0: Ya zaten şöyle mikrofonları da izliyor, ona bakıyor, evet. Orada onu düzeltiyor. Yani, onlarla
1: telefonla
0: ya biraz alıyor. Şöyle bir durum var. Özgür Bey'de bir yarama çocuk havası var, var zaten. Yani var. Böyle bir öyle bir etkileşim var yani onda. Yani bir
1: afacanlık var. Yani.
0: Evet evet öyle bir durumu var zaten. Sempatikliği oradan geliyor bence zaten. Ama şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni parti süreci başladı. Bunu biliyoruz artık. Bir onun biraz sonra konuşuruz.
1: Yeni i̇stersen süreçte... istersen şu görüntü tekrar getireceğiz ama Aytunç'un yaptığı Özgür Özel'le bir söyleşi var. Özgür Özel'in yürüyeceği yolla ilgili. Yani diyor ki ben Mansur Yavaş olmadan, İmamoğlu olmadan yürümem.
0: İmamoğlu'nu bırakmam. Evet. Mansur Yavaş'sız yol bırakmam, yürümem.
1: Dedi gelsin.
2: Hem karnım doysun hem yemeğim dursun.
1: Evet. Yani Aytunç da kısa bir süre önce, önceki gün değil mi? Özgür Özel'i görürsünüz. Onu hazırladık. Size söylediklerini. Diyor ki Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılmaz. Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam. Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem.
0: Şimdi şöyle, olay şöyle gelişti. Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu'nu Kurban Bayramı'ndan bu yana ziyaret etmiyor.
1: Yarın edecek.
0: Yarın edecek. Pazar günü.
1: Pazar günü.
0: Pazar günü edecek. Etmiyor ve özellikle iktidara yakın medyada bir bölümde şöyle konuşuldu. İşte aralarında ayrılık var, aralarında büyük sorun var, kopuş var gibi gibi cümleler kuruldu. Ben esas olarak onu sordum. Hayır dedi.
1: İmamoğlu ile aranızda bir şey var.
0: Bir ayrılık var mı diye. Hayır dedi. Perşembe, geçen perşembe olacaktı. Sayın İmamoğlu'nun duruşması var. Cuma günü benim programım oldu. Önümüzdeki cuma veya pazar olacak görüşme demiş ve pazar günü oldu. Peki ben işte o sırada 20-24 Temmuz'u sorduğumda evet. İkisi de kritik tarih demişti. Evet. Önemli tarihler.
1: Kıbrıs Barış Harekatı, Lozan.
0: Evet bir de adli yılın yargının tatile girmesi 20'sinde o da var. Şimdi ama bunlar dedi bir başlangıcın veya yeni parti süreciyle ilgili tarihler olarak değerlendirmemek gerekiyor dedi ve ondan sonra şunu bir daha kurdu. İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş'sız yol yürümem.
1: Ne anlama geliyor?
0: Ya şimdi şöyle ben İmamoğlu'nu sordum, bana Mansur Yavaş da cevap verdi.
1: Bu şunu mu demek mi? Yani İmamoğlu zaten diplomadan ötürü aday olamıyor.
0: Tabii yani baktığın zaman Sayın İmamoğlu'nun artık aday olamayacağı konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve tüm kesimler tarafından artık kabul edilecek. Evet. Kendisi de sonuçta yani siyasi baktığın zaman yargı anlamında olmayacağını biliyor bu işin. O zaman bu işte kim olabilir? Hani bak burada hani 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce de isim olarak hep Ekrem Bey ve Mansur Bey'in ismi geçmişti. Yine şimdi sonrasında da iki forvetim var demişti Özgür Bey. Ve o iki forvetten biri kaldı. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın kendi yanlarında olması psikolojik olarak da...
1: Yanlarında mı?
0: Şu anda net değil. Yani şu Mansur Bey, Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar bu işte hep birlik beraberlik vurgusu yapan, zaman zaman bir araya gelen, zaman zaman Kemal Bey'le görüşen, zaman zaman Özgür Özel'le görüşen ama bunun medyada haberi olmayan, hani bir kere sızdı. Ama onun dışında yine bu temasların sürdüğünü de biz biliyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir birlik ve bütünlük isteyen isimler olarak karşımıza çıkıyor. Artı şu anda yeni bir parti yok daha.
1: Peki yani mesela bu söyleşinde bu sözleri işitirken şuna inandın mı? Yani İmamoğlu ile aralarında hiçbir sorun yok.
0: Ya şimdi şöyle iki tarafta yok diyor. İmamoğlu da onu söylüyor. Tabii. Yani... Murat Ong'un çıktı, emin olamız Özgür Özel'dir dedi bizim dedi Silivri'deki mahkemede. Evet. Yani şimdi iki tarafın beyanı bu. Ha bunu deşersek tabii ki düşünsel ama anlamda farklılıkları var.
2: Parti kurumda dedi abi hızlıca. He? Murat Ong'un çok hızlı parti kurumda dedi. Ya şimdi
0: düşünsel farklılıkları var, çizgi farklılıkları var. Burada bir şey yok zaten.
1: Normal bir diyorsun.
0: Ya şimdi Özgür Bey ve ekibi daha solda. Daha Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, hani çizgi anlamında daha baktığın SHP zaman daha merkez sol bir çizgiyi izleyen bir yapıda. Ekrem Bey'e baktığın zaman, Ekrem Bey ve ekibine baktığın zaman biraz daha liberal tarafta duran bir
1: çizgide. Size sağcı dedi. Farkında mısın?
2: Allah'a şükür Ulusalcı da dediler, sağcı da dediler, her şey dediler.
1: Yiğit'e. CHP sağda kalıyor. SHP'ye göre.
0: Ha yani yok yok. CHP sağda kalmıyor.
2: Ekrem Bey'e göre çok solda kaldığımı kabul edebilir yani, herhalde
0: bu,
2: herkes.
0: Bu ayrı tartışma. Ayrı bir konu. Yani sosyal demokrasi sol mudur o da tartışılır. O ayrı bir tartışma. Yani neyse. Şimdi ama baktığında bu düşünsel ayrılıklar var. Ama bu düşünsel ayrılıklar şu anlama gelmiyor. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu tırnak içinde satar mı? Satmaz. Yani bir yol arkadaşlığı var sonuçta. Yani
1: burada
0: baktığın
1: çok net
0: zaman,
1: söylüyor sana.
0: Abi şimdi o yol arkadaşlığından nasıl kopulacak? Yani ne diyecek yani? Ben o zaman şöyle mi demeli? Özgür Bey'den şu mu bekleniyor? Ya Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon doğrudur. İçeride yatsın. Biz işte mahkeme sonucunu bekleriz. Ondan sonra yürürüz. Ama 19 Mart'tan bu yana yaptığı bütün eylemleri inkar etmek zorunda kalır Özgür Bey o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ha burada şunu yapmamak doğru mu? O tartışılır. Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde iddialar olduğu zaman kendi iç mekanizmasını kurup, komisyonlar kurup bu konuları araştırması gerekir. Bu ayrı bir tartışma konusu. Evet. Bu yapılmalıydı. Yani burada bir sıkıntı yok. Baştan bu iş her dosyaya, her davaya siyasidir diye bakmak doğru değil. Ama baktığın zaman şimdi o zaman Uşak Belediye Başkanı'na ilk gün sahip çıkıyorsun. Bir bakıyorsun ki ya olmuyor. Çıkamıyorsun. Çıkılacak gibi değil. Manavgat'a sahip çıkmaya başlıyorsun. Bir bakıyorsun olmuyor. Yani buraların ince ayrımı yapılmalı. Ama şu da unutulmamalı. Yani sonuçta Türkiye'de tek Cumhuriyet Halk Partisi hırsız, tek Cumhuriyet Halk Partililer yolsuzluk yapar, tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde belden aşağı hayat var. Böyle bir algı yaratılmak isteniyor.
1: Ama yani kim yaparsa yapsın sonuçta.
0: Yani işte bunun yani bak kimse şunu reddedemez. Yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, rüşvet alan ne? Bunlar hiç kimse bunu kabul etmez. Ama aynı şekilde sabahın köründe gidip evleri basıp oradan onu kelepçeleyip götürüyorsan aynı şekilde başka yerde de oluyorsa onu da yapacaksın.
1: Peki. Tekrar gelsin Özgür Özel'in o görüntüleri. Tabure, kamyon görüntüleri ve Sayın Balbay'a soralım. Türkiye yeni bir karaoğlana hazır mı? Ya da Türkiye'nin yeni bir karaoğlana ihtiyacı var mı? Siz bu iletişimi nasıl okuyorsunuz? Bilinçli bir tercih mi? Özgür Özel tarafından bir karaoğlan imajı çizmek. Ne dersiniz?
3: Şimdi sevgili Kırçıoğlu, biraz önce arkadaşların söyledikleri ilgili, her biri ilgili söylenecekler var ama sorunuzla başlayıp bugüne ve geleceğe gidelim. Gerekirse daha önceki söylenenlerle ilgili de vakit olursa kısa kısa değinmek isterim. Bir defa şu anda çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türk siyasetinde bir kırılma ve karılma döneminden geçiyoruz. Bu son hani 28-30 yıllık tarihimizde milli görüşten gelen hareket bugün 3 parti doğurdu diyelim. Değişik versiyonları olan AKP, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi. Her üçü de Erbakan deyince bambaşka bir duygular içinde olur doğal olarak. Milliyetçi hareketten gelen siyasette 4 parti var. MHP, İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti. Ve şimdi Cumhuriyetçi gelenekten gelen
1: hatta.
3: Ve Cumhuriyetçi... O da olabilir, o da olabilir. Ama şu anda hani en son MHP'den sıcak durum olarak 4 parti doğru. Bunların her birinin öyküsü var sevgili Kırçıval. Bunların her birinin öyküsü var. Her biri böyle yargı dayatmaları sonrasında ortaya çıkmış ve yaratılan fay hattındaki depremin beraberinde ortaya çıkmış partiler. Bizi izleyenler, siyasi tarihle ilgili olanlar bunları zaten hemen birleştirecektir. İşte CHP şu anda olağanüstü bir sürecin içinden geçiyor ve fiilen 3 ana damar görünüyor. Bir, seçimle gelmiş genel başkan Özgür Özel. 2, butlanla gelmiş atama başkan Kemal Kılıçdaroğlu. 3, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıp Kemal Bey'den sonra ben o partide genel başkan olurum diyen partinin çok güçlü figürleri. Böyle bir 3 ana siyaset hattı yükseliyor.
1: Bu üçüncü ana hat. Üçüncü ise, anlaşılsın diye soruyorum Sayın Balbay. bu üçüncü şey, yani Muharrem

0: Güneş'i mi kastediyorsunuz? Hurşit Güneş'i mi kastediyorsunuz?
1: Tabii ki. Yani bence belki de Muharrem Bey kendisini oraya oturtmuyordur. Ama benim gazeteci olarak, Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak ve son hani elbette haklarıdır da siyasette pes etmemiş insanlar olarak o tür çabaların içindeler. Ancak benim gördüğüm şu anda yükseliş, tabanın yarattığı lider Özgür Özel. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarak ve onu savunarak bu süreç içinde özünde kendi heykelini yonttu. Olağanüstü bir süreçtir bu. Yani ileride belki farklı şekillerde de yazılacak. Bu sürecin en önemli özelliği şimdi işte yolsuzluklar, işte bir kısmı arındırılmalı, varsa hesabı sorulmalı. Şimdi öyle bir operasyon ki bu, artık bunun yolsuzluk olmadığını toplum satın aldı. Bir büyükşehir belediye başkanını, şoförü, özel kalem müdürü, koruması, kayınbiraderi, sülalesiyle tutuklayacaksın, mal varlığına el koyacaksın, 2500 yıl hapis isteyeceksin, sen çete kurdun diyeceksin, ya bu yolsuzluk soruşturması bir bakalım diyeceksin. Hakikaten toplum bunu halk diliyle söylemek gerekirse kabul etmedi, yutmadı. Bu böyle değil dedi. Ve bunun devamında Özgür Özel de bunu bu şekilde alarak olayı milletin iradesine el konması şeklinde oturtarak topluma gitti. Ve millette karşılık buldu. Şu anda Özgür Özel'e önce benim ilime gel diyen 30 il var.
0: Evet.
1: Böyle bir toplumsal kabul. Ve şu anda Zonguldak'ta Zonguldak'ın çevresindeki bütün iller bize de uğrayın diyor. Hani belki de gönül koyacaklar. Hani benim hani konuştuğum temasla kur Bartın'da, Bartın mesela başta olmak üzere. Böyle bir taban hareketi yükseliyor. Ve şimdi burada Özgür Özel'i biz şu anda çıktı, traktör, kamyon, kasası vesaire toplumda öyle bir karşılık buldu ki hani doğal olarak gazeteci arkadaşlar bütün aşamalarına yer ver, yani izleyemeyebilirler. Ama her yerde önce parktan gidip bir bank getiriyorlar. Yani toplum bunu bu bankın üzerinde konuş diye. Bunu Yeşilova'da, Burdur'da yaptılar, Denizli'de yaptılar, Kastamonu'da yapmışlar. Yani artık senin kürsün bu diye. Şimdi milletin gönlünde böyle bir yer edindin mi? Bu hakikaten devamında büyük bir hani toplumsal harekete dönüşür. Benim evet. 46 yıllık meslek deneyimim, bir dizi bu siyasete soyunmuş kişilerden, Cem Boyner'den Muharrem İnce'ye, Emine Ülker Tarhan'dan Tuğrul Türkeş'e, tabii ki Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül hareketine hepsinden baktığım, bir millette kabul gördüğünse, iki sevgili Kırşıval, 10, 15 ve 20 diye özetleyebileceğim bir yelpazem varsa, en az 10 il başkanı, en az 15 belediye başkanı, en az 20 milletvekilim varsa ve toplumda kabulüm varsa bu hareket kar topuna dönüşür. Bu taş yuvarlandığında kar topuna dönüşür. Şu anda Türkiye sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabanı olarak değil, bugüne kadar siyasetle çok ilgisi olmayan kişiler de Özgür Özel'e ilgi göstermeye başladı. Yani sizi temin ederim, benim cep telefonumda mesela kitap fuarlarında tanıdığım insanlar var. Siyasete mesafeli, girmemiş, etmemiş. Onlar bile biz ne yapabiliriz? Bugüne kadar aklımıza gelmemişti diyorlar. Peki. Böyle bir hareket yükseliyor. Şimdi peki, bu hareketin karşısında tabii ki Kemal Bey'in ve hani bir de öteki çok kısa vurgulamak isterim. Yani süreç itibariyle Butlan davasıyla hiç ilgim yok diyen iki kişi var. Benim hiçbir yerinde yokum diyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu fıkra bu kadar deyip bunu bir kenara koyuyorum.
0: Peki.
1: Ama şimdi bu aşamadan sonra da Yargıtay'ın ne yapacağını biliyor musunuz sevgili Kırşıval?
0: Sevgili tatile girecek.
1: Aydoğan Bey söyleyebilir mi?
0: Adli tatile
1: ama
0: girecek.
1: Girecek. Ama bir defa bu fiilen Cumhuriyet Halk Partisi açısından tabii ki Özgür Özel zorluyor bu yolları. Ama bize fiilen iç hukuk yolları
2: Özgür
1: tükendi.
2: Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da avukatları fiilen var. Onlara sorun, size cevap versinler.
1: Ama Mustafa Bey, onun yerine kimse bilmiyor. Hani kimse bilmiyor, o anlamda söylüyorum. Çünkü
2: ha, hukuki
1: çünkü
2: görüşümü merak
1: bu sürecin,
2: ediyorsanız
1: hani
2: birazdan
1: mutlak butlanın
2: belirteceğim.
1: İtiraz yolları da kapalı tutularak İtiraz yolları da kapalı tutularak şu anda
2: Kemal Bey feragat edebilir temizden.

0: mesela.
1: Her
0: yani.
1: Şeyi yapabilir.
2: O da bir yol.
1: Ama kurultay yapamaz bir noktaya, yani hakikaten mizahi bir noktaya geldi. Yani Kemal Bey'in attığı adımlar zaten, yani fazla bir yorum yapmadan anlatsam bile her şeyi yapabilir. Ama kurultay yapamaz dediğinde hani insanlar fıkra bu kadar mı diye sorar. Peki. Ve şimdi yine görünen bir gerçek, her şeyi bir yana bırakıyorum. Siz 26 ili görevden alıyorsunuz, sadece 6 yere atama yapıyorsunuz. Ben atama yapılamayan yerlerden konuştum hepsiyle. Örneğin Denizli, somut, yani somut örnek veriyorum. 7 kişiye önermişler il başkanımız sen ol diye. Hiçbiri kabul etmemiş, il başkanlığı önerisini reddeden mevcut başkana gelip demiş ki ben kabul etmedim, bilgin olsun. Yani somut olarak söylüyorum. Eskişehir'de, hatta şu anda alınmayan yerlerde de önce bir il başkanı atayalım, sonra hani alırız diyorlar, onu da yapamıyorlar. Bu hakikaten hani tabii ki kendi takdiridir. Ama Kemal Bey'in şu anda hani bu aşamadan sonra hani 4 hafta sürer dedi, yanıldı. Bunun devamını nasıl hani değerlendirecek, kendi takdirine bırakıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, kendisi de hukukum olan, kendisini SGK Genel Müdürlüğü döneminden beri tanıdığım Kemal Bey olarak söylüyorum. Şu anda hani o 3-4 hafta dönen şey, sürer dediği şey, bir yerleşti, iki parçalı ve giderek çoğalır hale geldi.
3: Peki.
1: Son olarak şunu söyleyeyim, Özgür Özel 74 il başkanı ile birlikte karar veriyor. Ve en son çarşamba günü akşam 2,5 saat konuştular online sistemiyle ve o içeriden aldığım hava ruhen yeni parti kurulmuş. Ruhen.
3: Ona birazdan
1: ama
3: gireceğim.
1: Ama bütün hukuk yolları her şeye rağmen, her şeye rağmen zorlanacak.
3: Ona Ekrem birazdan
1: İmamoğlu
3: gireceğim.
1: Ile diyalog bağlamında da Ekrem İmamoğlu ile diyalog bağlamında da
3: ona birazdan
1: 23
3: gireceğim.
1: Mart'tan beri sürekli denendi.
3: Evet.
1: Son cümlem olsun. Peki. Sürekli denendi. Ama benim gördüğüm bir mücadele ören bir hareket parçalanmaz. Orada bir mücadele örülmüş.
3: Peki. Çok teşekkür ederim. Başlattınız Karaoğlan akla geliyor diye. Ne dersiniz? Tutar mı?
2: Ya tutmaz. Şöyle tutmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ne olan halkın güveni sarsıldı. Şimdi kavga eden bir grup.
3: Yani
2: iki grup
3: verilmez.
2: Demiyorum artık. Bir gruptan kavga ilan iki grup haline geldi. Gelen bir partiden bahsediyoruz. Şimdi siz ne kadar sağ alanları dolaşsanız, gitseniz şehir şehir, Sayın Özgür Özel şehir şehir dolaşıyor. Hani belli ki bir kitleyi
3: sürüklüyor.
2: Arkasında sürüklemeye çalışıyor. Ama buna mecbur mu? Evet, mecbur. Çünkü az önce Aytunç ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmamak adına Sayın Özgür Özel bu hareketleri yapmak zorunda. Kurumsal kimlik olarak bir duruş sergilenebilir miydi? Olabilirdi. Kemal Bey'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla birlikte mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması tabii ki hesapları alt üst etti. Bunu bekliyorlar mıydı? Aslında bekliyorlardı. Hani mutlak butlan çıkar diye bir beklentileri vardı. Sayın Özgür Özel hatırlarsak A planı, B planı, Z planı bir sürü planlar bahsetmişti. Ama görünen o ki bir planları yok. Yani şu an ortada kalan bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikiye bölünme var. İkiye bölünme olduğu gibi şimdi gidecekleri bir genel merkez yok. Ve meclisten kendilerini konsolide ediyorlar. Meclis çatısı altında. Şimdi böyle bir yapı nereye kadar gider? Tabii ki partileşme sürecine gidecekler. Başka çareleri kalmıyor. Bunu hem...
3: Sanki Kemal Bey de bunu mu istiyor?
2: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bir partide hani bunu ya bir siyaseten takip ettiğimiz uzun yıllar, 30 yıldır siyaseti takip ediyoruz. Şimdi partilerde bölünme partileri zayıflatır diye görülür. Ama bazen de partileri güçlendirir. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Balbay 4 diye söyledi ama 7 Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılanlar 7 parti kurmuşlar.
3: Kaça kadar yolu?
2: MHP lideri Sayın Devlet
3: Bahçeli. Az değil yani 7 tane.
2: Tabii 7 parti kurmuşlar. Kimileri tekrar kapattı, kimileri bilmem ne yaptı falan. Ama kurumsal olarak...
1: Ben gündemdeki
2: olarak...
1: partiler dedim sevgili Müftüoğlu.
2: Efendim?
1: Yani şu andaki gündemdeki siyasettekiler anlamında.
2: Yok ben şey olarak söyledim. Yani onlar da...
0: Genel itibaren.
4: Toplam 1960'tan beri.
2: Şunu
1: öyle bakarsan bütün partiler CHP'den doğdu.
3: Tabii. Her çok parti çıkaran CHP.
2: Mutlaka tabii. Ama Milliyetçi Hareket Partisi öyle bakarsan gücünü her zaman korudu. Hepsi. Hatta %3'ler dediler, MHP işte sıfırlandı dediler, şu dediler, bu dediler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi her zaman kendi o gücünü korumayı başardı. Hatta üstüne koyarak geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de tabii ki bugünler sıcak günler Cumhuriyet Halk Partisi için. Ben sürecin yani sürenin Kemal Bey'in lehine işlediğini düşünüyorum. Her ne kadar Özgür Bey de bunun farkında, onun için zaten alanlardan çekilmiyor.
3: Evet.
2: Yani kendini bir binaya hapsetmiyor. Yani burası bizim karargahımız demiyor. Bizim karargahımız bankın üstüdür diyor. İşte bizim siyaset yerimiz sokaktır diyor. Her yerdir diyor. Şimdi bu akılcı bir siyaset, doğru bir siyaset. Hani Kemal Bey açısından, özür dilerim. Özgür Bey açısından doğru bir siyaset. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği açısından bunların hepsi CHP'li.
3: Evet.
2: Hani benim gözümde Özgür Özel CHP'lidir. Özgür Özel Bey'le hareket eden insanlar Cumhuriyet Halk Partili'dir.
4: Vatandaşın gözünde de öyle zaten.
2: Aynen öyle.
4: CHP'ler gidiyor o yüzden.
2: Şimdi bunun ikiye bölünmesi ne CHP'nin işine yarayacaktır, ne Özgür Bey'in işine yarayacaktır, ne de ülkenin menfaatine olacaktır. Yani bugünlerde neyi tartışıyoruz biz? Terörsüz Türkiye'yi tartışıyoruz. Terörsüz Türkiye'ye gelmek için ne sağlanıyordu Türkiye'de? İç cephenin güçlendirilmesi. Dışarıya karşı da güçlendirme. Şimdi biz iç cepheyi güçlendirirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünün zayıflaması, zayıflatılması ya da işte parçalanması... kimin işine yarayacak?
3: Evet. Peki. Yani
2: bu açıdan baktığımız zaman bu gerçekten üzücü bir durum ama Sayın Özgür Özel'in yaptığı bir hata var. Çok büyük bir hata ama onu kabul etmiyor ama ben hata olarak görüyorum. Aytunç da değindi ona. Ben onu ilk baştan beri bütün programlarda neredeyse bu tartışmalar yapılırken söyledim. Yapılan operasyonlarda işte belediyelere ya da CHP'ye yönelik herhangi bir operasyonda sorgusuz sualsiz hemen sahiplenme var. Ya iç mekanizmayı, iç disiplini işletmedi. Yani kendi parti içi disiplini işletmedi. Sorgusuz sualsiz sahiplenmeye gidildi. Ve bu sahiplenme ile beraber işi siyasallaştırmaya çalıştı. Yani hukuki operasyonları ya da işte hukuki bir takım olayları
0: ama Kemal Bey de savunma almadan kendi parti üyelerini direkt ihraç ediyor. Özgür Özel direkt ihraç ediyor. Bakın o da bir tartışma. Yani partilerin siyasi partileri.
2: Doğru.
0: Ben de partimizde disiplin kurulundayım. Yani sizin önünüze gelen bir dosyada bir parti üyesi.
2: Kardeşiniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurulunda evet. Aynı zamanda. Yedekten girdi.
0: Fark etmez bu işte de. Şimdi şöyle, yani Kemal Bey de hiç savunma almadan direkt kapının önüne koyuyor. Mesela, yani bir savunma al, bir dinle bakalım.
2: Bu tamamen hukuksuzluk yani daha doğrusu.
0: Bunları da aslında yani, siyasi partiler için tartışmak lazım. Yani.
3: Erdoğan Bey, Sayın evet. Balbay dedi ya, her şeyi yapabiliyorsunuz, kurultay yapamıyorsunuz.
0: Evet.
3: Savunma almıyorsunuz, ihraç ediyorsunuz.
0: Ben araya girmeyeyim, Mehmet Bey bitirsin.
2: Şimdi burada aslında Kemal Bey'in arınma konusu, ilk açıklamalarını hatırlatalım mesela. Ben işte bu operasyonlara, işte davalara filan, belediye başkanlarına dönük açıklama yapmıştı. Herkes zannetti ki işte bunların hiçbirine sahip çıkılmayacak diye. Sonra Kemal Bey bunu düzeltti. Suçu olan, masum olanların diyor... Haklarını diyor.

0: savunacağız diye bir beyanatı oldu. Şimdi bu doğru bir yaklaşım. Olabilir. Çünkü herkesi suçlu gözüyle zaten bakamayız. Masumiyet karinesi denen bir şey var, tabir var, terim var.
1: Ama masumiyet karinesini de çok yanlış kullanıyor. Bakın biz hukukçular masumiyet karinesini çok dikkate alırız ve hassas davranırız ama masumiyet karinesinin olması da yani basının veya kamuoyunun bazı konuları konuşmayacağı anlamına gelmez yani.
2: En önemlisi bir de görünür gerçeklik yani. Meselesi.
1: Ya hiç konuşmayalım. Masumiyet karinesi var. Kamu hiçbir şeyi konuşmaz. Susun. Sadece usul tartışmaları yapalım.
0: Katılıyorum.
1: Türkiye'de yapılan şu an tamamen bir algı var. Hep usul tartışmaları. Usul. Ya esasla ilgili. Ya bu iddialar var. Siyaset makamları sorumlu makamlardır. Siyasetçiler bir iddia varsa bununla ilgili cevap verirler yani. Bunu sadece usul tartışmalarıyla boğmak konuları tamamen farklı mecralara çekmektir
3: doğru,
1: bence.
3: Doğru. Peki, toparlarsınız.
0: Yani
4: ama Aydoğan Bey bir belediye başkanını 50 kişiyle birlikte gözaltına aldığınızda o artık mahkumiyet karinesine dönüyor.
1: Yani şöyle o belediye başkanıyla ilgili soruşturmada son itibariyle savcılar maddi gerçeği ortaya çıkarmak zorundadır. Bir kişinin suç işleyip işlemediğine ilişkin yeterli şüphe varsa zaten savcı iddianamesini hazırlar, davayı açar. Ondan sonra davada kişiler eğer haklıysa zaten beraat kararı alır. Ama suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı deliller varsa ama da ceza
3: Sayın
1: alır.
3: Sayın Balbay diyor ki 50 kişiyle birden alıyorsunuz
4: ama
3: diyor.
4: 50 ama 50 kişiyle yani, beraber
1: bakın bir ihaleyle ilgili,
4: bırak.
1: Neyse bana söz gelince devam edeyim. Şimdi
4: bu
1: Mehmet
4: artık
1: Bey
4: suçun kitleselliği oldu.
0: Yok şimdi,
1: yok, yok öyle değil.
0: O devam etsinler.
3: Ha, devam edin buyurun.
1: Devam edebilirim. Şöyle Mustafa Bey bakın yani bu soruşturmalarca çok da konuştuk yani. Elbette ki bir kişinin savcılık tarafından ifadeye çağrılması, gözaltına alınması veya işte tutuklanması veya serbest bırakılması. Elbette kişilerin hani masumiyet karinesi olarak lekelenmeme hakları çok kıymetlidir, çok değerlidir ama benim bahsettiğim farklı bir şey. Yani hukukun dışında sonuçta basının da kamuoyunun da belli konularda bilgilenme hakları vardır yani. Bu konuları sadece usul tartışmalarına hapsedip esasa ilişkin tartışmaları da yaptırmamak bir algı durumudur. Ben bunu söylüyorum aslında. Yoksa elbette söylediğiniz gibi yani belediye...
4: Aydoğan Bey çok kısa...
1: Evet.
4: Çok kısa kesmeyeceğim sözünüzü ama yani AKP'nin Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyle, Merkez Disiplin Kurulu üyesiyle muhatap...
1: Bizim partimizin kısaltılmış ismi AK Parti.
4: Şey. Ben de hep
1: AKP değil Mustafa
4: diye.
1: Bey.
4: Tabii ki yani bu AKP hakaret değil ki yani kısaltma
1: ya
4: sadece.
1: Biz AK Parti hani olarak bir, kullanıyoruz. Hani, Adalet ve Kalkınma Partisi diyebilirsiniz
4: tamam,
1: ama AKP
4: sizin
1: kullanmıyoruz. Yani.
4: Tabii ki siz...
3: Hala bu
4: tamam, tamam o zaman sizin deyiminizle ben sizin kısaltmanıza elbette saygı duyarım. Bu da benim kısaltmam bir hakaret de değil yani bu. Yani konuşabiliyor olmak çok önemli. Ben sadece size bir cevap da istemiyorum sizden. Bir cevap da arzu etmiyorum. Son dönemde çok örnek verildiği için... Celal Doğan belediye başkanıydı. Hakkında soruşturma açıldı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlar da örnek veriyor. Ve istifa etti CHP'den. Gitti yargılandı. Döndü görevine döndü deniyor. Ama o Celal Doğan bugünkü mantıkla yargılansa bir şafak vakti 50 kişiyle gözaltına alınırdı. 3 önce tutuklanır 5 ay sonra mahkemeye çıkardı. Serbest kalınca da artık işin kıymeti kalmazdı. Bugün bu işin daha soruşturma aşaması mahkumiyete dönüyor. Ben bunu tekrar değerlendirmenizi diliyorum. Sizden cevap da beklemiyorum. Ama gerçekten
1: ya ben yargı organı değilim. Ben değerlendiremem.
4: Böyle bir...
1: Onu hakimler, savcılar değerlendirecek sonuç hayır, olarak. Ama ben bir hukukçu
4: partinin
1: olarak size görüşümü söyleyeyim. Bakın bir hukukçu olarak elbette
4: partinin
1: ki
4: önemli
1: kişilerin masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çok kıymetlidir. Biz zaten bunu bütün hukukçular dikkate alır. Hakkında bir kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadıkça suçluluğu sabit değilse elbette bu haklar kıymetlidir ve değerlidir. Ancak şunun altını çiziyorum. Bakın İBB yolsuzluk Ekrem İmamoğlu soruşturma dosyası başta olmak üzere bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili açılan tüm soruşturmalarda ve davalarda biz iki şeye şahit olduk. Bir algı yapıldı. Aslında Sayın Özgür Özel'in burada yapması gereken toplumu bu konularda esasına ilişkin sorumlu bir siyasetçi olarak bilgilendirmek, kendi partisi içerisinde bu kişiler eğer haklarında, bakın hukukla siyasi partilerin işleyişleri farklıdır. Siyasi partiler bir üyesinin bir suçu işlediğine ilişkin bir kafasında eğer parti organlarının bir şüphe oluşursa o siyasi partinin üyesini disiplin kuruluna verebilir. Hatta disipline vermeden istifasını da isteyebilir. Yani illa bir siyasi partinin üyesinin partiyle ilişkinin kesilmesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya beraat kararı aranmaz. Ha, bu kişi beraat kararını alır, gelir siyasi partiye başvurur, tekrar üye yapılabilir. O siyasi partinin takdirinde olan bir meseledir. Ben meselelere böyle yaklaşıyorum.
4: Ama Aydoğan Bey,
1: burada kararı verecek olan biz değiliz. Yargının konusu. Yargı karar verecek sonuçta.
4: İçinden geçtiğimiz bir örnek vereyim size. İçinden geçtiğimiz bir örnek vereyim. Şimdi Zeydan Karalır'ı tutuksuz yargılasaydınız.
1: Yargılasaydınız deme, biz yargılamıyoruz. Mahkemeler yargılıyor Mustafa Bey.
4: Yargılansaydı.
1: Yargılansaydı tamam. Yani cümlelerimizi buna göre doğru kurmamız lazım. Türkiye'deki tamam. Asıl mesele zaten tamam. Bence bu. Yani burada bakın tamam. Her meseleyi peki, siyasi olarak etiketlemek... Peki. Siyasi partilerin iç tamam. işleyişine ilişkin konuları başka siyasi partilere mal
4: oradan
1: etmek.
4: Giriyorum.
1: Ya mutlak mutlan davasını açar. Biz diyoruz ki bizimle bir alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi verin. İç tamam. işleyişi. 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege davayı açmış. Parti içerisinde, kendi içerisinde parti içi demokrasiyi oluşturamamış. Özgür Özel yönetme aşamasında... Yani biraz yetersiz kalmış. Artık bunun detaylarına girmeyeyim ben Mustafa Bey. Kendi partisi içerisinde bir kutuplaşma yaratmış. Rekabetçi ve kavgacı ortamda sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ortama getirmiş. Yani davayı açan 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege. Temyiz'e başvuran Özgür Özel. Temyiz'den vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın devam edeyim. Bunu bizim üzerimizden aklama... Veya bir çıkış yolu aramak siyasette kimyasına da Türkiye'nin
4: da
1: gerçeklerine de aykırıdır.
4: Bütün bunları uzatan
1: ben de bunun altını
4: yargı.
1: Çiziyorum.
4: Ha. Aydoğan Bey, sizin kadar uzun konuşmayacağım.
1: Estağfurullah,
4: bir,
1: buyurun.
4: Bütün bunları uzatan da yargı ama şimdi Zeydan
1: Karalar... Ben söylüyorum zaten. Bakın Kemal Bey de Temyiz'den feragat etsin.
4: Bitireyim.
1: Bakın, temizden feragat etsin Mustafa Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürsün. Şimdi
4: ama.
1: Burada kıymetli bir...
0: Kemal Bey feragat ederse kurultaya götürebilir mi?
1: Yani tedbir kararı, şimdi karar kesinleşirse...
4: Onun da garantisi.
1: Karar giderse...
2: Orada bir teknik bilgi vereyim. Hani
1: tabii.
2: Tartışma...
1: Mustafa Bey bakın bu önemli bir
4: ben
1: konu yani.
4: Ben konuyu dağıtmak istemiyorum.
2: Yok ama bunu söyleyeyim.
4: Çok
2: sum
4: Aydoğan Bey.
2: Öyle olursa deniliyor ya birincisi. Özgür Bey...
4: Buna gelirsiniz yine.
2: Hayır ya şunu anlatalım ama
1: güzel bir konu.
2: Sayın Özgür Özel 21 Mayıs günü partinin avukatına dosyayı temiz ettirdi. Harcını bile yatırttı. Fevri ve aslında yanlış bir davranış oldu. Sonraki bu tartışmalarla ortaya çıktı. Biz hemen dosyayı temiz ediyoruz dedi. Sonra da dedi ki temizden vazgeçelim. Ya niye temiz ettin o zaman bu bir. İki, Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Tamam o artık geride kaldı ama.
2: Tamam gelelim şimdi.
3: Özgür... Yani Aydoğan Bey'in sorduğu soru.
4: Ben onları demiyorum.
1: Ama önemli yani. Hayır, bak Kerem Bey önemli bir konuyu açıklıyor.
4: Bu yargıdan ne bekliyorsunuz ya?
2: Temiz etmek
4: bu yargıdan ne bekliyorsunuz?
2: Mustafa abi çok özür dilerim anlatayım. Temiz etmek hak arama özgürlüğüdür. Kerem Bey'in hak arama özgürlüğünü ben kapatamam.
3: Beni bu işlere karıştırma.
2: Ya tamam karıştırma.
1: Ya niye şimdi
2: ben... Aydoğan Bey'in hak arama özgürlüğünü ben kapatamam.
1: Meslektaşım ben şunu soruyorum size. Bakın Mustafa Bey de belki benim gibi bu soruyu size soruyor. Yani sonuç itibariyle temiz eden Özgür Özel doğru mu?
2: Doğru.
1: Kemal Bey eğer bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kavga varsa, rekabetçi bir ortam varsa, yani hain Kemal sloganları atacak kadar üzücü bir durum yaşanıyorsa temizden feragat eder, karar kesinleşmiş olur. Cumhuriyet Halk Partisi de kurultaya gider.
2: Tamam söyleyeyim ne oluyor? Davayı
1: niye gitmiyor?
2: Hayır üstad davayı kabul
3: oluyor mu öyle?
2: Anlatayım. Davayı kabul etmek oluyor bu biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu davalı...
1: Ama zaten Kemal Bey'in cephesinin lehine bir karar değil mi mutlak mutlan kararı?
2: Ya bir tarihe geçecek 38. olağan kurultay...
3: Şaibelidir.
2: Şaibeli değil. İradesi fesata uğratılmış delege eliyle bu davanın tarafı olan eski yönetim tarafından çalınmıştır diye Türkiye'de bir yargı kararı çıkacak. Bu kararın Kılıçdaroğlu eliyle çıkmasını öneriyorlar
3: daha
2: şu anda.
3: Daha sade anlatır mısınız?
2: Daha sade dava...
1: Hayır şimdi benim gördüğüm...
3: Şimdi feragat edilse...
1: Ben şunu görüyorum. Özgür Özel ekibi bunu istiyor sonuçta.
2: Ve dava kabul edilmek oluyor. Davayı kabul edecek davalı Cumhuriyet Halk Partisi bugün. Davacılar da kurultay delegeleri.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri.
2: Evet delegeler davacı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevine davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kılıçdaroğlu diyecek ki haklılar... Bu kurultayda şaibe

0: oldu, irade fesatı uğratıldı, ben bunu kabul ediyorum. Sonuç ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli bir kurultay yaptığını genel başkan eliyle kabul etmiş olacak. Peki,
1: Sayın Genel Başkan zaten bunu Sözcü TV'de dedi.
0: Sayın Genel Başkan hiçbir yerde...
1: Dedi, bak, pavyon köşelerinde delegeler satın alınmış evet. dedi.
0: Bu yargı kararıyla tespit edildi.
1: Ama dedi, bu yargı kararıyla tespit edilsin edilmesin bunu, hayatım. Bunu yani ne yapayım yani şimdi bak, dedi ama.
0: İkisi çok farklı bir şey. Tarihe geçmek ayrı bir şeydir.
1: Bu tarihe geçtin o cümleyle zaten.
0: Onu söylediği böyle bir yargı kararı var. Deliller de böyle olmuş. Ben de bunu temizlemeye geldim demek ayrı. Gidip
2: nasıl temizleyecek yani yargı kararını?
0: Ha, yargı kararı işte Yargıtay kendisi onaması ayrı bir şey. Yargıtay bir mercidir. Dosyayı onar ya da bozar. Evet. Ama siz bozma imkanını insanların elinden hak arama özgürlüğü olarak alınmasını söylüyorsunuz. Hani velev ki bunu bütün Türkiye oylama yaptı, kabul etti. Hak arama özgürlüğü bitti, dava yolu, temiz yolu, Yargıtay yolu bitti dedik. O zaman yine dönecek. Mesela Özgür Özel çıkıp şunu dese biz nasıl yanıt vereceğiz? Kemal Bey yüzünden bu dava kabul edildi. Yoksa ben bu şahidi...
3: Ya Özgür Özel ile Kemal Bey bir araya gelsinler. Bir konsensus sağlasınlar. Hı hı. Türkiye'yi de bu meseleyle meşgul etmekten kurtarsınlar.
0: Tamam, peki bunlar özür
3: dilerim. Yani.
0: 21 Mayıs'tan bugüne kadar sizce hiç konuşulmadı. Mesela 3 kıymetli milletvekili aracılık yaptı. Hiç bu,
2: birazdan getireceğim.
0: Hiç bu diyaloglar aralarında dönmedi görüşürüz. Mi?
1: Bir sene, 1,5 sene önce de Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Engin Özkoç gitti.
0: Evet.
1: Orada da bir sorun çıkmadı.
0: Hayır, orada ne oldu?
1: Veya şöyle bir şey yok, de olmadı. Yiğit yani Kemal Kılıçdaroğlu ben bu partiyi oyuncu yönetirim. Mutlak mutlan mut falan ben tanımıyorum. Geliyorum kardeşim. Önemli Özgür şeyler. Geliyorum ben yanına kardeşim. Kardeşim deyip partiye giderdi. Bu işi nasıl çözeceğiz otururdu. Olmadı böyle bir şey. Sonuç peki, beklendi.
0: Peki taraflarla...
1: Ve senin dediğin o pavyon Kerem köşelerinde delege irade sakatlanmıştır.
2: Farkındayım. Farkındayım.
4: Bir soru soracaktım.
1: Çok pardon Mustafa abi. Yani şimdi Mustafa sen Yargıtay şey bu kararı tanımıyorsun, tanımak istemiyorum. Ben tarihe böyle geçmek istemiyorum diyorsun ama Kemal Bey'i destekleyen bütün ekip dedi ki delegenin iradesi pavyon köşelerinde satılmıştır dedi. Ya bu, illa bunu yargı kararıyla tanımana gerek yok bunu, ki. Bunu, tarihe geçtin zaten sen. Hayır,
0: bunu delegenin anlatımıyla mahkeme kararıyla ortaya çıktığında söylemek ayrı bir şey. Bunun olmadığını iddia eden insanların...
2: Yiğit ben ikna olamıyorum.
3: Bölge yani adliye mahkemelerinin kararları kıymetlidir bu arada. Yani
2: onadı,
3: kıdemleri iyi hakimlerimizden
0: tamam, oluşur. Ben itiraz etmiyorum. Ben karar yani. Kötü demedim burada. Yanlış anlıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki...
2: Siz buradaki... Erdoğan Bey'in sorusunda ne diyorsunuz? Eğer feragat ederse Kemal Bey...
0: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gider.
0: Davanın kesinleşmesi lazım. Kesinleşince
3: i̇şte kesinleşiyor zaten.
0: Hayır ama şu siz şunu istiyorsunuz?
3: Biz bir, şey biz bir şey istemiyoruz fikir hayır, olarak çözüm çıkış noktası yöntem, olarak söylüyorum.
0: Bu yolu öyle olmaz üstad. Ya ben kalkıp moderatörün görevini yapabilir miyim? Böyle bir şey olur mu?
3: Feragat herkesin... ederse karar kesinleşiyor mu kesinleşmiyor mu?
0: Feragat değil bakın feragat yetkisi.
3: Temizden feragat.
0: Temizden feragatı Kılıçdaroğlu'nun yapmasını beklemek bir fonksiyon gaspı niteliğinde burada.
3: Onu niye ya? Kemal Bey şu an Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin hukuken genel başkanı yani. Bunu organlarla beraber bakın, karar alabilir.
0: Bunu Özgür Özel temiz etmeseydi konuşabilirdik. Özgür Özel bunu temiz ettiği için ben bunu burada çok örnek verdim. Davulu sizin sırtınıza koyalım, tokmağı da biz çalalım mantığıyla ya aynı.
3: Vallahi,
0: başka hiçbir şeye benzemiyor.
3: Valla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani genel başkanlar değişir de bir hı-hı. kurumsal kimlik var. Cumhuriyet i̇şte Halk Partisi avukatı kimse, kurumsal vekili kimliği, kimse bakın, aldığı talimatla gidip temizle feragat edebilir.
0: Kurumsal kimliği taşımanın sorumluluğu gereğince elime bir imkan geldi ben hemen bunu kapatayım yaklaşımıyla hareket etmezsiniz. Bu yaklaşımı o sırada görevdeki insanların yerine getirmesi lazımdı. Yetkileri yarın sabah belki bitecek avukatlarla. O gece ben bu temiz açmazını
3: Özgür Özel sokarım. De istemiyor mu temizden feragat edilmesini?
0: Hayır, onun temizden feragat hakkı şu anda yok zaten. Yok.
3: Hayır, istemiyor mu? Böyle bir şey yok mu? Kemal Bey'e böyle bir çağrısı yok mu?
0: Mesela
3: bunu merak
0: bu görüşmeler
3: ettim.
0: İçinde...
3: Ben de öyle okudum
0: bu
3: basında okuduğumda yani.
0: Bu konu sağlıklı bir şekilde konuşulmamış hiç.
2: Peki. Enteresan. Mustafa Bey ben bu iş mahkemede biter dedim. Mahkemede de bitmeyecek gibi görünüyor. Yani gördüğünüz gibi iki disiplin kurulu.
4: Şöyle, konu... Tabii ki ben bu dönemin genel ruhunu anlatmak için hani Aydoğan Bey'le bir konuyu kısaca paylaşmak istemiştim. Çok yayıldı tabii doğal olarak. Örneğin Zeydan Karalar. Seyhan Belediye Başkanlığı'na geldiğinde yaşanmış bir olayla ilgili tutukluyorsunuz. 5 gün sonra görevden alıyorsunuz.
3: Mustafa Bey, belediyelere girmeyelim. Hani... Yolsuzluk, rüşvet iddiaları ile ilgili çok detaylı listeler var. Yani kamuoyuyla paylaşıldı, bence çıkamayız. Hiç girmeyelim onun içine.
4: Ben bir tek, ama işte siz de bir mahkeme kurmuş oluyorsunuz şu anda.
3: Biz mahkeme kurmadık.
4: Siz de bir mahkeme
3: kurmuş oluyorsunuz. Siz mahkeme kararlarını yok saydığınız için Türkiye'de sizin hukuk anlayışınızla bizimki farklı. Gerçeği... Siz her şeyi siyasi etiketlemeye alışmışsınız. Gerçeği... Biz de yargının bağımsızlığına güveniyoruz, hukuka güveniyoruz. Mesela Özgür Özel de sizin gibiydi.
4: Siz güvenin.
3: Mutlak Butlağan davasında red çıktığında Ankara'da hakimler var dedi. Tabii. Ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne aleyhine karar çıkınca ya bu ülkede hukuk yok dedi mesela. Ya hukuk böyle, bizim keyfimize göre değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Burada kıymetli bir meslektaşımız da var. Şimdi ben daha fazla yorum yapmayayım bununla ilgili.
2: Sayın Balbay, tamam.
4: Sadece ben Kerem Bey, o zaman sadece kamuoyuna, o Aydoğan Bey'den de aldım soruyu. Sadece kamuoyuna şunu paylaşmak istiyorum.
2: Buyurun.
4: Zeydan Karalar'ı tutukluyorsunuz, görevden alıyorsunuz. Yerine Adana Büyükşehir Belediyesi yeni bir başkan atıyor. Sonra Zeydan Karalar'ı 7 ay sonra dinliyorsunuz. Ya tutuksuz yargılanabilir diyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Şimdi Zeydan Karalar'ı da görevine iade etmiyorsunuz. Türkiye'de AKP'den MHP'ye, CHP'den Büyük Birlik Partisi'ne yargılanan bir dizi belediye başkanı var. Yargılanma, kimse zaten yargıdan kaçıyorum diyemez. Evet. Ve yargılanırken de görevine devam edebilir. Ve şu anda somut bir örnek. Ben Türkiye kamuoyuna söylüyorum bunu. Türkiye'nin 4. büyük ilinin belediye başkanını siz şu anda yani görevine iade etmiyorsunuz.
2: Peki.
4: Ben de burada işte masumiyet karinesi yok, mahkumiyet karinesi var diyorum.
3: Ben de burada yani bir şey söyleyeyim. Yani
4: sıcak
3: keşke aynı örneği İBB Ekrem İmamoğlu ceza davası için de verseydi Mustafa Bey. 160 milyar TL kamu zararı, yine 24 milyon dolarlık bir kamu zararını oluşturduğundan bahsediliyor. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki lideri Özgür Özel de çıkıp İstanbullulardan en azından bir cevap verseydi, bir özür dileseydi. İstanbulluların bu kadar paralarının çarçur edildiği, hizmetten yoksun kaldığı bir dönem yaşamadık. Ben de İstanbul'da ikamet ettiğim için Mustafa Bey, keşke bu örneği de verseydiniz. İhaleye fesat karıştırma suçlarıyla ilgili iddialar, yolsuzluk iddiaları. Ya bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Zeydan Karalar, tamam Zeydan Karalar sonuç itibariyle
4: keşke bu dava
3: beraat ederse görevine iade edilir.
0: Kanun çok açık. Ne yazık ki katılmıyorum size. Sayın Balbay'ın dediği doğru. Zeydan Karalar aynı davada, aynı isnatla yargılandı. Abdurrahman Tutdere gibi tutuksuzdur ve görevine iade edilmesi gerekir. Nasıl Sayın Tutdere önce ev hapsi bittiği gibi görevine iade edildiyse, Zeydan Bey de tutuksuz yargılanma kararı verildikten
3: bu konuda değerlendirme yapılır. Aynen. Mutlaka bunu, değerlendirme yapılır.
0: Hayır, bunu yapmayan
3: ama kim? Bunu yaparken aynen, de
0: mahkeme değil, bunu yapmayan İçişleri Bakanlığı. Biliyorsunuz görevden uzaklaştırma.
3: Bakın İçişleri Bakanlığı bunu değerlendirir.
0: İçişleri Bakanlığı
3: ama bu örneği verirken
0: bakın yanlış uzatma veriyor.
3: Değerli meslektaşım, bu örneği verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde milyarlarca TL yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi oluşturulduğu iddia olunan zararla ilgili de keşke bu iddialarla ilgili de örnek verseydiniz. Veya Manavgat'taki rüşvet görüntüleriyle ilgili de verseydiniz. Veya daha da ilerleyelim, İstanbul'daki bazı ilçelerde maalesef ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarla ilgili de verseydiniz. Üstad, yani. Bir cımbızlamayla yaparak, çekerek.
0: Bir kuruşunu çalan insanın tamamen karşısındayız. Bunun bakın, tartışması yok.
4: Canlı yayınlayın İBB'yi.
0: Bakın ben kimsenin,
4: canlı yayınlansın.
0: Kimsenin zenginleşmesine.
4: Bu duruşmalar canlı yayınlansın.
3: Ceza muhakemeleri kanununda kanun değişikliği yapmak lazım. Mustafa Bey sürekli beni muhatap alarak şöyle yapın böyle yapın demeyin.
0: Ben Türkiye'de
3: hakimler ve savcılar hakimler ve savcılar bu işe karar verir.
4: Mahkemeler
3: bir hakim kararını verirken siyasetin onu dedi bunu dediğini dinlemez. Ha, hakimin kararı siyaseti etkileyebilir. Bakın buna bir şey demiyorum ama bir hakim önündeki dosyada delilleri değerlendirirken o parti bu parti ne diyor diye bakmaz. Olaya bakar. Ceza dosyasında maddi somut delillere bakar.
2: Ben de şeye ekleyeyim de.
3: Şu şeyi değerlendireceğim olsun. Ama bir söz
2: geleceğim. Ahmet Türk'ü de iade etmiyorlar Mardin'de. Ahmetler göreve demişti.
0: Tabii. Sayın Bahçeli de
3: falan. Onunla ilgili teröristli Türkiye ile ilgili süreçte bir şimdi meclis bir rapor yazdı. Orada yani o raporla beraber meclisteki...
2: Ama kayyum yeni görev süresi...
3: Hayır şöyle bakın. Şimdi meclisin raporunu okumuşsunuzdur. Yani ben de size paylaşayım. Meclis raporunda kayyumlarla ilgili bir görüş sonuçta mecliste kurulan o kardeşlik komisyonunda yer alan siyasi partilerin bir ortaklığı.

0: mutlak iradesi var. Orada bir eğer mevzuat değerlendirmesi meclisteki ben herhalde meclis kapanmadan yasal düzenlemeler
1: muhtemelen yetiştirebildiğimizi yetiştireceğiz.
0: Yetişmesi de lazım. Türkiye'yi bu kadar ilgilendiren önemli bir konuda çok hızlı adım atmak lazım. Beklememek lazım. Silah bırakmayı da teşvik etmek lazım. Bu da ayrı bir konu.
2: Silah bırakılmadı mı hala ya?
0: Ya devam ediyor işte kamu yani kaynakları.
2: Bırakıldı denilmişti.
0: Onunla ilgili yani. Devam ediyor. Ondan sonra yani burada o kayımlarla ilgili mutlaka bir şey yasal düzenleme de gerekebilir yani. Peki. Onun altını çizeyim.
1: Bir araya gideyim. Aradan sonra kara olanla ilgili sözlerinizi merak ediyorum. Hem de biraz sakinleşmiş oluruz.
2: Sakiniz canım.
0: Yok sakiniz
2: şey yok.
1: Aytut, sen çok
2: ama ben
1: sakinsin.
2: dönüşte İBB davasıyla ilgili dün ben Silivri'deydim mesela. Yani mahkemeyi izledim. Yani oradaki mesela Ekrem İmamoğlu'nun 9 Temmuz vurgusu. Hani şimdi canlı yayınlansın tartışmasını Aydoğan Bey ve beni yani olmaz diyor falan ama. Yani
0: kanunen
2: hayır yok.
0: Şey
2: kanun yok. Kanun değişir.
1: Ben bir araya gideyim.
2: Hayır yani şöyle bir durum var. Yani yayınlansın. Onun Sayın Bahçeli de söylemişti. Sayın Bahçeli de söylemişti. Yayınlansın ve çıksın ortaya. Dünkü 9 Temmuz tartışmasını da konuşalım burada. Yani bunların hepsi şey tutuksuz yargılamayı konuşalım.
1: Peki. Konuşacak çok şey var. Çok kısa bir ara gideceğiz. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk gündemde yanınızda olmaya devam ediyoruz. Aydoğan Bey, Karaoğlan'la ilgili sözlerim var dediniz.
1: Ya şöyle, şimdi Ecevit tabii yani Türkiye siyasetinde önemli bir yer taşıyor.
0: Yani tabii biliyorsunuz ki, onun seçim şarkısı Ak Günler'di.
1: Evet. Şimdi Türk siyaset tarihinde biraz daha böyle dürüstlüğüyle öne çıkan Ecevit'le Özgür Özel'i karşılaştıralım derseniz, yani Özgür Özel'den bir işte Karaoğlan çıkar mı vesaire, ya burada Özgür Özel'in döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde baktığımızda belediyelerde özellikle bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları vesaire, yani ciddi sıkıntılar var yani. Yani ve Muhittin Böceğin ve Gökhan Böceğin işte ifadeleri var. Tabii ki bunlar tartışılır ama çok ciddi iddialar var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na işte ama iddia verdiği parayı. İddia, ben altın çiziyorum iddia olarak. Yani bir defa dürüstlük kriteri açısından tartışılır. İkinci,
2: Aydoğan
1: ikinci
2: Bey, çok özür dilerim. Muhittin Böcek, Sayın Murat'a, bizim Murat Ağırel Havala kitabını yazarken Muhittin Böceği de arıyor. Bir konuyla ilgili soruyor. Diyor ki Havala ne diyor Muhittin Böcek? Murat Ağırel'e Havala ne diyor? Ve o da anlatıyor sistemi. Şimdi ifade veriyor, Havala sistemiyle
3: belki
2: göndermişlerdir orada diyor. Ama havala o sistem, kitap yazılmadan önceki şeyden
1: sonra. Bir sürü iddialar var.
2: O kitap i̇şte geçen 8-9 ay önce.
1: Aytunç Bey, 200 bakın 1 milyon ama euro istediği adam adaylık için lansmanda Gökhan Böceğin Özgür Özel'e 200 bin dolar verdiği falan. Bunlar hani tabii ki iddialardır. Sonuç itibariyle bir savcılık veya bir mahkeme hükmü olmadan hiç kimseyi biz masumiyet karinesi gereği suçlayamayız ama evet, siyasette de yani cevap verilmesi gereken aslında önemli
3: işte
1: cevaplar.
3: Orada masumiyet karinesi ilkesini hep yaşatalım da ortada fezleke var.
1: Ha, fezleke şimdi var, bir de sorumlu bir siyasetçinin
3: bu konuyu aydınlatması,
1: tabii aydınlatması lazım. Sorumlu bir siyasetçinin

0: Mutlaka, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken şeffaflıktan bahsetti, hesap verebilirlikten bahsetti. Seçmene Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu bazı vaat ve taahhütler var. Yani kendi seçim beyannamelerini. İkinci husus, yani Bülent Ecevit'e baktığımızda Bülent Ecevit biraz daha bayağı milli eksende siyaset yapan. Yani ama Özgür Özel'e baktığımızda, yani Bülent Ecevit'in herhalde kendi ülkesini yurt dışına hiçbir zaman kötülemediği veya şikayet etmediğini
1: meydan
0: konusunda hepimiz hemfikirizdir. Meydan ama Özgür Özel'e baktığımızda her fırsatta yurt dışına çıktığında ilk fırsatta kendi ülkesini kötülediğini, şikayet ettiğini ne şahit olduk. Bunlar önemli kriterlerdir. Bakın Bülent Ecevit de madem Özgür Özel'i karşılaştırıyorsak bu iki yönüyle katiyen, benim kendi şahsi görüşüm bu, birbirlerine benzemediklerini düşünüyorum. Birbirlerine benzedikleri bir konu var. İkisi de hak ve özgürlükler konusunda. Mesela Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı'nın işte meclise yemin törenine geldiğinde, yani Türkiye'ye yaşatılan o utanç günü ve utanç tablosu başörtüsünden dolayı bir kişinin özellikle hani din ve vicdan özgürlüğünden dolayı ve eğitim öğretim hakkı, siyasi temsil olarak seçme ve seçilme hakkı vesaire, bu hakların o gün Türkiye'de bir utanç tablosu yaşandığını ve merhum Ecevit'in de bu konuda özellikle hakların çiğnenmesi konusunda hukuku tanımadığı bir süreç, 28 Şubat postmodern darbesinde Türkiye'ye yaşatılan bir kara tabloydu. Özgür Özel'e baktığımda Özgür Özel de işte bu özellikle Saraçhane'de yaptığı o sokak çağrıları olsun, boykot çağrıları olsun. O da sonra Ekrem İmamoğlu'nun işte İstanbul'da İBB yolsuzluk soruşturması davası sebebiyle milyarlarca TL'lik kamu zararına ilişkin iddialar, ihalelere fesat karıştırma. Hatta işte Özgür Özel'le ilgili veya Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir siyasi basamak olarak kariyer noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kullandıkları, Ekrem İmamoğlu açısından iddialara baktığımızda şahsi bir zenginleşme aracı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İBB'nin lojistiğini kullandığına ilişkin iddialar, bunları bir bütüncül olarak değerlendirdiğimde evet, hak ve özgürlükleri tanımama noktasında Ecevit'le Özgür Özel birbirlerine benziyor. Peki. Üç başlıkta Erdoğan değerlendirdim.
2: Peki. Erdoğan Bey, ben Kavakçı'nın yemin töreninde parlamento muhabiri olarak görev yapıyordum.
0: Evet.
2: Orada Nazlı Ilıcak'ın etkisini, yani siz de o gün neler oldu o salonda belki işitmişsinizdir. Aslında Ecevit'in de öyle bir niyeti yoktu. Anlaşma yapılmıştı.
0: Ama orada DSP milletvekilleri tabii. dışarı diye protestolarda bulundular. Yani o gün bir utanç tablosu Türkiye'ye yaşattılar.
2: Erdoğan Bey, ben tanıklık ettiklerimi söylüyorum. Hı. Görüntüler ortada. Ben bir şeyi savunmuyorum.
0: Eyvallah.
2: Şunu demeye çalışıyorum. Orada Nazlı Ilıcak etkisini bir kenara koyuyorum. Ama Ecevit'in özellikle dini inanç hassasiyeti herkes malum. Yani inançlara saygılı, laiklik kelimesini bile sol literatüre sokan bir isimdir. Ecevit'e biraz o konuda haksızlık edildiğini düşünüyorum.
0: Yani laiklik düşüncesiyle insanların inançlarına yönelik meclise başörtüsüyle geldiğinde bu şekilde bir tahakküm kurmak, hak ve özgürlüklerini ihlal etmek
2: beni
0: mi?
2: Beni yanlış anladınız.
0: Laikliği yani o zaman neye göre, hangi kriterlere göre tanımlayacağız? Bunu
3: geçmişte yaşandı gerekir. Bitti. Şimdi
0: yaşandı bitti de. Şimdi hani kara oğlan çıkar mı bu şeyden deriliyor ya.
4: Peki. Ya şimdi o kara oğlan tartışması, hakça düzen.
0: Ha, buradan çıkmaz yani bir kara oğlan. Hayır, ben şahsi görüşüm.
4: Peki. Kara oğlan tartışmasının esas temeli hakça düzen sloganı üzerinden yürüyen bir çizgi.
2: Evet.
4: Yani o 1977'deki iktidara getiren Ecevit'i, o siyasi düşüncesi, ideolojik anlamda koyduğu çizgi, ortanın solu felsefesi üzerine yürüyen bir çizgi. Bugün de biz Ecevit Özgür Bey'den kara olan çıkar mı sorusunu bu yüzden soruyoruz. Ortanın solu, merkez sol, parti anaplaşacak mı, liberal eğilimlerden mi oluşacak,
2: solda
4: yoksa
2: mı
4: solda mı, daha merkez solda mı olacak, bir Türkiye İttifakı nasıl kurulacak, bunları tartıştığımız için kuruyoruz.
2: Evet.
4: Onun dışında ona bakarsanız 1999 yılında Pınar Hisar cezaevinden sonra Sayın Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne

0: Türkiye'de inanç özgürlüğü, dini özgürlük, şu vesaire, fikir özgürlüğü yoktur diye başvuruda bulunmuştur. Faik Işık'tır avukatı.
1: Aynen.
0: Ben o zaman Türkiye'yi şikayet etmiyorum demiştir Sayın Erdoğan ama hakkımı arıyorum demiştir. Ve bununla ilgili 3 kez başvuru yapmıştır. Evet. Bir ikinci başvurusu 2001 yılında sabıka kaydı.
2: Hayır, ben yani bu da tüketicilerimi söylemek istedim.
0: Hani bu şikayet meselesi ise eğer ona bakarsanız Wall Street Journal'da da
3: hayır, bakın, hayır, diğer ama, makaleler.

0: mesela rahmetli Erbakan'ın yenilikçi hareketle ilgili söylediği cümleler, yaptığı konuşmalar, mitingler arşivde hala durmaktadır. Evet. Yani o yüzden veya daha Cumhurbaşkanı, milletvekili seçilmeden Amerikan Başkanı Bush tarafından kırmızı halıyla karşılanması Sayın Erdoğan'ın hafızalarda durmaktadır. Veya
1: Soros'la görüşmesi.
2: Ne güzel ya, bir ülkenin Cumhurbaşkanı yurt dışında kıymet görüyorsa, değer görüyorsa, ülkesini iyi bir şekilde, ülkenin menfaatlerini koruyorsa, bundan rahatsız olmamamız lazım.
0: Büyük Ortadoğu projesi.
2: Bundan rahatsız olmamak lazım yani.
0: Büyük Ortadoğu projesindeki kurduğu cümleler,
2: Büyük Ortadoğu projesi falan, onlar hepsi algı yani. Algılar üzerinden konuşmayalım.
0: Her bir şikayet.
2: Erdoğan küresel önemli bir liderdir, ülkesinin menfaatlerini
0: korur. Şunu söylersen anlarım ben usta. 15 Temmuz 2016 sürecindeki paradigma değişikliğini söylersem bunu ayrı koyarım. Ama ondan
2: Türkiye'de
0: önceki süreçleri değerlendirdiğinde...
2: Milli eksen konusunda bak, hiçbir değişiklik yok.
0: Milli eksen konusunda buna bakarsan...
3: 15 Temmuz 2016 Türkiye için...
0: Kırılma noktasıdır.
3: Kırılma noktasıdır. Tabii ki. Bir milattır.
0: Evet.
3: Geçmişte 15 Temmuz öncesinde yaşananları... hakikaten anlatmak, tarif etmek, savunmak gerçekten güç bir meseledir. Ama Türkiye bir darbe teşebbüsüyle, bir terör kalkışmasıyla
2: hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Tabii.
3: Tamam, diyeceksin ki ya işte beraberlerdi falan filan. Şimdi bu bir gerekçe değil. Hani beraberlerdi ama ifadesi... Sebep... Hayır, şöyleyin için diyorum. Şimdi bugün sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde, senin hani savunduğun, sen derken şey olarak... Kemal Bey... Kemal Bey... Özgür Bey'den ayrıştı. Ekrem İmamoğlu'yla ayrıştı. Daha doğrusu ayrışma sebebi Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel'le öyle bir problemi yok Kemal Bey'in. Var mı?
4: Yok.
3: Yok. Şimdi bu demek ki bir şeyler oluyor. Şimdi 15 Temmuz'da ki bir hafta sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak.
2: Yıl dönümü, evet.
3: Şimdi 15 Temmuz bir kırılma noktası. Bakın MHP ile AK Parti arasında da 15 Temmuz öncesi ciddi ayrışmalar, ciddi çatışmalar, restleşmeler vardı. Ama 15 Temmuz yaşadıktan sonra ne oldu? Kardeşim, biz bu ülkede omuz omuza, kardeşçe, birbirimizden fikren ayrı olsak bile ortak değerimiz olan bu ülkenin, bu bayrağın altında beraber yaşama iradesini ortaya koymak zorundayız. Bizden olmayan, bu ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı da hep beraber direnç göstereceğiz dendi.
4: Evet.
3: Şimdi Yiğit demin sayıyor işte, yok şunlarla görüştü, bunlarla
2: ya
3: görüştü.
2: Kemal Bey 15
3: görüşme
2: Temmuz'dan sonra kontrollü darbe dedi üstad yani.
3: Evet,
2: onu da konuşalım. Kemal Bey bu konudaki yaklaşımına devam edecek mi? Milli eksende siyaset yapacak mı, yapmayacak mı?
1: Şimdi, bunu konuşalım. NATO'ya dair açıklamasını görmediniz mi? İşte, bundan daha milli duruş mu var?
2: Bakın ben şunu söylüyorum işte, hayır, ben aslında konuşmamın başında belirttiğim, Kemal Bey 13 yıllık genel başkanlığına baktığımızda tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset yaptı. Yani söylemlerine baktığınızda ülkenin milli meseleleri söz konusu olduğunda milli meselelerde taşın altına elini koymak yerine tam tersine işte tezkere vesaire bir sürü konuda milli menfaatlerle örtüşmeyen aslında beyanatlarda bulundu.
1: 2 ya da 3 tane sayabilirsiniz. 15 Temmuz Azerbaycan meselesini sayabilirsiniz, Libya meselesini sayabilirsiniz ama onun dışında...
3: Suriye meselesinde de vardı. Ne
2: 15
3: işiniz
2: Temmuz,
3: vardı?
2: Ay, Suriye'de o sırada 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili orada bu söylediklerin...
1: Sayın Erdoğan
4: tartışma bambaşka bir yere gidiyor.
1: O günleri unutmayalım. Onu eleştirdi.
4: Peki. Peki.
1: 38
2: yani o yeni kapı ruhuyla ilgili.
4: Şimdi tamamlayın abi.
3: Şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki geçmişten örnekler ders alarak geleceğimize daha düzgün inşa etmek için geçmişe de bakmak zorundayız. O ayrı bir meseledir ama hani bir şeyde tıkandığımız zaman ya da siyasi bir takım eleştiriler getirdiğimiz zaman 30 sene öncesine geri dönüp de sen 30 sene önce böyle yapmıştın eleştirisini ben açıkçası doğru bulmuyorum, kabullenemiyorum da. Bu bir kaçamaktır. Kaçamak cevaptır. Ya da kaçamak bir savunmadır. Bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni... Bak bugün ben konuşurken iki tarafı da yanlış yaptığını söylüyorum. Evet. Ayrılmasının doğru olmadığını ifade ediyorum.
4: Ki ve herkesten önce Sayın Bahçeli söyledi bu işi.
3: Kesinlikle öyle. Şimdi bunu söylerken

0: Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. İsterim bunu eğer siyaset yapsaydım, ya bak birbirlerine düştüler, ne halleri varsa görsünler dememiz gerekmiyor muydu? Ama öyle kimse söylemiyor. Herkes kaygı duyuyor. Ama kaygı duymayan bir kesim var, o da CHP'li kesimler. Ya ayrışmadan yanayız, yani yanalar, ya ayrışalım. Kemal Bey'le olmuyor, biz kendi yolumuzu çizelim. Diğerleri diyor ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bırakalım? Bunlar belediyelerde yolsuzluk yaptılar, bunlarla yol yürüyemeyiz. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Birbirleriyle didişen, tartışan, çatışan bir CHP profili
1: var. İkisi de mücadele ediyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu burada partimi kurumsal kimliğe geri döndüreceğim diye bir iddiada bulunuyor. Arınmadan bahsediyor. Özgür Özel de diyor ki ben de diyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadele edeceğim vesaire. Aslında ikisi de mücadele ettiğini söylüyor ama aynı masa etrafında oturup bir masada buluşamıyorlar. Aslında en büyük
2: sorun o.
1: Sorun bu.
2: Peki. Şimdi az önce Mustafa Balbay dedi ki dün de bir toplantı oldu. 74 il başkanı ile Özgür Özel bir toplantı yaptı. Hatta görevden alınan, ki rakamlar ortada, 9 milletvekili kesin ihraç sistemiyle disipline verildi. İçinde o heyette bulunduğunuz kurula. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanının ihracı istendi. 2 belediye başkanının ihracı istendi. 6 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Şimdi görevden alınan il başkanlarından 2 tanesini seçtik. Birisi Eskişehir. Gelsin o görüntüler.
3: Sayın Başkan yalnız değildir.
4: Onların beni partiden atma yetkisi yok. Bana görevi Cumhuriyet Halk Partililer.
2: Görüyorsunuz konuşmakta zorlanıyor. Diğeri gelsin, Hakkari İl Başkanı. O da
5: bu elimde alınma tebligatını benim yönetim kurulumun, disiplin kurulumun görevden alma tebligatını da genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
2: Bir daha gelsin bu Hakkari.
5: Bu elimde görmüş olduğunuz benim yönetim kurulumun, disiplin kurulumun görevden alma tebligatını da genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
6: Yaratıcı işler. Çok yaratıcı hamleler. İşin siyasetini konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu...
2: Şu görüntü... Yani hayal edilebilir görüntüler.
6: Yok, mümkün değil. Yani hiçbir siyasi partide...
2: Tebligatı uçak yapıp...
6: Hiçbir organizasyonda, hiçbir siyasi partide... Hatta yani daha da küçültelim, dernekte dahi olmaz. Bir hiyerarşik yapılanma ve siyasi dayanışma koordinasyon içinde hareket eder siyasi parti. Şimdi tabii yanlış bilinen bazı konular var. Örneğin işte kurultay yapamıyor ama ihraç yapabiliyor. Kurultay yapamıyor ama görevden alabiliyor deniliyor. Unutuluyor. Tek dava konusu konu kurultay. Haliyle o tek dava konusu olan kurultay üstünde bir tedbir var. Geri kalan işlemlerle ilgili bir tedbir yok. Haliyle basiretli bir yönetici, iradeli bir siyasetçi ve son şaibesi, son sorunsuz kurultayda seçilmiş tüm Yüksek Disiplin Kurulu, parti mensubu ve Sayın Genel Başkan görevde olduğu için onların siyasetin gereğini ve doğasınca kendi çalışma kadrolarını ve illerinde kendisini temsil edebilecek kişilerle ilgili bir kadro yaratması gayet hukuki, gayet siyasi bir durumdur. Sayın Balbay dedi işte 26 ilin görevden alınması ama 6 atama yapılması söz konusu. Yani kalan 20 ille ilgili de ben şunu söyleyeyim, çok sayıda il başkan adayı ve o il başkan adaylarının yöneticilerinin de sundukları listeleri genel merkez yönetimi değerlendiriyor. Kendi içlerinde en doğru adayı seçmeye çalışıyorlar. Yani örnek veriyorum, Özgür Bey'in kendi ili olan Manisa'da bile 5 ayrı il başkan adayı arasında bir tercih yapılmaya çalışılıyor. Ve bu tablo sağlıklı bir yapıyı, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir arada tutacak, kim bir kişinin dahi partiden ayrılmasını istemeyenler bir yan yana gelmeyi sağlanacak düzeni kurmaya çalışıyorlar. Bunu yapmak için de aslında askeri nezaketi ve siyasi dayanışmayı

0: göstermek lazım. Yani şey, bu uçak atalım tebligatı gönderenlerle değil.
1: Bu görüntü
0: onlarla olmaz bu iş.
1: Ya bu Türk siyasette unutulacak bir görüntü değil.
0: Yani şu anlamda mesela...
2: Bu elimde görmüş olduğunuz benim yönetim
0: 74 il başkanından biri ise
2: görevden sayın alma tebligatını
0: Hakkari eski il başkanı,
2: genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
0: Mesela aralarında toplandıklarında o online toplantıda meşhur Zoom toplantıların devamı bu zaten. Ya ben tebligatı uçak yaptım attım yeni partime de uçak hızıyla geliyorum mu diyor. Nedir konuştukları? Ben hani bugünden örnek vereyim. Programın başında dedik ki adliyede Sayın Kılıçdaroğlu. Açıkçası bu ekipten bir kişi gelmedi Çağlayan Adliyesi'ne. Yani kendi gündemlerinin peşinde koşmaktan Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşmaya ya da Türkiye'nin temel meselelerine zaman ayırmaya pek fırsat bulamayan arkadaşlarımız kendileri. Bunu gördük 2,5 yıl boyunca da başta Sayın Ekrem İmamoğlu üstünden bir politika yürüttüler. Belediye operasyonuna ilişkin yürüttüler. Ondan önceki son yaptıkları da belki CHP tarihinin en hatalı hamlelerinden biri olan normalleşme, yumuşama süreciydi. Yani siyasi partilerin doğasında elbet uzlaşma, elbet müzakere vardır ama öyle bir yerel seçim zaferinden sonra yapılacak ilk şey Erdoğan'la biz hemen uzlaşıyoruz, bütün bu yanlışlıkları biz kenara bırakacağız dedikleri yerde hayatın öyle akmadığını, öyle gitmediğini, bir başsavcı değişikliğinden sonra kendilerince ne kadar büyük siyasi operasyonlar olduğunu göremeyecek kadar da kendileri açısından bakarsak siyasi körlüğe sahiplermiş.
1: Evet.
0: Ya bu hani kendi söylemleri açısından bakarsak vahim, topluma bu söylemleri gerçeğe aykırı anlatıyorlarsa daha da vahim bir durum. Hem siyasi inandırıcılıkları açısından hem de olayları değerlendirmeleri açısından eksiktir. Bir de söz alamamıştım, Ecevit konusuna geleyim. Ben Sayın Özel'de 77 dönemine ilişkin, yani Karaoğlan'ın gerçek olduğu döneme ilişkin bir hava görmüyorum. Ama 99 dönemine ilişkin, yani Sayın Ecevit'in koalisyonla iktidar olduğu, bir yanında ANAP'ın bir yanında MHP'nin olduğu bir döneme ilişkin emareler görebiliyorum.
1: Nasıl?
0: Yani Sayın İmamoğlu ile yol yürürseniz ANAP mantığıyla yol yürürsünüz. Haliyle yanınızda Hüsamettin Özkan gibi bir model olur. Kendi birinci adamınız bile. Eğer Sayın Özel Ecevit vari bir politika izleyecekse ancak 99 model Ecevit olur. 77 model Ecevit olamaz.
1: Peki.
0: İki, hayır bitmedi. İki, Sayın Ecevit'in kariyerinin hiçbir döneminde kendisine yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi iddialar kenarından köşesinden geçmemiştir.
1: Evet.
0: Ama Sayın Özel ile ilgili bugün saydım. 4 tane yolsuzluk fezlekesi var ve bu konulara hiç girmiyor. Hiç ağzını açmıyor bakın. Tekrar hafızanıza başvurun. Antalya Başsavcılığı'nın, İstanbul Başsavcılığı'nın Ankara'ya yolladığı fezlekelere ilişkin Aytunç Bey de bol bol görüşüyor. Kapsamlı bir açıklama yapmadı. 2 numarası diyebileceğimiz Sayın Özel'in en yakını olan Veli Ağbaba ile ilgili 7 tane fezleke var. Veli Ağbaba birkaç açıklama yaptı çok şükür. O konuda hani açıklama yapması ve hatta o haberi yazan gazeteciyle ilgili dava açtım demesi en azından görünür gerçekliğe karşı bir duruşu olduğunu gösterir. Ama ben daha kapsamlı ifadeler veririm. Çünkü niye? Her gün yeni bir onların ekseninde bir operasyon oluyor. Bugün de haberlere yansıdı. Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı ve Çankaya Belediyesi'nin eski özel kalem müdürü yine o iki isimle irtibatlı olduğu için alındı. Her gün bir şey çıkıyor ortaya. Ya bu yapıyı düşündüğümüzde bir Karaoğlan ekolü gelmiyor da. Üç, çok özür dilerim. Üç. Yani çok üzülerek söylüyorum. Ecevit'in ekolünde ben devletin parasıyla partinin parasını aynı görüyorum. Sağ cebimden alıp sol cebime koymak gibidir. Bu partinin parası da devlet yardımından geliyor. Uşak Belediyesi'nin parası da devlet yardımından geliyor. 170 bin dolarlık Mercedes'ime içine şık bir tasarım yapıldı. Ne var ki burada? Gerekirse o faturayı alır. Biz belediye partiden öderiz gibi bir yaklaşım. Ya Ecevit'in E'sinden geçmez. Rahmetli Ecevit helikoptere bile binmekten, ya masraf olur diye asla düşünememiş bir insandır. Bunu etrafındaki herkes çok iyi bilir. Gazeteci İsmet Orhan'ın da bununla ilgili çok kıymetli yazıları vardır. Ve fakat ne görüyoruz? Özkan Yalım'ın itiraflarında ve bunu Özgür Karabat'ın doğruladığı İsmail Saymaz'ın açıklamasını. Skorsk helikopteri alalım diyen bir genel başkan. Yani çağ değişti. 50 yıl ileriye geldik.
1: Bu inandırıcı mı?
0: Hayır, Özgür Karabat kendisi doğruluyor. Evet diyor, biz şu inandırıcı mı dediğin Kerem abi? Yani
1: Skorsky dediğimiz şey.
0: Hayır, helikopter alınalım diyor ya, parti helikopter alalım.
1: Skorsky bir taşıma helikopteri değil.
0: Anlıyorum ama yani yazışmasında askeri, ya Skorsky yani, bu işin şeyi.
3: Bunlar kamuoyuna yansıdı yani.
0: Hayır, bu işin artık yani gülmemize sebep olan yanı değil mi? Evet. Ama partinin o dönemki...
1: Yani benim sana bana F-16 alır mısın demem gibi
0: tamam.
1: Bir şey yani.
0: Partinin genel saymanı ne diyor gazeteci İsmail Saymaz'a? Evet diyor, biz bunu konuştuk. Onun da da diyor ilişkileri
1: galiba helikopteri bilmiyor, Skorsky helikopter mi demek istiyor?
0: Ya o popüleri ya, hani işte tank gibi bir şey neredeyse akla geliyor ama... Helikopter meselesi, bir partinin helikoptere ihtiyacı olduğu fikri yani herhalde birazcık lüksün değil artık lüksü abartmanın noktasıdır. Peki. Bununla kapatayım konuyu, daha
3: aslında
0: üzülüyorum.
3: Aslında nasıl finanse edildiğini söyleseniz o daha doğru.
0: Ya finanse
3: yani
0: kısmına,
3: bunu finansı nasıl yapılacak?
0: Finanse kısmına irade beyanları yansısın, öyle girmemiz lazım. Şu anda sadece diyor ki biz bunu almayı düşündük, kiralama maliyetliydi. Almayı düşündük. Özkan Yalım da ulaşım konusunda tecrübeli bir insandır. Biz ondan
1: tecrübeye bak Skorsky.
0: Fiyatlara ilişkin teklif aldık deniliyor. Peki. Şimdi bunların şeffafça konuşulması lazım bir. İkincisi
1: ben bunlara itiraz etmiyorum.
0: Ama yani... ama rahmetli Ecevit'le de bu fikri yan yana getirmeyelim ya. Bunu diyelim ki 4 Eylül partisi diyelim.
1: Ecevit Başbakanlığa Kartal'la gelmişti biliyorsun.
0: Ya onu şimdi babam da bana onu yazıyor. Ecevit eşittir Kartal araba demektir diyor. Hani söylemeye utandım. Ya Ecevit kültünde mütevazilik vardır. Değil mi Kerem abi? Yıllarca takip ettim. Mehmet Bey de takip etmiştir. Şimdi Sayın Özel'in ben siyasi fikirlerini, amaçlarını ayrı ama benzettiğimiz kişileri makul kıyaslayalım. Bu denge birbirine tutmuyor.
1: Peki. Şimdi Mustafa Balbay dedi ki aslında yeni parti kuruldu bile.
4: Mustafa Balbay dedi ki diyorsunuz ama söz vermiyorsunuz.
1: İşte bu programı...
4: Herkes konuştu şu anda.
3: Evet, uzaktan Bey, bu bağlanmanın bir özelliği, dezavantajı oldu.
1: Özelliği bu. Atıf var, gerçek yok. Şaka bir yana, dediniz ki parti kuruldu. Parti kurulmasına ilişkin farklı görüşler de var. Özgür Özel'in o içinden yol geçen paragrafı gelsin. Yol mu, yollar mı? Gelsin o dedimiz. Şimdi bir konuşma yapıyor. Konuşmada çok dikkat çekici. Sayın Balbay'ın da çok usta oldu. Balbay kelimelerle oynamayı çok seviyor. Ben bir okuyayım. Bu partinin adı mı acaba? Yol, yolculardan uludur. Yolcunun kendinden de uludur. Yeter ki yol doğru olsun. Bizim yolumuz hak yoludur. Eşitlik yoludur, kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz siyasette iktidar yoludur. Bizi bu yoldan kimse çeviremez. Sayın Balbay, kırmızıya da aldık yolları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Bir paragrafta 11 tane yol olduğuna göre 12.yi siz söylersiniz. Partinin adı yol mu?
4: Yani Özgür Özel'in bu konuşmasında gerçekten yol çok, yolsuzluk yok. Yani gördüğüm kadarıyla hayli yol var. Şimdi söz bana gelmişken sizin sorduğunuz sorudan devam edeyim. Ama arkadaşların vurguladıklarına da değineceğim.
1: Sürem çok benim az, de çok az kaldığı hava... için hızlanalım biraz.
4: Peki şimdi yol ya da yürüyüş, öyle bir isim geçecek benim aldığım hava sevgili Kırçıval. Yani öyle bir isim geçiyor, yol ve yürüyüş üzerine bir çalışmam. İki tane anket firmasına kamuoyu araştırması yapmasını istemişler. Toplumda neler algı, neler geliyor onlara bakıyorlarmış benim aldığım hava.
1: Aytun Çerkin Halk Partisi,
4: bir arkadaşların konuştukları...
1: Aytun Çerkin Halk Partisi olacağını söylüyor.
4: O da olabilir ama benim gördüğüm yol ve yürüyüş üzerinden bir isim görünüyor sevgili Kırçıval. Şimdi dar zamanda sadece başlıklarla arkadaşların değindikleri konuları vurgulamak istiyorum. Şimdi bir defa Ecevit, hani Özgür Özel benzetmesi. Yani genel anlamda hiçbir lider ötekine benzemez. Her biri kendi içinde kendi heykelini yontmuştur. Özal kendi heykelini yontmuştur. Erdoğan'ın kendince bir siyaset yapmıştır. Sizler de biliyorsunuz.

0: Görüyorsunuz Mesut Yılmaz ayrı. Her biri hani bir önceki efsane liderlerden sonra kendilerini, kendi heykellerini yontmuşlardır. Ama Ecevit'in ve diğer anlamda hani Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek vesaire çok tartışılıyor bu konu. Ama bütün partiler, biraz önce Aytuncu örneklerini verdi, ama bütün partiler zaman zaman dışarıyla bu konuda temas kurmuştur. Şu zeminde Türkiye dünyaya açık, kendi ayakları üzerinde duran, özgüveni yüksek bir devlettir. AİHM'e iki tane hakim vermektedir. Ve şu anda daha önce verilen örneklerin hiçbirine girmeyeceğim. NATO zirvesi yapılacak ve Türkiye, Trump'ın da isteği üzerine dedi ki Trump, bütün ülkeler, bütün milli şeylerinin, gayri safi hazinelerin, gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayıracak dedi. Ve herkes adım adım buna uyuyor. Türkiye'de %4'e getirdi. Biz uluslararası bir ailenin içindeyiz. Özgüveniniz yüksekse bu tür uluslararası bağlantıları kurarsınız. Peki. Ecevit'te 12 Eylül döneminde Türkiye'deki medya hiçbir şekilde veremediği için siyasi partilerin, eski liderlerin demeçlerini verince kapandığı için Ecevit BBC'ye demeç vermiştir.
1: Evet.
0: BBC'ye demeç verdiği için 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Demokrasi mücadelesinde bunlar vardır bir defa. Ve genel anlamda da bütün liderler kabaca 40 yaşla 55 yaş arasında yükselmişlerdi. Tüm ama yani ve çoğunlukta bir 50 yaş kuşağı görünüyor. Özgür Özel'in de böyle bir yolu açılmış görünüyor. Şimdi Kemal Bey'in toplum gözünde hikayesi bitmiştir. Bu hani aşkın nefrete dönmesinin nedeni budur. O bitmiş hikayeden yeni bir şey yaratmak mümkün görünmüyor şu anda. O yüzden insanlar büyük tepki gösteriyor. Özgür Özel'de ise Özgür Özel şu anda yeni bir yol açmıyor. Halkın açtığı yolda yürüyor. Özgür Özel koşup aman bir şey yapın demiyor. Bugün Kastamonu'da çarşı ziyaretini yapamadı. Esnafı gezemedi. Çünkü gelen önünü kesti ve orada kaldı. Burada bir hikaye büyüyor. Yani kabul edilsin, edilmesin, bir hikaye büyüyor burada. Şimdi bu işin yargı boyutu ve yolsuzluk boyutu. Çok uzun biliyorum. Sadece başlık söyleyeceğim sevgili Kırçıval. Bunu ben aylar önce söyledim. Aylar önce ama. Antalya Belediye Başkanı'nın ilk bu yılın başında, hatta 2025 yılında aldığım havayı şöyle söyledim. Antalya'da yolsuzluk yapıldığı kimseyi ilgilendirmiyor. Antalya'da kim, Muhittin Böcek kimlerle diyalog kurmuş, hafiyat yapmış, hiç kimse o davalara bakmıyor. Tek aradıkları var, Muhittin Böcek üzerinden Özgür Özel'e yürümek demiştim ben. Ve oraya gidiyor. Sadece onu araştırmak üzerine. Bu ne kadar ahlaki yolda görülecek. Bir de sevgili Kırçıval, bu davada kullanılanlar. En son adı geçen Tolga Han Erdoğan.
1: Evet.
0: Öyle bir hani MASAK raporlarında da zaman zaman dile getirilen öyle işlere bulaşmış ki ben buradan haddim değil ama yargı mensuplarına, yargıda karar vericilere öneriyorum. Yargı kirleniyor. Öylesine kirli insanlarla, öylesine kirli deme, kirli yorumlar, kirli ifadeler üzerinden insanlar suçlanıyor ki bakın göreceksiniz. Yakın gelecekte bu dönemin o tür kirli şeyleri ayrı haber olacak. Biz bunu Ergenekon'da yaşadık. O kadar örneğin böyle Osman'ın diye çağırdıkları bir Danıştay cinayetine bulaşmış kişiyi dediler ki sen özgür olacaksın ama şu ifadeyi verirsen bütün Ergenekoncuları Danıştay cinayetine bağla dediler. Bağladı ama tek ifade yetmiyordu. Öylesine ahlaksız bir iş yaptılar ki o tanığı aynı zamanda gizli tanık yaptılar. Hem açık tanık hem gizli tanık. Bir süre sonra ortaya çıktı. Ben bu davalarda da 76 kişiden 76 ifade veren tanıktan, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiden 30'unun bu ifadesini çekmesinin yorumunu kamuoyuna bırakıyorum. Ve yakın gelecekte göreceksiniz. Bu kokuyu alıyorum çünkü. Onların nelere bulaştığı da ortaya çıkacak.
1: Peki.
0: Son değerlendirmem.
1: Lütfen.
0: İBB soruşturmaları, şu anda devam eden yargılamalarda. Aytunç gitmiş en son. Ben de avukatlarla konuşuyorum. 10 kadar duruşmayı da ben izledim. Şunu söyledi yargılanan bir İBB bürokratlarından biri. Aynen ama Kadir Topbaş döneminde yapılan şu ihaleyi alın ve şu anda karayollarının yaptığı bir ihaleyi alın. Üçü de aynıdır. Aynı yasaya dayalı olarak ve hiçbir hani kuralın dışına çıkmadan yapılmıştır diye somut örneklerini gösterdiler. Evet. Yani bir ihaleyi CHP'li bürokrat yaptıysa suç, daha önce yapıldıysa değil gibi vicdanı yaralayacak çok kabul edilemez bir tablo var. Ben burada yargı aşamasını konuşmuyoruz genellikle. Ama yargının bu konularda sorun çözen değil, üreten bir konuma düştüğünü görüyorum. Ve buradan da hakikaten yani sözüm kimseye değil. Hani burada hepimiz kamuoyuna görüşlerimizi aktarıyoruz. Yargının bu kişilerin, insanları suçlayan bu kişilerin kimliklerini bir baksalar herhalde bu yoldan en azından bir duracaklardır diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Neden Halk Partisi diyorsunuz Aytun Çerkin?
2: Yok yani konuşulan...
1: Yani sizin edindiğiniz izlenim mi, kulis mi?
2: Konuşulanlardan biri olduğu için Halk Parti, Halkçı Parti yani o çizginin savunulması.
1: Birincisi bu yol 20... meselesi ne diyorsunuz?
2: Yol yani bakalım göreceğiz yani işte yol, yürüyüş, istiklal o kadar çok isim geçti ki. Ama ben hepsini sorduğumda hiçbiri değil dedi Özgür Bey.
1: Yolu sordun mu?
2: Tabii yol, yürüyüş vesaire değil dedi.
1: Yürüyüşü yani duydum daha, ben de olmayacağını.
2: Evet, değil dediler. Yani daha şu anda parti ismi daha netleşecek bir şey değil. Yani şimdi peki, şöyle esas olarak Yargıtay kararı
1: bekleniyor.
2: Yani peki, hakim, esas... hakim şey bu, görüş peki, bu.
1: Genel başkan kim olacak?
2: Şimdi burada da şöyle bir durum var. Yayına gelmeden önce biraz konuştuğumda Özgür Bey'e yakın
1: yani
2: çevrelerle.
1: Bunu izleyiciler anlasın diye daha
2: şimdi
1: yanlış.
2: Şöyle bir şey seçilme hakkı, de. Seçilme hakkı.
1: Yok, şunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir tartışma da var. Özgür Özel ve arkadaşlarının tamamı değil, bir kısmı partiden ayrılacak, bir kısmı partide kalacak. Özgür Özel'in kalıp kalmayacağı belli değil. O anlamda da soruyorum.
2: Şimdi şöyle. Biraz karışık bir durum var orada. Evet. Yani gerçekten karışık bir durum
1: son
2: var.
1: Son kulisler sende.
2: Bir görüş şu. İşte Anadolu Birliği Partisi mesela örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Seçime girme yeterli olan bir parti. 20 milletvekiliyle oraya geçip oraya bir genel başkan. İşte Zeynel Emre'nin ismi geçiyor örneğin.
1: Misal.
2: Orada. Zeynel Bey benim kendi ismini duymadığını yakın çevresine söyledi ama ismi geçiyor. Bu şekilde bir de sıfırdan bir parti kurup onu da Özgür Özel'in genel başkanlığında yürüyecekler. Yani buralarda hala tartışılan konular bunlar. Ama dün ben Silivri'den izlenimim şu. Temmuz ayının sonunu itibariyle bu süreç netleşir. Yani yeni parti süreci artık daha ete kemiğe bürünür diye düşünüyorum. Özgür Bey en son MYK'da Yargıtay'ın vereceği karar bekleniyor. Hani o adli yıl tatile girmeden önce böyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı böyle öne alınma vesaire bir beklenti var. O anlamda sürüyor. Ama şöyle değerlendirmek lazım. Yani Özgür Özel'i Ecevit'le veya diğer liderlerle karşılaştırmak tamam. Tabii ki Özgür Özel'i kimle karşılaştıracaksın? Ecevit'le karşılaştırabilirsin. Neden? Çünkü baktığımızda 77'deki o 41.3'ü 31 Mart 2024'te 38'e getiren yani o şekilde iktidara getirdiğini gördüğümüz bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Yarattığı hava, yarattığı rüzgar bu ne kadar altı dolacak? Bunların hepsi zaman içinde görülecek. Ama şu andaki izlenim, şu andaki görüntü Özgür Bey'in sonuçta halkla bütünleştiği nokta. O yüzden Özgür Özel'in Ecevit'le kıyaslanması bu anlamda doğru olabilir. Ama diğer taraftan şimdi...
1: Parti sağda mı olacak solda mı?
2: Ya merkezde sol, merkez solda bir parti olur. Türkiye İttifakı. Biraz önce hani Deniz'le ilgili, Deniz Göktaş'la ilgili attı tweet'te tüm evet, demokratlar dedi ya.
1: Evet.
2: 31 Mart 2024'te de Özgür Özel ana omurgası Cumhuriyet Halk Partisi olan ama Kürt demokratlar, İslamcı demokratlar, işte liberal demokratlar bütün milliyetçi demokratlar, neyse işte bunların hepsini

0: bir arada bir Türkiye İttifakı,
1: Türkiye
0: İttifakı olarak bunları değerlendirmişti. Bu şekilde de bir buluşma. Çünkü baktığımız zaman sadece meclisi kazanmak diye bir dertten çok %50+1'e ulaşmak gibi bir sorun var ortada.
2: Tabii.
0: Yani eskisi gibi değil sistem. Bu sistem bunu dayatıyorsa bu sistem üzerinden oyun kurarsın. O oyunu da Özgür Bey bu şekilde kuruyor. Türkiye İttifakı olarak kurmaya çalışıyor. Bunun önümüzdeki süreçte DEM tarafı ne olacak? Selahattin Demirtaş tarafı ne olacak? İyi Parti tarafı ne olacak? Merkez oradaki işte milliyetçi muhafazakar partilerle nasıl buluşulacak? Bunların hepsi şu tıkanıklık geçtikten sonra tartışılabilecek konu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yapacak? Nasıl bir politika izleyecek? Nasıl örgütlenme yapacak? Bunları da biraz daha sakinleştikten sonra göreceğiz. Ama sonuçta gördüğümüz şu, Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta bölünmüştür. Yani artık bu saatten sonra geri dönüşü çok kolay değil. Yani bu işin bu kadar ağır hakaretler, bu kadar ağır eleştirilerden sonra sert bir süreç var. Uçaklar bunlar magazin işi yani, bu yapılabilir.
2: Magazin işi de
0: bu,
2: yani bir partinin il başkanı.
0: Ya olabilir yani doğru mu değil mi bunlar tartışılır. Ya kabul etmiyoruz dersin, olur biter. Yani o ayrı bir olay. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum, onu da söyleyeyim. Ben dün Silivri'deydim. Yani bir dava var. Bu davada iddialar var. Bu iddialara cevap veren insanlar var. Savunmaları alınıyor. Şimdi deliller toplanmış durumda. Öyle değil mi? Evet. Yani bu bir tutuksuz yargılamaya dönmeli bu iş. Yani baktığın zaman kaçma şeyi yok. Zaten mesela Ekrem İmamoğlu'nun ne için kaçacak bu ülke? Kaçtığı zaman zaten başka bir siyasi denklemi konuşuruz biz. Yani esas olarak Özgür Özel de bunu söyledi. Ya tutuksuz yargılayın dedi. Yani tamam yargılayın, kimse yargılanmasın. Kimse yargılanamaz diye bir şey yok. Ama yargılayın. Çünkü orada görüyorsun insanları. Baba diye bağırıyor birisi. Birisi anne diye bağırıyor. O Murat Çalık'ın annesi orada nöbet tutuyor resmen. Geliyor yaşlı kadın. Yani yıllardır.
1: Aylardır.
0: Ya aylardır orada. Yani şimdi bunları da görmek zorundayız. İki, dün 9 Temmuz meselesi yaşandı. Mesela çok tartışılmadı bu konu. Üzerinde durulmadı. Ama Ekrem İmamoğlu dedi ki ya ben bu örgütün lideriysem en son benim konuşmam gerekiyor. En son. Çünkü bütün örgütün lideri hayır, benim. Örgütüm. Tırnak içinde yani. O zaman Fatih Keleş ikinci ise bu örgütte. Ben onu da dinleyeceğim. Ondan sonra konuşacağım. Ama 9 Temmuz'a yetişmez bu. Yani bu mantık olarak sıralamayı da yaptı, anlattı. Ama mahkeme başkanı kabul etmedi. Sonra o gün dedi milli seferberlik mi ilan edilecek dedi. Bu soruyu sordu. Yani ne var o gün dedi. Ondan sonra da mahkemeden dışarı atıldı. Avukatlar da biz mahkemeye girmiyoruz dediler vesaire. Yani şimdi biz bunları yani sağlıklı bir şekilde bunları da konuşmak zorundayız, tartışmak zorundayız. Yani eğer bir tarafta bir yolsuzluk iddiasını çarşaf çarşaf yazıyorsak ve çarşaf çarşaf her yerde bu tartışılabiliyorsa, diğer taraftan o savunmaları da anlatabilmeli ve o savunmaları da konuşmak zorundayız. Veya oradaki çocukların, oradaki annelerin, oradaki eşlerin durumunu da anlamak zorundayız.
3: Hatta mümkünse savunmayı iki kat dinlemeliyiz.
0: Evet, veya işte o savunmada evet neler söylediklerini burada anlamak zorundayız.
3: İddia bilse yani, savunma iki dinlenilmeli.
0: Yoksa bu iş yargısız infaza dönecek bir şeydir. Yani hiçbir şekilde o zaman sen kararı vermişsin denir. Anlatabiliyor muyum? Ben yolsuzluk yok demiyorum. Hırsızlık yok demiyorum. Zaten belediyenin doğasında bir rant vardır. Sistem değişmelidir. Belediye sistemi değişmelidir. Normali budur. Biz bunu tartışamıyoruz şu an.
3: Kim yaparsa yapsın
0: karşıyız. Kim yaparsa bunu yapsın da karşıyız. Ama sabahın köründe alıp ondan sonra yani ben mesela Kemal Bey bugün Deniz Göktaş'a geldi. E tamam o zaman Ekrem İmamoğlu'yla hançerlendim metaforu, tamam onu yapmış olur. Zeydan Karalar'ınkine gidecektin o zaman. Onun yanında olacaksın o zaman. O görüntüyü vereceksin
3: şunu,
0: o zaman.
3: Ama şunun altını çizdim. Örnek hepsinin veriyorum. Evine, ailesine, ziyarete.
0: Ya hayır, adliyeye kadar gelip adliyede evet, oturmak 4 saat sen de oturdun beraber. Ama hani bunları da yapacaksın söyleyeyim o zaman. Hayır, anlatabiliyor muyum?
3: Abi, bir gence, bir Türk gencine sahip çıkma duygusu ayrı. Bir de siyasi figürlerin hepsine adliyeye gelmek, ikisi ayrı takdir o yönde
0: Zeydan,
3: oldu.
0: Zeydan Karalar her şeye rağmen Cumhuriyet. Hele 14 Mayıs, 4-5 Kasım kurultayında.
3: Hayır, çok kıymetli. Sayın Kılıçdaroğlu'na bence siyasi dostudur, yol arkadaşıdır. Hala da iletişimleri bence çok iyi. Hiç onu hani en iyi örneği veriyorsun, hatta farkındayım. Hiç ayırmıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu hani adliyelerde CHP'li isimler için öyle bir şey tavır göstermedi. Daha bugün bir siyasi

0: kimliği olmasa da bir genç ve işte komedyen insanın yanında durmak iki anlamda ayrı. Hani diğerini iyi olmadı diye eleştirmek
1: ama
0: haklı.
1: O genç ama sebebini söylüyorum. O genç de siyasetten, siyasi bir...
0: Tabii. Kesinlikle işin gene siyasi.
1: Mizah yaptığı için yaşanan sıkıntı. Bir şey yok orada fark
2: peki,
1: olarak.
2: Tek bir cümle rica edeceğim. Pazar günkü Özel İmamoğlu görüşmesinden parti kararı çıkar mı?
1: Bence parti kararı verilmiştir zaten. Karar verilmiştir. Bu son kurşun tükeninceye kadar mı yoksa hemen mi yapalımdı? Daha son kurşun tükeninceye kadar Özgür Özel ve ekibi ısrarla bunu söylüyor. Parti içinde yani kalabilecek durumda olmayacaklarını görüyorlar. Ve önümüzdeki süreçte de bu devam bitecek yani. Bu.
2: Halk Partisi mi Yol Partisi mi?
0: Şimdi Halk Partisi adı güzel geliyor tabii kurulursa. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1940 ile 1950 arasında bilinen adı neredeyse toplumda Halk Partisi'dir. Yani bir nevi bu yüzden o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinden, tarihinden, intibasından yararlanma teşebbüsü görürüm burada. Tabii bu hukuk karar verir. Hani isim verilir mi verilmez mi ama bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesindeyiz biz imajı vermek için. Halk Partisi olarak deneme ihtimalleri yine Aytunç abinin özel haberiydi o başta. Mümkün olabilir ama ben bunların hepsine karşıyım. Ben CHP'den ayrılınmaması gerektiğini.
2: Ayrılacaklar mı sence?
0: Ya görünen o, görünür gerçeklik o. Ama mümkünse hani kalınıp partiyi bir arada tutup partinin oyunu hep birlikte yukarı çekip iktidara partinin tüm kadrolarının birlikte yürümesi gerektiği kanısındayım. Özgür Özel ve cephesinin aslında bir imkanı şu. Hani diyorlar ya toplum bizim yanımızda, parti örgütü bizim yanımızda. Tamam, mahalleden itibaren kongre çok yakın bir tarihte başlıyor. Eylül mahalle, Ekim ayında ilçeler, işte Ocak ayına kadar tedbir de kalkarsa kurultay. O sırada partinin içinde kalmak, partinin içinde bu siyasi mücadeleye vermek. Yani Sayın Özel halka karışıyor, sokağa çıkıyor diye ona kimse bir şey demiyor aslında. Hani değil mi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl yürürsün gidersin demiyor ya da bir
3: sevgili Yiğit görevden almasanız o zaman illeri.
0: Şimdi sevgili Balbay, ben almıyorum ama genel merkezin öyle hani... bir tasarrufu oluyor doğru. Ama alınan illerin hepsine tek tek bakalım. Ya Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkeze
3: Anıl Tamburoğlu
0: etti.
3: Mesela.
0: Efendim?
3: Duyamadım. Adana mesela.
0: Adana çok güzel bir örnek. Bildiğim kadarıyla genel merkezi tanımıyoruz. Hiçbir milletvekilini genel merkezle hareket eden içeri almayız diye beyanı var. Anıl Bey'in, il başkanının ve onun...
3: Atmasanız o zaman hani konuştuğumuz gibi...
0: Ama ihraç
3: hani
0: edilmedi.
3: Atılmasa daha hayır, ihraç, bir yol olamaz mı?
0: İhraç ya da şey sevk yok. Görevden alma var sadece. Görevden alındı. Bunların hepsi elbette eleştirilebilir.
3: Milletvekillerine yönelik mesela... Hani büyük baksanız diyorum.
0: Tabii.
3: Kucaklayıcı
0: hani
3: baksanız.
0: Mustafa abi bir kişi bile kaybedilmemeli diyorum. Yani milletvekili üye öyle ayırmıyorum. Tek mesele o 9 milletvekili ile ilgili nedir konu? Butlan davasının CHP'nin başına bela olmasına sebep olduğuna dair bir tespit var. Yani nedir fezleke? Gelmiş 2025 Mayıs'ında meclis başkanlığına ulaşmış. Bu kişilerle ben tedbirli olarak yolumu ayırıyorum dedi. Hatta biri geri döndü. Nedir? Gökhan Günaydın.
2: Grup
0: başkanı yani o tedbiri de Yüksek Disiplin Kurulu aldı önüne baktı bu deliller. O kadar da dedi tedbire sebep olacak bir durum değildir. Hem milletvekilliğine hem
3: demek ki acele edilmiş biraz. Evet. Yani ya, hani ama, oradan başlamasaydı.
0: Ya bu şöyle olur. Elbette bunları sağlıklı bir şekilde konuşabilirse genel merkezde daha yapıcı olur ama sen böylesin, sen böyle değilsin kavgası içinde arada gidiyor. Bir yolsuzlukla ilgili Aytunç abinin davalarla ilgili tespitini mutlaka savunmalar dediğim gibi çok önemli. Yani bunu çarşaf çarşaf okuyalım ama Türkiye'de şu eksikliği görüyorum. Yani rahmetli Uğur Mumcu, Balbay onun köşesini yıllarca taşıdı. Biz de hem Uğur Mumcu'nun eski yazılarını hem Balbay'ın bugünkü yazılarını yıllarca okuyup yetiştik. Şimdi eskiden bu tartışmalar başlasa gazeteciler yolsuzlukla ilgili müthiş bir araştırmanın içine girerlerdi. Yani bu nasıl olur? Ben MASAK raporunda sorgulayayım, ülke müfettişi raporunda sorgulayayım, savunmayı da alayım ve bunu bir yazı dizisi yapayım derdi. Ama bugün ne yazık ki, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yayınında gördük, yolsuzluğu araştırmak isteyen gazeteci yerine

0: Bunu araştırmak isteyen siyasetçiye sen niye bunu soruyorsun noktasına geldik. Buradan çıkmamız lazım. Yolsuzluğu araştıran gazeteciliğe, yolsuzluğu araştıran siyasetçi profiline dönmemiz lazım. Bu iş burada olmaz, bu yargı kumpasıdır, AKP iktidarının işi diyerek çıkılmıyor buradan.
1: Ortada sürekli bir siyasi etiket yapıştırmak.
0: Bu siyasi etiketle kurtulamazsınız bakın.
1: Yani sürekli
0: bu
1: siyasi etiket.
0: Size gönül
1: ama iddialarla ilgili hiçbir şekilde
0: oraya geleceğim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir cevap bakın, dahi alamadık bugüne kadar.
0: Tutukluluk tamamen
1: hep
0: yanlış.
1: Hep siyasi şapka, hep
0: ama
1: siyasi etiket.
0: İddialara da
1: hukuk yok.
0: Sağlam, gövdeli cevaplar
1: yok,
0: verilmeli.
1: Hep siyasi
0: ortaya konulma. Bak altyazıda az önce gördük. Balçova Belediye Başkanı da görevden uzaklaştırıldı. Yanlış. Yanlış. Fakat onun da çıkıp sağlam bir savunmasını da topluma da anlatması lazım. Yani ben tutuklanmadım, ev hapsi aldım, bu konu bir unutulsun değil. Herkes isnat karşısında cevap hakkını kullanmalı ve şeffaf bir şekilde topluma bu isnatların altlığı nedir, savunması nedir söylemeli. Ben bu eksikliği görüyorum çünkü hani Sayın Balbay yargılanırken de Ergenekon'da da avukattım. Şimdi İBB davasında da avukatlık yapıyorum. Hep şuna bakarım ben, işin esasına gelmeli. Yani esası anlatmalıyız. Çünkü bu isnat siyasi de olsa, bu isnat bir iktidar güdümüyle de gelse, her ülkede olduğu gibi bir yargısal baskı olduğunu da iddia etsek, biz esasa yönelik hamlelerde bulunmalıyız. Bu olmadıktan sonra hep konunun etrafından dolanıyormuş hissi vererek, toplumda sizin gibi düşünmeyenleri ikna etmeniz çok zor olur. Tabanınızı ikna edersiniz ama
1: İktidarla ne alakası var? Ben onu anlamadım.
0: Hayır. Yani bizim bak ben şunu diyorum usta. Bizim mahallede konu şu.
1: Yolsuzluk iddialarına konu olanlar kimler?
0: Şöyle deniliyor bak. Bunu biliyorsun.
1: Deniliyormuşmuş da olmaz ama.
0: Hayır.
1: Böyle deniliyormuş da şöyleymiş de böylemiş de olmuyor bu işler.
0: Bugün bak, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri operasyon olmuyor mu?
1: Hayır,
0: Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri operasyon oluyor.
1: Bakın İBB iddianamesi 407 şüphelinin olduğu 4000 sayfa. Şimdi ben de açtım basın bültenlerinden tekrar baktım. 407 şüpheli var. 4000 sayfa iddianame var. 143 eylem var. Sadece birini söyleyeyim. Kaçak harfiyat alanlarıyla alakalı.
0: Murat Gül İbrahimoğlu.
1: 2021-2025 yılı arasında 31 milyar TL'lik sadece...
2: İzlediniz mi onun? Murat Gül İbrahimoğlu kimdir?
1: Efendim? Ne dediniz anlamadım Mustafa
3: Murat
1: Bey.
3: Murat Gül İbrahimoğlu kimdir diye baktınız.
2: Murat Gül İbrahimoğlu kimdir? Yani kimlerle işbirliği yapmış?
1: İlişkisi yoktur. Geçmiş dönemde de hiçbir şekilde İstanbul İl Başkanlığımızda görev almamıştır.
0: Parti üyeniz değil mi?
1: Hayır değil. Bununla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. Mustafa Bey siz de yanlış bilgilendirmiş
0: olabilir.
1: Sadece
0: Osman Nuri Kabaktepe'nin ortağı oldu.
2: Ama kendi beyanları var.
1: Osman Nuri Kabaktepe'nin de o dönem bir ortaklığı yok. Şimdi ben şunu belirteceğim. Bakın 143 eyleme ilişkin
2: kendi
1: kamu zararının olduğu. Mustafa Bey bir meramımızı anlatalım. Siz tamam uzaktan yani
2: peki,
1: bir dezavantaj yaşıyorsunuz ama ben gerçekten söylediğim bölündüğünde insicam bozuluyor. Bir müsaade ederseniz birkaç hususun altını çizeceğim. Şimdi yani bu kadar büyük bir ceza davası elbette yargılamaların Türkiye'de tamam tüm yargılamalar açısından adil yargılanma hakkı özellikle ceza davalarının çok hızlı bir şekilde yürümesi gerekir ki benim gördüğüm kadarıyla basından okuduğum kadarıyla oradaki ağır ceza başkanı da yargılamayı hızlı yürütmesine rağmen gerçekten mahkeme hakimlerini de tahrik eden ve zor bir durumda bırakan orayı bir yargılamadan ziyade bir siyasi şova çevirmeye çalışanlar da var. Bunun altını çizeyim. Çünkü sonuçta o itibariyle hakim eğer önüne gelen bir ceza yargılamasına bir iddia varsa yani sanığın lehine olan da aleyhine olan durumları da değerlendirebilmesi için savunmayı ve savunma makamından tüm delilleri almak durumundadır ki dosya hakkında hakkaniyetli bir karar verebilsin. Bakın bu Türkiye'yi dışarıya şikayet etme konusunda da Sayın Özgür Özel'le ilgili ya maalesef ben şunu gördüm yani siz yabancı bir basına bir siyasi partinin genel başkanı olarak beyanat verebilirsiniz. Ama sürekli ülkenizi şikayet etmek, sürekli ülkenizi kötülemeyi bir siyasi karakter haline getiriyorsanız bu seçmen açısından Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız açısından kötü bir sicildir.
0: Peki.
1: Siz meşruiyetinizi bu topraklarda aramalısınız. Sürekli meşruiyetinizi ve dayanağınızı veya iktidar olma hayalinizi dışarıda arıyorsanız bu sorunlu bir yaklaşımdır.
4: Son
1: bakın son cümlemi

0: söylüyorum. Mustafa Bey belirtti. Antalya'daki bu Muhittin Böcek ceza davasından bahsetti. Yani iddianam hiçbir şey yok, hiçbir işte suçlama yok gibi bir cümle kurdu ama 702 sayfalık bir iddianame hazırlanmış. 41 kişi açısından, 41 şüpheli açısından 702 sayfalık iddianame hazırlanmış. İrtikap, haksız mal edinme ve nüfus ticareti, nitelikli dolandırıcılık. Muhittin Böcek'in 44 yıla yakın bir hapis cezası isteniyor iddianame.
1: Antalya iddianamesinde Gökhan Böcek merkezli ciddi bir yolsuzluk iddiası var. İddianamenin önemli bir bölümü de
0: öyle boş bir dosya değil
1: dolu,
0: yani.
1: Dolu bir iddianame olarak
2: değerlendiriliyor. Ana hedef.
1: Burada bir
2: ana
1: sıkıntı
2: hedef
1: yok zaten. Ana dolu iddianame şey olduktan sonra bir sıkıntı
0: siz
1: yok.
0: Ergenekon davası gibi ceza davasını birbiriyle benzetirseniz, karşılaştırsanız Türkiye'de yargılamaları sulandırırsınız. Bakın bunu yapmayın Mustafa Bey. Lütfen yapmayın. Yani buralarda yolsuzluk iddiaları var.
2: Siz de bir düşünün benim söylediklerimi.
0: Bakın yolsuzluk iddiaları
1: ama
0: var.
1: Ama şöyle deniyorsa... Aydoğan Bey bakın. Eğer bir iddianamede adın 1087 yerde geçiyorsa ve tutuklanmışsan, sonra 3 ay içinde serbest kalmışsan ve sonrasında da en ufak bir şekilde iddianamenin içinde artık yoksan,
2: İrbaklardan bahsediyorsun abi.
1: Ben isim vermiyorum. Sen
2: benim anladığım bu. Ben söyleyeyim. Yani İrbaklardan bahsediyorum.
1: Bu şekilde de bir soruşturma yürütülürse bu da doğru bir hak değildir.
0: Bakın,
1: anlatabiliyor
0: muyum? Ben yargılamalarda, ceza yargılamalarında ceza muhakemeleri kanununa göre, usul kurallarına göre yapılan yargılamalarda bütünselliğe bakarım.
2: Yani burada bütünsellik eksik üstad. Diyor ki bakın nerede burada eksik? Önemli. Medya AŞ'nin en önemli kolu bu billboardlar. Tamamen kent vizyon üstünden yapılan İlbak Holding'le yapıldı. İlbak Holding'i ayırıp...
0: O zaman müsaade edin iddianameleri okuyalım. Ya
2: bu eleştiriyi yapmazsak gerçekten koparız.
0: Bakın
2: büyük bir şirket, ekosistem büyük kuruldu. Büyük bir şirket korunmuş bu iddianamede.
0: Ekrem İmamoğlu ceza davası üzerinden bir ekosistem oluşturuldu.
2: Bak iddianameyi nasıl size. Eksik diye eleştiriyorum düşün. Eksik diye eleştiriyorum
0: ne
2: ya.
0: Ne eksik diyorsunuz?
2: Eksik işte önemli bir... Eylem denilen medya AŞ üstünden ihale, fesat, rüşvet, irtikap iddiası bir şirket şimdi, korunarak soruşturuluyor. Böyle
0: Üstad,
2: olur mu?
0: Bakın,
2: o şirket de soruşturulmalı.
0: Suçlamalara bak. Bunlara cevap vermezsek nasıl kendi meramızı
3: ben sizin cevabınızı engellemiyorum. Ben diyorum ki konu bambaşka bir yere gitti. CHP'yi konuşuyor.
0: Ama konu bunlar şimdi Mustafa Bey bir örnek veriyor. Antalya'daki
2: Muhittin Böcek ceza
0: davasından bahsediyor ama bakın Aytunç Bey de ne diyor? Ciddi diyor yolsuzluk iddiaları var,
1: canım,
0: var diyor.
1: Antalya'daki ya bunları, dosyada şimdi
0: biz algı üzerinden mi, olgu üzerinden mi gideceğiz?
4: Orada hedef olarak dolu, iddianame tamamen dolu. Antalya'daki
1: mesele şu ama
4: tamamen doludur.
1: 1
4: oradan
1: milyon dolar
4: kaçış yok yani.
1: CHP genel merkezine giden kişi gittiği kişiyi tanımıyor, o oluyor... Muhittin Böcek diyor ki ben işte havalı yöntemiyle 5 milyon dolar verdim diyor. Şimdi bunların kanıtlanması gerekiyor. Ayrı ayrı konular bunlar. Bunlar ayrı ayrı dosyalar. Yani biz mesela şunu biliyoruz şu anda. Hani yargısal anlamda baktığın zaman İstanbul'dan Ankara'ya yollanan takipsizlik kararı üzerinden Özgür Özel ve Veli Ağbaba üzerinden yürüyen bir yargı sürecinin de olduğunu biliyoruz şu anda. Delegeleri sakatlayan kurultay davası şeyinde yani soruşturmaların çok yönlü yürütüldüğünü de söylemek gerekiyor. Ben İlbak meselesini açtım. Yani İlbak ben demedim ama Yiğit dediği için söyleyeyim. İddianamede 1087 yerde geçip iddianamenin hemen hemen 4 sayfasından birinde yer alıp arkasından bu iddianame üzerinden çıkınca sanık bile olmayan isimlerin hani nasıl oluyor ki bu iddianame bu kadar ekosistem kurmuş ve ekosistemi önemli bir reklam firması üzerinden de yapmış bir ekosistemin neden
0: okudunuz bari?
1: Ya okudum tabii niye okumayayım ben bir şey demiyorum ya ben diyorum ki yani. Esasında hani konuşuyoruz ya hukuki anlamda ciddi, soruyorum ben bunu neden var. Böyle bir şey oluyor
0: gerçekten,
1: diyorum benim derdim o
0: iddianame,
1: yoksa ben bu iddialar çıksın ortaya yani. Ya çıksın
0: bakın İstanbul'la ilgili
1: Ekrem Bey önümüzdeki hafta savunma yapacak evet, hepimiz tabii. O savunmaları dinleyeceğiz ne diyeceğini göreceğiz tabii ki içinde siyasi savunmalar da olacaktır ama hukuki anlamda da mutlaka cevap vereceği çok konu olacaktır. Onları da değerlendirelim, ona göre de masaya yatıralım.
0: Bir başlık, çok kısa.
3: Çok kısa.
0: Mesela hiç şundan bahsetmedik yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultay şaibe iddialarına baktığımızda... ...yani neredeyse bir şirket haline getirilmiş. Yani Ya bu kadar delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiaları olan bir süreç Türkiye herhalde siyaset tarihinde hiçbir siyasi partide böyle
2: açık
0: bir süreç...
2: ara ilk.
0: Ya açık ara ilk Türk siyasi tarihinde
5: Aydoğan
0: yok.
5: Bey kaç kişi 1200 delegeden kaç kişi ya, adı geçen?
0: Siz iddianameyi okudunuz mu kurultay ceza davasının?
5: Okudum tabii ki. Ya adı geçen isimler belli.
0: Bakın ben Aydoğan size söyleyeyim.
5: 8 kişi.
0: Delegelere işte para verildiğine ilişkin iddialar, daire verildiğine ilişkin iddialar.
5: AKP'ninkinde de saat verildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegelerin işe yerleştirildiğine ilişkin iddialar. Ya bir şey savunurken biraz da elimizi de vicdanımıza koymamız lazım. Yani Türkiye'de siyasi
5: ben
0: partiler
5: size de onu
0: tarihinde bu şekilde bir siyasi partinin menfaat ilişkileriyle A'dan Z'ye dizayn edildiği bir süreci ben şahsen okumadım. Avrupa'daki örneklere baktığımızda Avrupa'daki hiçbir demokrasinin işleyişi gereğince, demokrasinin kendini koruma mekanizmaları gereğince böyle bir menfaat ilişkilerini kabul etmez. Kimse bu süreci savunamaz. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Peki. Savunan varsa buyursun savunsun.
3: Peki, hak adalet diyoruz. En çok Mehmet Bey'in hakkını yedik.
4: Ben Yiğit'e bir soru sorayım.
2: Tabii abi, seve seve buyurun.
4: Şimdi Sayın Özgür Özel Halk Partisi ismini koyarsa partisine davacı olacak mısınız?
2: Estağfurullah, yine gelen merkezin takdirinde. Ben sadece aklıma gelen hukuki bir bakış açısını söyledim. Ki boş olduğu yani kanaatinde de değilim yani.
3: Böyle bir niyetiniz
2: için...
3: var mı? He? Dava açmak gibi.
2: Yok yok, ya partinin kurulacağına dair bir izlenim yok.
3: Kurulursa dedi zaten Mehmet Bey.
0: Bunlar yani işte itibas yaratır mı diye.
2: Evet, bu benim aklıma gelen bir şey. Genel merkez takdir ederse yapılabilir ama ben böyle hukuk yoluyla bir partinin önünün kesilme ihtimalini de öngörmüyorum. Çünkü Türkiye'de ne zaman yargı siyasete müdahale ederse, bu 367'de de oldu, o akımı siz durduramazsınız. O iş alır yürür.
1: Mutlak mutlağın o zaman sen durduramazsın Özgür Özel'in şeyini. Onu hayır, dedin
2: mutlak
1: yani.
2: Mutlak mutlağın.
1: Ha, yargı müdahale. Öyle dedin.
2: Tamam. Ya,
1: dedin,
2: ama
1: tamam. Yargı müdahale ederse diğer tarafı seni durduramazsın.
2: Abi bak ikisi
1: bak,
2: aynı şey olur mu?
1: Fazilet Partisi de kapatıldı. Ha? Fazilet Partisi de kapatıldı. Arkasından çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi.
0: Bunlar Fazilet gerçek... Partisi niye kapatıldı ama? Yani burada parti kapatma mı söz konusu yoksa partide delegeler yani şimdi
4: ideolojik olarak
0: karşılaştırmak çok
4: ideolojik
0: bence
4: olarak
0: olmaz
4: değerlendirmeyin
0: yani.
4: Siz Aytunç,
0: ama bak parti kapatma başka bir şey. Bir partide kendisi 13 yıl genel başkanlığını yapmış, 20 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine iade edilmesi.
2: O yüzden bu yargısal müdahale gibi asla yorumlamamak lazım. Ben ona şaşırdım açıkçası yani.
1: Ben gelmiyorum dedi yenilikçiler. Ben gelmiyorum dedi ama.
0: Birbirine hiç benzemiyor.
3: Olur mu öyle şey? Çok teşekkür ederim. Vallahi süren bitti. Sohbet güzeldi ama soracak da çok sorum var. Ancak süren bitti. Yine Sayın Balbay şikayet edecektir ama gerçekten kara mizahla ilgili çok da soru hazırlamıştım. Sizin için soramıyorum. Süren bitti gerçekten. Şu hukuksal tartışmalar
0: keşke
3: yüzünden.
0: Keşke teröristiz Türkiye'yi bu kadar konuşsaydık bu akşam da daha Türkiye'nin
3: İnşallah onu yaşayacağız.
4: Bu arada ben
1: Fenerbahçe ile başladı.
4: Ben
1: Fenerbahçe
4: bir şey söyleyeyim.
1: Tabii. Manchester City'nin stoperini aldı Ake'yi. Onu da söyleyeyim o zaman bari burada. Doğru. Fenerbahçe dedin. Yani transferler başladı Fenerbahçe'de yani.
3: Peki. Mustafa Balbay çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız
4: şey
3: için.
4: Diyecektim. Bir şey diyecektim ama neyse abi. Tamam.
2: Pazar günü evet, dedi.
4: Pazar günü Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan birlikte Şırnak'ta olacağız. Orada Terörsüz Türkiye ile ilgili bir panel şeklinde bir panel düzenlenecek. Aynı zamanda ne dağıydı oranın? Cudi Dağı'na çıkılacak. Orada da büyük bir organizasyon yapılacak. Buradan da ifade etmiş olalım. Ben de orada olacağım.
0: Doğa güzelliği bambaşkadır Mehmet abi. Ben askerliği Şırnak'ta
2: bize fotoğraflar çek abi.
4: Ben de orada olacağım Sayın Meclis Başkanı'yla birlikte.
0: Yolunuz, güzel bir noktaya gidiyorsun.
3: Yolunuz açık olsun Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Yiğit Acar çok teşekkür ederim. Aydoğan Aha Akın çok teşekkür ederim. Aytun Çerkin çok teşekkür ederim. Stoperinizle hayırlı olsun. Biz de iyi bir sağ bek aldık diye düşünüyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

0: LGS bitti. Tercihler yaklaşıyor. Hangi lise? Hangi puanla hangi okula yerleşmeli? Tercih sürecinde nelere dikkat etmeli? Eğitimci Tahir Altuğ ve eğitimci Murat Boğa tercih dönemine dair merak edilen tüm soruları yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken. Bugün saat 16.15'te Habertürk'te.
1: Hani Anadolu'da bir deyim var, bu pilav daha çok su kaldırır. Belli ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma diye özetlediği partideki disiplin mekanizması biraz daha fazla çalışacak gibi görünüyor. Konuşulanlardan anlaşıldığı gibi yeni parti kuruldu, kurulacak. Artık son noktaya gelindiği ortaya çıkıyor. Artık isimler bile tartışılmaya başlandı. Yol meselesini kenara yazmanızda fayda var. Pazar günü önemli bir görüşme var. Özgür Özel İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek. Belki de start ondan sonra verecek. O da bambaşka bir tartışmayı gündeme getirecek. Kim yönetecek partiyi ve nasıl yönetecek? Bunlar önümüzdeki günlerin konuları. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Pazar günü yine aynı saatte saat 8'de Habertürk gündemde buluşmak üzere diyelim. Biz de pazar günü sizi Habertürk gündemde bekleyeceğiz. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Dolayısıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak. Ayrıntılarına bakalım.
1: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
0: En düşük emekli aylığına %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Teklif ne zaman yasalaşacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20.000 liradan 23.552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20.000 liradan 23.552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadroları atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3.500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifle drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.
0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Şerif'in ziyarete ilişkin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Burhanettin Duran, görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ve ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesinin de öngörüldüğünü belirtti. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
2: İran 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da devlet töreniyle başladı. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'sinde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Arakçi ve Meclis Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Tören

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken yas merasimleri yapıldı.
1: Arakçı ve Kalibaf'ın yas tutarken ağladığı anlar kameralara yansıdı.
2: Devlet liderleri, devlet temsilcilerinin katılımıyla bu başladı. Tabii büyük ve yoğun bir güvenlik çemberi içerisinde. Çünkü zaten biliyorsunuz halen savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Hatta daha da önemlisi herkesin güvenlik konusunda bir tedirginliği var. Bu cenaze törenleri esnasında Amerika'nın ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusu. Tabii her ne kadar bu İranlıların gündeminde olsa bile İranlılar her şeye rağmen sokaklarda olmaya da devam edecekler.
0: Törene 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanlarıyla dışişleri bakanları katılım sağlarken Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
3: İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri. Ortak bir medeniyetimiz, geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. Dolayısıyla İran halkının acısı bizim acımızdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bir mutabakat zaptı var. Bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli.
0: Yılmaz, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la da bir araya geldi.
4: Çok hoş geldiniz.
0: Törende binlerce kişi ise Hamane'nin tabutuna dokunabilmek için alana akın etti. Tabutun etrafında yoğunluk yaşandı. İran dini lideri Müşteba Hamane'nin güvenlik sebebiyle babasının cenazesine katılamayabileceği belirtiliyor. Cenaze töreni 5 şehri kapsayacak. Tahran'da başlayan tören Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
5: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti derken Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturabileceği belirti diyor.
6: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi.
7: They have some missiles left. We could wipe them out too. They're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
6: Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
5: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İkili yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapıldı. Trump'la telefonda görüşen Netanyahu, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Açıklamada ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. İsrail basını Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı. Haberde Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın da Washington'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

0: Trump'ın Netanyahu ile avını bir araya getirmek istediği öne sürüldü ancak henüz ilerleme kaydedilmediği belirtildi. ABD Başkanı Trump özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti. Almanya Başbakanı Merz, Baltık ülkeleri liderlerini başkent Berlin'de ağırladı. Merz, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Almanya'nın savunma harcamasını ikiye katladığını söyledi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı dedi. NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, başkent Berlin'de Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde gündeme getirecekleri konuları ele aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Merz, Ankara'daki zirvenin önemini vurguladı.
2: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı. NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız.
1: Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin savunma çabalarını gülünç olarak tanımlamasını da değerlendirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu taahhüt, NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir, dedi.
3: Almanya savunma harcamalarını 4 yıl içinde ikiye katlıyor. Bu, savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu nedenle kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde de bu rakamları dile getireceğim.
1: Öte yandan Avrupa Birliği güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay deniz güvenliği ve doğu sınırının korunması konusunda projeler hazırlıyor. Projelere yatırımın 2036'ya kadar 190 milyar euroyu bulması bekleniyor.
0: Ankara, NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını sürdürüyor. Zirvede görev alacak motosikletli Yunus timleri, dünya liderlerinin konvoy güvenliği için özel eğitimlerden geçiriliyor. Liderlerin konvoylarına eşlik edecek ekiplerin hazırlığına Habertürk muhabiri Emre Aytekin ve kameraman Cüneyt Erdoğan eşlik etti. İzleyelim.
4: Yüksek manevra kabiliyeti, hızlı hareket, anlık müdahale. Onlar motosikletli Yunus timleri ve bu kez dünya liderlerinin güvenliği için görev başında olacaklar.
5: Senaryo gereği şu anda bir devlet başkanının konvoyu geçiş yapıyor. Ekipler olumsuz durumlara karşı ani ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
4: ...7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi için güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği... ...zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarına eskortluk yapacak. Görev alacak motosikletli polisler eğitim merkezinde üst düzey konvoy güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Liderlerin geçeceği güzergahlarda ilk olarak öncü drone ekipleri görev alacak. Güzergahta keşif ve gözetleme yaparak olası riskleri önceden tespit edecekler. Keşfin ardından güzergah güvenliği motosikletli Yunus timlerine emanet edilecek.
5: Bu hareket ise kamu düzeni devlet başkanına eşlik edecek Yunus timleri bu formasyonla hareket edecek. Ekipler adeta koruma kalkanı oluşturacak.
4: Konvoy güvenliğinin en önemli unsurlarından biri de motosiklet hakimiyeti. Yunus timleri zorlu parkurlardan biri olan slalom parkurunda hem denge hem de manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Amaç her duruma karşı hızlı, güvenli ve kusursuz hareket edebilmek. Görevleri sadece konvoylarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, program alanlarında... Halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kritik alanlarda Yunus timleri aktif görev üstlenecek. Yunuslar zirve öncesi ve sonrası

0: da sürekli sahada olacak.
1: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada bahse konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemli, rica olunur denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
3: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
2: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı, atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
2: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
3: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
2: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Kastamonu ile devam etti. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
4: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
3: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
4: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım. Bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
1: Rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı rüşvet soruşturmasında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında anayasanın belediye kanununun ilgili maddeleri uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Ankara'dan gelen açıklamalar, terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin netleştirilmesi.

0: ...leşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi.
1: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
2: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Temmuz ayını işaret etti.
1: Ve uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
1: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
2: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
1: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyor. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz, yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ın Harbiye Açık Hava'daki sahnelemesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurtdışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş, savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan adliyesindeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz.
0: Memurların sendikalaşma oranı belli oldu. Türkiye'de 2.403.189 memurun sendika üyeliği bulunuyor. Memurlar arasında sendikalaşmanın en yüksek olduğu alan eğitim. En fazla üyeye sahip konfederasyonsa Memursen.
2: Türkiye'de 2.403.189 memur sendika üyesi. En fazla sendikalaşmanın olduğu alan eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin verileri resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 3.082.768 memurdan 2.403.189'unun sendika üyeliği bulunuyor. Memurların sendikalaşma oranı %77,96. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri 1.323.917 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Onu 848.044 sendikalı üye ile sağlık ve sosyal hizmetler takip etti. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolunda ise 355.379 sendikalı kamu görevlisi var. Memursen 1.130.008 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memursen'i Türkiye Kamusen ve Birleşik Kamusen takip etti.
0: 15 Temmuz Derneği darbe girişiminin 10. yıl dönümünde her kaşıkta bir dua, 253 şehidimize vefa başlığı altında şehit aileleriyle bir araya geldi. Ankara ve İstanbul'da pişirilen aşureler şehit ailelerine gönderildi.
2: Dualar edildi, aşureler dağıtıldı. 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı.
4: Hepimizin ruh dünyası aynı, gönül dünyası aynı, devlete bakış açısı aynı. Özgürlük anlayışımız aynı, bayrağa bakışımız ayrı, geleceğe yönelik hayallerimiz aynı. Dolayısıyla bu ruhu, bu anlayışı unutmamak, unutturmamak adına bütün bu programları düzenliyoruz.
2: 15 Temmuz Derneği, her kaşıkta bir dua, 253 şehidimize vefa başlığı altında şehit aileleriyle bir araya geldi. 253 şehidin anısına Ankara ve İstanbul'da

0: şöyle pişirildi.
1: Bizim kültürümüzde birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhu her zaman ön plana çıkmıştır.
0: Yapılan aşureler Ankara ve İstanbul'da dağıtılırken 81 ildeki şehit ailelerinin evlerine de gönderildi.
1: Türkiye'de iki ilde yapılan ama tüm şehit ailelerimizin olduğu illere dağıtılacak bu aşureler bizim milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, bir hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşünmüş olacak.
2: İstanbul Sarıyer'de bir çağrı merkezine operasyon düzenlendi. Uluslararası dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz 50'den fazla şüphelinin gözaltına alındığı o çağrı merkezine gitti. Dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerini görüntüledi.
3: Stüdyo kurdular, sahte kimlik bastılar, yapay zeka ile yüzlerini değiştirdiler. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayanları call center aramasıyla dolandırdılar.
4: Burası İstanbul Sarıyer'de Maslak'taki bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezi. Ama bu çağrı merkezinin amacı uluslararası dolandırıcılık.
3: Uluslararası dolandırıcılık yapan call center çetesinin çökertildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 50'den fazla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
4: Çağrı merkezinin içerisinde farklı farklı masalar kurulmuş. Her masanın aradığı ülke farklı. Biri Fransa'yı, diğeri Romanya'yı, arkadaki masa Bulgaristan'ı arıyor. Önlerinde belli bir metin var. Aradıkları kişiyi kendilerini savcı, polis ya da banka memuru gibi tanıtıyor. Paralarını almaya çalışıyorlardı. Uluslararası dolandırıcılık çetesi sınır tanımamış. Maslak'taki o call center'ın içerisine ayrıca stüdyolar kurmuşlar. Bakın duvarlarda yeşil perdeler var. Bilgisayar başına geliyorlar. Burada bir bankaya ait amblem var bakın gömleğin üzerinde. Bunu üzerine giyiyorlar. Yaka kart var. Sahte banka çalışanı kartıyla bunu da boyunlarına takıyorlar. Ve karşı tarafla görüntülü konuşarak ikna etmeye, paralarını çalmaya çalışıyorlar.
5: Bu Avrupa'da Romanya'da hizmet veren bir bankanın sembolüdür. Önünde bağlı bir metin var, burada bir metin var. Burada insanları kandırmaya, dolandırmaya çalışıyorlar.
4: Şu an ekranda konuşan kişi benim ama benim yüzüme hiç benzemiyor, farklı biri. Neden? Çünkü dolandırıcılar kendi kimliklerini saklamak için bilgisayarlarda yapay zeka destekli programlar kullanıyorlar. Aradıkları kişileri banka memuruyum, askerim, polisim, savcıyım gibi kandırarak ikna etmeye çalışıyorlardı.
5: Burada bir kamera filtresi uygulayarak yüzlerini değiştiriyorlar. Kendilerini başka bir insana çeviriyorlar adeta.
4: Operasyonun düzenlendiği çağrı merkezinde sahte kimlik kartı basma makinesi de ele geçirildi. Bakın bunlar da bastıkları o sahte kimlik kartları. Sadece kimlik kartı yok. Aralarında ne var? Bakın bu şekilde polis kartları var, banka kartları var. Bakın iki farklı isim ama aynı yüz. Yani sahte olan tüm bu kartları Avrupa'da aradıkları kişiyi kandırmak, olmadıkları kişiymiş gibi kendilerini tanıtmak için kullanıyorlardı.
5: Polonya bankasını işlemişler burada. Burada Slovakya. Yine Slovakya var. Burada bir Çek vatandaşının kimliğini işlemişler. Kendisine güven konusunda problem yaşayan insanları polis gibi göstererek onların güvenini kazanmaya çalışmışlar.
2: İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yapıp usulsüz şekilde belge hazırlayan çete çökertildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Savcılığın tespitine göre bir çete nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaptı. Ehliyeti iptal edilen ya da hiç ehliyeti olmayana ehliyet, yabancılara sahte ikamet belgesi ve sahte kimlik kartları temin ediyorlardı. Sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri toplanan deliller sonrası şüphelileri yakalamak için 8 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı Önümüz

0: Üstteki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Başakşehir'de motosikletli saldırganlar bir arkadaş grubunu hedef aldı. Gruba doğru peş peşe ateş açan saldırganlar kaçtı.
1: Ay, ay, iyi. Motos, al! Motosiklet ateş açtı gençlere.
2: Yol kenarında bekleyen grubu hedef aldılar. Motosikletli yanlarından geçip peş peşe tetiğe bastılar.
1: Ay, ay, iyi. Motos, al! Motosiklet ateş açtı gençlere.
2: İstanbul Başakşehir'de gece saatleriydi. Motosikletteki iki kişi yol kenarındaki bir arkadaş grubunu hedef aldı. Şüpheliler gruba doğru ateş açıp hızla kaçtı.
1: Ay, ay, iyi. Motos, al! Motosiklet ateş açtı gençlere.
2: Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Polis ekipleri şimdi o saldırganları arıyor.
0: Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. O saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedeni bakın ne çıktı.
2: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerif K. belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D. yakalandı.
3: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
2: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. de cezaevine teslim edildi.
0: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
4: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. Suç işleyen çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak. Teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.

0: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedim.
1: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
0: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti, artık gelen giden yok. Olmayacak.
1: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
2: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
0: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razı.
1: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
0: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
1: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
2: Biz şunu umuyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
0: Ömrüm vefa ettiğim müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
3: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakın kendini nasıl savundu.
4: Ciplere füce çıkıp yayaların arasına daldı. Yaşları 15-18 arasındaki iki kardeş ve kuzenlerine çarptı. Dört kişiyi hayattan koparan sürücünün yargılanmasına başlandı. Mersin'de 2 Şubat günüydü. 25 yaşındaki psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Facianın ardından Melis Kuş tutuklandı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlenen sürücü asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Seyir halindeyken tırın şerit değiştirip aracına temas ettiğini öne sürdü. Aracının refüje savrulduğunu belirterek yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Yayaları görsem tırın altına girerdim dedi.
5: Mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kasta bir katliam olduğunu, olası kasta işlendiğini anlatmaya çalıştık. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız.
4: Kazada ölenlerin aileleri ve yaralananlar duruşmada sürücüden şikayetçi oldu. Mahkeme olay yerinde akşam vakti keşif yapılmasına ve yaralılara dair adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
3: Tartışmalara neden olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi. Yapılan düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını engellemeyecek şekilde ön cama tutturulan kamera ve telefon tutuculara izin verilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlara ceza yazılmayacak. Araç dışına taşarak çevreyi rahatsız edecek düzeydeki ses sistemlerine ise yaptırım uygulanacak.
4: Sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan ve yolu trafik levhalarını, yayaları ya da diğer araçları görmesini engelleyen aksesuar ve eşyanın bulundurulması yasaklandı. Ancak araç üreticisinin fabrika çıkışı donanımları bu kapsamın dışında tutuldu.
6: Dikiz aynasına takılan aksesuarlara da açıklık getirildi. Koku ve diğer aksesuarların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe kullanılması yasak kapsamında olmayacak.
4: Yönetmelikte telefon tutucusu ve araç kamerası için de özel düzenleme yapıldı. Önce monte edilen telefon tutucusu ve araç kamerası, direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmaması şartıyla kullanılabilecek. Görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.
6: Seyir halindeyken video izlemek yasaklandı. Görüş alanı içerisinde yer alan ekranlardan televizyon ya da video yayını izlemek yasak kapsamına dahil edildi.
4: Navigasyon, park destek sistemleri, araç içini ve dışını gösteren kameralarla aracın kontrol ve ayar ekranları bu yasağın dışında tutuldu. Yönetmelikli araçlarda kullanılan ilave hoparlör, bas hoparlörü ve ses güçlendirici sistemlerine de yeni kurallar getirildi. Araç üreticisinin orijinal donanımları dışında yalnızca bagaj bölümünde bir adet en fazla 45 Hz bas hoparlörüyle bir adet 300 watt ses güçlendiricisine izin verilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sisteminin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanacak.
3: Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Çorlu ilçesindeki Hıdırağ mahallesindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama yaşandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yangın çıktı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı dairede ağır hasar oluştu. Ön cephedeki duvar kısmen yıkıldı. İlk bulgulara göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. 29 kişinin bulunduğu apartmanda korku dolu anlar yaşandı.
4: Bina sakinleri deprem oluyor korkusuyla uyandı. Gördükleri manzarayla hepsi şaşkına döndü.
7: Sabahın 5'i. Küçükçekmece inşaat önü bina yansıdı, bina çöktü.
4: İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı apartmanın bahçesinde çökme oldu. Merdivenlerin bulunduğu alandaki çökmeyi duyan bina sakinleri büyük korku yaşadı.
7: Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık, dışarı çıkıyoruz.
8: Binada bir hasar yok. Binanın yan tarafında bahçe kısmı olan bölümde buralar inşaat sonrası dolgu alanı olarak yapılıyor. Bu dolgu alanı yandaki kuyu temelden bulduğu açıklıkla bir kayma gerçekleşmiş.
4: Bahçenin çökmesinden dolayı bina sakinlerini tahliye etmek için itfaiye ekipleri geldi.
8: Tedbiren binayı saat 5 civarında boşalttık. 29 vatandaşımız halihazırda binanın içerisindeydiler. Hepsini güvenli bir şekilde alandan dışarıya çıkardık.
4: Yapılacak teknik incelemenin ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.
3: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 18 saat enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç, iki evladını ve sol kolunu kaybetti. Depremden 132 saat sonra kurtarılan kızıyla birlikte hayata yeniden tutunan genç anneye Togemder biyonik kol protezi desteği sağladı. Şimdi ise en büyük hayali protez koluyla kızının saçını tarayabilmek.
9: Saatlerce enkaz altında kaldı. Kendisi kurtarıldı ancak hem evlatlarını hem de sol kolunu enkazda bıraktı. Onu hayata bağlayan tek şey geriye kalan kızı oldu. Bugün protez koluyla kızı için yeniden hayata tutunuyor. 25 yaşındaki Halime Nuray Tunç 6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalandı. 3 çocuk annesi Tunç evleri depremde yıkılınca tam 18 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
10: Üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar.
9: Kendisi kurtarıldı ama iki evladı o enkazdan sağ çıkamadı. 10 yaşındaki kızıysa 132 saat sonra kurtarılabildi.
10: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü hiç unutmuyorum. İrem bari açık 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi.
9: Bu süreçte genç kadının sol kolu, kızınınsa sol bacağı ampute edildi.
10: Yanıma geldiğimde tek söylediği kelime anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
9: Genç kadın uzun süre fizik tedavi gördü. Bir süre önce de Tunç'a ulaşan Togemder, biyonik kol protezine kavuşması için çalışmalara başladı.
11: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Bizi talimatlandırdı ve daha evvel yapılan bir takım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık.
9: Biyonik kol protezine kavuşan genç kadın kurduğu hayallere bir adım daha yaklaştı.
10: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
3: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükselirken 12 binden fazla da yaralı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
4: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6 bin aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
3: Suriye'de siyaset yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Şara 210 üyelik Halk Meclisi'nin doğrudan atanan üyelerini belirledi. O isimler arasında Netflix yıldızı da bulunuyor.
4: Ekranların sevilen yüzüydü. Ülkesinin geleceğine yön veren isimlerden biri oldu. Netflix yıldızı artık milletvekili. Suriye siyaseti yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin geçiş döneminde görev yapacak yeni parlamentosuna yönelik atamalarını tamamladı. O isimlerden biri de 36 yaşındaki ünlü oyuncu Rosine Lascani oldu. Lascani yeni hükümette yer alma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi. Bana duyulan bu güven sadece geçici bir an olarak kalmayacak, bir sorumluluk bilinciyle sürecektir dedi. Televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösteren Lascani, Netflix'te yayınlanan El Ayba dizisiyle tanınıyor. Yüz binlerce takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medya hesabında Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Şara'nın 210 üyeli Halk Meclisi'ne doğrudan atadığı 70 kişinin 15'i kadın. Seçilen üyeler arasında iç savaş kurbanlarının yakınları, eski mahkumlar ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulanlar da bulunuyor. Atamaların Suriye'nin her köşesinden insanı bir araya getirmeyi ve parlamentonun çeşitli uzmanlık ve mesleki deneyime sahip olmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.
3: Polonya'da ışık ihlali yaparak hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklendiği araçtaki iki kişi yaralandı.
12: ışık ihlali yaptı. Treni hesaba katamadı. Hem zemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Hem zemin geçitten geçmeye çalışan bir araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralandı. Polonya Devlet Demiryolları kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde araç sürücüsünün kırmızı yanıp sönen ışıklara rağmen hem zemin geçitten geçmeye çalıştığı, bu esnada trenin araca çarptığı görüldü. Kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı, yüzlerce yolcunun etkilendiği belirtildi. Polonya polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Hem zemin geçitlerde meydana gelen kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.
3: İstanbul Arnavutköy Belediyesi kendi asfaltını üretebilmek için büyük bir adım attı. Saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip tesis hizmete açıldı.
12: Saatte 400 ton asfalt üretebilecek. Hem Arnavutköy'ün hem de çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayabilecek.
13: Ya Allah, bismillah.
12: Arnavutköy Belediyesi asfalt, bitüm ve yol kimyasallarını tek çatı altında üretecek Arfalt Entegre üretim tesisini hizmete açtı. Tesis 15 bin metrekarelik alana kuruldu.
13: 400 ton asfalt üretimine sahip olacağız. Gün içerisinde 8 bin ton asfalt üretmiş olacağız. Kendi imkanlarımızla üreterek hem maliyetimizi düşürecek hem de hizmetlerimizi çok daha hızlı hayata geçireceğiz.
12: Üretim sadece Arnavutköy'ün ihtiyacını karşılamakla kalmayacak. Gerektiğinde çevre ilçelere de destek sağlayacak.
13: Arnavutköy Belediyesi bir tarafta, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hizmet mukayesesi ve kıyaslaması yapsak küçücük bütçeyle Arnavutköy Belediyesi devlet bütçesiyle 14 bakanlıktan Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle yapılan hizmetten daha fazlasını kendi ilçesine kazandırmıştır.
3: Karadeniz fıkralarına konu olan coğrafyanın hırçın yapısını adeta yüzlerde taşıyan o meşhur kemerli Karadeniz burnu tarih mi oluyor? Niye böyle sorduk? Çünkü bölgede estetik ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Detayları haberimizden izleyelim.
14: Normalde ideali bu şekilde olması lazım ve ortasında olur.
15: Karadeniz sonuçta, burnunla tanıyor herkes seni.
16: Genelde söylüyorlar direkt, Trabzonlu musun, Rizeli misin? Soruyorlar yani, direkt anlıyorlar zaten. Anlamaları da hoşuma gidiyor açıkçası.
4: Herkesin tanıdığı o burunlar artık azalıyor. Çünkü Karadeniz'de estetik olanların sayısı arttı.
17: Karadeniz insanının burnu çok büyük olduğu için herhalde artık bir bunalıma mı giriyor insanlar? Bir stres mi yaşıyorlar nedir onu bilmiyorum. Ama yapılması gerekiyorsa yaptırsın insanlar güzel görünmek için, bakımlı olmak için. Ama bence de benim yüzüme ancak bu burun gider. Kutu burun olmaz yani.
18: Bölgemizde en çok yaptığımız ameliyatlar rinoplasti.
4: Kimine göre Karadeniz'de olmanın nüfus cüzdanı, kimine göre coğrafyanın yüze atılan imzası. Karadeniz insanı denince akla ilk gelen kemerli burunlar şimdilerde yerini yeni bir arayışa bırakıyor.
19: Karadeniz'in karakteristik simgesi kemikli ve dik burunlar. Kimi memnun halinden, kimi ise değiştirmek istiyor ama gerçek şu ki Karadeniz bölgesinde en fazla burun ameliyatları yapılıyor.
18: Son zamanlarda trendimiz daha çok biraz daha doğal buruna kaymaya başladı.
20: Karadenizliyim ama benim burnum gayet doğal ve şık. Hiç estetik falan yaptırmaya da ihtiyacım yok. Ama çevremde çok estetik falan yaptıran var. Haliyle Karadeniz insanı burunlu oluyor.
4: Her ne kadar dış görünüş için yapılsa da uzmanlar uyarıyor.
18: Yapmacık duran burunları tavsiye etmiyoruz. Bu hem görüntü olarak güzel durmuyor, hoş durmuyor. Hem de bu şekilde yapılan burunlar da genelde nefes sorununda ortaya çıkıyor. Çünkü burun aşırı küçültülmüş, daraltılmış ve nefesi ön planda düşünülmemiş. Sadece görüntüye odaklanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
3: 26 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Gülen ve güldüren insan Kemal Sunal. Vefatının 26. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
21: Kimsin sen?
22: Ben Yahni'yim.
21: Ne Yahnisi oğlum?
22: Ayıptır söylemesi, inek Yahnisi.
21: İnek Yahnisi mi?
22: Evet ama tuzu biraz az oldu.
21: Neyin tuzu?
22: Yahni'nin. O kadar da söyledim.
21: Ne söyledin?
22: Benim külbastım daha iyi olur diye.
21: Yapmadılar mı?
22: Yok, ille de yahni diye tutturdular.
21: Senden yahni olur mu?
22: Olmaz ama dinlemiyorlar.
21: Külbası da olmaz.
4: Fazla söze gerek yoktu. Kimi zaman gülüşüyle, kimi zaman mimiğiyle güldürdü milyonları. Türk sinemasının gülen yüzü, komedinin ustasıydı.
0: Ramazan, gücün borusunu unuttum. Nasıldı?
21: Ben sana öğreteyim.
0: Öğret canım.
21: Dattiri dat dat dattiri dat dat dattiri dat dat da da. Dattiri dat dat dattiri dat dat dattiri dat dat da da.
4: İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo, Kapıcı Seyit. Haksızlıkların karşısına duran iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan karakterlerle tanındı. Hayat verdiği her karakter onunla beraber ölümsüzleşti.
21: Lütfen.
0: Ne var oğlum? Hani develer vardı ya?
21: Evet.
0: Nerede?
21: Nerede?
0: İşte ben de onu soruyorum. Nerede?
21: Yoksa kaçtılar mı?
0: Eğer benim eşeğe uymuşlarsa kaçmış olabilirler.
4: Türkiye'nin gülen ve güldüren yüzü ölümünün 26. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal'la yakınları katıldı.
1: Her geçen gün daha da bir ağır geliyor artık. Yani ne yapalım, özlüyoruz. Ama sevenleri var.
2: 5-6 yaşında çocuklar hala seyrediyorlar, hala hayranlar, hala keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek.
23: Nasıl geçti bu zaman? Hem çok uzun hem çok kısa gibi.
4: Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
24: Makamını cennet eyle.
1: Amin.

İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'e konuk oluyor. Çetelerle ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele. Mega kentin trafik sorununa kalıcı çözüm. Trafikteki çakarlı araçlar. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili tedbirler. Beklenen büyük depreme hazırlık. Kübra Nur Uslu soruyor. İstanbul Valisi Davut Gül yanıtlıyor. Burası hafta sonu. İstanbul Valisi Davut Gül'le özel röportaj. Pazar saat 10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti. İtalya Başbakanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin NATO zirvesi öncesinde ortak savunma, ittifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. İran 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: İran 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da devlet töreniyle başladı. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken yas merasimleri yapıldı. Arakçı ve Kalibaf'ın yas tutarken ağladığı anlar kameralara yansıdı.
2: Devlet liderleri, devlet temsilcilerinin katılımıyla bu başladı. Tabii büyük ve yoğun bir güvenlik çemberi içerisinde. Çünkü zaten biliyorsunuz halen savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Hatta daha da önemlisi herkesin güvenlik konusunda bir tedirginliği var. Bu cenaze törenleri esnasında Amerika'nın ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusu. Tabii her ne kadar bu İranlıların gündeminde olsa bile İranlılar her şeye rağmen sokaklarda ve sokaklarda olmaya da devam edecekler.
1: Törene 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanlarıyla Dışişleri Bakanları katılım sağlarken Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
3: İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri. Ortak bir medeniyetimiz, geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. Dolayısıyla İran halkının acısı bizim acımızdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bir mutabakat zaptı var. Bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli.
1: Yılmaz Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la da bir araya geldi.
4: Çok hoş geldiniz.
1: Törende binlerce kişi ise Hamaney'in tabutuna dokunabilmek için alana akın etti. Tabutun etrafında yoğunluk yaşandı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in güvenlik sebebiyle babasının cenazesine katılamayabileceği belirtiliyor. Cenaze töreni 5 şehri kapsayacak. Tahran'da başlayan tören Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: İsrail'in İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ve ABD'nin bu planı önlediği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Washington Post'a göre ABD'nin Tahran'ı uyarması ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı.
5: İsrail, İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ABD önledi. İddia ABD basınından. Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf gibi üst düzey isimleri hedef almasından endişe duydu. Bu nedenle ABD'nin ilkbahar aylarında çeşitli aracılar üzerinden Tahran'a olası suikast planları ile ilgili uyarı mesajları gönderdiği ileri sürüldü. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, bu kişileri öldürürseniz pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz ifadelerini kullandı. Washington Post'a göre Tahran'a iletilen uyarı, ABD ile İsrail arasındaki en derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefleyen iki müttefikin süreç ilerledikçe farklı stratejiler benimsediğine dikkat çekildi. İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alırken ABD ordusuysa İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı. Habere göre Larijani'nin öldürülmesi Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi. İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Larijani Mart ayı ortasında hedef alınmıştı.

0: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İkili yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapıldı. Trump'la telefonda görüşen Netanyahu, ABD'nin 250. bağımsızlık günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Açıklamada ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. İsrail basını Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı. Haberde Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin da Washington'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Trump'ın Netanyahu ile Avni'yi bir araya getirmek istediği öne sürüldü ancak henüz ilerleme kaydedilmediği belirtildi. ABD Başkanı Trump özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti. İsrail ordusu ilk kez Gazze şeridinde Filistinlilere yapılan işkenceyi kabul etti. Sosyal medyada geniş yankı bulan Filistinli esire yönelik kötü muamele görüntülerinin gerçek olduğu doğrulandı. Ordu sözcüsü sosyal medyada yayılan fotoğraflarla ilgili askeri soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: İsrail ordusu Gazze şeridinde Filistinli esirlere yönelik kötü muamele içeren görüntülerin gerçek olduğunu ilk kez doğruladı. Sosyal medyada yayılan elleri ve gözleri bağlı yatağa sabitlenen Filistinli esirin sırtına demir uçlu ahşap çubuğun sabitlendiğini gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan sözcü olayla ilgili askeri soruşturma başlatıldığını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını bildirdi. Ancak işkencenin ne zaman ve Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine dair bilgi paylaşılmadı. Uluslararası insan hakları örgütleri ve Filistinli kurumlar, İsrail'in gözaltındaki Filistinlilere yönelik sistematik kötü muamelesi, aç bırakma vakalarını ve tıbbi ihmallerini uzun süredir raporluyordu. Filistin esir kurumlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9500 Filistinli tutuluyor. Diğer taraftan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 1000 gün geride kaldı. Bu süreçte Gazze'de on binlerce Filistinli hayatını kaybederken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Uluslararası mahkemelerde İsrail'e yönelik savaş suçu ve soykırım suçlamalarına ilişkin hukuki süreçler devam ederken bölgedeki insanlık dramı da her geçen gün daha da derinleşiyor.
0: Ankara NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını sürdürüyor. Zirvede görev alacak motosikletli Yunus timleri dünya liderlerinin konvoy güvenliği için özel eğitimlerden geçiriliyor. Liderlerin konvoylarına eşlik edecek ekiplerin hazırlığına Habertürk muhabiri Emre Aytekin ve kameraman Cüneyt Erdoğan eşlik etti. İzleyelim.
1: Yüksek manevra kabiliyeti, hızlı hareket, anlık müdahale. Onlar motosikletli Yunus timleri. Ve bu kez dünya liderlerinin güvenliği için görev başında olacaklar.
2: Senaryo gereği şu anda bir devlet başkanının konvoyu geçiş yapıyor. Ekipler olumsuz durumlara karşı ani ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
1: ...7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi için güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarına eskortluk yapacak. Görev alacak motosikletli polisler, eğitim merkezinde üst düzey konvoy güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Liderlerin geçeceği güzergahlarda ilk olarak öncü drone ekipleri görev alacak. Güzergahta keşif ve gözetleme yaparak olası riskleri önceden tespit edecekler. Keşfin ardından güzergah güvenliği motosikletli Yunus timlerine emanet edilecek.
2: Bu hareket ise kamu düzeni devlet başkanına eşlik edecek Yunus timleri bu formasyonla hareket edecek. Ekipler adeta koruma kalkanı oluşturacak.
1: Konvoy güvenliğinin en önemli unsurlarından biri de motosiklet hakimiyeti. Yunus timleri zorlu parkurlardan biri olan slalom parkurunda hem denge hem de manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Amaç her duruma karşı hızlı, güvenli ve kusursuz hareket edebilmek. Görevleri sadece konvoylarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, program alanlarında, halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kritik alanlarda Yunus timleri aktif görev üstlenecek. Yunuslar zirve öncesi ve sonrasında sürekli sahada olacak.
0: NATO liderler zirvesi öncesinde ortaya çıkan bir rapor Avrupa'nın güvenliğini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Rusya'nın aylardır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini öne sürdü.
1: Rusya Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyor iddia Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden. Enstitü 2024 sonlarından itibaren bir düzineden fazla ülkede yaşanan 144 olayı inceleyerek hazırladığı analizi yayınladı. Kremlin'in gölge filoya ait gemilerden havalandırılan insansız hava araçlarıyla 18 ay boyunca Avrupa'daki askeri üsleri gözetlediği, bunun İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki nükleer tesisleri de içerdiği öne sürüldü. Raporda İHA'ların defalarca hava üsleri ve limanlar üzerinde görüldüğü ancak batılı orduların bunları ele geçiremediği belirtildi. Düşünce kuruluşlarına göre bu durum NATO'nun hava savunmasındaki stratejik başarısızlığı ortaya koydu ve bu eksiklik Avrupa genelinde de kabul edildi. Rapora göre İHA'lar hedef ülkelerin açıklarında karanlık seyir yapan gemilerden havalandırıldı. Diğer bazı gemilerin ise Ukrayna Savaşı'nda geliştirilen İHA kontrol teknikleri kullanılarak sinyal aktarıcısı görevi gördüğü değerlendirildi. Rusya'nın amacının nükleer tesisleri gözetleme, genel keşif faaliyetleri, askeri lojistik ve tedarik zincirlerinin haritalandırılmasıyla ekonomik yıpratma ve psikolojik savaş yürütmek olduğu değerlendiriliyor.
0: Enflasyon Haziran ayında %0,99 arttı. Yıllık enflasyon da %32,11 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, konutta, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise alkollü içecekler ve tütünde artış gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da netleşti.
1: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime, konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
0: Akaryakıttaki ÖTV'nin bu ürünlerin fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Eşel Mobil Sistemi'nin kapsamı değiştirildi. Karara göre benzin, motorin, LPG, otogaz ve LPG tüp gazda benzeri mallardaki %75, %25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Sigarada da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. üreticilerin 1 lira fiyat artışına

0: gidebilmesi için nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da sosyal konut kura törenine katıldı. Kurum, Adıyaman'a 4 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi kurulacağını söyledi.
1: Bugün de burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kurayla belirliyoruz.
2: Ev sahibi Türkiye, 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim sırası Adıyaman'a geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura töreninde konuştu.
1: Onlar yapamazsınız dedikçe biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız.
2: Bakan Kurum, deprem kentlerinden biri olan Adıyaman'ın aralarında bulunduğu 11 kentte inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Adıyaman'da enkazların geri kazandırılması için tesis kurulacağını açıkladı.
1: Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi daha hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda şehrimize bir tehlikesiz geri atık kazanım tesisi kuracağız.
2: Bakan Kurum 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri de paylaştı.
1: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
0: Son dönemde trafikte yaşanan kavgalar, meydana gelen kazalar sürücüleri yeni bir önleme yöneltti. Araç içi kameraları. Araç kameralarının satışları arttı, fiyatları yükseldi. Peki piyasada son durum ne? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
3: Kaza yaptığı zaman kimseye bir şey ispatlayamıyorsun.
4: Bence gerekli. Devamlı trafikte olduğumuz için başımıza bir dünya iş geliyor.
5: Trafikteki olaylar çok çok sertleştiği için artık ona önlem olsun diye.
6: Trafikte kavgalar ve kazalar arttı. Haklıyken haksız duruma düşmek istemeyen sürücüler araçlarına kamera taktırmaya başladı.
7: Araç içi kamerası kullanıyor
8: mu? Evet, halihazırda.
9: Can güvenliğimiz için gerekiyor.
10: Trafik kazalarında haksız rekabeti, eksperlerin kendi kafalarına göre bir şeyler belirlemesinden kaynaklı olarak düşünüyorum. Karşı taraf suçlu olmasına rağmen suçlu değilmiş gibi davrananlar oldu. Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı.
6: Kamera kayıtları mahkemede delil olarak gösterilirken sigorta süreçlerini de kolaylaştırabiliyor. Bu yüzden araç kameralarına talep yoğun.
11: Yani kaza anında kimin haklı kimin haksız olduğunu görmek için iyi bir şey.
12: Güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Aracı aldığımız ilk günden beri kullanıyoruz. Yani bu olmazsa olmaz zaten.
13: Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Kazalarda özellikle insanların bazı şeyleri kanıtlamasının daha imkanlı olduğunu düşünüyorum.
14: Sürücüler trafik kazalarında ve direksiyon başında yaşanan anlaşmazlıklarda çözümü araç içi kameralarında buldu. Kameralara olan talebin artmasıyla birlikte piyasada da fiyatlar yükseldi.
15: Fiyat artışları çok yükselmeye başladı. 500 liraya aldığınız bir kamerayı bir anda 1200 lira oldu.
6: Fiyatlar kameranın özelliklerine göre değişiyor. 2000 liraya da var, 30 bin liraya da.
15: Uzaktan izleme gibi olan özellikler var, sim kart olanlar vardır. Yaklaşık 30 bin lira civarındadır montaj dahil fiyatı. Şu gördüğümüz kamera 1200 lira. Montajla beraber 2500 lira.
0: Bu haberle bu saati noktalayalım. Gelişmelerle saat başında yeniden sizlerle olacağız.

Ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Yoğun uçuşların yapıldığı yaz sezonu başladı. Yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiği nasıl yönetiliyor? Hava yolları ve operasyon ekipleri tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor? Airport'un uçuş rotası, daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları ve yel değirmenleriyle yaklaşık 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos. Programımızın konuğu TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan. Türk Hava Yolları'nın Miles and Smiles yolcu programında sürpriz yenilikler. Malezya Turizm Ofisi, Singapur Hava Yolları'yla daha fazla Türk turist hedefliyor. Airport başlıyor.

0: Hava yolları için yoğun operasyon dönemi başladı. Küresel ölçekte günde 100 bini aşan uçuş trafiği hava yollarının operasyon merkezlerini adeta birer hava trafik üssüne dönüştürüyor. Avrupa'da 30 binden fazla, Türkiye'de ise 4 bini aşkın sefer gerçekleştirildi. Peki yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiği nasıl yönetiliyor? Hava yolları ve operasyon ekipleri tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor?
1: Sabiha Gökçen Havalimanı son dönemde Eurocontrol'dan gelen bilgiler ışığında Avrupa'daki havalimanları içerisinde operasyonu, yani zamanda iniş ve kalkışı en iyi yapan, en az gecikme yaşayan havalimanlarından birisi. Biz de havalimanını en yoğun kullanan havayollarından birisi olan AJet'in bu başarıdaki rolünü incelemek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldik. Buradaki başarının, zamanında iniş ve kalkış oranlarının Avrupa'da liderliği oynamasının detaylarını öğrendik.
0: AJet yaz sezonunda İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa'ya ilave olarak ilk defa Milas Bodrum Havalimanı'nı da üs olarak devreye aldı. Havayolu 38'i yurt içinde, 61'i yurt dışında olmak üzere toplam 99 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Havayolu söz konusu dönemde 3 havalimanından haftada 1701 frekans sefer planladı. Tüm bu uçuşlar AJET'in operasyon kontrol merkezinden yönetiliyor.
2: Evet, yoğun yaz operasyonumuz başladı. Sabiha Gökçen ve Ankara bizim base istasyonlarımızdı. Yaz operasyonu Haziran itibariyle de Bodrum'da 3. base'imizi açtık. Günlük ortalama 450 sefer icra ediyoruz. Temmuz ayı itibariyle 500-550 arası sefer icra etmiş olacağız. Tüm bu seferlerin emniyetli, zamanında ve verimli bir şekilde icrası için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Operasyon kontrol merkezinde dispatch, uçak atama, ekip takip ve teknik bakım birimleri yer alıyor.
2: Uçuş emniyeti önceliğimizi birinci sıraya koyarak zamanındalık ve verimlilik esaslı çalışıyoruz. Geçmiş tecrübelerimizden, geçmiş yaşanan operasyonel hadiselerden analiz yapıyoruz ve tarife öncesinde planlayıcı ünitelerle ne kadar uçakla operasyon yapacağımız, kaç uçağımızı yedek uçak olarak bırakacağımız, ne kadar ekiple bir planlama yaptığımız, ekiplerin yedek olarak kaç ekip planlandığı ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda yine otoritelerle, havalimanı otoritesiyle, hava trafik kontrol ünitesindeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz, kapasitelerini alıyoruz ve o kapasiteleri aşmayacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Dolayısıyla bu bir ekip işi.
0: Uçuşlar her zaman normal şekilde gerçekleşmiyor. Öngörülebilir veya öngörülemeyen aksaklık seferleri aksatabiliyor.
2: Burada yüzlerce operasyonel karar alınıyor. Bu kararların hepsinde uçuş emniyeti birinci önceliğimiz, daha sonrasında misafirlerimizin güvenli zamanında seyahat etmesi. Öngörülemeyen aksaklık durumunda ise operasyonda hava durumu öngörülemeyen bir hava durumu olabilir. Meydanda bir kapalılık olabilir öngörülemeyen. Ya da uçaklarımızda bir teknik arıza meydana gelmiş olabilir. Tüm bunlar öncelikle yine uçuş emniyeti noktasında değerlendiriliyor. Uçağımızın sefer yapması uçuş emniyetine uygun değilse seferden alınıyor ve burada hemen hızlı

0: hızlıca yedek uçaklarımızdan birisi tahsis edilen ekiplerle beraber, yedek ekiplerimizle beraber yolcularımızın hizmetini sunuyor ve minimum gecikmeyle seyahatlerini sağlamış oluyoruz.
1: Ajet günde 450 seferle 85 bin yolcu ve 75 bin bagaj taşıyor. Avrupa'da yaz sezonunda birçok havalimanında gecikmeler artarken Ajet'in %90'a yaklaşan zamanında kalkış performansı dikkat çekiyor. Bir uçağın kalkışı sadece pilotların değil, bagaj yüklemeden yakıt ikmaline kadar yüzlerce kişinin koordinasyonuna bağlı. Yer Operasyon Kontrol Merkezi'nin payı ise oldukça fazla.
2: Yer operasyon birimi aslında yolcular havalimanına gelişiyle başlar. Karşı havalimanında bagajını teslim alıncaya kadar ki bütün süreçleri koordine eden birimdir. Biraz daha detay vermek gerekirse aslında check-in işlemleri, uçağa seyahat dokümanlarının kontrolü, uçağa yüklenen ikram, uçağa yüklenen yakıt, bagajların yükletilmesi, boşaltılması bunların hepsi yer operasyon merkezi tarafından koordine edilmektedir. Aslında özetlememiz gerekirse nasıl ki uçak havadayken kaptanlarımız sorumluysa, uçak yerdeyken de yer operasyon merkezi sorumlu.
1: Peki bir uçuş ertelenir veya iptal olursa yolcular için hangi hizmetler devreye alınıyor?
2: Bir aksaklık yaşandığı zaman buradaki operasyon kontrol merkezi devreye giriyor. Operasyon kontrol merkezi ne yapıyor? Yolcuların yiyecek içecek ihtiyaçlarını, otele transferi, uçuş değişikliği gibi konularda anında koordinasyonu sağlıyor.
1: Ajet bugün için 89 uçakla hizmet veriyor. Şimdiye kadar 30'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737 Max'i filosuna katan havayolu mevcut hatlara ilave olarak yaz dönemi için haftalık 43 frekansla 24 yeni hat açmayı planlıyor.

Daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları, yel değirmenleri ve mutfağı. Airport bu hafta sizi 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos'a götürüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile başlayan Rodos uçuşumuz, Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Aegean'la devam ediyor. Yaklaşık 5 saat 20 dakika sonra adaya ulaşıyoruz. Rodos, Ege Denizi'nde bulunan 12 adaların en büyüğü. Ayrıca Yunanistan'ın 4. büyük adası konumunda olan Rodos, şövalyeler ve antik Yunan tanrısı Helios'un adası olarak adlandırılıyor. Ada, kozmopolit cazibesi, doğal güzellikleri, çok sayıda plajı ve deniz ticaret yollarının üzerindeki kesişim noktası oluşuyla uzun zamandır farklı kültürleri cezbetmiş. M.Ö. 16. yüzyıldan günümüze birçok medeniyetin hakimiyet kurduğu Rodos, 1988'den bu yana UNESCO koruması altında. Ortaçağ şehri Rodos'ta keşfedilecek 6 noktayı sizin için gezdik ve görüntüledik. Avrupa'nın korunan en büyük ortaçağ şehirlerinden biri olan Rodos turumuza Eskişehir ile başlıyoruz. Rodos'un kalbinin attığı Eskişehir, Saint Jean Şövalyeleri tarafından ortaçağda inşa edilmiş. Şövalyeler Caddesi, Eskişehir'in en özel bölümü. Hem yola döşenen taşlar hem de caddenin sağında ve solunda yer alan evler bugüne kadar hiç değişmemiş. Caddede yol alırken kendimizi adeta ortaçağda şövalyelerle birlikte hissediyoruz. Taşlı yoldan ilerleyip Grand Master Sarayı yani Castello'ya çıkıyoruz. Eskişehir'in en yüksek bölgesinde bulunan yapı, Rodos Şövalyeleri tarafından idari merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda Rodos'a egemen sosyal ve entelektüel sınıfın da merkezi olan saray, günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Rodos şehrinin en önemli objelerinden biri de surları. Orta Çağ'dan kalma surlar oldukça iyi korunmuş. Evliya Çelebi

Rodos surları için bunca memleket gördüm, içinde bu Rodos surları gibi müstahkemini görmedim diye yazıyor. Rodos Kalesi'nin surlarını gezerken adeta tarihi bir film setindeymiş izlenimi ediniyoruz. Kale içine girişler bazı yerlerde köprülerden geçilerek sağlanıyor. Buralarda Osmanlı kuşatmasından kalma toplar dikkatimizi çekiyor. Eskişehir bölgesi çok büyük değil. Her döneme ait izleri barındıran daracık sokaklarda kaybolma şansınız yok. Ancak size haritaya bakmadan her sokağa girip çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Hipokrat Meydanı ise yerli ve yabancı herkesin buluşma noktası. Eskişehir'in tam ortasında yer alan meydan, restoranlardan kafelere, hediyelik eşya mağazalarından tarihi yapılara birçok cazibeyi barındırıyor.

Rodos'un 50 kilometre güneyinde yer alan Lindos, beyaz evleri, mavi pencereleri, daracık sokakları, kalesi ve plajıyla görülmesi gereken bir yer. Küçücük meydandan şehrin içine adım atar atmaz onlarca eşekle karşılaşıyoruz. Eşekler özellikle kaleye çıkmak için kullanılıyor. Biz de bu ritüeli yerine getirmek için kaleye eşekle çıkmaya karar veriyoruz. Dar ve dik sokaklardan geçerken adeta duvarlara ve insanlara sürtünerek ilerliyoruz. Eşekle yaptığımız otantik yolculuğumuz yaklaşık 20 dakikalık oldukça zor ancak bir o kadar da keyifli geçiyor. Akropolis'i de içinde barındıran kaleye girmeden önce tepeden Lindos manzarasını doya doya izliyoruz. Küçük ancak şirin kasaba, plaj ve tekneler inanılmaz bir görüntü sunuyor. Kalenin içine girip dik bir merdivenden Akropolis'in olduğu alana giriyoruz. Akropolis, Lindos'a tepeden bakan 116 metrelik bir kayanın üzerine inşa edilmiş. İçinde birçok oda bulunan yapıda Helenistik geçit kalıntıları, 13. yüzyıla ait Bizans kilisesi, Agios Ioannis ile Şövalyeler devrinden kalma komutanlık binası yer alıyor. Antik dünyanın en kutsal yerleri arasında yer alan Akropolis'i Büyük İskender, Troyalı Helen ve Herakles'in de ziyaret ettiği söylenir. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethinden sonra Lindos'a yerleşen Osmanlı garnizonunun 1890'lara kadar bölgeyi buradan yönettiği biliniyor. Lindos'un merkezinde ise son derece zarif çan kulesiyle Panagias Kilisesi yer alıyor. Adada yaşayan Türklerden aldığımız bilgiye göre geçmişte şehirde bulunan cami artık kafe olarak hizmet veriyor. Hemen yanındaki mezarlıkta bakımsızlıktan neredeyse yol olmaya yüz tutmuş. Mezarda yatanların isimleri ancak okunuyor. Lindos'un en önemli cazibesi ise muhteşem plajı. Ayrıca buraya kadar gelmişken bölgenin deniz ürünlerinin tadına bakmanızı da öneriyoruz. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522'de fethedilen Rodos, yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Bu süre içinde birçok cami, imaret, mektep, medrese ve yol inşa edilmiş. Bunlardan biri olan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, gül pembesi duvarları, minaresi ve yanındaki saat kulesiyle ilgi çekiyor. Osmanlı egemenliğini simgeleyen cami 1523'te inşa edilmiş. Rodos'un en görkemli ibadethanesi olan yapı ayrıca Süleymaniye Camii olarak da biliniyor. Adada günümüze kadar korunan ibadethanelerden biri de Mustafa Paşa Camii. 1758'de Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılan caminin minareleri ve bütün kubbeleri yıkılmış. Günümüzde adada yaşayan Türkler

tarafından nikah salonu olarak kullanılan caminin hemen yanında ise yaklaşık 500 yıllık hamam yer alıyor. Sultan Süleyman adına inşa edilen hamam, UNESCO belgelerinde Türkçe yeni hamam olarak geçiyor. Kapısında ise belediye hamamı yazıyor. Rodos'ta ibadete açık olan tek cami ise İbrahim Paşa'nın adını taşıyor. 1540 yılında Sultan Süleyman adına inşa edilen cami, dönemin önemli kişilerinden olan Pargalı İbrahim Paşa'ya atfedilmiş. Süleymaniye Camisi'ni hemen yanında yer alan Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Türk egemenliğinden kalan önemli eserlerden. Osmanlı mimarisini yansıtan bir kapıdan girilen kütüphane, ziyaretçilerini geniş bir avluyla karşılıyor. 1794 yılında kurulmuş olan kütüphanenin giriş bölümünde Kanuni Sultan Süleyman, Atatürk ve kütüphaneyi yaptıran Osmanlı vezirlerinden Fethi Paşa'nın portreleri bulunuyor. Kütüphanenin ziyaretçilere açık olmayan bölümü ise adeta hazine barındırıyor. Kütüphanede 2500 civarında nadide kitap bulunuyor. En önemli eser ise 1454 yılında yazımı tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim. Osmanlı hattatlarının 1401'de yazmaya başladığı el yazması Kur'an-ı Kerim 1991'de çalınıyor. Interpol tarafından bulunup kütüphaneye iade edilen eser kasada saklanıyor. Kitaplıkta ayrıca İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk kitaplar, ilk fizik, cebir ve astroloji kitapları da yer alıyor. 1884'te Rodos'a vali olarak atanan Namık Kemal'in de 3 yıl bu kütüphanede çalıştığını belirtelim. Rodos'ta dünyaca ünlü pek çok plaj bulunuyor. Bunlardan biri olan Kalifea, şehir merkezine 8 kilometre mesafede yer alıyor. Adanın güneyindeki Kalifea koyundaki plaj kaplıcası ile ünlü. Sahil ve çevresinde bulunan palmiye ağaçlarıyla ünlü olan plajda İtalyan hakimiyeti sırasında inşa edilen yapılar yer alıyor. Kaplıca ve düğün salonu olarak kullanılan yapılarda Arap mimarisi de göze çarpıyor. Suyu binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan Kalifea, küçük ancak oldukça etkileyici bir plaj. Burası güneşlenmek ve yüzmek isteyenlerin yanı sıra dalış için gelenleri de ağırlıyor. Rodos'ta az sayıda Türk de yaşıyor. Bunlar adanın fethinden sonra buraya yerleştirilen Karaman Beyliği'nden gelenlerden ve 1897 yılında Girit'ten göç edenlerden oluşuyor. İkinci Abdülhamit, Girit'ten gelen Türklerin ikamet etmesi için adanın kuzeyinde evler inşa ettirmiş. Girit Mahallesi olarak adlandırılan bölgede bugün kullanılmayan bir cami ve mezarlık da yer alıyor. Buradan Türkiye'nin kıyıları da görülebiliyor. Boşuna.

Yunanistan'ın herhangi bir bölgesinde aç kalmanız imkansız. Bu durum Rodos'ta da geçerli. Adanın yemek kültürü Anadolu'ya çok benziyor. Sulu yemekler, salatalar, mezeler neredeyse birebir aynı. Ancak biz size deniz ürünlerini denemenizi öneriyoruz. Liman bölgesindeki biri erkek biri dişi alageyik heykelleri de mutlaka görülmeli. Heykeller dünyanın 7 harikasından biri olan Rodos heykelinin 2 ayağının olduğu yere dikilmiş. Ayrıca adanın sembollerinden biri olan yel değirmenleri de liman bölgesinde yer alıyor. Çok sayıda kalmasa da iyi korunmuş olan yel değirmenleriyle Rodos turumuz sona eriyor. Sizi Türkiye'ye çok yakın olan Rodos'tan çok özel görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni diyarları keşfe çıkıyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Gündem yoğun. Körfez'deki savaş krizi bitmek üzere diyelim. Ayrıca havacılık sektörünün çektiği çile de dileriz bununla birlikte sona erer. Dolayısıyla bu tarz önemli konuları konuşmak üzere stüdyoda önemli bir konuğum var. TAV Havalimanları Holding CEO'su Serkan Kaptan. Serkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güntay Bey.
0: İki önemli konuya dikkat çektik ama artık bu konular sizin ne kadar gündeminizden veyahut da düşmek üzere bilemiyorum.
1: Evet, aslında gündemimizde. Yıla iyi başladık. Tabii Şubat sonu olan bu İran, Amerika ve İsrail savaşı o bizi bayağı bir tedirgin etti. Etmeye de devam ediyor. Sonuna geldiğimizi düşünsek de etmeye devam ediyor. Tabii ki bölgesel bu çatışmalara çok alışığız. Hep oluyordu. Coğrafyamızda fazlaca evet. Oluyor ama bu sefer Amerika'nın da içine girdiği, İsrail'in olduğu, sürekli karşılıklı roketlerin fırlatıldığı bir ortamda uçuş kısıtlamaları, bölgenin etkilenmesi, bölgedeki diğer ülkelerin vurulması yolcuda bir tedirginlik yarattı. Tabii ki uçuş kısıtlamaları da oldu. Hani turizmi etkilemesinin haricinde. Üstüne bir de Hürmüz Boğazı krizi girince ikiye katlandı bu kriz. Çünkü bu da yakıt krizini tetikledi.
0: Beraberinde getirdi.
1: Evet, yakıt krizi de tabii hava yollarını olumsuz etkiledi. Çünkü onlar da önünü göremeyince öncelikle uçuşlarda kesinti, kısma gibi tercihlerini kullanıyorlar maalesef.
0: İran ve Amerika arasında olan barış anlaşması sizin için sezon başlangıcı olması sebebiyle bir pozitife dönüş evet. Diye yorumlanabilir.
1: Çok olumlu bizim için. Şimdi iç turizm için zaten okullar kapanmadığından tam sezon başlamadı. İç turizmde kaybedeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye için konuşursam. Dış turizmde de sezonun başlangıcı dediğiniz gibi. Birikmiş bir talep de var tabii. Bu savaş Şubat sonu başlayınca, Şubat'ın son günü. İnsanlar mevcut planlarını da erteledi diye düşünüyoruz. Herkes iptal etmedi en azından. Sezonunda daha çok başında olduğumuzdan biraz son dakika yolcuya kalsak da öyle diyeyim. Bu talebin geri geleceğini düşünüyoruz. Bu barış anlaşmasının yürürlükte kalması koşuluyla tabii ki.
0: Sizin işlettiğiniz havalimanları içerisinde iç hatlarda galiba bir numarada Ankara Esenboğa var.
1: Doğru.
0: Trafik artışı anlamında
1: doğru,
0: söylüyorum.
1: Doğru.
0: Dış hatlarda da Makedonya mı?
1: Makedonya. Makedonya yurt dışında %31 gibi büyüyor şu anda.
0: Onun sebebi nedir?
1: Onun şöyle, Wizz Air bizim orada base carrier'ımız, yani evet, sabit hava yolumuz. 6 tane uçağı var Üsküp'te. Çok değil ama Üsküp ölçeğinde 6 uçak önemli. Onlar A320 filosu kullanırken 321'e döndüler. Bir koltuk kapasitesi geldi. Beraberinde büyüdü. Geçen sene de bu Neo'nun motorlarından dolayı motor kullanamadıkları dertle onu da aştılar. Bir anda geçen seneye göre %31 büyüme geldi. Aslında bütün havalimanlarımız için de en hızlı büyüyen şu anda Üsküp.
0: Burayı anladık. Ankara'da
1: evet.
0: İlginç bir büyüme var. Aslında Ankara gerçek değerine
1: evet.
0: Ulaşıyor. Çünkü Türkiye'nin merkezinde ama istediğimiz evet. Oranda bir bağlantı şeyi yoktu. Şimdi o tempoyu doğru. Yakalıyoruz. Detaylarında ne var?
1: Ankara'yı büyüten aslında AJet. AJet'e teşekkür ediyoruz. Çünkü AJet Ankara'yı Sabiha Gökçen'den sonra base olarak kullanıyor. Yani bir hub olarak kullanıyor. Çok dış hat açtı. AJet açınca uçtuğu ülkedekiler de ilgilenip oraya
0: buraya
1: uçmaya yani başladı.
0: Karşılıklı olarak.
1: Yani karşılıklı oldu. Tatlı bir rekabet de oluştu. Bu Ankara'da aslında iyi bir dış hat oluşturdu. Ankara'daki dış hat büyümesi sadece Ankara'nın yolcusu değil. Çevre illerden İnterland, de çok yolcu topluyor.
0: Evet. Evet.
1: Hızlı treninde çok önemli bir etkisi oluyor tabii ki. Ankara o hak ettiği yolcu seviyesine geliyor. Dış hat olarak ve iç hat olarak.
0: Bu kadar geldiğine göre bundan sonra katlanacak demektir.
1: Mutlaka. Bu sebeple siz yatırımlar da yaptık.
0: Ha, onu diyecektim. Gerekli yatırımları yaptınız.
1: Doğru, doğru. Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde bir ihale yapıldı biliyorsunuz 2022 yılında.
0: Evet.
1: Onu kazanarak ikinci 25 yıllık dönemi
0: Türkiye'nin
1: hak
0: en
1: ettik.
0: Makul mantıklı ihale yöntemiydi. Yani
1: doğru,
0: önceden
1: doğru.
0: Gelip dibine dayanmadan yapılan doğru. Bir şeydi.
1: Bizim orijinal işletme süremizin sonu Mayıs 2025'ti. 2022'nin
0: evet.
1: Aralığında yapıldı ihale. İhalenin de konusu 2025 Mayıs'tan sonra bir 25 yıl işletmeci olmak koşuluyla yeni yatırımları yapmaktı. Hani bu pist, taksi yolları,
0: kule,
1: Deami'nin bakım hangarı, yeni kargo tesisleri gibi birçok tesis yapılarak tam bağımsız, paralel pistli yepyeni bir havalimanına haline geldi. Yolcu kapasitesi için terminal zaten yeterliydi ama bu yeni dönem sözleşmemizde zaten belirli tetikleme noktaları var. Yolcu kapasitesi bir noktaya ulaştığında biz terminali de büyüteceğiz. Bugün ihtiyacımız yok. Baştan büyük evet, olarak
0: sizin
1: yapılmıştı.
0: En önemli noktanız Antalya Havalimanı. Yani yolcu evet. anlamında baktığımızda en fazla yolcuyu...
1: Yolcu büyüklüğü olarak.
0: Evet, evet. Yolcu büyüklüğü olarak orada ağırlıyorsunuz. Doğru. Oradaki tablo nedir?
1: Orada geçtiğimiz yıl 39 milyon yolcuya ulaşmıştık. Bu 39 milyonun da bizde yaklaşık %80'i dış hat, %20'si iç hat. Aslında evet. dış hat yoğun bir havalimanı. Orada çok bağlantı uçuşu da yok biliyorsunuz.
0: Transfer, evet, direkt.
1: Transit yok.
0: Hatta Türkiye en fazla direkt dış hat yolcusunun geldiği havalimanı.
1: Dış hat yolcu olarak hani ülkeye giriş gözüyle evet. bakarsak en yoğun havalimanı dediğiniz gibi. Ya da çıkışta, ülkeden çıkışta. Gene aynı şekilde geçtiğimiz sene yatırımlarını tamamladığımız, ana kısmını tamamladığımız, açılışını yaptığımız geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'nın büyümüş ikinci terminali, büyümüş iç hatlar terminali. Bu önümüzdeki yılların kapasite ihtiyacını çözüyor. Trafik olarak da tabii Antalya'da sezon biraz erken başlar, geç biter. 12 aya yaymayı hedeflesek de bizde böyle Mart sonu gibi trafik başlıyor Nisan ortası. Kasım ortasına kadar gidiyor yoğun trafiğimiz. Savaş etkiledi, etkilemedi diyemeyiz. Bir düşüş oldu ama Mayıs rakamlarına baktığımızda yakalıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu petrol krizinin bittiğini ümit ederek... Savaşın tekrar geri gelmeyeceğini ümit ederek geçtiğimiz yılı yakalamayı ümit ediyoruz trafik
0: Rusya
1: olarak. Rusya yani hala %30 ekside evet. trafik olarak. %50'lerdeydi evet. daha önce. Ambargolarla hı-hı. savaş öncesi yani bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı. Biraz toparlanma oldu ama gene de ekside. Fakat o %30'u biz Avrupalı yolcuyla doldurduk. Antalya'da çok olmayan İngiliz yolcumuz var son 3 senede. Alman yolcu, Rus yolcu ile eşit oldu artık. Alman evet. yolcu ağırlıklı. Batı Avrupa'dan Fransız, Belçikalı, Lüksemburglu yolcumuz da var. Ukrayna yolcumuz yok ama Polonya yolcumuz var. Onların Polonya üstünden geldiğini gidiyor. Bildiğimiz için.
0: Şimdi biz Makedonya'yı konuştuk ama Gürcistan'da da varsınız. Tunus'ta da varsınız.
1: Kazakistan'da
0: diğer yerlerde,
1: da varız.
0: Kazakistan'da zaten varsınız. Diğer yerlerde de kendi teknolojilerinizde, değişik evet. birimlerinizde varsınız. Dolayısıyla evet. küresel anlamda havacılığı... Evet. rahat okuyacak evet. verilere sahipsiniz. Evet. Mesela sizin için en caziplerden birisi galiba gelişimi olarak Kazakistan.
1: Kazakistan, Gürcistan. Doğru.
0: Orada neler yapıyorsunuz? Şimdi
1: Gürcistan'da başlayayım daha yakın evet. olduğu için. Gürcistan'da bu sene başında 15 Ocak'ta hükümetle bir anlaşma imzaladık. Bizim çünkü 2027'nin Ocak ayında Tiflis'teki işletme süremiz bitiyordu. Onu bir 5 yıl uzattık. 2027'den sonraya. Sebebi de bir kapasite ihtiyacı vardı. Aslında Türkiye'deki imtiyazlara benzeyen. Mevcut terminali biz büyütüyoruz iki yana doğru. İç hatı ve dış hatı. İç hatı orada çok çok küçük olsa da bir iyileştirme yapıyoruz. Otoparklar, park sahaları. Kullanılamayan bir taksi yolu vardı. Onu baştan yapıyoruz. Pistin kapasitesini desteklemek amaçlı. Bütün altyapıyı bir daha bir elden geçiriyoruz. Bu bir 5 yıllık alınmış bir ilave süre. Orası devam ediyor. Bir de Batum var orada biliyorsunuz. O da 2027'nin yaz aylarında bitiyor mevcut sözleşmesi. İkisi farklıydı, ayrı kontratlardı. Orasıyla da ilgili görüşüyoruz. İnşallah onu da uzatırız. Bir yatırım karşılığı tabii.
0: Kazakistan da iyi gidiyor galiba. Çünkü doğru. Air Astana evet. CEO'su İbrahim Bey'den doğru. de bilgi almıştım. Evet. Oradaki diyaloğunuz da iyi olduğunu zaten doğru, biliyorum.
1: Doğru. Evet, İbrahim Mart sonu devraldı pozisyonu. Yıllarca CFO yapmıştı. İbrahim benim okuldan da arkadaşım.
0: Öyle
1: bir
0: mi?
1: Devre ufağım benim. Uzundur tanışırız. Kazakistan'da da yıllarca aksatılmış bir altyapı ve terminal problemi vardı. Bunu geçtiğimiz yıl çözmüştük hatırlarsınız.
0: Evet, yerinde gidip görmüştük.
1: Görmüşsünüz, doğru. Terminal açıldı. Tabii trafik büyüdükçe ihtiyaçlar da değişiyor.
0: Ama bizim yetmeyeceğini ben gördüğümde söylemiştim.
1: Doğru. Bizim o gün yaptığımız terminal bugün böyle artık aksamaya başlar hale evet. geliyor. Ya da apron taksi yolları, eski altyapılar yoğun kullanımdan dolayı daha hızlı yıpranır hale geldi. Büyük bir yatırım programı açıkladık orada. Yani 350-360 milyon dolarlık. Onun %25'lerindeyiz. Geçtiğimiz yıl başladık. Bunun içinde bir pistin kapatılıp komple yeniden yapılması var. İlave bir tam paralel taksi yolu var. Orada pistler de 4 kilometre, 4,5 kilometre.
0: Evet, uzun
1: pistler.
0: Bayağı.
1: Onlar yapılıyor şu anda.
0: Geriye kaldı Tunus. Yani Tunus, işlettiğiniz evet. havalimanları evet, içinde konuşmadığımız. Belki Oman'da da varsınız
1: Tunus
0: ama.
1: Tunus var, Zagreb var.
0: Zagreb var. Bak Zagreb'de unuttum.
1: Tunus toparladı. Rus yolcu var orada.
0: Evet.
1: Bayağı bir oralarda sıkıntı çekmiştik hatırlarsınız yıllar önce. Arap Baharı sonrasında.
0: Evet.
1: Toparladı. İki havalimanı da büyüyor orada. Yani yaklaşık %10'larda bir büyüme oranı var. Geçtiğimiz sene de kuvvetliydi. Bu sene de iyi gidiyor. Tunus mesela bu Orta Doğu krizinden etkilenmedi. Hırvatistan'da da iyiyiz.
0: Zagreb yani, zaten da iyi. Güzel
1: Zagreb
0: bir...
1: iyiydi zaten. Evet. Geçtiğimiz sene bayağı bir kuvvetli büyümüştü orası. %10-11'lerde. Bu sene de pozitif. Makedonya kadar değil tabii.
0: Evet.
1: Yolcu bazı daha yüksek orasının. Orada da Hırvat Hava Yolları ana taşıyıcı biliyorsunuz. Aslında Zagreb'de Batı Balkanların ya da Doğu Avrupa diye tam arada kalıyor çünkü. Önemli bir hub'ı. Orada da Hırvat Hava Yolları kısa mesafeyi çok iyi birleştiriyor. 2-2,5 saatlik bir interland'da kuvvetli. O yüzden orada da büyüme devam ediyor.
0: İşlettiğiniz yerle de tablo bu. Peki evet. işletme arzusu duyduğunuz, ihalesine hazırlık yaptığınız yerler neresi? Mesela duyduğumuz bir Kuveyt var. İkincisi evet. Mısır'da bazı noktaları biliyoruz.
1: Doğru.
0: Üçüncüsü benim merak ettiğim mesela Orta Asya'da Özbekistan, evet. Kırgızistan buralarda veyahut da Azerbaycan bir tab için şans yok mu? Nedir durum?
1: Takip ediyoruz. Şöyle havalimanı işletmesi gözüyle bakarsak dediğiniz gibi çok uzundur Kuveyt'i takip ediyorduk. İhale 3 kere iptal oldu. Gene çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir teklif verdik oraya. O bizim klasik havalimanı işletme geliriyle gideriyle olan model değil de daha ziyade en iyi gidere teklif attığımız değişik bir model. İdare onu tercih etti.
0: Görebildiğim Riveren... kadarıyla çok böyle cazip bir de görünmüyor.
1: Şöyle yolcu sayısı olarak güzel tabii. 15 milyonların üstüne çıkmış bir havalimanı. Yolcu büyüklüğü olarak güzel ama bizim klasik hani duty free'lerini, restoranlarını ya da lounge'larını işlettiğimiz her şeyinde olduğumuz bir operasyon türü değil ama hani bu giriş başka fırsatlar yaratabilir gözüyle baktığımızdan önemsiyoruz. O bakımdan önemsiyoruz. Orta Asya ama daha bir odak noktamız. Demin mesela Kazakistan konuştuk.
0: Kazakistan'da yeni bir havalimanı olabilir.
1: Tabii Kırgız'a, evet. Özbek'e, oralardaki fırsatlara bakıyoruz. Tabii Kazakistan'daki bu Almaty Havalimanı'nın başarılı modeli çevre ülkeleri de tetikledi. Tatlı bir rekabet var doğal olarak komşular arasında. Ona bakıyoruz. Azerbaycan dediniz. Azerbaycan'da olabilir fırsatlar mutlaka bakacağız.
0: Bir de Mısır'la ilgileniyorsunuz.
1: Doğru.
0: Suudi Arabistan var.
1: Doğru. Mısır, Suudi Arabistan. Mısır'da da gene pandemi sonrası hemen Havacılık Bakanlığı var orada. Havacılık Bakanlığı. Öncelikle turistik havalimanlarını imtiyaz yöntemiyle, kiralama yöntemiyle vermek üzere bir planlamaya girdi. Bunun için Dünya Bankası'nın organizasyonu olan IFC'yi tuttular bu ihaleleri hazırlamak için. Şu anda Hurghada Havalimanı ile ilgili böyle bir şey var. Yani biz buna da başvurduk.
0: Şarm her şey...
1: O da peşinden geliyor. Biz Şarm'ı önce beklerken Hurghada çıktı. Yeterli kaldık orada... İhale şartnamesini bekliyoruz. Suudi Arabistan demiştiniz.
0: Evet.
1: Hala Medine Havalimanı tek tamamen özelleştirilmiş havalimanı.
0: O da sizde.
1: 13 yıl, 14 evet. yıl oluyor. 2012'de evet. başlamış. 2012 Mayıs'ta
0: beraber
1: başlamıştık.
0: Gitmiştik.
1: Beraber gitmiştik. Doğru. Tam 14 yıl oldu. Orada bir dönem hatırlarsınız gene ikinci yıl diyeceğimiz havalimanların özelleştirmeleri gündeme geldi.
0: Evet.
1: Kasim, Hayil, Yanbu, Taif gibi. Onlar tekrar gündemde. APA Havalimanı çıktı mesela. Orayla ilgimiz var. Kasım bugünlerde çıkacak. Onunla ilgimiz var.
0: Serkan Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
2: LGS bitti. Tercihler yaklaşıyor. Hangi lise... Hangi puanla hangi okula yerleşmeli? Tercih sürecinde nelere dikkat etmeli? Eğitimci Tahir Altuğ ve eğitimci Murat Boğa, tercih dönemine dair merak edilen tüm soruları yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken, bugün saat 16.15'te, Habertürk'te.

0: Türk Hava Yolları ve Garanti BBVA 25 yıldır devam eden güçlü işbirliklerinde bir ilke imza attı. Sadakat programı Miles & Smiles için geliştirilen yeni kredi kartı hizmete sunuldu. Kart, Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan TC, LTL tescilli Airbus A321 Neo uçağından alınan gerçek bir parçadan üretildi. Her iki şirketin kuruluş yıllarının toplamından ilham alınarak yalnızca 3879 adet basılan kart özel tasarımıyla müşterilere sunuldu.
1: 25 yıl önce bu yolculuğa başlamışız. İki tane güzde kurum, Türkiye'nin en güçlü markaları olarak öncü bir sadakat programı oluşturmuşuz. Amacımız bunu bir 25 yıl daha çok başarılı bir şekilde, bir çeyrek asır daha bu şekilde götürmek. Biz bu müşteri merkeze koymuş iki kurumun birlikteliğinden birçok kampanyalarla, değer önerileriyle çok daha ileri götürmek istiyoruz.
0: Tanıtım etkinliğinde konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, Miles & Smiles programının 37 yıllık deneyime sahip olduğunu, 25 milyonu aşkın üyeye ve 300'den fazla markaya ulaştığını bildirdi. Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi ile Singapur Hava Yolları işbirliğinde düzenlenen Visit Malaysia Year 2026 tanıtım etkinliği İstanbul'da yapıldı. Etkinlikte Malezya'nın 2026 turizm vizyonu, yeni turizm projeleri, stratejik işbirlikleri ve sektörün gelecek dönem hedefleri paylaşıldı. Turizm sektörü temsilcileri ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği organizasyonda Malezya'nın Türk turistler için sunduğu yeni fırsatlarla Singapur Hava Yolları'nın bölgedeki bağlantı imkanları anlatıldı.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.

Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. İran, ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Dün devlet töreniyle başlayan cenaze töreni bugün de Tahran meydanındaki buluşmayla sürüyor. Görüntüler Tahran'dan canlı olarak ekranlarımıza geliyor. İran'da eski dini lider Ali Hamane için resmi cenaze törenleri başladı. Programın ilk günü başkent Tahran'da devlet yetkilileri, yabancı delegasyonlar

son görevlerini de yerine getiriyor. Cenaze programı tek gün değil. İran makamlarının açıkladığı takvime göre törenler 5 gün boyunca devam edecek. İlk 2 gün Tahran'da halka açık veda programları düzenlenirken daha sonra cenaze farklı şehirlerde gerçekleştirilecek. Dini ve resmi törenlerle yapılacak. Takvime göre Tahran'da ikinci aşama törenlerse 7 Temmuz'da İran'ın önemli dini merkezlerinden Kum kentinde anma ve cenaze programı gerçekleştirilecek. Böylece cenaze korteji ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen törenlerle de devam edecek. Programın son aşaması ise 9 Temmuz'da gerçekleşecek. Hamane'in naaşı doğduğu şehir olan Meşhed'e götürülecek ve burada düzenlenecek. Son cenaze töreninin ardından İmam Rıza Türbesi yerleşkesinde hazırlanan alana defnedilecek. Böylece 4 Temmuz'da başlayan çok günlü resmi cenaze programı 9 Temmuz'daki defin işlemiyle de tamamlanmış olacak. İlk gün birçok ülkeden devlet yetkilisi de yine Ali Hamane'in cenaze törenine katılmıştı. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk günkü cenaze törenine katılan isimler arasındaydı. Yine Cevdet Yılmaz birçok İranlı yetkiliyle de temaslarda bulunmuştu. Tabii en çok merak edilen konulardan birisi ise Ali Hamane'in oğlu Müçteba Hamane'in cenaze törenine katılıp katılmayacağıydı. Yine İranlı yetkililer güvenlik gerekçesiyle yeni dini liderin yani Ali Hamane'in oğlu Müçteba Hamane'in cenaze törenlerine katılmayacağı yönünde bir açıklaması olmuştu. 4 Temmuz'da başlayan cenaze töreni programı 9 Temmuz'da sona erecek. Tabi Ali Hamane'in doğduğu şehir Meşhed'de cenaze programı sona erecek ve İmam Rıza Türbesi yerleşkesinde hazırlanan alana da Ali Hamane'in cenazesi defnedilmiş olacak. Eski dini lider Ali Hamane için cenaze törenleri dün itibariyle başladı. Programın ilk günü başkent Tahran'da devlet yetkilileri, yabancı delegasyonlar ve çok sayıda İranlı vatandaşın katıldığı anma töreniyle açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti törenlerde. Devlet protokolü ve halk Hamane'ye son görevini yerine getirmek için de sokaklara dökülmüş durumda. Tabii sabahın ilk ışıklarıyla birlikte binlerce İranlı cenaze töreninin gerçekleştirileceği alanlara toplanmış durumda. İlerleyen saatlerde de kalabalığın giderek artması da bekleniyor. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Programın son aşaması 9 Temmuz'da gerçekleşecek. Hamane'in naaşı doğduğu şehir olan Meşhed'e götürülecek ve burada düzenlenecek. Son cenaze töreninin ardından İmam Rıza Türbesi yerleşkesinde hazırlanan alana defnedilecek. Böylece 4 Temmuz'da başlayan çok günlü resmi cenaze programı da 9 Temmuz'daki defin işlemiyle tamamlanmış olacak. İran'dan cenaze programına dair görüntüleri canlı olarak ekranlarımıza getirdik. İlerleyen saatlerde programa dair detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk günkü cenaze töreni programına katılmıştı. İranlı yetkililerle de temasları olmuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın. Tabii birçok ülkeden yine devlet yetkilisi cenaze programına katılmak üzere İran'a hareket etmişti. En çok merak edilen konulardan biri ise yeni dini lider Müçteba Hamane'in cenaze törenine katılıp katılmayacağıydı. İranlı yetkililer güvenlik gerekçesiyle yeni dini lider Müçteba Hamane'in cenaze töreni programlarına katılmayacağı yönünde yaptığı açıklamaydı. Evet, binlerce kişi sokaklara dökülmüş durumda. İlerleyen saatlerde kalabalığın artması da bekleniyor. Program 5 gün sürecek demiştik.

0: 9 Temmuz'da Meşhed'de son cenaze töreni programıyla sona erecek ve İmam Rıza Türbesi'ndeki alana da Ali Hamaney'in cenazesi defnedilmiş olacak. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
1: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
2: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
1: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
2: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
1: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
0: Enflasyon Haziran'da %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,11 oldu. Bu verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak. Ayrıntılarına bakalım.
3: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
0: En düşük emekli aylığına %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler yapılacak? Teklif ne zaman yasalaşacak? Bakalım.
3: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşvik

0: vekilliklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadroları atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifte drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.
1: Akaryakıttaki ÖTV'nin bu ürünlerin fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Eşel Mobil Sistemi'nin kapsamı değiştirildi. Karara göre benzin, motorin, LPG otogaz ve LPG tüp gazda benzeri mallardaki %75, %25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Sigarada da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Üreticilerin 1 lira fiyat artışına gidebilmesi için nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Kastamonu'yla devam etti. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
2: Büyük Başkanımız hoş geldiniz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
3: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa, ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
4: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
3: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim 23.500 lira yapalım, bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
1: Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakarette suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ını Harbiye Açık Hava'daki sahnelemesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş, savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın Genel Rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı rüşvet soruşturmasında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında anayasanın, belediye kanununun ilgili maddeleri uyarın.

0: boyunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Ankara'dan gelen açıklamalar, terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin netleşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi.
1: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
2: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti, Temmuz ayını işaret etti.
1: Uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
1: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
2: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
1: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyorum. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na iki yeni üye atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yeni üyeleri oldu. Sayan'dan boşalan bakan yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek NATO liderler zirvesine çevrildi. Zirve hem Türkiye'nin ev sahipliği yapması hem de NATO'nun güvenlik gündemi nedeniyle Yunanistan'da yakından takip ediliyor. İki ülke arasında pozitif atmosferin korunmasına ilişkin şimdiden bazı adımlar atıldı. Türkiye-Yunanistan diyaloğunun zirvede ilgi gören başlıklardan biri olması bekleniyor.

0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki tarafta silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değil. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil.
1: Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var.
2: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atacak. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Türkiye aynı zamanda Ege'nin karşı kıyısıyla yeni bir dönemin eşiğinde. Ankara'daki bu kritik buluşma Atina'da şimdiden geniş yankı buldu. Peki zirve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
3: Ege'de son dönemde esen diyalog rüzgarları tarihi zirve öncesinde de hissedildi. Atina, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de Deniz Parkı projesini erteledi. Karar Yunan basınında diyalog ortamını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
1: Ne yapmanız lazım? Ortaklık bulmanız lazım.
2: Evet.
1: Diyorlar ki ya yarınımızı çevre olarak görürüz. Bu deniz park alanları yapalım. Yani şu akil olan insanların yapılacağı şekilde devletler de olaya akil yaklaşması lazım. Ne yapması lazım? Bu işi çok üzerine gitmeden efendim ortak noktalar olmalı.
4: NATO artık kendi içinde bir çatışma istemiyor. Bu bağlamda baktığımızda iki ülke yakın komşu ve NATO üyesi olan Türkiye-Yunanistan arasında önümüzdeki günlerde bu NATO zirvesiyle birlikte bir daha yakınlık ve olumlu pozitif gelişmeler bekliyor musunuz?
0: Rekabet alanı ve çatışma alanı hiç kimsenin işine yarayan bir süreç değil. Zaten hatırlarsanız yani son 4 yıldır özellikle ciddi şekilde Türkiye-Yunanistan arasında bir yumuşama var. Bakın Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginleşti?

0: gerginlik yaşansa iki tarafta da silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildi. Çünkü Türkiye Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil. Yani Doğu Akdeniz'de rekabet ve çatışma hiç kimsenin işine yaramaz.
1: Ankara'daki NATO zirvesinde verilecek mesajların sadece ittifakın geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun geleceğine de yön vermesi bekleniyor.
2: Ortak noktalar bunlar. Evet. Türkiye, Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var. Ortak bir noktada bir ayım. Onun için round table session dediğimiz yuvarlak masa toplantılarıyla bu işi çözmemiz
3: bu
2: lazım.
3: Bu kapsamda bir görüşme bekliyor musunuz siz de mi?
2: Yani işte tabii bu şeyde
0: NATO'da
2: olacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun tarih zirvelerinden birisi olacak. Bu NATO'nun ikinci dönüşümünün tescili ve başlangıcı olacak. Herkesin karlı çıkacağı bir yeni pazar konusunda herkes aynı kanaatte.
4: Bir tarafta Ege'de yıllardır çözülemeyen Midilli'den Saros'a uzanan hattaki egemenlik tartışmaları, diğer tarafta turizm, ticaret ve NATO çatısı altındaki güvenlik. Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge arayışı şimdi Ankara'daki NATO zirvesinde yeni bir sınav verecek. Gözler ise iki komşu arasındaki diyaloğu güçlendirebilecek mesajlara çevrildi.

0: İngiliz basını NATO'nun büyükelçilerinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladığını iddia etti. Reuters haber ajansının incelediği metne göre ittifak 5. maddeye sarsılmaz bağlılıklarını yineledi. NATO'nun Avrupa kanadıyla Kanada savunma harcamalarını arttırma sözünü yerine getirmeye başladıklarını da teyit etti.
1: NATO liderleri ortak savunmaya bağlılıklarını teyit etti. Bütçe sözünü gerçekleştirmeye başladıklarını açıkladı. İfadeler İngiliz basınının incelediğini iddia ettiği NATO bildirgesinden. Reuters haber ajansının iddiasına göre NATO'nun 32 üyesinin büyükelçileri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladı. İncelenen metinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil NATO liderleri İttifakın 5. maddesini teyit etti. Ortak savunmaya sarsılmaz bağlılıklarını onayladı. Birine yapılan saldırı, herkese yapılmış saldırıdır ifadeleri yer aldı. Trump'sa sosyal medya paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler değerlendirmesini yaptı. Ancak Reuters tarafından incelenen NATO metninde ittifakın Avrupa kanadıyla Kanada'nın geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yerine getirmeye başladıkları belirtiliyor. Metinde geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ifadeleri yer alıyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor deniyor. İncelenen metne göre ayrıca NATO müttefikleri Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro askeri yardım sözü vermeye hazırlanıyor. Ancak bu söz hala liderlerin nihai onayını bekliyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yinelenen metinde müttefikler İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor.
0: Milli İstihbarat Akademisi Ankara Zirvesi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı rapor yayınladı. Raporda NATO'nun küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında dönüşüm süreci ve zirvenin önemi ele alındı. Türkiye NATO'ya her zamankinden daha fazla stratejik katma değer sunmaktadır vurgusu yapıldı.
2: Türkiye'nin NATO içindeki rolü, Ankara Zirvesi'nin tarihi önemi. Milli İstihbarat Akademisi, NATO zirvesini tüm boyutlarıyla ele alan bir rapor yayımladı. Raporda NATO'nun yıllar içerisindeki dönüşüm sürecine ve yeni konsept olarak kabul edilen NATO 3.0 kavramı çerçevesindeki tartışmalara yer verildi. Tarihsel düzlemdeki önemli kırılma anları, genişleme politikasının sonuçları ve ittifakın sınama alanları ele alındı. Protokolün ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Türkiye'nin stratejik rolüne işaret etti.
3: Türkiye'nin NATO içindeki rolü 1952'den bu yana güvenilir bir

0: müttefik olmanın çok ötesine geçmiştir. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, NATO Kara Komutanlığı'na ev sahipliği yapması,
1: 930 bine yakın araç sorgulandı, denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.
2: Denetimler artırıldı, 1,5 milyon kişi sorgulandı, arama kaydı olan 4 binden fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü 10.18 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.21 saatleri arasında olacak.
1: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada bahse konu spekülatif içerikler korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemli, rica olunur denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'yi Ankara'da kabul etti. Fidan Talabani görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da dün Irak'ta temaslarda bulundu. Kalın, Bağdat ve Erbil'de Nizar Amedi, Mesut Barzani, Bafıl Talabani ve Kubat Talabani başta olmak üzere çok sayıda siyasi isimle görüşme gerçekleştirdi. Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükselirken 12.000'den fazla da yaralı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
2: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6 bin aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da sosyal konut kura törenine katıldı. Kurum, Adıyaman'a 4 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi kurulacağını söyledi.
3: Bugün de

0: Burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kura ile belirliyoruz.
1: Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim sırası Adıyaman'a geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura töreninde konuştu.
0: Onlar yapamazsınız dedikçe biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız.
1: Bakan Kurum deprem kentlerinden biri olan Adıyaman'ın aralarında bulunduğu 11 kentte inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Adıyaman'da enkazların geri kazandırılması için tesis kurulacağını açıkladı.
0: Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi daha hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda şehrimize bir tehlikesiz geri atık kazanım tesisi kuracağız.
1: Bakan Kurum 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri de paylaştı.
0: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
2: İstanbul'da eski binaların çökmesi ya da dış cephelerinin dökülmesi için depreme gerek yok. Tıpkı Bayrampaşa'da olduğu gibi iki katlı apartmanın çatısından düşen beton parçası bir cana mal oldu.
3: Kapıda oturmuş hava alıyordu. Binanın çatısından kopan beton parçasıyla canından oldu. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, evde sıcak havadan bunalmış dışarı çıkmıştı. İki katlı binanın önünde vakit geçiriyordu. Bir anda çatıdan beton parçaları koptu.
4: Gürültü patırtı koptu. İşte balkondan çıkma şeyi komple. Yengem oturuyordu burada, abimin işi. Üstüne düştü.
3: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Çorlu ilçesindeki Hıdır Ağa mahallesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama yaşandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yangın çıktı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı dairede ağır hasar oluştu. Ön cephedeki duvar kısmen yıkıldı. İlk bulgulara göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemesi ise sürüyor. Aksaray'da seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 44 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü Irak'a doğru seyir halindeydi. İçerisinde 44 kişinin olduğu otobüs Aksaray'dayken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 41 yolcu ve 3 personelin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 44 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında mahkeme kararını verdi. Acılı aile tepkili.
5: Sürücü alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı, durmadı.
3: Bisiklete çarpıp Alperen'i hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
6: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu, ben verilen cezayı da ben kabul etmiyorum.
3: Erzurumlu Cellat ailesinin yüreğini yakan kaza 6 Nisan akşamı meydana geldi. 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat ekmek almak için bisikletiyle fırına gidiyordu. Cüneyt Bey yönetimindeki otomobil bisiklete çarptı. Metrelerce savrulan çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kaza yerinde düşürdüğü plakadan yola çıkılarak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Cüneyt Bey tutuklandı.
5: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi, %0 benim çocuğum hatalı dedi.
3: İki suçtan açılan davada mahkeme kararını verdi. Duruşmada

0: Son sözü sorulan Cüneyt Bey tahliyesini istedi. Savcı mütalaasında sanığın alkol raporunda 1,79, olay saatine göre 2,13 promil alkol olduğunun tespit edildiğini belirtti. Tam kusurlu olan sürücünün taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Tutuklulukla geçirdiği süre dikkate alınarak sürücünün tahliyesine karar verdi.
1: Benim çocuğum suçsuz, günahsız yere o alkollü olduğu halde benim çocuğumu gidip vurdu. Benim en ağır suçtan yatmasını istiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
2: Denizli'de bir çocuk balkon koruma filesine asılı kaldı. Annesi son anda yetişip çocuğu tuttu. Herkesin yüreğini ağzına geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Balkon koruma filesine asılı kaldı. Küçük çocuk hem annesine hem çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
3: Yanlardan nasıl çıkaracak? Sallanacak çocuk ya.
0: Görüntüler Denizli'den. Merkez Efendi ilçesinde akşam saatleriydi. Evde oyun oynayan küçük çocuk odanın penceresinden dışarı çıktı. Balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Dengesini kaybeden çocuk filede asılı kaldı. Durumu fark eden anne hızla balkona çıkıp çocuğu yakaladı.
3: Tabelanın üstüne düşecek. Tut. Tabelanın üstüne düşecek.
0: Durumu fark eden komşular hemen itfaiye haber verdi. Bir yandan da binanın önünde çarşaf gererek önlem aldılar.
3: Tamam, itfaiye geliyor. Biraz daha tut çocuğu.
4: Geliyor.
3: Ay ya.
0: Bir kişi üst kattan beline bağladığı çarşafla aşağı sarkmaya çalıştı. Anne zaman zaman yorulsa da çocuğunu dakikalarca tutarak düşmesine engel oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
5: Ben ölürüm onu kurtarırım diyordu ya. Allah razı olsun.
0: Merdivenli aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri çocuğa yardımcı oldu. Filenin kesilmesiyle çocuk kurtarıldı.
3: Kadın şok oldu ama.
2: Tartışmalara neden olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi. Yapılan düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını engellemeyecek şekilde ön cama tutturulan kamera ve telefon tutuculara izin verilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlara ceza yazılmayacak. Araç dışına taşarak çevreyi rahatsız edecek düzeydeki ses sistemlerine ise yaptırım uygulanacak.
0: Sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan ve yolu trafik levhalarını, yayaları ya da diğer araçları görmesini engelleyen aksesuar ve eşyanın bulundurulması yasaklandı. Ancak araç üreticisinin fabrika çıkışı donanımları bu kapsamın dışında tutuldu.
6: Dikiz aynasına takılan aksesuarlara da açıklık getirildi. Koku ve diğer aksesuarların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe kullanılması yasak kapsamında olmayacak.
0: Yönetmelikte telefon tutucusu ve araç kamerası için de özel düzenleme yapıldı. Ön cama monte edilen telefon tutucusu ve araç kamerası direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmaması şartıyla kullanılabilecek. Görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.
6: Seyir halindeyken video izlemek yasaklandı. Görüş alanı içerisinde yer alan ekranlardan televizyon ya da video yayını izlemek yasak kapsamına dahil edildi.
0: Navigasyon, park destek sistemleri, araç içini ve dışını gösteren kameralarla aracın kontrol ve ayar ekranları bu yasağın dışında tutuldu. Yönetmelikte araçlarda kullanılan ilave hoparlör, bas hoparlörü ve ses güçlendirici sistemlerine de yeni kurallar getirildi. Araç üreticisinin orijinal donanımları dışında yalnızca bagaj bölümünde bir adet en fazla 45 Hz bas hoparlörüyle bir adet 300 watt ses güçlendiricisine izin verilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sisteminin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanacak.
2: İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk 6 ayına ait emniyet verilerini açıkladı. Suç oranlarında düşüşe dikkat çeken Gül, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
7: Aç kapıyı polis!
8: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentte yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşe dikkat çekti.
8: Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var.
0: Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
8: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında düştü.
2: İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yapıp usulsüz şekilde belge hazırlayan çete çökertildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Savcılığın tespitine göre bir çete nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaptı. Ehliyeti iptal edilen ya da hiç ehliyeti olmayana ehliyet, yabancılara sahte ikamet belgesi ve sahte kimlik kartları temin ediyorlardı. Sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri toplanan deliller sonrası şüphelileri yakalamak için 8 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir ifadelerini kullandı. Türkiye'de bir şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki memnuniyetsizlikleri ortaya koydu. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servisi şikayetleri %59 arttı. Peki tüketici hangi konularda şikayet ediyor, servisler ne diyor? Detayları Gizem Türemen'in haberinden izleyelim.
9: Sizce bir artış var mı şikayetlerde?
10: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
11: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
12: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler.
13: Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı, %109'a ulaştı.
14: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
11: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
13: Muhatap yok.
11: Muhatap yok.
13: Beyaz eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
15: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
13: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi ve servislerdeki yoğunluk.
16: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
17: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
14: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu yetişecek çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yakalı olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyorlar.
13: Yedek parçaya yönelik şikayetler de son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
18: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
15: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. 2 model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu, bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
14: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor, de çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
13: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
14: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
15: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
2: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başladı. Otellerde boş yer kalmadı. Güreşleri kaçırmak istemeyenler geceyi çadırlarda geçirdi. Alican Zeray'ın haberine bakalım.
0: Oteller doldu. Güreş severlerin çoğu yer bulamadı. Kimi de pahalı otelleri tercih etmek yerine soluğu çadırda aldı.
19: Burası da otel.
20: Daha mı rahat?
19: Rahat tabii.
21: Burası daha rahat. Yani 5 yıldızlı otelden daha güzel yani.
0: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin bu yıl 665.si düzenleniyor. Her sene olduğu gibi Edirne'de birçok otelde yer kalmadı.
22: Kimi otel ücretlerini çok buldu, kimisi otelde yer bulamadı. Güreş severler geceyi çadırlarda ve sokaklarda sabahlayarak geçirdi.
23: Her sene geliyoruz buraya. Bu çadır hayatı bizim için güzel yani. Biz bundan memnunuz. Biz şikayetimiz yok.
24: Bedavadan değil de yani ben merak ettim yani. Şu ortamı tatmak istedim ya. Aynen. Böyle bir tadalım dedik yani bu zevki.
0: Kırkpınar yağlı güreşleri 3 gün boyunca sürecek. Organizasyon pazar günü baş pehlivanlık final güreşiyle sona erecek.
2: Antalya'da kıyıya yakın noktalarda su altında çok sayıda ölü vatoz bulundu. Görüntü tedirginlik yarattı.
25: Denizin dibinde çok sayıda ölü vatoz görüldü. Tedirginlik yaratan olayın nedeni merak konusu oldu.
26: Ölü mü bunlar? Ölü değildir ya.
25: Antalya'da Iğdırlık Kulesi civarında subboard yapan bir kişinin su altı kamerasına çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Yaklaşık 30 balığın hareketsiz haldeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
27: O bölgeye av bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok çünkü başka balık ölümü yok.
25: Peki ölü vatozların insanlara zararı var mı?
27: Ölen balıkların da bir zararı yok. Ekosistem içerisinde başka balıklar ve deniz çıyanları tarafından ölen balıklar tüketilecektir.
25: Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu balıkçıları benzer vakalar olmaması için uyardı.
27: Bu türlerin yakalandığı zaman ağlarda canlı olarak geri atılması gerekiyor. Bu konuda balıkçılarımıza önemli görevler düşüyor. Ekonomik olarak değerlendiremiyorlar.
2: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip Bursa'da hasat başladı. İşçiler metrelerce yüksekte dalları tek tek kesip ıhlamur topluyor.
0: Bir yanda cesaret, diğer yanda geçim mücadelesi. Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında ıhlamur kokuları arasında hasat başladı.
28: Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
0: Bursa'nın Karacabe ilçesindeki ıhlamur ormanlarında işçiler önce merdivenle ağaca ulaşıyor. Sonrasında ise hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan dalların arasında dengelerini koruyarak tırmanıyor. Ellerindeki tırpanlarla kestikleri dallar aşağı indiriliyor. Çiçek ve yapraklar tek tek ayrılıp kurutuluyor.
29: Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Bu mesleğimiz.
1: Zaten bu köylüyüz biz de. Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz.
0: Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, yalnızca şifa değil, bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı. Geçen yıl kilosu 1500-2000 lira arasında satılan ıhlamurun bu yıl 2500-3000 lira arasında alıcı bulması bekleniyor.
3: Burada 3-5

0: tane köy ana geçim kaynaklarından biri ıhlamurdur. Köylerin ekonomisine katkısı büyüktür.
1: Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. İşte kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerine, esanslarına kadar çıktı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hale kılıyor.
2: Ihlamur hasadı Temmuz ayının ortasına kadar devam edecek.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
4: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Foes, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuayolay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Habertürk ekranlarından merhaba herkese, günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu başlıyor efendim. Şimdi burası hafta sonuna canlı görüntülerle başlayacağız. İran'dan geliyor görüntüler. 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye veda ediyor İran. Görüntüler canlı olarak Tahran'dan geliyor. Hamane için Tahran dahil ülkenin neredeyse tamamı ayakta. Başkentte devlet törenleri düzenleniyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temsil ettiğini de söyleyelim. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek. Milyonlarca insanın Hamane'nin cenaze törenine katıldığı, katılacağı belirtiliyor. Dünyanın dört bir yanından bir dini lider olduğunu da düşünürsek efendim, aslında ona inanan pek çok kişi ona veda ediyor. Dolayısıyla pek çok kişinin İran'a geldiğini de söylemek mümkün. Milyonlarca insanın dini lider Ali Hamane'ye veda edeceğini söyleyelim. 5 gün sürecek törenler. Tahran'dan şu an geliyor görüntüler ekranlarınıza. Hatırlayacaksınız, savaşın ilk gününde aslında Hamane hayatını kaybetmişti bir saldırıda. Hatta hakikaten o gün 28 Şubat'ta savaşın tam da ilk gününde bu saldırının gelmesi, Hamane'nin hayatını kaybettiği bilgisinin gelmesi de savaşın gidişatını da oldukça etkilemişti. Dolayısıyla kritik bir dönüm noktasıydı. İlk günde Hamane'nin

Töreninin ardından da Hamaney defnedilecek. Bir kez daha hatırlatalım, İran için malum yas süreci, cenaze süreci oldukça önemlidir. İran kültüründe, Şia kültüründe oldukça önemlidir. Dolayısıyla hakikaten 5 gün sürecek bir törenin ardından pek çok kişi dini lider Ali Hamane'ye veda edecek. Milyonlarca kişi de an itibariyle Tahran'da toplandı. Dikkat ederseniz sadece aslında onun cenazesi değil, onunla birlikte aslında mesela torun orada. Küçük bir yine tabut görmek mümkün. Ailesinden pek çok kişiyi de o saldırıda hayatını kaybetmişti. Ali Hamane'nin ailesinden pek çok kişi, işte onların tabutları an itibariyle Tahran'da bulunuyor. İran eski lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Peki hatırlayacaksınız, onun yerine oğlu Müçteba Hamane'ye gelmişti İran'da. Acaba Müçteba Hamaney bu törene katılacak mı? Sorulardan biri bu. Fakat bu konuyla ilgili net bir bilgi yok. Muhtemelen Müçteba Hamaney güvenlik önlemleri nedeniyle babasının cenaze törenine katılmayacak deniliyor. Bu arada Müçteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili de pek çok malum iddia ortaya atılmıştı. Dolayısıyla onun sağlık durumunun da pek iyi olmadığı, tedavi sürecinin de devam ettiği söylenmişti. Çünkü o da saldırıda yaralananlar arasındaydı. Görüntüler canlı olarak Tahran'dan ekranlarınıza geliyor. 5 şehri kapsayacak tören Perşembe günü Meşet'te bitecek. İran eski lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Onunla birlikte aslında onun ailesinden hayatını kaybedenlerin tabutları da bu noktada cenaze töreninin ardından, 5 günlük sürecek cenaze töreninin ardından da Hamane defnedilecek. Pek çok aslında devlet temsilcisi de bu törene katıldı. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsilen bu törene katıldı. Dün de İran liderleri, siyasi liderleri aslında o dünyanın dört bir yanından gelen devlet temsilcilerini kabul etti. Görüntüleri efendim canlı olarak Tahran'dan ekranlarınıza getiriyoruz. Dediğimiz gibi yeni görüntüler geldikçe cenaze törenine ilişkin sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ve her zaman olduğu gibi yine gazetelere bakarak devam edelim. Şöyle efendim, geldi gazetelerimiz. Bakalım manşetlerde bugün ne var? Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde Türkiye kazanacak ifadeleri yer alıyor. Detaylarını sizinle paylaşalım Hürriyet gazetesinde. Ki bu manşetin şöyle ki, malumunuz Amerikan haber ajansı Associated Press'ten bir haber paylaşılıyor. NATO'nun Ankara zirvesini analiz etti. 7-8 Temmuz'da artık gözümüz kulağımız Ankara'ya çevrilmiş durumda. Zirveye çevrilmiş durumda. Trump'la Erdoğan arasında sıcak ilişkinin kazananı Türkiye olacak diyor AP'de. Peş peşe iyi haberler geliyor şeklinde paylaşıyor Hürriyet gazetesi de. AP'ye göre Trump, Erdoğan davet edince Ankara'ya gitme kararı aldı. Çoğu kişi için gitmezdim dedim ve Erdoğan'a verdiği önemi gösterdi. Trump Türkiye'nin istediği F-35 jetleriyle F-110 jetleri motorları ile ilgili soruya da olumlu yanıt verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da ziyaret öncesi motor satışını ilerletmek için Kongre'yi bilgilendirdi. Trump ne söyleyecek? Bu da önemli bir konu başlığı. Trump'la Erdoğan arasındaki ilişki Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik süreci hızlandırdı. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Tom Barak'ı Ankara'ya büyükelçi ataması bu sürecin önemli adımları arasında yer alıyor diyor Hürriyet gazetesi. Dolayısıyla AP'nin analizine göre de bu ikili ilişkide kazanan Türkiye olacak. Devam edelim Milliyet'le. Milliyet gazetesinin manşetinde ise dikkat çekici bir başlık yer alıyor. Bölgesel güç Türkiye ve Nixon doktrini 2.0 manşeti yer alıyor. Efendim şöyle ki, Nixon doktrini isterseniz bir size hatırlatalım. Neydi? Başkan Nixon'ın Vietnam Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde 25 Temmuz 1969'da Pasifik'teki Guam Adası'nda açıkladığı doktrini şöyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünya jandarması olmaktan çıkarıp birçok yerden askerlerini çekip yerine bölgesel güçlerle çatışma prensibine dayanıyor. Şimdi deniliyor ki işte bu doktrinin artık ikinci versiyonu gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin çünkü son ulusal güvenlik politikası da buna dayanıyor. Trump'ın, Nixon'ın ayak izlerini takip ettiği belirtiliyor. Yani doktrinde Washington'ın işbirliği yapmak istediği bölgesel güç olarak da Türkiye öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri artık dünyanın jandarması olmayacak. Onun yerine bölgesel güçlerle işbirliği halinde olacak. Bölgesel güçlerden biri de

0: Türkiye'dir deniliyor yine bu analize göre. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Malum dün enflasyon açıklandı. Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve 0,99 oldu enflasyon. Bunu gündemine taşıyor Karar Gazetesi de. Enflasyonu yine emekli düşürdü başlığıyla birlikte. Özellikle bugüne kadar dikkat ederseniz Ocak, Mart, Mayıs enflasyonlarına da yer verilmiş. Efendim mesela Ocak'ta 4,84'tü enflasyon. Haziran'a geldiğimizde de 0,99 oldu ve bunu uygun olarak da aslında emekli maaşları belli oldu. Karar Gazetesi de enflasyonu yine emekli düşürdü diyor. Geçelim bu arada detaylarını paylaşacağız. Enflasyona göre maaşlar ne kadar oldu? Birazdan haberlerini de sizinle paylaşacağız. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine sözlerine yer verilmiş. Çünkü çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2025'te sektöre 706 milyar lira destek verdik. Muhalefet gibi meydanlarda şov yapmıyoruz. Gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyoruz dedi. Ve genç çiftçiye büyük teşvik paketini açıkladı. İlk olarak kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz dedi. Yine ayrıntılarını paylaşacağız efendim bu ucuz kredi desteğinin de. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde iktidar yine emekçiyi ezdi ifadeleri yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi de dün açıklanan enflasyon rakamına dikkat çekiyor. Haziran'da yıllık enflasyonu TÜİK %32,11 en aksa %51,49 açıkladı. Maaş ayarlı veri olarak değerlendiriyor Cumhuriyet Gazetesi de. Yine İzmir'deki emeklilerin eylemini de gündemine taşıyor bir fotoğrafla birlikte. Emekliler sadaka değil onurlu maaş istiyor ifadelerini kullanıyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve sırada Türkiye var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde efendim bu haberi biz de paylaşmıştık hatırlayacaksınız. Türkiye Gazetesi de aslında bir uyarıyla paylaşmış haberi. Diyor ki eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. Tapunuzu kontrol edin. Çünkü bir çeteden bahsediliyor ve bu çete nüfus müdürlükleri üzerinden aslında kurulan bir çete. Dolayısıyla bu yolla usulsüz bir biçimde tapuların el değiştirildiği iddia ediliyor. Türkiye Gazetesi de uyarıyor. Belki sizin tapunuz da usulsüz bir biçimde sizden habersiz başka birine verilmiş olabilir, satılmış olabilir. Amana kontrol edin diyor. Geçelim Fotomaç'a. Fotomaç'ın manşetinde ise yine Fenerbahçe var. Ake Fenerbahçe'de. Fenerbahçe büyük bir transfer bombası patlattı. Manchester City'nin dünyaca ünlü sol stoperini renklerine bağladı diyor Fotomaç'ta. Efendim şöyle hep birlikte bir gazetelere bakmış olduk. Elbette gazetelerden seçtiğimiz haberleri de yine sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Burası hafta sonu boyunca. Şimdi gelin hani biraz önce de bahsettik ya enflasyon açıklandı diye. Ne oldu, maaşlar nasıl oldu bir ona bakalım. Şöyle ki enflasyon Haziran'da %0,99, yıllık enflasyonsa %32,11 oldu. Bu verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında arttırılacak. Şimdi bütün şu tablosuyla birlikte efendim gelsin haberimiz maaşlarda ne kadar zam olmuş, nereden nereye çıkmış hep birlikte bir bakalım.
1: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis

0: maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
1: Efendim işte bu oranlara tepki var. Kimden? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den. Malum şehir gezilerine devam ediyor Özgür Özel. Kastamonu'yla devam etti bu kez. Ve Özel burada yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
2: Grup Başkanımız hoş geldiniz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
3: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
4: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
3: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım, bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
1: Efendim siyasetin gündeminde malum uzun zamandır şu soru var. Yeni parti kurulacak mı? Kurulacaksa nasıl kurulacak? Bu süreç nasıl ilerleyecek diye. Şimdi Yeni Şafak gazetesi de çok basit bir biçimde aslında Özel ve Kılıçdaroğlu ne istiyor ne diyor diye yorumlamış. Şöyle ki deniyor ki Özel diyor ki beni kov, Kemal Kılıçdaroğlu'ysa cevaben diyor ki yahu ben kovmam sen git şeklinde yorumluyor. Kaynaklara dayandırıyor haberi Yeni Şafak gazetesi. Kılıçdaroğlu iki başlılığın CHP'ye zarar vereceğini düşünerek Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu cephesinden bir isimse Özel'in ihracı gerilimi daha da artırır. En doğrusu yeni partinin kurulması ve CHP'den istifası yorumunu yaptı. Özel'e yakın isimlerse CHP'den ayrılan taraf biz olmayacağız diyor. Dolayısıyla Yeni Şafak gazetesi de Özel aslında beni kov derken Kılıçdaroğlu da hayır sen git diyor diye bu yaşananları özetlemiş efendim iki cümleyle. Şimdi devam edelim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'yi Ankara'da kabul etti Bakan Fidan. Fidan Talabani görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da dün Irak'ta temaslarda bulundu. Kalın, Bağdat ve Erbil'de Nizar Amedi, Mesut Barzani, Vafıl Talabani ve Kubat Talabani başta olmak üzere çok sayıda siyasi isimle görüşme gerçekleştirdi. Efendim Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü de 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 4000'den fazla kişi de yakalandı.
0: Denetimler artırıldı. 1,5 milyon kişi sorgulandı. Arama kaydı olan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü 10-18 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14-21 saatleri arasında olacak.
1: Efendim işte izledik, NATO'ya hazırlanıyoruz. Bir yandan da NATO'nun eski genel sekreterleri de Ankara zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemine dikkat çekerek zirveden beklentilerini dile getirdiler.
0: Zirvenin önemini vurguladılar. Türkiye'nin ittifaktaki gücüne dikkati çektiler. Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer ve Jens Stoltenberg Ankara NATO zirvesini değerlendirdi. 11. Genel Sekreter Jaap de Hoop Scheffer Türkiye'nin ev sahibi olmasına dikkat çekti.
5: İstanbul'da Türkiye'de katıldığım ilk zirve olan NATO 2004'ten sonra Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahibi rolünü yeniden üstlenmesinin vakti çoktan gelmişti. Bu, Türkiye'nin sahip olduğu ciddiyetin, siyasi ve askeri ağırlığının bir kabulüdür.
0: Jaap de Hoop Scheffer, Ankara zirvesinin birçok konuda mutabakat sağlayacağını söyledi. Lahey zirvesinde kabul edilen %5 savunma harcamasının Ankara'da tekrar gözden geçirileceğini vurguladı.
6: North America and Europe.
0: 13. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirveden beklentilerini dile getirdi.
7: Benim temel beklentim zirvenin birlik mesajı vermesidir. NATO müttefikleri arasında ticaret, İran, iklim ve diğer bazı konularda görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar bulunsa da zirvenin Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tüm müttefiklerin birlikte durduğunu, birbirimizi koruduğumuzu, birlikte olduğumuzda ayrı olduğumuzdan daha güvende olduğumuzu açıkça ortaya koymasını bekliyorum.
0: Stoltenberg, Türkiye'nin ittifakı olan katkılarına da açıklamasında yer verdi. Görevde olduğu süre boyunca en gurur duyduğu kararınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeler neticesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı olduğunu belirtti.
1: Efendim bakalım, kaldı 3 gün artık, Salı günü zirve başlıyor. Biz de bu arada Habertürk olarak zirveye hazırız gün boyunca. Hem Salı günü hem de Çarşamba günü tam da o noktadan, zirvenin olduğu noktadan canlı yayınlarımızla olan biteni sizinle paylaşacağız. Malum pek çok lider de Türkiye'ye geliyor, Trump'tan Macron'a kadar pek çok ismi ağırlayacağız Ankara'da. An be an tüm yaşananları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi devam edelim haberlerimize. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu turist eşi ve çocuklarını darp etti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay çarşamba akşamı Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla restorana gelen İngiltere uyruklu turist eşine saldırdı. Annelerini korumaya çalışan çocuklar başarılı olamazken kadın adamın darbeleriyle yere düşerek bayıldı. Çocuklar da babalarının şiddetine uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şikayetçi olmayan aile üyeleri daha sonra kaldıkları otele döndü. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Hacı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur, iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tokak konuştu.
8: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedi.
9: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
8: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti artık gelen giden yok. Olmayacak.
9: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık, Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
10: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
8: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razıyım.
9: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
8: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
9: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
10: Biz şunu umuyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
8: Ömrüm vefa ettiğim müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
1: Efendim sizi bilmem ama özellikle rüzgarlı günlerde ben pek böyle yolun ortasından yürümeye gayret ederim. Binaların yanından gitmemeye gayret ederim. Çünkü malum çok fazla bunun haberini paylaşıyoruz. Binalardan bir şey düştü kafasına ve ne yazık ki kimi zaman hayatını kaybetti, yaralandı diye. Şimdi malum İstanbul'da çünkü eski binaların çökmesi ya da dış cephelerin dökülmesi için depreme gerek yok. Hatta kimi zaman rüzgara da gerek yok. Tıpkı Bayrampaşa'da olduğu gibi iki katlı apartmanın çatısından düşen beton parçası bir cana mal oldu.
0: Kapıda oturmuş hava alıyordu. Binanın çatısından kopan beton parçasıyla canından oldu. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, evde sıcak havadan bunalmış dışarı çıkmıştı. İki katlı binanın önünde vakit geçiriyordu. Bir anda çatıdan beton parçaları koptu.
6: Gürültü patırtı koptu. İşte balkondan çıkma şeyi komple. Yengem oturuyordu burada. Abimin işi. Üstüne düştü.
0: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Görev süresi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu konuda malum ciddi de bir talep vardı ve artık bu yasaya göre kamuda %10 kontenjan uygulanacak. Şehit yakınları da uzman erbaşlığa başvurabilecek.
0: Uzman erbaşlara yönelik düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 17 maddelik yasayla sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. 1-2-3-2-1-2-3-3 Uzman erbaşların terfi, kademe ve derece ilerlemelerine etkileyen sicil sistemi de hukuki zemine kavuşturulacak. Assubaylığa geçiş için en az 4 yıllık sicil ortalamasının %90 ve üzerinde olması şartı aranacak. Sicilin olumlu olabilmesi için sicil tam notunun %60 ve üzerinde olması gerekecek. Terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilen Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle askeri öğrenci ve adaylar için özel bir uygulama getirilecek. Mahkeme göreve iade kararı verse bile göreve dönüş için kararın kesinleşmesi beklenecek. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Yasayla ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir nedenle ayrılan subayların kadrosuzluk ve yetersizlik dışında yeniden kadrolu olarak göreve alınamayacağı hükme bağlanıyor.
1: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla da yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
0: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6000 aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Efendim, Suriye'de siyaset yeniden şekilleniyor. Şimdi 210 kişilik bir halk meclisi var ve bu 210 kişilik halk meclisine 70 kişiyi de doğrudan atayabiliyor Cumhurbaşkanı Ahmet Şara. Şimdi o atadığı isimler arasında Miss Meclis diyor Takvim gazetesi. Dikkat çeken bir isim var. Ünlü oyuncu Rosina Laskani. Kendisi Suriye'nin Shakira'sı olarak biliniyor. Önemli dizilerde de rol aldığı belirtiliyor. Dolayısıyla o 70 kişiden birinin de ünlü bir oyuncu olması oldukça dikkat çekici deniliyor. Evet, Takvim gazetesi Laskani'nin sözlerine de yer vermiş. Kariyerinin dönüm noktası olarak belirtmiş Laskani de bu teklifi, bu atamayı. Şimdi gelin bu atamanın detaylarını da haberimizde izleyelim.
0: Ekranların sevilen yüzüydü. Ülkesinin geleceğine yön veren isimlerden biri oldu. Netflix yıldızı, artık milletvekili. Suriye siyaseti yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin geçiş döneminde görev yapacak yeni parlamentosuna yönelik atamalarını tamamladı. O isimlerden biri de 36 yaşındaki ünlü oyuncu Rosina Laskani oldu. Laskani yeni hükümette yer alma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi. Bana duyulan bu güven sadece geçici bir an olarak kalmayacak, bir sorumluluk bilinciyle sürecektir dedi. Televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösteren Laskani, Netflix'te yayınlanan El Hayba dizisiyle tanınıyor. Yüz binlerce takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medya hesabında Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Şara'nın 210 üyeli halk meclisine doğrudan atadığı 70 kişinin 15'i kadın. Seçilen üyeler arasında iç savaş kurbanlarının yakınları, eski mahkumlar ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulanlar da bulunuyor. Atamaların Suriye'nin her köşesinden insanı bir araya getirmeyi ve parlamentonun çeşitli uzmanlık ve mesleki deneyime sahip olmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.
1: Amerikan Başkanı Trump, yapay zeka ile hazırlanan mizahi bir videoda bu kez doktor önlüğü giydi. Malum Trump çok seviyor bu yapay zeka ile hazırlanmış videoları resmi hesaplarından paylaşmayı. Hatta kendi resmi hesabı değil, Beyaz Saray hesabından da paylaşıyorlar. Şimdi kendisine yönelik eleştirileri Trump saplantısı sendromu olarak tanımladı. Trump tedavi olarak da diyet kolayı önerdi.
11: I really wasn't sure I could help some of these people.
0: ABD Başkanı Donald Trump kendisini doktor gibi gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yapay zeka videosundaki paylaşımda beyaz önlük giyen Trump kendisine yönelik eleştirileri bir sendrom olarak tanımladı.
11: Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless.
0: Trump kendisine yönelik muhalefete de değindi ve bunun sağlık sorunu olduğunu değerlendirdi. Ancak bu durum için bir tedavi planı hazırladığını öne sürdü.
11: Fortunately I'm Dr. Trump. And I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
12: I have been suffering for over a decade, and after listening to Dr. Trump, I can see some results.
13: I couldn't eat. I couldn't sleep. Constantly angry. I made everyone miserable around me.
0: Videoda Trump karşıtı Hollywood'un ünlü isimleri Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts ve Whoopi Goldberg'ün yapay zeka ile oluşturulmuş görüntülerine yer verildi. Ünlü isimler uygulanan tedavi sayesinde bu sendromdan kurtulmuş gibi gösterildi.
14: I really wasn't sure I could help some of these people. They were so far gone, I wasn't really sure.
0: Videonun son bölümünde ise Trump kameraların karşısına geçerek takipçilerine reçete olarak nitelediği tavsiyelerde bulundu.
14: The treatment is simple. Turn off fake news. Say your prayers and if you ever feel anxious, just have a Diet Coke like me and you're going to see a remarkable difference in your life.
1: Efendim, kola önerisini görünce aklıma şu da geldi. Hatırlayacaksınız, Mehmet Öz'ün bir açıklaması olmuştu. Trump malum kolayı çok seviyor. Şöyle demişti Mehmet Öz'e. Trump özellikle bu kolanın vücudundaki kötü kanserli hücreleri öldürdüğüne inanıyor. Sağlıklı olduğuna inanıyor. Bu nedenle kolayı da çok seviyor demişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden konuyu açmışken, bugün Amerika Birleşik Devletleri için oldukça önemli bir gün. Çünkü tam da bugün 250. yaşına bastı Amerika Birleşik Devletleri. Bu yayın diliminde 1776 bağımsızlık bildirisinden bugüne ABD'nin geçirdiği kritik virajları, 250 yılın sonunda dünyaya ne kazandırdığını, ne kaybettirdiğini, küresel sistemi nasıl inşa edip bugün belki de işte kendi elleriyle nasıl yıkmaya çalıştığını da konuşacağız. Tarihçi yazar İlkin Başar Özal bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yayınımıza. Efendim, şöyle ki geldi hatta şöyle tablomuza, bu meşhur bir tablo, öyle değil mi? Yani bundan tam 250 yıl önce o kurucu babalar dediğimiz kurucu babalar toplandılar ve bir bildiriye imza attılar. Tam olarak 250 yıl önce bugün ne yaşandı?
15: Yani açıkçası 250. yılını Trump gibi bir başkanla kutluyor olması Amerika'nın herhalde en büyük şanssızlıklardan birisi. Kurucu babalar bugünlere görse de olaya farklı bakarlardı diye düşünüyorum. Şimdi dört dönümüz 1776'da bir bağımsızlık bildirgesi hazırlanıyor. Bağımsızlık ilkesi ortaya konuluyor. Özgürlükçü ve eşitlikçi bir sistemin ortaya konulduğu söyleniyor. Aslında böyle değil. Yani ciddi olarak detayına baktığınız zaman sizin orada görmekte olduğunuz şey özgürlük ve eşitlik kavramlarını hayata geçirmek için atılmış olan adım aslında köleciliğin, yerli kıyımının ve cinsiyet eşitsizliğinin gölgesinde gerçekleşen bir şey. Ve çok ilginçtir. Kurucu babaların en büyük tepkisi aslında feodal monarşinin olaya sürekli olarak müdahale etmesi. Yani İngiltere'den o yüzden belli bir noktada uzaklaşıyorlar. Hatta ikinci jenerasyon kendini İngiliz'den çok Amerikalı diye doğduğu yerle tanımlamaya başlıyor. Buradaki önemli nokta şu. Devlet olarak ortaya konulmuş olan aygıt 1776'da aslında feodal monarşinin kendi kafasına göre müdahalelerini engelleyecek özel mülkiyeti ve ekonomideki serbest ticaret ortamını koruyabilecek bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Tabii ilginç olan George Washington, Thomas Jefferson, James Madison gibi kurucu babada nitelendirici insanların da çok ciddi anlamda mülklerinin ve kölelerinin olması. Evet. Yani sisteme baktığınız zaman köleler sizin tarım üretiminizdeki enstrümanlar gibi. Yani traktörle bir arasında fark yok. Yerli halka baktığınız zaman, yani bizim Kızılderili diye hitap ettiğimiz, sınırların içindekiler iç tehdit, dışındakiler düşman. Kadınlar zaten evde kocalarının tabiatı altında bulunan insanlar. Beyaz adamın üstünlüğü üzerine kurulduğunu zannedebiliriz ama beyaz adamın da şöyle bir problemi var. Mülk sahibi olmayanlar da oy kullanamıyor. Ve adamlar monarşiden olduğu kadar saf demokrasiden de bir parça ürkmüş vaziyetteler. Çünkü siz doğrudan oyunuzu mevcut olan bugün bile başkana kullanamıyorsunuz. Evet. Başkanı seçecek kişiyi seçiyorsunuz.
1: Hala devam ediyor
15: tabii.
1: Sistem.
15: Yani baktığınız zaman bu araya tabii serpiştirilmiş olan şeyler var. Özellikle köleciliğin şimdi kuzey ve güney eyaletleri arasında bir tanesi sanayileşmiş kuzey. Evet. Ham madde ve tarım üretimini ortaya koyan güney var. Bunların arasında bir denge kurabilmek için aslında araya özgürlük, eşitlik, şu bu falan serpiştirilmiş vaziyette ama hani burada bu olaya iki türlü bakış açısı var. Bir tanesi daha idealist olarak bakanlar. Hani o günün şartlarında bunları reddetmeleri mümkün değildi. Dağılma neden olabilirdi. Oraya bir şeyler bıraktılar. İleride bunlar kullanılsın diye.
1: Düzelir belki diye.
15: Mevcudunuz bakış açısı, hayır bunların hiç alakası yok. Aslında oraya onlar öyle yazıldı. İnsanlar yerine geldiği zaman kullanıldı diye.
1: Şimdi detaylıca aslında bu bildirideki o kavramları ve çelişkileri konuşalım isterim ama bunun öncesinde peki neler yaşandı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nasıl kuruldu? Yani bu insanlar aslında sizin de vurguladığınız gibi iki nesil önce işte İngiltere'de olan, İngiltere'de doğmuş, büyümüş. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri diye bir toprak varmış. Ya çok da verimliymiş. iyi de para kazanıyormuşuz deyip şöyle efendim okyanusun ötesine geçip göç etmişler, öyle değil mi? Koloniler kurmuşlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, ciddi de para kazanmaya başlamışlar. Sonra günün birinde gelmiş ki yahu biz artık İngilizlere bağlı olmak istemiyoruz demişler. Böyle mi özetleyelim? Neden böyle demişler peki? İngilizlere

0: Neden bağlı olmaktan vazgeçmişler? Bu Amerikalılık nereden gelmiş?
1: Şöyle, Mayflower gemisi ilk defa Amerika'ya ulaşıp ve içindeki koloni kuracak olan insanları karaya bıraktığında gelenlerin büyük bir kısmı aslında Avrupa'nın sorunlu tipleriydi, öyle söyleyeyim. Yani çok işe yarama ihtimali olmayan, sürekli problem yaratabilecek durumda olan ya da durumu entelektüel düzeyi çok iyi olmasına rağmen sistemde yer bulamayan insanlar buralara geldiler. Yani bu yeni bir yerde yeni bir hayat kurma düşüncesi gibi. Oraya gelindikten sonra yaklaşık bir 100-150 sene geçtiğinde ikinci jenerasyondan itibaren kendileri doğdukları toprakla nitelendirmeye başladılar. Mesela bakın, Amerika'da milliyetçilikten çok yurtseverlik önemlidir. Çünkü işi milliyetçiliğe vurursanız Amerika parçalanır. İçinde dünyanın her yerinden gelen insan var. O yüzden patriotizm, yurtseverlik daha önemlidir. Toprağa sahip çıkabilme, bunu koruyabilme, bunu geliştirmeyle ilgili ülke açısından. Şimdi burada olay nasıl patlak veriyor? Aslında 1756-1763 arasındaki 7 yıl savaşları burada bir kırılma noktası. İngiltere Fransa'ya karşı dünyanın birçok ülkesi, Avrupa'nın birçok ülkesi aslında bu savaşın içinde ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre yaşanan ve en çok katılımın olduğu, Avrupa merkezi yaşanıp küresel sonuçları olan bir savaştır bu. Savaşın sonucunda İngiltere Hindistan'daki ve Kanada'daki Fransız sömürgelerini alıyor. Avantaj gibi görünebilir fakat inanılmaz bir para kaybı var. O yüzden de açığı kapatmak için Londra vergi sistemi üzerine oynamaya başlıyor. Bu birincisi. İkincisi,
0: yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kolonilerden vergi almak istiyor aslında. Kolonilerin itirazı da bu. Biz niye para ödüyoruz uzaktaki bir yere?
1: Bir o, ikincisi bir de şey var. Şimdi koloniler ürettiklerini Avrupa'ya satabilen bir yapıdayken geneline, Londra diyor ki hayır, sadece bana satacaksınız. Üstüne üstlük bir de şöyle bir pozisyon var. İngiltere parlamentosunun içerisinde o tarihlerdeki kavram şudur. Her milletvekili sömürgelerin ve kolonilerin hepsini temsil eder. Fakat işin ilginci, Amerika'daki kolonilerin İngiliz parlamentosunda temsilcisi yok. Yani sanal bir temsiliyet var.
0: Hatta şöyle bir itiraz hatırlıyorum. Temsilci yoksa vergi de yok gibi mesela böyle sloganlar hazırlıyorlar herhalde Amerika'da.
1: Onların o döneme gelene kadar enteresan sloganlar. Mesela 1754'te ünlü Benjamin Franklin bir Albany planı çıkartıyor ortaya. Yani kuzey ve güneyin arasındaki dengeyi sağlayabilmek için. Hatta şöyle de bir karikatür yaptırır. Join or die. Katıl ya da öl. Yani ya bir arada olalım ya da olmayalım. O tutmuyor. Fakat 1763'te işte bir iletişim komitesi kuruluyor ve öncelikle eyaletlerin arasındaki o sömürge kolonistlerin arasındaki bir iletişim platformu, istihbarat platformu oturtuluyor. Sonra ünlü çay partisi yaşanacak. İngilizler inanılmayacak derecede vergiler arttırınca Kızılderili kılığına girmiş olan Amerikalı, bugünkü yurtsever olarak kahramanlaştırılmış olan insanlar çayları denize döküyorlar.
0: Çünkü aslında o çaylardan vergi almak için düşünüyor değil mi? Yani İngilizlerin şöyle bir fikri var. Ya biz bunlardan vergi bir şekilde alamıyoruz. Bari çay ticareti üzerinden vergi alalım. Amerikalılar hayır, buna da karşı çıkıp o çayları denize döküyorlar. Yani bu aslında patlak veren bir durum.
1: İngiliz sömürgecinin ilginç bir tarafı vardır. Mesela Endonezya, Malezya'ya gidiyorsun. Diyelim bir şeker kamış orada. Sömürerek alıyorsunuz. Onu şekere çeviriyorsunuz. Sonra gidip onlara satıyorsunuz. Onlar da çok gerekli gibi çayın içine koyuyorlar. Şimdi bu dönem maddelerden aşırı vergi alınmaya başlandığı zaman koloniciler diyor ki bir dakika, yani bu iş böyle yürümez. Bunun üzerine karşılıklı böyle bir atışmalar başlayacaktır. En sonunda 1. Kıtasal Kongre toplanıyor. 1774'te işte ne yapalım, ne edelim? Georgia yoktur çünkü onun bir de özelliğini askıya almıştır İngiltere o tarihte. 2. Kongre toplandıktan sonra diyorlar ki bu iş böyle gitmeyecek. Biz bir araya gelmeliyiz, bir maddi oluşturmalıyız ve 1776'da da 4 Temmuz'unda da
0: İşte tam da ekranda efendim.
1: Bu tamamen bağımsızlık bildirgesi yayınlanıyor.
0: Evet.
1: Fakat iş onunla da bitmiyor. Şimdi bağımsızlık bildirgesinde öyle esnek bir pamuk ipliğine bağlı sistem oturtulmuş ki çiftçilerin ayaklanması sonrası bunun revize edilmesi gerektiğine karar veriliyor. Merkezi hükümetle eyaletler arasındaki eyaletler kendi başına haklarını kaybetmek istemedikleri için direniyorlardı. O direniş bir noktada kırılacak. Ortak federal bir anayasa üzerinde anlaşacaklar ve 1789'da George Washington ilk cumhurbaşkanı olarak seçilecek ve kurumsal olarak Birleşik Devletler kurulmuş olacak.
0: Şimdi tam da bu bildirgeye gelelim isterseniz. Sizin de vurguladığınız gibi aslında çelişkilerle dolu. Çünkü bu şöyle ifadeler var mesela efendim bu bildirgede. Deniliyor ki tüm insanlar eşit yaratılmıştır. Yaratıcıları tarafından devredilemez haklarla donatılmışlardır. Bunlar arasında yaşam, özgürlük ve

0: mutluluğu arama hakkı vardır. Bu hakları güvence altına almak için insanlar arasında hükümetler kurulur. Hükümetler adil yetkilerini yönetilenlerden rızasından alır. Herhangi bir hükümet bu amaçlara zarar verdiğinde halkın onu değiştirme veya kaldırıp yeni bir hükümet kurma hakkı vardır. Çok efendim o zaman için aslında büyük cümleler, önemli cümleler. Şimdi bir yandan da deniyor ki tüm insanlar eşit yaratılmıştır. İşte tam da bu imzayı buraya atan insanların hepsinin de kölesi var. Yani sizin de vurguladığınız gibi. Evet. Yani eşit nasıl bir eşitlik? Yani siyahiler bu eşitliğe dahil değil mi mesela? Değil. Bakış açıları nasıl? Yerliler bu eşitliğe dahil değil mi?
1: Hayır. Bir kere köle olarak insanlara baktığınızda aşağı Güney eyaletlerinin içerisinde onlar dediğim gibi tarımsal birer unsur olarak kabul ediliyor. Fakat bunların da mevcut olan sayılarına göre temsilcilerin parlamentoya girmesinde bir oynaklık söz konusu. Aslında bu görmüş olduğunuz yapılanmayı şöyle değerlendirebiliriz. Yani bu yazıldığı zaman ön yüzü İngiltere'ye bakan bir metin. Yani İngiltere'ye diyor ki sen monarşi olabilirsin ama hepimiz eşit doğduk, eşit yaratıldık. Bulunduğumuz bölgede kendi hakkımızı savunmamız var. Her şeyi yapabiliriz. Mutlu olmak bizim de hakkımız. Ama arka tarafa döndüğünüz zaman ülke için metin hiç de böyle değil. Sanki bu Amerika'da yaşamakta olan halk için bir şeyleri serpiştirip böyle olmalıyız demek yerine İngiltere'ye karşı seçkinler cumhuriyetinin direnişini gösteren bir şey. Dolayısıyla yerli halkların böyle bir hakkı yok. Hatta şunu söylemek lazım. Çok ciddi bir asimilasyon politikasıyla karşı karşıya kaldığınız bir dönemdir aslında bu. Yani şöyle söyleyeyim. En büyük dert Apalaş Dağları'nın batısına Kızılderilileri mümkün olduğu kadar sürebilmek. Çünkü yeni tarım arazisine sürekli gelen göçler için beyazların yerleşeceği yerlere yerüstü ve yeraltı ham madde kaynaklarına ihtiyacınız var. O yüzden yerleri mümkün olduğu kadar dışlama pozisyonundalar. Yakaladıklarını esir ediyorlar. Birçoğu öldürülüyor. Yani sabah sabah ama bir şey söyleyeceğim. Bu bizim pazar sabahları izlediğimiz oyunu western filmlerinde bir şey vardır. Kızılderili mottosu vardır. Kafelerin kemerimi süsleyecek beyaz adam diye. Bu işi başlatan Kızılderililer değil, kültürlerinde böyle bir şey yok. Öldürülen her Kızılderili için $1 para vermeye başlayınca devlet insanlar gelip Kızılderilileri öldürmüp cesetlerini getirip göstermeye başlıyorlar. Fakat çok fazla insan öldürdüğünüzde getirip gösteremeyeceğiniz için beyazlar bu olayı gündeme getiriyor. Kafa delilerini üzülüp onları daha rahat taşıdıkları için. Ve ondan sonra büyük kıyımlarla karşılaşıyorsunuz. Zencilerin bulundukları coğrafya içerisinde anne baba çocuk falan böyle bir kavram yok. Aile kavramını zenciler arasında bırakıyorlar. Tamamen aileler parçalanıyor. Yani bu deklarasyonun İngiltere yüzü
0: başka,
1: içeriye ama doğru içeriye bakan başka. Yüzü bambaşka.
0: Çok iyi açıkladınız aslında o farkı. Evet, hakikaten öyle. Bu arada şunu da kafamız yani netleştirelim isterim. Yahu bu yerliler dediğimiz işte bir birliği olmayan, bir düzeni olmayan, öylesine o coğrafyada yaşayan insanlar değillerdi. Onların da herhalde bir düzeni vardı, bir birliği vardı. Öyle değil mi? Bir yaşam kültürü vardı. Yani hani yerliler deyince sanki onların herhangi bir yönetim biçimi yokmuş gibi aklımıza geliyor. Ama onların da mesela bir yöneticileri, bir sistemleri vardı herhalde, öyle değil mi? Amerikalılar oraya geldiğinde, İngilizler daha doğrusu geldiğinde.
1: Bakın, beyaz insan gelmeden evvel çok ciddi bir medeniyet var karşınızda. Evet. Hem Latin Amerika'da hem Kuzey Amerika'da. 1492'de Kristof Kolomb'un gelmesinden sonra olaya en büyük katkı attır. Yani at aslında Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış olan bir canlı türü, bir süre sonra orada soyu tükeniyor. Orta Asya, Kafkas coğrafyasında tutunabilenler büyüyorlar, gelişiyorlar ve Amerika'ya at ilk defa Kristof Kolomb'la gidiyor. Sonra bu yerlerin daha hızlı hareket edebilmesi için bu canlı türünden faydalanmaları Kızılderililer ve at kültürünü doğuracaktır. Bu klanların ve kabilelerin birlikte yaşayabilecekleri sabit bir medeniyet oluşturuyor. Yani sizin illa medeni ya da uygar dediğiniz şey teknolojide almış başını gitmiş efendim parmak iziyle kapısı açılan, yok içine oturduğunuz zaman kendi kendisine giden araç demek değil. İnsan ilişkisidir. Medeniyetin özü budur. Sosyal dayanışmanın ve sosyal teması kestiğiniz zaman aslında ortada hiçbir şey kalmamaya başlıyor. İçe dönüp bencilleşiyorsunuz. Bunların çok harika bir medeni yapılanmaları var. Bakın mesela ilk giden kolonistlerle yerli halk arasındaki en büyük problem şu. Yerli halkta hırsızlık kavramı yok. Yani adam, beyaz adamla oturup konuştuktan sonra oradaki baltayı alıp giderken vay sen benim baltamı çaldın, adamın üstüne çullanıyorlar. Adam diyor ki böyle bir şey yok. Sen benim evimdeki her şeyi alabilirsin, işin bitince geri getirirsin. Ben de bunu işi bitince geri getireceğim. O bile yok. Dolayısıyla evet, beyaz adam geldikten sonra olayı medeniyeti kendi medeniyetine getirir gibi geliyor, evet, ama o medeniyet emperyalizmle yoğrulmuş olduğu için, evet, çok da o bölgedeki gerçek medeniyetle uyuşmuyor. Ne yapıyorsunuz? Biz ve ötekileri oluşturuyorsunuz. Kendi medeniyet kavramınızın dışında kalanları olduğu gibi dışlamaya başlıyorsunuz. Roma'nın şeyi vardır ya, Roma sınırı içinde yaşayanlar medenidir, dışarıdakiler barbardır. Evet. Yıllardır kavimler göçüne barbar evet, göçü olarak adlandırmasının teminleri bu yatıyordu zaten.
0: Peki dönelim bugüne. Hatta şöyle diyelim, şu 250 yıla şöyle bir sizinle birlikte baksak. Yahu bu 250 yılda Amerika Birleşik Devletleri dünyaya ne kazandırdı, ne kaybettirdi sizce?
1: Birincisi, kaybettirdiklerinden başlayalım isterseniz. Bir kere şu anda dünyaya lanse ettiği gibi çok da demokratik bir yapılanma koyabilecek pozisyonuna değil, artık örnek olma özelliğini kaybetti. Hele mevcut başkanla iyice kaybetti. Bakın son 12 senede bir Trump, bir Biden, ikinci Trump dönemileşiyor. Bu 12 seneyi Amerika'nın toparlayabilmesi en az 50 sene olacaktır. Bu net bir şekilde söyleyeyim ben size bunu. İkinci nokta, 1953'te demokrasiyle iş başına gelmiş olan İran Başbakanı Musaddık petrolü kamulaştırdığı için CIA darbesiyle, Ajax operasyonuyla görevden uzaklaştırıldı. Dönüyorsunuz, Salvador Allende Şili'de demokratik yolla seçilmiş bir insandı, Pinochet darbesi gerçekleşti. Irak ve Libya çok yakın zamanda yaşamış olduğumuz şeyler. Yani Amerika aslında mevcut yönetimlere halkın bakış açısını ve güven duygusunu zedeledi. İktidara gelmiş olan insanın orada ne kadar kalıp kalmayacağını sorgulamaya başladı insanlar. En kapalı demokratik yapılarda bile olsanız bu söz konusu. Bize ne kazandırdı derseniz, ben kazandırdıklarını söyleyeyim sonra gerçek bir gülüşelimizi derseniz. Birleşmiş Milletler gibi bir yapı kazandırdı. Uluslararası bir örgüt. NATO'yu kazandırdı. Uluslararası Askeri İttifak. Dünya Bankası ve IMF'yi kazandırdı. Ortalık parasal olarak insanların birbirine destek verici kurumlar gibi. Fakat Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar çözdüğü bir tane sorun yok. NATO mevcut yapılanması için de adeta Amerika'nın bir nevi taşeron askeri gücü gibi 32 üye ülke var. Dünya çapında 40 devletle de ortak çalışıyor. Dünya Bankası, IMF bir sisteme girdiği zaman o sistemin düzeldiğini görmemiz mümkün değil. Aslında çok da bir şey kazandırmışlığı yok. Kendilerince Pax Americana, hiç savaşın olmadığı bir ortam yarattık lafı geçiyor ama çok da öyle değil.
0: Peki Amerikalılar bu durumdan rahatsız mı sizce? Yani biz buraya, hedefimiz bu değildi, biz başka bir şey hayal etmiştik diyorlar mıdır?
1: Vallahi bakın, dünya üzerinde şu anda çok ciddi bir sorun var. Bunu Amerika'nın sınırlamadan söyleyeyim size. Dünyadaki en büyük sorun şu anda ciddi bir kutuplaşmanın olduğu. Bu kutuplaşmada da öyle etnik yapı, ter renginiz, dini anlayış, mezhepsel farklılıktan bahsetmiyorum. İki tür insan türedi. Günü yaşayan, çağı yaşayan. Günü yaşayan salı günü kalkıyor, akşamına kadar yaşıyor, yatıyor, çarşamba sıfırdan başlıyor ve çok temel ihtiyaçları var. Barınma, savunma, beslenme, üreme. Bunu sağlayabilecek ve kararları onun adını alıp onun canını sıkmayacak birisinin varlığı onun için yetiyor. Çağı yaşayan pazartesinin tecrübesini alıyor, salı günü onu kullanarak çarşambayı bir şekilde inşa etmeye çalışıyor. Maalesef Amerika'da günü yaşayanların sayısı dünya üzerinde olduğu gibi çok fazla arttı. Trump orayı iktidara getirenler de onlardır. Kongre binasını basanlar da onlardır. Amerikalıların büyük bir kısmı bundan memnun değil. Ama sistemin tıkanıklığı söz konusu. Bakın iki tane eyalet düşünün. Başkana direkt oy vermiyorsunuz dedim ya. Birer milyonluk iki eyalet olsun. Bir eyalette 500 bin bir oyla cumhuriyetçiler iki tane senatör çıkardı. 499.999 demokrat oyu burada yandı. Burada ise ikinci eyalette 900 bin demokrat iki tane senatör çıkarıyor. 100 bin tane cumhuriyetçi var. Toplama baktığınız zaman 600 bin cumhuriyetçi, 1 milyon 300 bin demokrat var. Her ikisinin de iki tane senatörü var. Yani mevcut oy doğrudan sisteme yansımadığı için, ki kurucu babaların o feodal monarşiden korktukları kadar saf demokrasiden korkma sebepleri de budur. Ve Amerika'nın yaşadıklarını gören Fransızların kişi başına oy hakkı diye Fransız ihtilalini başlatma sebebi de budur. Bugün bu sistem ciddi bir tıkanıklık içerisinde. Ve şunu gördüler, Trump gibi bir adamın eline bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz nükleer arsenalın kodlarına sahip olan çantayı verirseniz her şey karşınıza çıkabilir. Benim şaşırdığım nokta şu. Bir ara bırakılarak adamın ikinci kez seçilmesi.
0: Evet.
1: Oğul Bush, W. Bush seçildiği zaman ben Amerika'daki arkadaşlarımla konuştuğumda ne yaptınız dedim. Yani böyle bir Clinton'dan sonra ya dedi büyük hatayı biz Amerikalılar da yapıyoruz dedi. İkinci kez seçildi, artık dedi üçüncü hata olmaz. Trump geldi, bizde dedi bir problem var. Yani çok fazla insan buna aslında karşı ama hala daha belirli bazı kurumlar ayakları üzerine durduğu için bu adam rahat hareket edemiyor. Bir şeyler hala var ama Amerika'nın bunu temizlemesi çok uzun sürecek.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Tarihçi yazar İlkin Başar Özal'la şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 250 yıllık tarihine hep birlikte bakmış olduk. Şimdi kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.

0: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
1: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Poes, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuayolay'la Kemal Önsoy'un eserleri

Yeni bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime İran'a dönerek bir başlayacağız. Çünkü İran 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Detayları almak için Habertürk Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin'e döneceğiz. O da tam olarak işte orada, İran'da, orada yaşananları bizimle paylaşacak. Söz sende Çetin Erçetin.
1: Tahran'dayız. Evet, Tahran'da dün itibariyle Hamane'nin cenaze töreni başladı. İlk başta tabii devlet liderleri, devlet yetkilileri ve devlet temsilcilerini kabul ettiler. Ve bugün de halka açıldı. Musalla bölgesinde, daha doğrusu her cuma günü geleneksel olarak Hümeyni'den bu yana, yani İran'ın kurucu lideri

Hümeyni'den bu yana cuma namazlarının kılındığı, cuma hutbesinin okunduğu bölgede, yani Musalla'da şu anda halka açılmış durumda. Biz gazeteciler de bir kısmı alındı, bir kısmı da birazdan alınacak, bir kısmı da yarın başlayacak bu bölge alınmalar. Çünkü çok yoğun bir talep var, çok yoğun bir şekilde buraya katılım var. Hemen onu belirteyim, 100 ülkeden gazeteci şu anda Tahran'da. Daha önce Tahran işin açıkçası bu konuda biraz ağır hareket ediyordu vizeler konusunda. Şunu belirteyim, Türkiye'den gelen vatandaşlar var, Pakistan'dan gelenler var, Avrupa'dan gelenler var. Yine dünyanın birçok noktasında Şiilerin katılımının olduğu bir cenaze töreninden bahsediyoruz. Toplam 20 milyon insanın iştirak edeceği birkaç ili alan, hatta Necef ve Kerbela, yani Irak'taki

0: bugüne kadar niye bekletildi? Normal şartlarda bir fıkrında ve Şii geleneklerinde cenaze çok hızlı bir şekilde defnedilir. Ancak güvenlik koşulları ve güvenlik nedeniyle ve daha da önemlisi kendisinin vasiyeti, kendisinin isteği Meşid'de defnedilmekti. Ve orada yine Şii alemini, Şii dünyasını temsil eden 12 imamdan birinin hemen yanı başına defnedilecek. Ama tabii güvenlik koşulları nedeniyle bu defin işlemi gerçekleştirilememişti. Bir diğer noktada tabii bu 12 imamdan birinin de bu cenaze nedeniyle hedef alınması gerçekten İran hükümetini, İran yönetimini endişelendiren bir durumdu. Dolayısıyla bunu biraz ertelemeyi tercih ettiler. Tabii 6 gün sürecek bir cenaze töreni var. Dün başladı, bugün halk alınmaya başladı. Yarın da gazeteciler, yani biz dünya medyasının, diplomatların, yabancıların katıldığı geniş katılımlı program yine devam etmekte ve edecek. Yani ta 6 gün boyunca 9 Temmuz'a kadar. Tabii şimdi hemen belirteyim. Burada aslında rejim biraz da kendini göstermeye çalışıyor. Ali Vaf daha bu cenaze törenleri başlamadan önce bir açıklama yapmıştı. Bütün halkı bu cenaze törenine bekliyoruz. Amerika'ya ve İsrail'e karşı sesinizi yükseltin ve İran devletinin arkasında olun. Tabii şimdi İran sokaklarında ne konuşuluyor? İran'da ise konuşulan başlık şu. Evet, Hamane öldü ama rejim halen biz buradayız ve bunun mesajını vermek için Tahran'da bu büyük cenaze merasimini gerçekleştiriyor. Ama tabii herkesin merak ettiği bir soru var. Hem İran'da hem dünya kamuoyunda oğul Mustafa Hamane, yani yeni dini lider, İran'ın yeni lideri gerçekten bu toplantılarda görülmedi. Dün özellikle şimdi hemen belirttiğim toplantı ifadesini özellikle kullandım. Çünkü cenaze devlet liderlerine ve devlet temsilcilerine yapılmıştı. Cenaze kabulünü ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptı. Tabii herkesin beklentisi bu törenler gerekçesiyle yeni dini lider Müşteba Hamane'nin bir görüntü vermesi, en azından devlet liderlerinin katılması ya da resmi temsilcilerin katıldığı toplantılarda bir görüntü vermesi. Dün bu görüntüyü görmedik. Bugün de halka açık ve yarın da açık olacak olan bu cenaze merasiminde de Müşteba Hamane'in bu cenaze töreninde de bir görüntü vermesi beklenmiyor. Tabii dün de yayınlarda bunu ifade etmiştim. Kendisi de 28 Şubat'ta babasıyla beraber aynı konuttaydı ve aynı konutta ağır yaralandığı ifadeleri gelmişti. Birkaç hastane değiştirdiği söylenmişti. Ve günün sonunda bugüne kadar kendisi genel itibariyle mesajlarıyla, mektuplarıyla, kendi özel temsilcileri aracılığıyla diplomasiye ve İran yönetimine mesajlar verdi ve yönlendirdi. Fakat Müşteba Hamane belli ki bu toplantılara katılmayacak. Herkesin tabii ki en fazla merak ettiği konu buydu. Tabii bir başka nokta, şimdi bu kadar geniş bir katılım var ve bu katılım 6 gün süreyle devam edecek ve Necef, Kerbela gibi Irak kentlerine de gidecek. Aslında burada İran'ın da büyük bir mesaj verdiği söyleniyor. Nitekim Irak üzerinden de Amerika'ya ve İsrail'e çok net bir mesaj var. O da şu: İran halen bölgedeki gücünü çok net bir şekilde proxy güçler üzerinden gösteriyor. Dolayısıyla bu cenaze töreninde hinterlandının geniş olduğu her alanda görünecek. Ve tabii son olarak şunu da hemen ifade edeyim. Hatırlayacaksınız, İran'ın dini lideri Hamane ölmeden önce İran'ın proxy güçlerinin komutanı olarak bilinen ya da buradaki Kudüs ordusu komutanı olarak bilinen Kasım Süleymani'ye yaşayan şehit unvanını vermişti. Kendisi 10 yıl önce hayatını kaybetti Bağdat'taki bir saldırıda. Amerikalıların, tam da Trump'ın yeni başkan seçildiği bir dönemdeydi. Ve o cenaze töreni Tahran'a geldiğinde yine olaylar çıkmış ve olaylar neticesinde hayatını kaybedenler olmuştu. Bu nedenle halihazırda her yerde güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmış durumda. Son bir şey daha hatırlatayım. İsrail'in herhangi bir saldırı yapması riskine karşı da yine Tahran'ın neredeyse her noktasında uçak savarlar hazır bir şekilde bekletiliyor. Ve biz de Habertürk olarak gün içinde Tahran'dan bütün gelişmeleri an be an ekranlarda aktarmaya devam edeceğiz.
1: Efendim Çetin Erçetin Tahran'dan aktardı. Güvenlik önlemlerinden aslında bugün milyonlarca kişinin katılacağı o törenin detaylarına kadar pek çok bilgiyi bizimle paylaştı. Gün boyunca yine Çetin Erçetin'e bağlanmaya devam edeceğiz. Bu törenin detaylarını

0: Ondan an be an canlı canlı dinleyeceğiz efendim. Şimdi devam edelim sıradaki haberlerimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar iletişim başkanlığınca paylaşıldı. Buna göre liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini de söyledi. İtalya Başbakanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin NATO zirvesi öncesinde ortak savunma, ittifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. Efendim denilen o ki bu NATO zirvesinde en önemli gündem başlıklarından biri de aslında ülkelerin savunma sanayi bütçelerini arttırması olacak. Böyle bir talep var malum uzun zamandır. Hatta bir önceki NATO zirvesinde de tam da bunu konuşmuşlardı aslında. Şimdi Almanya Başbakanı Merz de Baltık ülkeleri liderlerini başkent Berlin'de ağırladı. Merz, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini arttıracakları taahhütlerini hatırlattı. Almanya'nın savunma harcamasını ikiye katladığını söyledi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı dedi. NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, başkent Berlin'de Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde gündeme getirecekleri konuları ele aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Merz, Ankara'daki zirvenin önemini vurguladı.
2: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı. NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız.
1: Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin savunma çabalarını gülünç olarak tanımlamasını da değerlendirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu taahhüt, NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir, dedi.
2: Almanya savunma harcamalarını 4 yıl içinde ikiye katlıyor. Bu savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu nedenle kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde de bu rakamları dile getireceğim.
1: Öte yandan Avrupa Birliği güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay deniz güvenliği ve doğu sınırının korunması konusunda projeler hazırlıyor. Projelere yatırımın 2036'ya kadar 190 milyar euroyu bulması bekleniyor.
0: Efendim dönelim yurda. Ankara'dan gelen açıklamalar terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin netleşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Açıklamada DEM Parti sözcüsünden geldi.
3: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
4: Çerçeve yasa ile ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Temmuz ayını işaret etti.
3: Bir uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
3: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların biçimden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
4: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
3: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyorum. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi. Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı. Yolumuz kapanırsa başka bir yol açarız. Efendim bu sözler Özgür Özel'den geldi. Buna benzer aslında sözleri malumunuz uzun zamandır söylüyor Özgür Özel. Bu kez Kastamonu'daydı, halkla buluştu. CHP önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yürüyüşümüzü durdurmak için bir yol bulurlarsa biz de yeni bir yol açacağız dedi. Karar Gazetesi de işte bu haberi paylaşıyor. Özgür Özel'in Kastamonu'da verdiği aslında o fotoğrafla birlikte. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ın Harbiye açık havadaki sahnelenmesini 9 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntülenme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alınan Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş, savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İyi insan zaten söylemez.
0: Efendim artık düğün dernek unutuldu. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Ekonomik şartlar ve değişen hayat tarzı kültürümüzün parçası olan düğün geleneğini tarihe gömdü. Belediyelerin sosyal tesislerinin fiyatları düğün salonlarıyla yarışır oldu. Yemekli törenlerin yerini ikramsız nikahlar aldı. Maddi durumu iyi aileler bile artık parayı düğüne harcamak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Düğün dernek artık unutuldu. Bir yandan da iyi de oldu da diyebiliriz efendim. Belki de işte o masrafı oraya yapmaktansa tam da böyle bir aile kurulurken o ailenin geleceğine yatırım yapmak belki o genç çiftler için daha da iyi olacaktır. Buna vesile olur diye şöyle iyi yönünden bakalım meseleye. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. En düşük emekli aylığına %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ne zaman yasalaşacak? Yanıtı haberimizde.
4: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadrolara atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifle drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.
0: Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. İşte o saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedenini bakın nasıl açıkladı.
4: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerif K. belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D. yakalandı.
6: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
4: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. de cezaevine teslim edildi.
0: Hakim karşısına çıkarılan bir başka biri daha var. Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış. 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakın o da kendisini nasıl savundu.
4: Jeeple refüje çıkıp yayaların arasına daldı. Yaşları 15-18 arasındaki iki kardeş ve kuzenlerine çarptı. 4 kişiyi hayattan koparan sürücünün yargılanmasına başlandı. Mersin'de 2 Şubat günüydü. 25 yaşındaki psikolog Melis Kuş yönetimindeki jip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Facianın ardından Melis Kuş tutuklandı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlenen sürücü asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Seyir halindeyken tırın şerit değiştirip aracına temas ettiğini öne sürdü. Aracının refüje savrulduğunu belirterek, yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Yayaları görsem tırın altına girerdim dedi.
7: Mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kasta bir katliam olduğunu, olası kasta işlendiğini anlatmaya çalıştık. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız.
4: Kazada ölenlerin aileleri ve yaralananlar duruşmada sürücüden şikayetçi oldu. Mahkeme olay yerinde akşam vakti keşif yapılmasına ve yaralılara dair adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
0: Tartışmalara neden olan araç içi multimedya sistemleri için artık son karar verildi. Efendim, yapılan düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını engellemeyecek şekilde o ön cama tutturulan kameralar, telefon tutucuları var ya efendim, işte onlara artık izin veriliyor. Onlarla ilgili bir problem yok. Tartışma noktalarından biri de buydu. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlara da ceza yazılmayacak. Araç dışına taşarak çevreyi rahatsız edecek düzeydeki ses sistemlerine ise yaptırım uygulanacak.
4: Sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan ve yolu, trafik levhalarını, yayaları ya da diğer araçları görmesini engelleyen aksesuar ve eşyanın bulundurulması yasaklandı. Ancak araç üreticisinin fabrika çıkışı donanımları bu kapsamın dışında tutuldu.
8: Dikiz aynasına takılan aksesuarlara da açıklık getirildi. Koku ve diğer aksesuarların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe kullanılması yasak kapsamında olmayacak.
4: Yönetmelikte telefon tutucusu ve araç kamerası için de özel düzenleme yapıldı. Önce monte edilen telefon tutucusu ve araç kamerası, direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmaması şartıyla kullanılabilecek. Görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.
8: Seyir halindeyken video izlemek yasaklandı. Görüş alanı içerisinde yer alan ekranlardan televizyon ya da video yayını izlemek yasak kapsamına dahil edildi.
4: Navigasyon, park destek sistemleri, araç içini ve dışını gösteren kameralarla aracın kontrol ve ayar ekranları bu yasağın dışında tutuldu. Yönetmelikli araçlarda kullanılan ilave hoparlör, bas hoparlörü ve ses güçlendirici sistemlerine de yeni kurallar getirildi. Araç üreticisinin orijinal donanımları dışında yalnızca bagaj bölümünde bir adet en fazla 45 Hz bas hoparlörüyle bir adet 300 Watt ses güçlendiricisine izin verilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sisteminin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanacak.
0: Polonya'da ışık ihlali yaparak hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yok ama trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralı.
1: Işık ihlali yaptı. Treni hesaba katamadı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralandı. Polonya Devlet Demiryolları kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde araç sürücüsünün kırmızı yanıp sönen ışıklara rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı, bu esnada trenin araca çarptığı görüldü. Kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı, yüzlerce yolcunun etkilendiği belirtildi. Polonya polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.
0: İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk 6 ayına ait emniyet verilerini açıkladı. Suç oranlarında düşüşe dikkat çeken Gül, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Bu arada efendim yarın saat 10'da Vali Davut Gül konuğumuz olacak. Bu konuda dahil olmak üzere İstanbul'un pek çok sorununu, pek çok problemini de Davut Gül'le birlikte konuşacağız. Şimdi gelin haberimizi izleyelim.
9: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor.
4: İstanbul Valisi Davut Gül, Megakent'te yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşe dikkat çekti.
9: Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var.
4: Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
9: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında düştü.
0: Efendim dünün en çok konuşulan haberi işte tam da buydu. Gördüğünüz gibi hem Akşam Gazetesi hem de Takvim Gazetesi'nin manşetinde de yer aldı bu haberler. Şöyle ki Akşam Gazetesi şöyle duyuruyor. Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar. Maslak'tan geliyor görüntü. Uluslararası dolandırıcılık şebekesini Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağına düşürmek için İstanbul Maslak'ta kurduğu o call center'ı polis bastı. Tam da o baskın anına ilişkin fotoğraf yer alıyor. Takvim Gazetesi de Çal Center olarak yansıtıyor bu haberi. İstanbul'dan Avrupa'ya vurgun yabancı uyruklu dolandırıcıların suç gelirlerini kripto varlık platformları üzerinden aklamaya çalıştığı tespit edildi. O baskın anına ilişkin fotoğrafı da paylaşıyor Takvim Gazetesi de. Efendim dün tam da o anda, o baskın anında biri daha oradaydı. Muhabir arkadaşımız Gizem Türemen. Canlı canlı bize anlattı Ahmet Korkmaz.

0: kamerada da Ahmet Korkmaz vardı. Gizem aslında bu çetenin nasıl hareket ettiğini, neler kullandığını bize canlı yayında baskın sırasında anlattı. Gelin şimdi bir de Gizem'in hazırladığı o habere bakalım.
1: Stüdyo kurdular, sahte kimlik bastılar, yapay zeka ile yüzlerini değiştirdiler. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayanları call center aramasıyla dolandırdılar.
2: Burası İstanbul Sarıyer'de Maslak'taki bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezi. Ama bu çağrı merkezinin amacı uluslararası dolandırıcılık.
1: Uluslararası dolandırıcılık yapan call center çetesinin çökertildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 50'den fazla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
2: Çağrı merkezinin içerisinde farklı farklı masalar kurulmuş. Her masanın aradığı ülke farklı. Biri Fransa'yı, diğeri Romanya'yı, arkadaki masa Bulgaristan'ı arıyor. Önlerinde belli bir metin var. Aradıkları kişiyi kendilerini savcı, polis ya da banka memuru gibi tanıtıyor. Paralarını almaya çalışıyorlardı. Uluslararası dolandırıcılık çetesi sınır tanımamış. Maslak'taki o call center'ın içerisine ayrıca stüdyolar kurmuşlar. Bakın duvarlarda yeşil perdeler var. Bilgisayar başına geliyorlar. Burada bir bankaya ait amblem var. Bakın gömleğin üzerinde. Bunu üzerine giyiyorlar. Yaka kart var. Sahte banka çalışanı kartıyla. Bunu da boyunlarına takıyorlar ve karşı tarafla görüntülü konuşarak ikna etmeye, paralarını çalmaya çalışıyorlar.
3: Bu Avrupa'da Romanya'da hizmet veren bir bankanın sembolüdür. Önünde bağlı bir metin var, burada bir metin var. Burada insanları kandırmaya, dolandırmaya çalışıyorlar.
2: Şu an ekranda konuşan kişi benim ama benim yüzüme hiç benzemiyor, farklı biri. Neden? Çünkü dolandırıcılar kendi kimliklerini saklamak için bilgisayarlarda yapay zeka destekli programlar kullanıyorlar. Aradıkları kişileri banka memuruyum, askerim, polisim, savcıyım gibi kandırarak ikna etmeye çalışıyorlardı.
3: Burada bir kamera filtresi uygulayarak yüzlerini değiştiriyorlar. Kendilerini başka bir insana çeviriyorlar adeta.
2: Operasyonun düzenlendiği çağrı merkezinde sahte kimlik kartı basma makinesi de ele geçirildi. Bakın bunlar da bastıkları o sahte kimlik kartları. Sadece kimlik kartı yok. Aralarında ne var? Bakın bu şekilde polis kartları var, banka kartları var. Bakın iki farklı isim ama aynı yüz. Yani sahte olan tüm bu kartları Avrupa'da aradıkları kişiyi kandırmak, olmadıkları kişiymiş gibi kendilerini tanıtmak için kullanıyorlardı.
3: Polonya bankasını işlemişler burada. Burada Slovakya. Yine Slovakya var. Burada bir Çek vatandaşının kimliğini işlemişler. Kendisine güven konusunda problem yaşayan insanları polis gibi göstererek onların güvenini kazanmaya çalışmışlar.
0: Efendim bu dilimde bir konuğumuz var. Malum zayıflama iğnelerine adeta bir talep patlaması yaşanıyor bu konuda. Şu an neredeyse hiçbir sohbet yok ki konu bir yerinden bu zayıflama iğnelerine bağlanmasın. Peki yan etkileri, uzun vadedeki yansımaları acaba bu iğnelerin ne olacak? Çünkü Hollanda'da zayıflama iğnelerinin denetimsiz ve reçetesiz kullanımı nedeniyle zehirlenme vakaları bir yılda ikiye katlandı. Nelere dikkat etmek gerekir? Doğru bilinen yanlışlar neler? Konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Günaydın, herkese günaydın.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hakikaten her sohbette mutlaka artık bir zayıflama iğneleri konuşuluyor. Ne dersiniz? Şöyle bir devrim mi yaşıyoruz biz? Yoksa birkaç yıl sonra ya keşke bu kadar yaygın kullanılmasa mıydı diyeceğiz bu iğneler için.
4: Kitabın ortasından konuşalım, ikinci söylediğiniz. Yani birkaç sene sonra biz ne yaptık ya diyeceğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. Ama önce niye bu kadar çok konuşuluyor onu söyleyelim. Birkaç şey rakam verelim veriyle. Dünyada yaklaşık 2,5 milyar kilo problemi olan insan var. Bunların 1 milyarı morbid obez, yani ciddi hastalıklarla ilgili. Şimdi 2,5 milyar insanın bir yılda harcadığı, ilaç olarak harcadığı para yaklaşık 200 milyar dolar. Bakın bir yılda 200 milyar dolarlık bir ilaç ve tedavi sektörü var. Ve her 2030 yılında da düşünülüyor ki bütün devletlere hastalıklara bağlı, örneğin dizinize

0: Protez konuyor, örneğin kalbinize stent konuyor, örneğin diyalize giriyorsunuz. Bunların hepsi obeziteye bağlı problemler. Bir yılda 4 trilyon doları bulacağı söyleniyor. Şimdi farkında mısınız bu dev rakamların? Şimdi bu kadar dev rakam olunca da herkes bu pastadan kendine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Birisi gerçekten iyi niyetle ya bu hastalıkları tedavi edelim insanlara yazık diyor. Birisi ya bu kadar büyük para harcanıyor biz devletler olarak bununla başa çıkamayız diyor. Birileri de ya ortada hiç de fena bir para yok acaba biz buradan nasıl yararlanırız diyor. İşin duygusal tarafı. Dolayısıyla bir kere olay bu. Zayıflama iğnelerine gelince.
1: Ama bu zayıflama iğneleri aslında bu pastadan payı da azaltmıyor mu? Mesela şöyle söyleniyor artık Amerika Birleşik Devletleri'nde o diyet ürünleri olan ilgi azaldı. Dolayısıyla ciddi bir kayıp yaşanıyor obez ürünlerinde diye mesela.
0: Ben meslek hayatımda 40 yıllık meslek hayatım var. 36 yıldır da dahileciyim. Çoğunluğu %90'ı devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde olmak üzere 90 bin hasta gördüm. Şunu gördüm. Kişiler kilo veremediği için bize gelmiyor. Kiloyu veriyorlar ama geri alıyorlar. Bir kere durumu bir saptayalım. Yani kilo verememek değil burada. Şimdi yaradan bu iğnelerin yaptığını önce onu bir kısaca bir toparlayayım. Lütfen. GLP-1 diye bir madde var. Siz yediğinizde bağırsağınızdan salgılanıyor bu. Aslında ve yaradan bunu fizyolojik olarak birkaç dakikalığına salgılatıyor. Niye biliyor musunuz? İnsülinle şekeri iyi anlaşsın bu GLP-1 sayesinde. Mideniz yavaş boşalsın ve tokluk hissi olsun diye. Bakın birkaç dakikalık. Oysa siz ne yapıyorsunuz? Dışarıdan teknolojik olarak bir geni alıyorsunuz. Bakterilere ve mantarlara bu gen sayesinde GLP-1 yani o bağırsaktan zaten doğalda salgılanan maddeyi ürettiriyorsunuz. Ama bitmiyor. Onun amino asit yapısında bir iki değişiklik yapıyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? Çünkü vücutta her şey oluşur, bir başka enzim tarafından parçalanır, yok edilir. Bu sizin dışarıdan verdiğiniz bu madde, GLP-1 dediğimiz o iğnenin içindeki madde, o amino asit yapısındaki değişiklikler nedeniyle yok olmaz hale geliyor. Ve ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Bizim fizyolojik olarak 2-3 dakika kalsın dediğimiz bu madde bir anda bir hafta boyunca kalıyor. Şimdi bir kere bunu düşünelim. Bir hafta kalınca yani bir şeyler yaratılırken çok bilinmiyormuş da böyle bir hafta mı kalması gerekiyor? Bir hafta şunu sağlıyor tabii ki gerçekten insülin biraz daha vücut tarafından iyi kabul ediliyor. Şekerle ilişkisi düzeliyor. Mide boşalması yavaşlıyor ve siz tokluk hissediyorsunuz. Ancak sorun şu. Mesele sizin tokluğunuzu sağlamak değil ki. Bir süre sonra bu iğneleri bıraktığınızda yapılan çalışmalar göstermiş. Kilonuzun ilk bir yıl içerisinde %65'ini geri alıyorsunuz. Üstelik ciddi yan etkilerle de karşılaşıyorsunuz. Basit bir şey anlatayım. Şu an Amerika'dan yeni geldim ben. Dünya Kupası nedeniyle yorumculuk yapıyordum orada. Benim bir tarafımda ben spor yorumcusuyum. O da zevk için yaptığım bir şey. Orada tabii spor yorumcusu olarak gittik ama hekimiz her şeyden önce. Oturduk konuştuk bu iğnelerin durumunu. 3868 tane gastroparezi nedeniyle yani bu mide boşalmasını geciktirici etki nedeniyle dava var şu anda. Ve daha beterini söyleyeceğim ben size. 146 tane optik siniri, görme sinirini etkilemesi nedeniyle görme kaybına bağlı. Bakın körlük yaratıyor. Bir kısmı geçici ama hepsi geçici değil. Mesela Danimarka'da 4 kişiye kalıcı görme kusuru nedeniyle, kalıcı körlük nedeniyle Danimarka hükümeti para ödüyor. Şimdi mesela kendi şeyinde, kendi prospektüsünde de 10.000'de 1 olmak üzere, 10.000'de 1'e kadar olmak üzere körlük yapabilir diye yazıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam 10.000'de 1'de nedir? Ama ya sizin başınıza gelirse? 10.000'de 1'i şöyle düşünün, bu iğneleri 40 milyon kişinin kullandığını düşünün. 4.000 kişi de körlük yapıyor demektir. Dolayısıyla gastroparezi ve bunu bir araya getirdiğimiz zaman benim genel tavrım şu. Tıpta bize ilk şunu öğretilir. Primum non nescere. Bu ne demek biliyor musunuz? Önce zarar verme. Ben buradan yola çıktığımda zaten vücudumun GLP-1'e ürettiğini, dışarıdan yediğim besinlerle zaten üretebildiğini. Mesela yulaf yediğinizde, mesela fındık yediğinizde, mesela sebze yediğinizde bu GLP-1 denen o tokluğu sağlayan madde zaten salgılanıyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aman kısa süre içerisinde bir an önce bu işi yapayım dediğiniz için bu iğneleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama az önce söylediğim yan etkileri ciddi problemler onu tekrar
1: söylüyor. İşte efendim biraz önce açarken de o yan etkilerden bahsederken mesela Hollanda'dan bir haber paylaşmıştık. Aslında Hollanda'da reçetesiz ve denetimsiz kullanılması nedeniyle nedeniyle zehirlenme vakaları iki katına çıktı deniliyor. Cambridge Üniversitesi'nin de bu arada bir hatta LED'i de var. Onu da arkadaşlarımız şimdi getirin. Onun üzerine de konuşalım. Çünkü şöyle deniliyor. İğne hani siz de biraz önce vurguladınız ya, önemli olan kilo vermekten ziyade o verdiğiniz kiloyu tekrar geri almamak. Aynen. İğne acaba geçici mi zayıflatıyor diye.

0: Klinik deneye göre 3200'den fazla kişi katılmış bu deneye. 52 hafta sonra verilen kilonun %60'ı geri alındı. 60 hafta sonra kilo geri alımı yavaşladı ama durmadı. Hastalar verdikleri kilonun %75'ini geri kazandı. Yani toplam kilo kaybının %25'i ancak kalıcı olabildi deniliyor.
1: Ben bir iki başka şey söyleyeyim. Bir Hollanda'yı söyleyeyim. Hollanda'da benim bildiğim bir şey bu. Hollanda'da Utrecht'te bir merkez vardır. Hollandalılar bütün zehirlenmeleri takip ederler. 2024'te bir bakıyorlar ki zehirlenme bu iğnelere bağlı 75 tane zehirlenme var. Bir sene sonra bir bakıyorlar ki bu rakam 149'a çıkmış. İki katına çıkınca ya ne oluyor diyorlar. Bir bakıyorlar ki siz Türkiye'de herhangi bir antibiyotiği almak için benden mutlaka reçete almanız lazım değil mi? Bunda bir reçete var mı? Yok. Önüne gelen gidip gayet rahat alıyor. Bu rahatlık ve bu gevşeklik nedeniyle sıkıntılar artıyor. Şimdi gelelim geri almaya. Oxford Üniversitesi'nin bir çalışması var çok daha. O da yeni çalışmalardan bir tanesi. Yaklaşık 9400 kişiyi geriye doğru bakmışlar. Bir bakmışlar ki evet geriye kilo alınıyor. Bir de step 1 çalışması var. Bu iki çalışmada şu gözükmüş. İlk bir yıl içinde verdiğiniz kilonun %66'sını geri alıyorsunuz. Sizin bu çalışmaya benzer çalışmalar bunlar. Yine Oxford'un 9400 kişiyle yaptığı bir çalışmada daha da beter bir sonuç çıkmış. Oxford diyor ki siz mesela diyet yaptınız. Burada da iğneyi kullandınız. İkisinde de kiloyu geri alıyorsunuz. Ki programa nasıl başladık? Derdimiz kilo vermek değil ki zaten. Derdimiz o kiloyu geri almamak. Demek ki iğneleri kullansanız da bıraktığınız anda geri alıyorsunuz. O zaman şuna bakmış Oxford. Demiş ki ya acaba iğneyi bıraktığımızda mı daha hızlı geri alıyoruz? Yoksa klasik bir diyeti bıraktığımızda mı daha kilo alıyoruz? İğneyi bıraktığınızda ortalama ayda 400 gram daha fazla ve daha hızlı kilo alıyorsunuz. Yani döndük başa. Aslında sizin iğneyle yaptığınız kısa sürede bir şeyleri kendi lehinize çevirme çabasından başka bir şey değil. Sonrası tehlikeli. Niye tehlikeli? Gastroparezi var. Mide, yani midenin boşalması yavaşlıyor ve mide duruyor. Pankreatit riski var. Başka az önce söylediğim körlük riski şu anda geçici ama kalıcı olan vakalar bile var. O yüzden de biz bu tür durumlarda mümkün olduğu kadar uzun süreli, en az 15 aylık, çok özür dileyerek bunu bitireceğim, tabii sonra sorunuza izin vereceğim. En az 15 aylık bir yaşam düzenlemesine izin veriyoruz. Son laf. Bu iğne ne yapıyor? GLP-1 denen bir maddeyi sizin vücudunuza veriyor ve bu sayede tokluğunuzu arttırıyor dedik ya. Bu GLP-1'i ya yaradan yaratmış. Sen zaten efor sarf ettiğinde, bir kas dokunu arttırdığında, egzersiz yaptığında zaten salgılanıyor. O peynir altı suyu var ya, whey proteini, onu yediğinde zaten salgılanıyor. Ama biz neyin peşindeyiz? Kısa sürede zengin olmanın. Ya diş hekimliği fakültesi 5 senedir. 4. senenin sonunda gidip de beni diş hekimi yapın derseniz size gülerler. Her şeyin bir sınırı var, bir yeri var, bir zamanı var. Bunu anlarlarsa eğer, burada anlattığımıza göre o geriye alma derdini de normal diyetler gibi yaptığına göre ilk bilecekleri iş en az 15 ay sürecek beslenmenin, uykunun, hareketin ve sağlıklı bir yaşamın olması gerektiğini anlarlar. Onu söylemiş olalım.
0: Biraz bunu detaylandıralım istedim. 15 ay sürede neler yapılmalı diye, ama biraz önce yan etkilerden bahsederken mideden bahsettiğiniz, göz çeşitli görme kayıplarından bahsettiğiniz, bir de doğum kontrol haplarıyla ilgili de, yani bunu geçersiz kılıyor, sürpriz gebeliklere neden oluyor şeklinde bir yorum var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Birden çok yan etkiler. Şimdi benim en büyük derdim ne biliyor musunuz? Bakın bir hekim olarak ilaçlara bakarken şöyle bakar. Gerçekten hayat kurtarıcı bir sürü ilaç var. Siz bir ilacın uzun süreli kullanımını bilmeden o ilacı kullanırsanız o sıkıntı. Şu anda bu GLP-1 agonisti dediğimiz iğnelerin de en büyük sıkıntısı bu. Henüz haklarında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bilgiye sahip olmadığımız için de yarın öbür gün sürpriz problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. İkincisi de az önce söylediğim hikaye. Bunu ben vurgulamak istiyorum. Ya bir hekimin kontrolünde olmadan dünya kadar insan. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Çıkın şuradan hemen Habertürk'ün çevresinde bir eczane vardır. Gidin bakayım size ağrı kesici. Ben şunu istiyorum dediğinizde bir antibiyotiği verecekler mi? Hayır. Oysa ki bunu gidip gayet rahat alıyorsunuz. Ya dünyanın en tehlikeli ilaçlarından bir tanesini bu kadar rahat almak mümkün mü? Dolayısıyla.
0: Hatta biz şimdi bu arada yurt dışından getiriyorlar. Haberiniz var mıdır bilmiyorum.
1: Tabii canım, haberim
0: yani
1: olur.
0: Efendim Yunanistan'da, Bulgaristan'da bu iğneler daha ucuz. İşte gidenlere söyleyelim bize getirsinler. Hadi şöyle değil midir? İşte soğuk zincir halinde gelmeli mesela, herhalde böyle şeyler. Onun onlar uyuluyor mu uyulmuyor mu o da belli değil. Artık mesele oralara kadar gitti.
1: Bunun sahtesini ürettiler. Sizin Hollanda'da ürettiler. Verdiğiniz örnekte %40'ı tezgah altından gelen iğnelerden dolayı oluşan hikayeler. Şimdi kötüye kullanmanın da kolay olduğu bir hikaye. Dolayısıyla biz zaten gebelere önermiyoruz. Yani kullanan arkadaşlarımız gebelere önermiyor, hamilelere önermiyor, gebe kalmak isteyenlere o yakın dönemde önermiyoruz. Süt verenlere, emzirenlere önermiyoruz. Mesela bak çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de İBS dediğimiz iltihabi bağırsak hastalıkları o kadar çok ki şişkinlikler, gazlar vesaire çevrenizde de vardır yüz. Mesela bu hastalarda kullanamazsınız bunu. Mesela ailesinde pankreatit ya da kendinde pankreatit öyküsü olan varsa kullanamazsınız. Mesela ailesinde tiroid kanseri öyküsü olan varsa kullanamazsınız. Mesela men tip 2 sendrom diye bir şey var. Yani birden çok endokrin organda tümör durumu olan insanda kullanamazsınız. O kadar çok insanda kullanamazsınız ki. Ya sağlıklılarda bile zaten sıkıntı yaratıyor. Sonuç hiç mi kullanılmaz? Meslek hayatımda ben hiç kullanmadım. Bu benim tarzım. Ama bu hiç kullanılmaz anlamına gelmez. Burada tabii ki kullanabilirsiniz. Çok değerli hekim arkadaşlarım var. Gerçekten kılı kırk yararak, hastayı tam anlamıyla inceleyerek, çok yüksek kilolara çıkmış, artık başka çare kalmamış insanlarda kullanılabilir. Ama şahsi görüşümü söyleyeyim size. Bu oranın ben %5'i onu geçeceğini düşünmüyorum. Oysa ki şimdi çılgınlık diye açtınız hakikaten öyle. Neredeyse %80. Gelecekte çok üzülmemek adına hakikaten çok ciddi bilimsel merkezlerden, çok ciddi hekimlerin kontrolünden sonra kullanacaksanız ve kısa süreli kullanacaksanız tamam, ama şunu bilin, o iğneyi bıraktığınızda da daha önce şikayet ettiğiniz diyeti bıraktım kilo aldım mın aynısı başınıza gelecek.
0: Biraz önceki sorumuzu tekrar netleştirmek isterim bu arada. Tabii. Zayıflama iğnelerinin özellikle doğum kontrol haplarını etkisiz hale getirdiğine yönelik böyle bir hakikaten tespit var mı, yoksa bir söyleme mi dönüştü bu?
1: Var. Bununla ilgili şeyler de var. Çalışmalar da var. Çünkü bakın, siz bağırsak mikrobiyatasının çalışmasını karıştırıyorsunuz orada. Yani bağırsaktaki mikrobiyata, yani bakteriler ve bağırsağın en üst tabakasındaki o sıvı ve geçişkenliğini arttıran yeri düzelttim diye çalışıyorsunuz. Ama bir süre sonra şu oluyor, şunu görmüşler. Bir Belçika Üniversitesi ve Maastricht Üniversitesi ikisi bir çalışma yapmışlar. Demişler ki ya uzun vadede ne oluyor acaba bu iğnelere? Şunun farkına varmışlar. Vücuttaki bütün hormonlar etkiyi göstermek için ilgili organa gider ve bir reseptöre, alıcıya bağlanır. Bu GLP-1 agonistleri de vücutta gidip bağırsakta ya da pankreasta bir reseptöre bağlanıyor. Bir süre sonra bakmışlar ki o reseptörler var ya, gelen o hormon iğnesinin hormonunu alan reseptörler yavaş yavaş hücre içine çekiliyor. Ya da bir süre sonra desensitize oluyor. Yani iplememeye başlıyor sizin verdiğiniz şeyi. Bu gibi etkiler nedeniyle sizin söylediğiniz gebelikle ilgili sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Henüz çok net, çok büyük rakamlar yok. Zaten sorun da bu. Çok şey bilmediğimiz bir alanda bu kadar çok. Ya ilk defa tanıdığınız bir insana bütün sırrı açar mısınız yani? Ona benziyor. Biz daha bunları yeni tanımışız. Allah bu bizi kurtar. Öyle değil. Ne olur dikkatli, kontrollü, bilim adamlarına, doktorlara danışarak, evet, ve de biraz cimri davranarak eğer kullanacaklarsa kullansınlar.
0: O halde son soru şöyle olsun. Pek çok hekim şöyle diyor. Ya ilk başta bize gelmiyorlar. Şu iğneleri alıyorlar. Aldıktan sonra işte mide bulantısı başlıyor ya da mesela çok ciddi bir kas kaybı oluyor. Sonra bize gelmeye başlıyorlar diyorlar. Şimdi ben bu iğneyi kullanan mesela bir muhabir arkadaşımız var. Ona sordum. Diyor ki ne kadar çok spor yapıyorsam artık daha fazla yapıyorum. Çünkü çok fazla kas kaybettiğim için, onu dengelemek için. Daha çok protein yiyorum çünkü onu dengeleyebilmek için şeklinde. Şu an mesela iğneyi kullananlara neyi tavsiye edersiniz? İlk iş, eğer hekimsiz aldıysanız mutlaka bir hekime gidin mi dersiniz? Evet. Yoksa spor, işte yeme düzeni, buna mı dikkat edin dersiniz? Son mesajınızı alalım.
1: Bir kere hekimsiz asla. Yani zaten hekimle alsınlar ki... 10 kilo kas, 10 kilo yağ verdiniz diyelim ya da 10 kilo kaybettiniz. Normal bir diyette bunun 1 kilosu falan kas oluyor. 1-1,5. Peki iğnelerle ne oluyor? 3 kilosu, 3,5 kilosu ciddi bir kas kaybı oluyor. O kas kaybı nedeniyle metabolizmanız düşüyor, fizik gücünüz düşüyor, halsiz hissetmeye başlıyorsunuz. Bunu azaltabilmek için de size gerekli kadar protein almanız bir. İkincisi mutlaka egzersiz yapmanız lazım. Son bir şey daha söyleyeyim. Artık yapay zeka öyle bir hale geldi ki o yapay zekanın içerisinde siz bir hekimin 40 yıllık bilgilerini bir yapay zeka oluşturuyorsunuz ve dışarıdan o işle ilgili, kendi hastalığıyla ilgili hangi hastalık olursa olsun, obezite olsun, yüksek tansiyon olsun, şeker olsun, o az kişinin yapay zekadan ama özel oluşturulmuş yapay zekadan bilgiler almasını sağlayabiliyorsunuz. Benim son önerim Eğer kullanmak zorundaysanız bir hekimle konuşun. İkincisi kas kaybını engelleyin. Çünkü sizin bir kiloluk bir kas kaybınız sizi günde yaklaşık yarım saat spor yapmaktan daha geri tutacak bir kas kaybı olur. Yani bir kilo kas kaybettiğinizde yarım saat koşmanız boşa gitmiş olur. Yazık günah. Ya yarım saat kaç kişi koşuyor? O yüzden de zaten koşmuyorsunuz. Bir de kas kaybederek o yarım saatçiyi de yok etmeyin. Bunu söylemiş olalım.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür hakikaten ediyorum. Çok merak ettiğim bir soru vardı. Hepsine de sayenizde cevap bulmuş olduk. Çünkü dediğimiz gibi her sohbette mutlaka konu hakikaten zayıflama geliyor. İğnelerine geliyor. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde iç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Onu uğurlarken ben sizinle bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki Karadeniz fıkralarına konu olan coğrafyanın hırçın yapısını adeta yüzlerde taşıyan o meşhur hani kemerli Karadeniz burnu vardır ya, acaba o burun tarih mi oluyor? Niye böyle sorduk? Çünkü malum bölgede estetik ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Detayları Aleyna Keskin'in haberinde izleyelim.
2: Yani normalde ideal bu şekilde olması lazım ve ortasında olması.
3: Karadeniz sonuçlar bununla tanıyor herkes seni.
4: Genelde söylüyorlar direkt Trabzonlu musun, Rizeli misin? Soruyorlar yani direkt anlıyorlar zaten. Anlamaları da hoşuma gidiyor açıkçası.
5: Herkesin tanıdığı o burunlar artık azalıyor. Çünkü Karadeniz'de estetik olanların sayısı arttı.
6: Karadeniz insanının burnu çok büyük olduğu için herhalde artık bir bunalıma mı giriyor insanlar? Bir stres mi yaşıyorlar nedir onu bilmiyorum. Ama yapılması gerekiyorsa yaptırsın insanlar güzel görünmek için, bakımlı olmak için. Ama bence de benim yüzüme ancak bu burun gider. Kutu burun olmaz yani.
7: Bölgemizde en çok yaptığımız ameliyatlar rinoplasti.
5: Kimine göre Karadeniz'de olmanın nüfus cüzdanı, kimine göre coğrafyanın yüze atılan imzası. Karadeniz insanı denince akla ilk gelen kemerli burunlar şimdilerde yerini yeni bir arayışa bırakıyor.
8: Karadeniz'in karakteristik simgesi kemikli ve dik burunlar. Kimi memnun halinden, kimi ise değiştirmek istiyor ama gerçek şu ki Karadeniz bölgesinde en fazla burun ameliyatları yapılıyor.
7: Son zamanlarda trendimiz daha çok biraz daha doğal buruna kaymaya başladı.
9: Karadenizliyim ama benim burnum gayet doğal ve şık. Hiç estetik falan yaptırmaya da ihtiyacım yok. Ama çevremde çok estetik falan yaptıran var. Haliyle Karadeniz insanı burunlu oluyor.
5: Her ne kadar dış görünüş için yapılsa da uzmanlar uyarıyor.
7: Yapmacık duran burunları tavsiye etmiyoruz. Bu hem görüntü olarak güzel durmuyor, hoş durmuyor. Hem de bu şekilde yapılan burunlar da genelde nefes sorununda ortaya çıkıyor. Çünkü burun aşırı küçültülmüş, daraltılmış ve nefesi ön planda düşünülmemiş. Sadece görüntüye odaklanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Efendim Karadeniz'den gelin şöyle bir Edirne'ye uzanalım. Çünkü Kırkpınar yağlı güreşleri heyecanı sürüyor Edirne'de. Alican Zeray da karşımızda. Söz sende Alican Zeray.
10: Evet, bitmeyen güreşlerin devam eden efsanesi. Olimpiyatların ardından en uzun soluklu spor etkinliği olarak biliniyor. 665.si yapılıyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Biz neredeyiz? Er Meydanı'ndayız. İşte 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Şu anda Er Meydanı'nda pehlivanların müsabakalarıyla devam ediyor. Aslında dün başlamıştı tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla adeta çayırı ezdi minik pehlivanlar. Onlarla başladı. Tam 14 boyda 850 sporcu bu yıl kayıt yaptırdı Kırkpınar yağlı güreşlerine. Ama o 850 kişiden tabii dün başlayan güreşlerle bugün elemelerle devam edildi. Baş pehlivanlar tam 40 baş pehlivan. 40 baş pehlivan çayıra çıktı Kırkpınar'da. Dün eleme turları vardı onların. Tabii yeni Türkiye Gelenek Sporlar Federasyonu aldığı kararla puanlama sistemi var. Çayırlarda, Türkiye'de diğer çayırlarda yapılan güreşlerde puanlama sistemiyle artık Er Meydanı'na geliyor. Burası Şampiyonlar Ligi adeta güreşlerin. Dediğimiz gibi 40 baş pehlivan. Şöyle devam edelim hem güreşleri de gösterelim size bu güzel görüntüleri. Atasporumuzu. Evet, duvalı çayırda görüyorsunuz pehlivanlar şu anda peşrev çekiyor. Şöyle Sercan göster o peşrevleri. Bakın seyirciyi selamlıyor. Evet, dediğimiz gibi dün baş pehlivanlar akşam saatlerinde çayıra çıktı. Yani saat 17 gibi onların eleme turları vardı. 40 baş pehlivandan 8'i 16 pehlivan çıktı ve çayıra 8'i bugün altın kemer için mücadele etmeye hak kazandı. Er Meydanı'nda bu tabii altın kemerli pehlivanlar da vardı. Dün duygusal anlar da yaşandı. Recep Kara eğer ki yeni alınan kararlara göre bu sene Recep Kara altın kemeri alsaydı ebedi sahibi olacaktı. Normalde 3 altın kemeri arka arkaya aldığımızda altın kemerin sahibi oluyor güreşçi. Ama Recep Kara bu şansını yitirdi ve dün gözyaşlarıyla duygusal bir vedası vardı Kırkpınar Er Meydanı'na. Evet, ama tabii diğer pehlivanlar devam ediyor. Şu anda gösteriyoruz işte müsabakayı, pehlivanların mücadelesini. Bakın ne kadar pehlivan var burada. Evet, dediğimiz gibi dün başlayan bir peşlev çekiliyor. Onu da gösterelim. Bakın pehlivan peşlevini çekiyor. Seyirciyi selamlıyor. Geleneksel bu atasporumuz. Aynı 650 yıllık gelenek burada devam ediliyor. Burası Kırkpınar. Burası Er Meydanı. Yiğitlerin harman olduğu yer. İşte sizlere aktarıyoruz canlı canlı bu pehlivanların. 14 boy var dedik. Sadece baş pehlivanlık yok. Orta, büyük boy, deste altı, toz koparan, teşvik, minik, ayak. İşte burada bu güreşçiler şu anda çıktı. Seyircilerini selamlıyor. Seyirci de katılımda yoğun. Dünü geçtiğimiz güreşlere baktığımızda bugün de biletler satıldı tamamen, onu öğrendik. Evet, görüyorsunuz yine pehlivanlar bir taraftan peşleri çekiliyor. Bir taraftan pehlivanların mücadelesi devam ediyor. 850 pehlivan kayıt yaptırdı dedik bu yıl. Onlardan 40'ı baş pehlivandı. Dün 8'i elendi. Yine altın kemer için mücadele eden, ebedi kemerin sahibi olmak isteyen Ali Gürbüz. Bu sene çok iddialı. Orhan Okullu, onun da 3 kemeri var. 3 altın kemeri var. O da ebedi sahibi olmak istiyor, beşlemek istiyor. O yüzden bir mücadelede de çayırdaki mücadele an ve an daha çok artıyor. Ali Gürbüz bu sene alıp ebedi sahibi olmak istiyor ama Orhan Okulu, yine Feyzullah Aktürk var. Feyzullah Aktürk de çok iddialı. Çayır güreşlerinde lider durumunda Feyzullah Aktürk. Ve şu anda otoriteler tarafından favori gösteriliyor. Ama burası, söylüyoruz ya hep, Er Meydanı. Hepsi baş pehlivan, hepsi şampiyon. Ama altın kemerliler tabii ayrılıyor. O altın kemeri almak da kolay değil. Kırkpınar tarihi, Kırkpınar yağlı güreşleri pazar günü yapılacak. Yani yarın yapılacak final güreşleriyle devam edecek. Bakın bu güreşçilerin üzerine, şu anda hava güzel ama güneş açtığı zaman 40 derecenin üzerinde oluyor. 2 ton zeytinyağı dökülüyor bu yıl. Tam 2 ton zeytinyağı geldi ve onların üzerine dökülüyor. Çok zor tabii bu sporu yapmak, atasporunu yapmak. İnanın biz burada izlerken o zorluğu hissediyoruz. Ekranlarda da tabii izleyenler de aynı. Atasporumuz dedik ya, zor. Zor olması gerek zaten. Yiğitlerin harman olduğu yer. Türkiye'nin en güçlü pehlivanı yarın belli olacak. Yarın pazar akşam saatlerinde baş pehlivanların final güreşleriyle sona bulacak. Şöyle davulcuları da gösterelim. Evet. Bakın bu tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 40 davulcu 40 zurna ile yapılıyor. Onlar ritim veriyor zaman zaman güreşçilere, hani bir anlamda onların güreşlerinin hızlanmasını, evet, ya da yavaşlanmasını sağlıyor. Eğer güreş uzarsa o davulcular öyle bir çalıyor ki biz bile burada inanın böyle daha enerjik oluyoruz. Hani bir anlamda, evet, tabiri caizse gaza geliyoruz. İnanın çok etkili. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde dediğimiz gibi yarın bir de koç ihalesi var. Peki. Saat 15 sularında Kırkpınar ağasını seçecek. Yani önümüzdeki yıl bir koç ihalesi yapılıyor. Bu da geleneksel. Evet. Koç ihalesinin ardından 666. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerin ağası belirlenecek. Dediğimiz gibi tarihi Kırkpınar, peki, Er Meydanı'ndayız. İşte yiğitlerin harman olduğu, bitmeyen efsanenin, devam eden güreşleri ya da devam eden efsanenin bitmeyen güreşleri, ne derseniz, görüyorsunuz, peki, ortamı burada. Bu zorlu mücadele, bu tarihi sporumuz, atasporumuz, peki, yarın da devam edecek diyelim. Er Meydanı'ndan sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ali Can Zeray Er Meydanı'ndan aktardı. Saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli

0: Atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Sabah 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Şöyle bir gazetelere baktık, bağlantılarımız oldu. Gündemin öne çıkan başlıklarını size aktarmayı sürdürüyoruz. Elbette konuklarımız oldu. Bu dilimde de yine bir konuğumuz olacak. Gelin öncesinde bir haberlerimize devam edelim. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan ayrıca çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
1: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir. Hayatidir, yeri doldurulamazdır.
2: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı.

0: çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı, atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
1: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan

0: Bizimizin yanında olacağız.
1: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
0: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
2: Efendim, dikkat çekici bir açıklama var. Karar Gazetesi'nden geliyor haber. Yeni bir ittifak kuruyoruz. Açıklama Ali Babacan'dan. Deva Partisi lideri Babacan yeni bir siyasi yapılanma üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Buluşumda yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve bazı diğer partilerin yer almasının planlandığını söyledi. Özellikle yeniden Refah Partisi ile Saadet arasındaki uzlaşının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Başka partilerle de temaslarımız sürüyor ancak mutabakat sağlanmadan isim vermek doğru olmaz dedi. Yeni bir ittifak geliyor diyor Karar Gazetesi de. Devam edelim CHP ile. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeynel Emre'nin bazı illerde İl başkan adayı bulunmadığı iddiasına yanıt verdi. Manisa'da 9, Ağrı'da 5, Düzce'de 4 il başkan adayımız var dedi.
3: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Zeynel Emre milletvekili arkadaşımın bir açıklaması vardı. Bize gönderme yaparak aday bulamadıklarını söylemişti. Sadece 3 ille ilgili bilgi vermek isterim. Manisa'da 9 İl başkan adayımız var. Ağrı'da 5 il başkan adayımız var. Düzce'de 4 il başkan adayımız var.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı rüşvet soruşturmasında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında anayasanın belediye kanununun ilgili maddeleri uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Efendim, adliyede protesto başlığı var. Milliyet gazetesinden bir haber paylaşacağız sizinle. Tutuklanan Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu protesto edildi. Göktaş'ın tutuklanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, demokrasilerde sanatçının söz söyleme özgürlüğü olduğunu dile getirerek, siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadır dedi. Hatırlatalım, Deniz Göktaş tutuklandı. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. İşte ona destek vermek için Kemal Kılıçdaroğlu da o noktadaydı. Fakat Kılıçdaroğlu adliyede protesto edildi. Şimdi efendim devam edelim. İran'a tekrar bir bağlanalım. Görüntüler canlı olarak yine ekranlarınıza gelecek. Çünkü 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye veda ediyor İran. Görüntüler tam da Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Hatırlatalım efendim, 28 Şubat'a bir dönelim, aylar öncesine yani. Aylar öncesinde savaşın tam da başladığı gün İran dini lideri Ali Hamane'nin saldırılarda hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Aslında savaşın gidişatını da belirleyen bir süreçti. Aylar geçti, güvenlik gerekçesiyle cenaze töreni düzenlenememişti Hamane için. İşte bugün o tören düzenleniyor. Üstelik bu tören 6 gün sürüyor. 5 şehri kapsayacak tören Perşembe günü Meşet'te sona erecek, defnedilecek o noktada Ali Hamane'yi. Şimdiki törenlerin adresi ise Tahran. Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor görüntü. Milyonlarca kişi Hamane'ye veda ediyor. Sadece İran'dan değil aslında. Pek çok noktadan İran dini lideri Hamane'ye bağlılığını gösteren pek çok insanın da İran'a geldiği belirtiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu

belirtildi açıklamada. Bahse konu spekülatif içerikler korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ede ek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir denildi. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemli, rica olunur denildi. Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'a Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirve hem Türkiye'nin ev sahipliği yapması hem de NATO'nun güvenlik gündemi nedeniyle Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. İki ülke arasında pozitif atmosferin korunmasına ilişkin şimdiden bazı adımlar atıldı. Türkiye-Yunanistan diyaloğunun zirvede ilgi gören başlıklardan biri olması bekleniyor.

0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildi. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil.
1: Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var.
2: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atacak. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Türkiye aynı zamanda Ege'nin karşı kıyısıyla yeni bir dönemin eşiğinde. Ankara'daki bu kritik buluşma Atina'da şimdiden geniş yankı buldu. Peki zirve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
3: Ege'de son dönemde esen diyalog rüzgarları tarihi zirve öncesinde de hissedildi. Atina, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de Deniz Parkı projesini erteledi. Karar Yunan basınında diyalog ortamını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
1: Ne yapmanız lazım? Ortaklık bulmanız lazım.
2: Evet.
1: Diyorlar ki ya yarınımızı çevre olarak görürüz. Bu deniz park alanları yapalım. Yani şu akil olan insanların yapılacağı şekilde devletler de olaya akil yaklaşması lazım. Ne yapması lazım? Bu işi çok üzerine gitmeden efendim ortak noktalar olmalı.
4: NATO artık kendi içinde bir çatışma istemiyor. Bu bağlamda baktığımızda iki ülke yakın komşu ve NATO üyesi olan Türkiye-Yunanistan arasında önümüzdeki günlerde bu NATO zirvesiyle birlikte bir daha yakınlık ve olumlu pozitif gelişmeler bekliyor musunuz?
0: Rekabet alanı ve çatışma alanı hiç kimsenin işine yarayan bir süreç değil. Zaten hatırlarsanız yani son 4 yıldır özellikle ciddi şekilde Türkiye-Yunanistan arasında bir yumuşama var. Bakın Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildi. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil. Yani Doğu Akdeniz'de rekabet ve çatışma hiç kimsenin işine yaramaz.
3: Ankara'daki NATO zirvesinde verilecek mesajların sadece ittifakın geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun geleceğine de yön vermesi bekleniyor.
1: Ortak noktaları bunlar.
2: Evet.
1: Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var. Ortak bir noktada bir ayım. Onun için round table session dediğimiz yuvarlak masa toplantılarıyla bu işi çözmemiz lazım.
2: Bu kapsamda bir görüşme bekliyor musunuz siz de birçok
1: ekibiniz? Yani tabii olacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun tarih zirvelerinden birisi olacak. Bu NATO'nun ikinci dönüşümünün tescili ve başlangıcı olacak. Herkesin karlı çıkacağı bir yeni pazar konusunda herkes aynı kanaatte.
2: Bir tarafta Ege'de yıllardır çözülemeyen Midilli'den Saros'a uzanan hattaki egemenlik tartışmaları, diğer tarafta turizm, ticaret ve NATO çatısı altındaki güvenlik. Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge arayışı şimdi Ankara'daki NATO zirvesinde yeni bir sınav verecek. Gözler ise iki komşu arasındaki diyaloğu güçlendirebilecek mesajlara çevrildi.

Efendim meseleye NATO cephesinden baktık ama Yunanistan bir yandan da Türkiye kıyılarına yakın adalarını İsrail yapım hava savunma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlanıyor. Atina'nın yeraltı askeri tesisleri inşa etmeyi planladığı adalarda kazı çalışmaları bile başladı. Atina her adayı savunma üssüne dönüştürmeyi mi hedefliyor acaba? Peki bu 1923 Lozan Anlaşması ve 1947

0: Paris Barış Anlaşması'na aykırı bir girişim değil mi? Türkiye bu konuda ne yapabilir, hangi adımları atmalı? Hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ragıp Kutay Karaca bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Herkese
0: ederiz hocam.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın hocam.
1: Cumartesi gününü böyle bir... Çok... Yunanistan-Türkiye ilişkisini konuşarak başlayacağız.
0: Bakalım. Evet, muhtemelen kahvaltı masasında.
1: Bizim işimiz de bu maalesef Kübra'nın işte böyle. Normal kitap okuyamıyoruz hep alan kitapları. Artık roman okumak istiyorum böyle belli dönemler yani.
0: Pek de fırsat kalmıyor olmuyor, değil mi hocam? Kalmıyor, vakit kalmıyor, olmuyor. Kalmıyor, hele ki kalmıyor. Böyle yoğun bir gündem doğru, olduğu müddetçe. Doğru. Şimdi hocam ne oluyor ya bizim karşı kıyılarımızda, Ege kıyılarında hakikaten tehlikeye sokacak, milli güvenlik sorunu oluşturacak bir mesele mi var? İsrail'in tam da yanı başımızda ne işi var?
1: Ya şimdi şöyle sevgili Kübra, olayı hani böyle güvenlik politikalarını değerlendirirken tek bir eksenden değerlendirirsek biraz kısır noktaya geliriz. Bu tarih boyunca süre gelen bir şey bu. Yani eminim sen ortaokuldayken de Yunanistan'ın adalarda silahlanma pozisyonu konuşuluyordu. Bugün de öyle. Benim için de geçerli aynı şeyler. Yani 1980'lerde de Yunanistan'ın adalardaki silahlanması konuşuyordu. Bugün de aynı şeyler geçiyor. Şöyle bir nokta oldu. Doğu Akdeniz'in önemiyle başlayan, her zaman önemliydi tarih boyunca ama son dönemde gerek lojistik kavramının ön plana çıkması, daha doğrusu 90'dan sonra küreselleşmenin artık hani damarlarımıza kadar hissedilmesiyle Doğu Akdeniz'in önemi normal tarihsel öneminin çok çok daha ötesine çıktı. Dolayısıyla bizim adalar sorunumuz bir anda Türkiye-Yunanistan sorunu olmaktan öte o Doğu Akdeniz'de içine kapsayacak bir strateji sorunu haline geldi.
0: Hele ki enerji meselesi yüzünden böyle olmadı mı hocam? Çünkü işbirliği de oldu mesela, öyle değil mi? Dörtlü bir ittifak kuruldu.
1: Lojistik yolları, enerji, Afrika'ya hakim olmak, Orta Doğu'ya hakim olmak, Avrupa'nın kıyılarına hakim... Ya hepsini bir arada düşünelim. Şimdi o yüzden bir de tabii... örneğin Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınmasıyla beraber olay daha da büyütüldü. O büyük hatanın getirisiyle. Şimdi Yunanistan'ın son yıllarda izlediği politikaya bakarsanız Yunanistan panik halinde. İnanılmaz bir panik halinde. Niye bir panik halinde? Kurulduğu günle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günü temel aldığınızda nüfusu hiç artmamış. Artış oranı çok düşük. Ekonomisi bir Türkiye'de olamaz da zaten.
0: Turizmden başka pek de bir pek kaynak yok.
1: Kaynağı yok. Üretim noktası sıkıntılı. Tarihi boyunca kendi başına bir şey yapmamış, hep birilerinin sayesinde o topraklara sahip olmuş. Ve son dönemde Türkiye'nin gerek savunma sanayinde gerekse uluslararası sistem içerisinde diplomasiyi ön plana çıkartan gücü Yunanistan'da büyük rahatsızlıklar çıkartıyor. Şimdi bir de uluslararası ilişkilerde dönem dönem ülkelerin çıkarlarının buluştuğu ülkeler vardır. Zaten Kıbrıs, Güney Kıbrıs'la Yunanistan zaten ortak hareket eder. Şimdi işin içerisine bir de İsrail girdi. Çünkü neden? Tek nokta var, ortak nokta Türkiye. Şimdi böyle baktığımızda...
0: Hocam hatta bu konuda mesela geçen gün haberini yazmıştık. Rum milletvekili, Kıbrıs Rum yönetiminden bir milletvekili diyor ki... ...yahu bütün topraklarımızı İsrail'e satıyoruz. Hani milletvekilinin
1: tabii,
0: kendi
1: tabii,
0: sözleri.
1: Tabii, rahatsız,
0: ciddi manada bir toprak satışı var diye.
1: Yunanistan'da da büyük rahatsızlık var Kıbrıs. Şöyle rahat. Şimdi Yunan halkı Rodos'a gelen İsrail turist gemisini şeye sokmadı.
0: Evet.
1: Kıyıya sokmadı. Aynı şeyi Kos Adası'nda yaptılar. Şimdi... Halk da o zaman şuraya bakıyor. Ya bu adam soykırımcı mı? Soykırımcı.
0: Ve biz ona alan açıyoruz yani.
1: Avrupa'nın içerisinde özellikle Batı Avrupa'da Norveç'i, Malta'sı, İspanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Filistin'i tanıdı mı? Tanıdı. İspanya, Norveç, Malta, İrlanda gibi ülkelerde halk sokaklara çıktı mı? Çıktı. Bu diğer Avrupa ülke yönetimlerinde bir baskı yarattı mı? Yarattı. Bu adam 72 bin kişinin katili ama gerçek rakam bu değil. Birleşmiş Milletler'in hani bir projeksiyonu var 600 binin üstünde. Yani böyle bir katliam. Şöyle bu motto bana ait. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Halkı, milleti soykırıma uğramış bir devletten, devleti soykırımı yapan bir millete

0: dönüştü İsrail. E böyle olunca şimdi Yunan halkı da soruyor, biz bu adamla niye resimlerdeyiz hep beraber?
1: Geldi hatta resmi de Miçotakis, evet, Netanyahu'nun. Yani. Hatırlayacaksınız bu dörtlü ittifak, mesela ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail. Biz artık 3+1 ittifak kurduk, enerji noktasında birlikte hareket edeceğiz demişlerdi. Yani aslında halktan böyle bir tepki gelmesine rağmen hükümet birlikte hareket ediyor. Efendim şöyle bir yorum gördüm hatta, deniliyor ki ya İsrail'in artık Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adeta bir vekil gücü gibi oldu. Yani İsrail işte şimdi adalara da yerleşmeye çalışıyor, oraya da silah yığmaya çalışıyor, bir nevi satın almaya çalışıyor toprak parçası diye.
0: Şimdi programa girmeden seninle muhabbet ederken dedim ki hamaseti sevmiyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığım zaman bir kısım Yunanistan'ın bu hareketlerini inanılmaz şekilde nasıl söyleyeyim abartıyor. Aa işte... Biliyorsunuz Amerika dedi açtı falan, üs açtı, ortalık yıkıldı Türkiye'de bir kesim tarafından. Çevreleniyoruz, bizi çeviriyorlar, en sonunda bize vuracaklar. Ya zaten eğer Amerika'da şu kadar akıl varsa, o da şüpheli ama yani bu Trump'la beraber, Türkiye gibi bir ülkeyi zaten kaybetmez ki, Trump bunu sürekli vurguluyor. Doğru olanı bu. Bu hatayı Obama yaptı, bu hatayı Biden yaptı.
1: Trump ilk döneminde de yaptı.
0: Trump ilk döneminde yapmak zorunda kaldı. O dönemden kalan bürokrasiyle mecbur bırakıldı. E şimdi artık uluslararası alanda sistem değişikliği var. Biz kutuplu bir sistem yaşamıyoruz. Öyle çok kutuplu bir sisteme falan da evrilmiyor dünya. Hı hı. Çünkü kutup dediğiniz şey hegemon gücü kapsar. Bir hegemona ihtiyaç vardır ya da iki hegemona ya da çoklu hegemona ihtiyaç vardır ki diğer ülkeler onun altında bir işlem yapabilsin. Bugün geldiğimiz noktada hegemon yok. Amerika da hegemon değil. Olsaydı İran konusu bitmişti zaten şimdi. E, öyle olunca ne oluyor? Daha merkezileşen bir yapı var ve bu merkezileşen yapıda bölgesel güçler ve bölgesel örgütler bölgelerindeki sorunlarda küresel güçlerden ve küresel örgütlerden daha fazla öne çıkıyor. Hele hele siz Türkiye gibi NATO'nun ikinci büyük gücü, dünyanın 8. büyük askeri gücü, dünyanın 16. ekonomisi böyle olunca o zaman ağır bir pozisyona geliyorsunuz. Yani bir bugünkü çocukların deyimiyle biraz ağır abi oluyorsunuz bölgenizde. E şimdi ama...
1: Hocam çok özür dilerim. Bu konuyu ben daha derinlemesine konuşalım isterim. NATO başlığını da açarak hatta. Şu konuyu en azından Yunanistan'daki şunu netleştirelim. Ya Lozan Barış Anlaşması var, Paris Barış Anlaşması var. Buna aykırı değil mi şu an silahlı hale getirmesi adaları Yunanistan'ın? Türkiye bu konuda sizce adım atmalı mı? Ne tür adımlar atıyor ya da?
0: İşte...
1: Hatta hani... bu arada görüntü de geldi. Adaları mesela şöyle efendim müsaadenizle göstereyim tekrar. Şimdi silahsızlandırılmış statüdeki adalar şöyle ki yeşil olanlar işaretledik. 1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre buralarda silah olmamalı deniliyor anlaşma. 1947 Paris Barış Anlaşması da yine 12 ada için mavilerle işaretledik efendim. Bu noktalar asla silahlandırılmamalı deniliyor. Yunanistan'ın silahlandırdığı adaları ise kırmızıyla gösterdik. Yani Yunanistan buna rağmen, bu anlaşmalara rağmen şu an bu adaları silahlandırıyor. E aykırı bu anlaşmalara. Türkiye buna ne tür bir tepki veriyor?
0: Şimdi bir, hukuksal boyut bakalım. Hukuksal boyutta haklı olan ülke kim? Türkiye.
1: Evet.
0: Biz bu işi ne küçümseyeceğiz ne de abartacağız. O zaman üçlü bir politika yapmamız lazım. Bir, uluslararası hukuk. Türkiye uluslararası hukuku tarihsel perspektifini de ortaya koyarak bütün kanallarda gündeme getirmedi. Çünkü iki gün sonra Kardak gibi bir krizde eğer bir müdahale boyutu ortaya çıkarsa o uluslararası hukuk bizim Birleşmiş Milletler nezdinde temelimizi oluşturacak. NATO zirvesinde de bu ortaya konacaktır. İki, savunma sanayi ve caydırıcılık. Sevgili Kübra, durmak yok, devam. Devam. Türkiye geldi 11. sıraya oturdu savunma sanayinde. Ve ama şöyle bir gerçek var. Bizim savunma sanayimiz evet tabii 1970'lerden geliyor ama hala bebek. O yüzden envanteri tamamlayıncaya kadar büyük bir çatışmanın içerisinde yer almamak gerekiyor. Bu net. Bunu koyacağız. Gözlerinin içine soka soka yapacağız bu işi. Üçüncü nokta çoklu diplomasi. Şimdi o diplomasiyi öyle kullanacaksınız ki uluslararası hukukta haklı mısınız?
1: Evet.
0: İki tane anlaşma var. Biri Lozan, biri Paris. İkisi de duruyor mu? duruyor.

0: Geçerli mi? Geçerli. Buna imza atan devletler var mı? Var. O zaman bunu ortaya koyacaksınız. Birleşmiş Millet'te her türlü girişimi yapacaksınız. NATO özelinde, NATO içerisinde girişimi yapacaksınız. Yani uluslararası hukuku diplomasiyle birleştireceksiniz. İşte bunu yapmak lazım. Ha, bunu yaparken boşta durmayacaksınız. Siz de ona göre askeri tahkimatınızı yapacaksınız. Ek önlemlerinizi alacaksınız. Ama ne küçümseyeceksiniz ne abartacaksınız. Stratejinizi oraya oturtacaksınız. E bunu yaparsanız o zaman bir sorun ortaya kalır. Ha, bu NATO zirvesinde bu gündeme gelecek midir? Getirecektir Türkiye. Getirecektir. Ama şöyle bir şey var. İsrail olayı hani sanki Amerika dedi ağaçtan çekildi o 7 tane ben gülüyorum. O 7 tane üssü açtıkları zaman bir Yunanlı arkadaşıma mesaj attım Kübra. Dedim ki yakında Amerika'nın 51. eyaleti olarak devam edeceksiniz falan. O da biraz sol tandanslıdır. O da vallahi doğru söylüyorsun bunlardan kurtulamayacağız dedi. Ama Amerika kendi çıktı hani. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi çevirmiyormuş. Evet. Böyle bir şey yokmuş.
1: Biraz hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin çıktığı yeri İsrail dolduruyor. Ha,
0: şimdi onu tam oraya gelecektim bak. Şöyle şeyler çıkıyor. Amerika gitti, İsrail geldi. Ya öyle bir şey yok. Şimdi Yunanistan o kadar kendini sıkışmış hissediyor ki neden hissettiğini de anlamıyorum. Yani onlar da böyle biraz Paşinyan'ı örnek almaları lazım. Bak Paşinyan Ermeni halkını o psikolojiden yavaş yavaş çıkartıyor. İkinci seçimi de yani savaş sonrası kaybetti, savaş sonrası ikinci seçimi de kazandı. Bu şunu geliyor, artık halklar çatışma istemiyorlar. Yunan halkı da istemiyordur. Ben olsam istemem Türkiye ile savaşmayı.
1: Efendim hep denir ya Yunanistan'daki bu siyasetin nedeni aslında iç siyasete verilen bir mesajdı Türkiye'ye karşıtlığı bu diye. İşte, yıllardır hep böyle olmuştur denir.
0: Sevgili
1: doğru
0: Kübra
1: mu?
0: İşte Ermenistan bunu bir parça kırdı. Evet. Niye diyor ki adam benim kara sınırımın %75'i Türkiye ve Azerbaycan'la. Ya ben bir zenginleşeceksem gerçekten ekonomik anlamda bir yerlere geleceksem bağımsızlığımı kazanacaksam bu lojistik hatlarının açılması lazım. Bu kadar basit.
1: Türkiye ne yaptı da Paşinyan'ı bu aşamaya getirdi sizce? Ne yapmalı da Miçotakis'i Paşinyan aşamasına getirmeli?
0: Şimdi Ermenistan'la Yunanistan arasında benzer taraflar işte Türk düşmanlığına oturtulmuş ve tüm dış politikasını Türk düşmanlığı üzerinden kanalize eden bir yapıydı. Ama Ermenistan Avrupa'nın bir batının bir parçası değil. O yüzden Ermenistan'ın üzerinde bir Rus tahakkümü vardı. Rusya da Ukrayna ile meşgul olunca da Ermenistan için bir kurtulma yolu kaldı. Hani ben de iki tane erkek çocuk var. Hep söylerim.
1: Allah
0: erkek
1: başlasın.
0: Çocuk evet hepimizinkini. Erkek çocuk evden uzaklaşmazsa büyümüyor örneğin. Yunanistan'ı da biraz Avrupa koruyucularından, Batı koruyucularından çıkarılması. Ama tabii onlar da ya tarihin her döneminde kullanılır mı bir milleti? Geldiniz Anadolu'ya, bu millet hiçbir şey yokken tokat atıp gönderdi sizi. Hem de o dönemin Amerikası gibi bir İngiltere arkanızdayken. Doğru mu? Yani hep üstüne hata, hep üstüne hata. Kardak da aynı şey hikaye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kere gittim ben Yunanistan'a, Selanik'e gittim. Selanik'e gittim, turistlerin %60'ı Türk.
1: Evet.
0: Bu kadar, bu nüfus, 90 milyon nüfus var bu ülkede ve senin dibinde. Yani sen savaşacağın yerde
1: İlişkileri
0: nasıl
1: gerek
0: geliştireceğin üzerinde evet bir çalışma yap.
1: Paşinyan'a örnek alsın Halil Miçotakis. Yani ona tavsiyemiz budur aslında.
0: İnşallah Paşinyan gerçekten bir Ermenistan'da bu kanalı açar da Kafkasya'da gerçek bir barış havasını hep beraber yaşarız. Hele Zengezur'la falan daha evet da etkin bir hat oluşur.
1: Hocam geçelim NATO başlığına.
0: Geçelim.
1: Şimdi malumunuz Ankara'daki zirveye hazırlanıyoruz günlerdir. Hakikaten Ankara'da da heyecanlı bir bekleyiş var. NATO evet başlığında özellikle liderlerin acaba çantasında neler var? Birazdan onu getireceğiz ekranlarınıza.
0: Görelim,
1: onu konuşalım.
0: Bakalım
1: ne getirecekler. Şöyle geldi efendim, liderlerin çantasında ne var? Şöyle bir tekrar adım adım bakalım. Mark Rutte Ankara'daki zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyurulacak dedi. Yine Mark Rutte defalarca da tarihi bir dönüm noktası olacak dedi. Aselsan'a övgülerde bulundu. Savunma sanayi fuarı da malum olacak. Rutte özellikle bu fuara da dikkat çekiyor. Trump, Avrupa artık kendi güvenliği için daha fazla ödeme yapmalı diyor. Hatırlayacaksınız.

0: Yine Savunma Bakanı ya da Savaş Bakanı Pete Hegseth de artık 3-0, NATO 3-0 dönemine geçiyoruz. Avrupalılar tabiri yerindeyse pamuk eller cebe, daha fazla ödeme yapsınlar. Bu zamana kadar NATO'yu hep biz götürdük diye bakıyor Amerikalılar da. Sanchez'e bakalım. İspanya'ya savunma harcamaları sosyal devlet kapasitesini zayıflatmayacak şekilde yönetilmeli deniliyor. Çünkü en kritik başlıklardan biri şu an Avrupa'da savunma harcamaları acaba nasıl yönetilecek? Elbette NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri. Meloni'ye bakalım, İtalya'ya. NATO'nun geleceğinde ABD ile Avrupa arasındaki bağ korunmalı diyor. Kopmayalım Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'yla o aslında kurulan bağı korumaya devam edelim diye bakıyor.
1: Bir şey sorayım mı burada?
0: Buyurun.
1: Şeyi çok merak ediyorum. Trump'la karşılaşınca ne yapacak?
0: Ne yapacaklar?
1: Biliyorsun hani onların
0: o son atışmayı
1: yani
0: diyorsunuz değil mi? Hatırlatalım efendim seyircilerimize o son atışmayı da. Meloni ile Trump fotoğraf çekildi.
1: Yalvardı bana fotoğraf çekti. O da dedi ki biz İtalyanlar yalvarmayız, ben hiç yalvarmam dedi.
0: Aynen öyle. Trump onun için yalvardı kelimesini kullandı. Meloni de çok sinirlendi. Hiç alttan almadı bu kez Trump'ı. Biz yalvarmayız dedi. Geçelim Macron'a, Fransa'ya. Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek diyor. Şimdi Avrupalılar...
1: Bu Macron'u da görünce çok gülüyorum ben. Yani.
0: Neden hocam? Lider olmak istiyor herhalde. Avrupa'nın lideri
1: sana
0: benim diyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun.
1: Lider, evet, lider olmak istiyor ama lidercik. Yani öyle cik bile yani...
0: Bir de son dönemi artık. Yani ne yaptıysa
1: bir
0: o herhalde.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'nın en büyük sorunu zaten lider çıkartamaması. Yani şimdi Sarkozy işte hapis falan aldı ama bir liderdi. Mitterrand Fransa'da
0: Merkel.
1: Bir lideri. Almanya'da Merkel. Daha evveline götüreyim. İngiltere'de Thatcher'lar, Tony Blair'ler. Yani bunlar önemli şeylerdi. Helmut Kohl'ler Almanya'da. Şimdi Avrupa'da lider yok şimdi. Evet. Bakın ortaya. Şimdi şöyle bir tek tek bir söyleyeyim mi
0: lütfen
1: sana?
0: Lütfen hocam, buyurun.
1: 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşması önemli. Neden? Şuradan önemli. Türk savunma sanayi çok büyük bir atılım yaptı. Dünyada 11. sıraya geldi. İthalatımızı %40'a yakın düşürdük. Eyvallah. Ama ihracat çeşitliliği sağlamamız lazım. Bunun için de Avrupa'ya da ihracatı arttıracak bir pozisyon almamız lazım. Şimdi bazen bana soruyorlar. Hocam işte savunma sanayi diyorsun ama... İşte şurayla İtalya ile ortaklık yapıyoruz. Ya arkadaş, Eurofighter alıyoruz.
0: Evet.
1: Kaç ülke yapıyor? 5 ülke beraber yapıyor. Artık küreselleşen dünya bunu gerektiriyor. Bazı şeyler senin için ucuz oluyor. Ama mesele nerede bunun? Yaptığın uçağın ana yazılımı sendeyse... Artık dünyada. O senin için geçerli bir şey.
0: Hocam mesela Kaan'ın jet motorları ile ilgili de ciddi bir kafa karışıklığı var bu konuda. Malum şimdi Trump gelmeden önce söyledi ya hani jet motorlarına ilişkin acaba Kaan'ın jet motorlarının satışına onay mı verecek diye kongreye de gitti. Şöyle insanlar şöyle düşünüyor ya, motoru biz Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorsak bağımlı mı oluruz? İstese mesela Amerika Birleşik Devletleri o uçağı durdurabilir mi gibi bir soru geliyor. Yani yazılımla
1: şimdi,
0: motoru da karıştırmamak lazım
1: şimdi,
0: öyle değil
1: şimdi
0: mi?
1: Şimdi şunu da söyleyeyim. Motor geliştirmek çok önemli. Evet. Hem tank için hem uçak için. Onu söyle. Ama Türkiye bu yol, yani bunu bildiğim için söylüyorum. Türkiye bu konuda da büyük yol aldı.
0: 2030 diyorlar hocam.
1: Büyük yol aldı. Çok yakındır bir haber duymamız.
0: Aynen.
1: Yine söylüyorum ama sevgili Kübra, tüm bunlar şu anda bizim savunma sanayimiz bebeklikten çocukluğa geçiyor. Daha ergen olmadı. Bu süreç içerisinde bunun argesini daha da arttırmak, ikili işbirliği. Şimdi Endonezya ile Malezya ile falan işbirliği yapıyoruz. Ya bir kere adamlar yazılımda iyi. Bu gelişmeyi sağlamak zorundasınız.
0: Akıllıca davranacağız yani.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu işi Avrupalı bir ülkeyle yaparsanız o zaman o Avrupalı ülkenin pazar stratejisinden de yararlanırsınız. Bu kadar basit. O pazarı yaratırsanız, yani yaptığınız şeyi satamazsanız, düşünsenize ceket üretiyorsunuz ve satamadınız. Ya çok güzel ceket. Yalnızca siz giyiyorsunuz ama hep aynı ceketi giyiyorsunuz. Bu olmaz. Dolayısıyla bunun bir pazara ihtiyacı var. Pazarı sağlayacaksınız ki ürettiğiniz sistemin farklı bölgelerde nasıl bir pozisyon aldığını göresiniz. Artı kazandığınız ihracat kalemiyle beraber de Ar-Ge'ye daha fazla yüklenebilirsiniz.
0: Bir şey bir önceki aynen dedi tekrar arkadaşlar açabilir misiniz? NATO'nun en güçlü orduları geldi bu arada. Malum Türkiye'de ikinci Amerika Birleşik Devletleri'nden
1: Avrupa
0: sonra.
1: Avrupa artık kendi güvenliği için daha fazla ödeme. Bu bugünün konusu değil. Tabii 1990'ların başından gelen bir konu.
0: Evet.
1: Amerika bunu sürekli

0: olarak ifade etti ve çok haklı bence. Çünkü NATO'nun harcamalarının %60'tan fazlasını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Avrupalılar bugüne kadar sırtlarını Amerika'ya dayadılar.
1: Sosyal devlete parayı harcadılar, savunmaya harcamadılar.
0: Önce emperyalizm hikayesiyle tüm dünyayı sömürüp zenginleştiler. Sonra da sırtlarını Amerika'ya verip savunmayı oraya bağladılar. Kendi savunma harcamalarını %1,5-2'leri geçmeyecek şekilde tuttular. Trump geldi dedi ki ben olsam ben de böyle derim. Ya kardeşim ben halkımın vergileriyle senin güvenliğini sağlıyorum. Sen niye bunu yapmıyorsun dedi. 2035'e kadar %5'e çıkartma noktası aldı. Ama görünen nokta o 2035'e kadar %5'e çok ulaşılamayacak bir boyutta. Bazı işte İspanya işte söylemiş Sanchez. Hı hı. İspanya'da diyor ki niye yapıyoruz bunu? Ama bunun bir şartı var. NATO'nun geleceği ABD ile Avrupa bence bu sene yani Ankara zirvesinin en önemli konularının başında bu geliyor.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bağlar Avrupa, kopacak mı? Güçlenecek mi ya da?
0: Kopmaz. Hani ne Amerika NATO'yu ben bırakıyorum kardeşim ne altınız varsa yedin der. Ne de o De Gaulle Fransa'sı gibi ben gidiyorum diyen Avrupalılar olur. Olmaz. Bu çok iç içe geçmiş, girift hale gelmiş bir konu. Şimdi bir şey soracağım. NATO olmasaydı, Avrupa'nın güvenliği Amerika'ya ait olmasaydı, Amerika Avrupa üzerinde bu kadar siyasi ve ekonomik etki yaratabilir miydi Kübra? Bu kadar basit bak, bu kadar basit. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Planı, Truman Doktrini, bunların getirdiği etki neydi? Amerika'nın iki Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya verdiği tüm borçları, Avrupa ekonomisini kalkındırarak Amerika eliyle geriye alabilmekti. Bunu yaparken Amerikalılar ne yaptılar? O şirketlerin neredeyse hepsine ortak oldular. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz Avrupa. Yani yolcu uçaklarının üretimine bakıyorsunuz Avrupa'da yapılan, tamam mı? Airbus'ların. Amerika ortak. Boeing Amerika. Yani sonuç itibariyle şuraya geleceğim. Avrupa ile Amerika arasındaki bağ öyle bir çırpıda kesilip atılacak ve çıkarları da karşılayacak, atıldıktan sonra karşılıklı çıkarları da karşılayacak bir bağ değil. Çok girift. Mesele burada şu, Avrupalılar ne yapmak istiyor? Önce ona karar verecekler. Hani demin o lidersizlikten kastım bu. Şimdi diyorlar ki Avrupa güvenliği çok önemli. Ya Doğu Avrupalılar çıkıyor diyor ki kardeşim Türkiye olmadan bunu nasıl sağlayacaksınız? Ama 500 bin nüfusu Güney Kıbrıs buna veto koyuyor. Şimdi bir kere Avrupa kendi kafasını değiştirecek Kübra.
1: Hocam Türkiye bu tabloda nerede? Özellikle yani NATO içindeki artan aslında bu Türkiye'nin ağırlığını nasıl okuyalım? Geleceğini nasıl okuyalım?
0: Tamam, o çok net bir cevap vereceğim sana. Türkiye Soğuk Savaş döneminde NATO'nun kanat ülkesiydi. Rusya'yı tutan, orduları batıya entegre olmuş bir kanat ülkesiydi. NATO üyeliği de Türkiye'yi önemli kılan nokta şudur. Çok genç bir cumhuriyetin dünyanın büyük devletleri tarafından eşit bir prensiple bir savunma örgütüne alınmasıdır. Çok önemli de 1952 o açıdan, Türkiye açısından. Ama NATO açısından da kanat ülke olması Türkiye'nin o. Ama bugün geldiğimiz nokta Türkiye artık kanat ülke değil. Türkiye cephe ülkesi, merkez ülke. Niye? Çünkü Türkiye'nin bak ya Ermenistan'dan başlayalım. Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, adalar döndük. Aa Karadeniz'de bir şey yok diyorduk. 2022'den beri Karadeniz'deyim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yanmayan neresi var?
1: İşte etrafımız ateş çemberi diye meşhur bir tabir vardır ya.
0: Başka bir coğrafya var mı? Yok. Yani coğrafya kaderdir. Anladın ama hani o tartışmalı söylenmiş mi söylenmiyor ama coğrafya gerçekten bazı noktada ve bugünkü uluslararası sistem Türkiye'yi önemli kuruyor ve Türkiye'yi kanat ülkesinden cephe ülkesine getiriyor. Dolayısıyla hani boşuna değil bu. Hem bir şey daha söyleyeceğim. Benim gibi bir kısım azınlığın sürekli televizyonlarda karşı çıktığı bir durum vardı. Bir dönem dış politikada değerli yalnızlık diye bir şey çıkarttık. Değerli yalnızlık neyse onu da hiç algılayamadım. Çünkü insanoğlu için bile yalnızlık değerli değildir. Allah hiç kimseye vermesin.

0: Devletlerde hiç olmaz mı? Ama çok şükür o abuk sabuk dış politika anlayışını bıraktık ve diplomasinin gerçekten her şekilde yapılması gerektiğini öğrendik. Öğrenmekte kalmadık, acayip bir yere geldik. Yani diplomasi kitaplarını yazarken biz bu son dönemi herhalde %40 falan Türkiye'ye yer ayırmamız gerekiyor. Niye? Bak, Rusya-Ukrayna krizi, Rusya ile konuşabilen, Ukrayna'ya askeri tezgah sattığı halde konuşabilen, Kırım Ukrayna'nındır diyebilen bir Türkiye var. Ne diyor Putin? İstanbul'da buluşalım, ilk yaptığımız İstanbul Anlaşması üzerinden gidelim diyor. Türkmenistan'la Azerbaycan arasında sorun oluyor, Türkiye var. Kırgızistan-Tacikistan arasında sorun oluyor, Türkiye var. Pakistan-Hindistan arasında Pakistan'a hiç amasız lakinsiz destek veriyor, kimse çıkamıyor.
1: Bu arada bugün Pakistan Başbakanı Şerif de geliyor hocam.
0: Azerbaycan-Ermenistan arasında Karabağ konusunda ne dedi Cumhurbaşkanı? 7 tane F-16'ımız orada. Onlar dedi bir saniyedeki uçağın üstündeki Türk bayraklarını Azerbaycan, pilotlarımızın kolundaki Türk bayrağını da Azerbaycan bayrağı haline getirebilir. Bundan daha önemli bir siyasi irade duruş var mı o konuda? Ha, o yüzden Türkiye...
1: Libya'dan Somali'ye kadar hatta değil mi hocam?
0: Somali, Kenya bunların çok bariz örnekleridir. Şu anda Mısır'la hiç olmadığımız kadar iyiyiz. Doğrusu bu mu? Doğrusu bu. O değerli yalnızlık değildi. Bak, ülkelerin iç politikası tabii ki dış politikasını etki eder. Nasıl dış politika iç politikasına etki ederse. Ama o ülkenin iç politikasındaki unsurları sen kendi dış politikanın argümanları haline getiremezsin. Bu tabii İsrail'in yaptığı soykırımlardan falan öyle bir şey tabii ki getirsin. O ayrı bir şey. Ama diğer noktayı getiremezsin. Türkiye bu yanlıştan da döndü ve Türkiye diplomasinin de merkezine oturabilecek bir noktaya geldi. Bugün Ankara'da Türkiye'nin Ankara zirvesinin en önemli sonucu bana sorarsan, Türkiye'nin bu geldiği noktanın kabulü olacaktır. Ha, bir şey daha söyleyeyim. NATO'da bizden başka Müslüman ülke var mı?
1: Yok.
0: Yok. NATO üyelerinin büyük çoğunluğu Müslüman halklarla sorunlu mu?
1: Evet.
0: Sorunlu. O yüzden Türkiye aynı zamanda NATO içerisinde olarak NATO'nun bir Müslüman karşıtı örgüt ya da yalnızca bir Hristiyan örgüt olmadığının da göstergesi oluyor.
1: Aslında bir köprü de kuruyor değil mi diğer
0: bu kadar. Yani o yüzden kimse bizi ne Yunanistan'ı ne şeyi İsrail yırtınsa ne olacak? Çünkü onların derdi o değil. Türkiye şunu gösterdi tüm dünyaya. Kardeşim bunlar soykırımcı. Bunlar ne diyor İspanya'da bir kadını seyrettim demeç verirken. Diyor ki biz Türkiye'de Türk medyasından öğrendik böyle şeyler olduğunu. Bakar mısınız siz olaya? Şimdi tabii ondan sonra diyor ki işte Netanyahu. Ermeni soykırımını İsrail meclisine getireceğiz. Ne dedi Paşinyan? Bu konuyu lütfen siyasi argüman yapmayın. Ya bu Ermenistan'ın tüm tarihsel tezlerini yok eden bir söylem. Bak dikkat et.
1: Evet.
0: Çok önemli. O yüzden ben Dünya Gazetesi'nde yazıyorum her perşembeleri.
1: Okudum hocam son yazınızı.
0: Evet, Dünya Gazetesi'nde o konuyu yazdığımda da dedim ki Paşinyan'a destek vermeliyiz. Türkiye olarak, Azerbaycan olarak. Çünkü yani o en azından Ermenistan halkı şunu görmeli. Ya bak Türkiye bunu yapabiliyor. Böyle bir ülke var.
1: Evet.
0: 250 bine yakın kaçak da var ülkede.
1: Hocam okudum son yazınızı dedim ya, aslında biraz önce bahsettiğimiz ifadeler de vardı son yazınızda. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız bir LED'i getirdi ekranlara. O da askeri olarak NATO'da neredeyiz, Türkiye nerede diye. Artık herkes şunu biliyor, yani Türkiye'nin askeri olarak ne kadar güçlü olduğunu Trump da defalarca söylüyor. Onların çok iyi ordusu var, çok iyi savunma sanayi var diye. Efendim NATO'nun en güçlü orduları var. Bu tabloda gördüğünüz gibi 1 milyon 300 bin asker sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada. Türkiye ise ikinci sırada yer alıyor.
0: Evet.
1: 494.500 asker sayısıyla. Şimdi siz diyorsunuz ki evet, askeri olarak ne kadar önemli olduğunu tüm dünya zaten kabul ediyordu Türkiye'nin. Evet. Artık güçlü bir diplomatik aktöre de dönüştü Türkiye o halde.
0: Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorsun asker kökenli bir akademisyenim. Yani geçmişim Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nden emekliyim. Şimdi bak, şimdi bu asker sayıları falan, bu Soğuk Savaş

0: döneminin noktası. Onu net söyleyeyim. Niye biliyor musun? Soğuk Savaş döneminde neye bakıyorduk biz? Uçak sayısına bakıyorduk, asker sayısına bakıyorduk, tank sayısına bakıyorduk. Doğru mu? Bugün Rusya kaç tank kaybetmiştir? İnanılmaz. Yüz binlerce belki. İnanılmaz bir maliyet. Ha, nereye geldik? Artık günümüzdeki savaşın şekli değişti. Savunmanın şekli değişti. Bugün neyi konuşuyoruz? İşte NATO'nun geçen paylaştığı video. Nereden? Anadolu gemimizden. Diyor ki ya bir NATO ülkesinin İHA uçak gemisi var. Artık insansız hava araçları, silahlı hava araçları önemli hale geldi. İnsansız deniz araçları önemli hale geldi. Ya şu kadar sinekle bir yeri yok edebiliyorsunuz. Bak şu kadarcık bir sinekle.
1: Evet.
0: Bu uzay, uzaydan istihbarat, uzaydan müdahale çok önemli hale geldi. Siber. Ya adam bir siber eylem yapıyor, bütün lojistik hatlarınızı kilitliyor. Düşünsene. Hatta bir gün oğluma sordum ben küçük oğluma. Ya oğlum dedim birileri böyle bir şey yaptı ve biz bir hafta telefonu çalıştıramadık. Baba dedi bir dolu adam intihar etmeye kalkabilir. Ya bak evet. Böyle hani esprisi bu ama artık askeri gücünün pozisyonu insansız neler yaptığınla, yazılımla neler yaptığınla, uzayla neler yaptığınla eşdeğer. Kızıl Elma'yı konuşuyoruz bak uçak. Şimdi Kaan'ı konuşuyoruz çok önemli, evet. Kabul ediyorum. Ama bir de Kızıl Elma'yı düşün. Sen bir pilotun maliyetini düşünebiliyor musun? O pilotu kaybettiğin zaman ki o maliyetler, yani insan kaybının önemini bir kenara koy. Ama o maliyeti de evet. Düşün. Ama Kızıl Elma'da böyle bir şeyin yok.
1: Evet.
0: Her şeyi yerden yapıyorsun. Ne zaman, ne şekilde karşına çıkartacağın belli değil. Anlatabildim evet. Mi? Denizaltı yapıyorsun insansız. Küçücük, kimse fark etmiyor. İçine her şeyi yükleyebiliyorsun. O zaman şöyle geldi. Savunma sanayi, caydırıcılığın en önemli unsuru. Bu unsuru bizim hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Ve o siyasi iradeyi de kaybediyor. Bak, iktidarlar geçicidir. Devletler çünkü süreklidir, yürür. Kim gelirse gelsin, en önemli nokta bugünkü dünyamızda, hele hele bizim bulunduğumuz coğrafyada, kimse kusura bakmasın kardeşim, bazen söylerler, hoca yine askeri noktaya gitti. Hayır, bu coğrafyada sen güçlü bir orduya sahip olamazsan, güçlü silah sistemlerine sahip olamazsan,
1: yerli milli hatta silah sistemlerine ya sahip olamazsan.
0: Oo, neler anlatayım.
1: Yoksa ben. İran örneği var hocam. Ha, savaşı yaşadık biter, işte. Bitersin. Aylardır bunu konuştuk yani.
0: Bitersin.
1: Evet hocam.
0: Ondan sonra kendi istihbarat sistemini kurmazsan bitersin.
1: Evet.
0: İşte ya adam Tahran'a 30 kilometre ötede İHA SİHA yapım atölyesi kurmuş. İsrail İHA'ları SİHA'ları oradan kurdu.
1: Evet.
0: Hangi istihbarattan bahsediyoruz yani? Anlatabilir miyim?
1: Cirit atmışlar.
0: Ha bir de bir şey var. Milletle devlet ayrılmaz bir bütündür.
1: Evet.
0: Bir olmazsa öteki olmaz, öteki olmazsa öteki olmaz. Sonuç itibariyle millet-devlet ilişkisi öyle sıkıdır ki Türklerde onu da kaybetmememiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada da biraz sosyolojik konuşalım ama aile yapımızın bozulmaması gerekiyor. Evet. O milli değerlerimize duruşun bozulmaması gerekiyor. Bunları sağlarsak ve 10 yılda herhangi büyük çatışmaya girmeden envanterimizi tamamlarsak sevgili Kübra, 10 yıl sonra eğer Allah ömür verir buralarda program yaparsak
1: İnşallah.
0: Böyle çok güle güle program yaparız yani. Çok şey konuşmayız. Ya bu da mı sorundu falan konuşmayız.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde efendim İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Ragıp Kutay Karaca bizimle birlikteydi. Pek çok konuya değindik onunla birlikte. Sağolunuz efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız ama onun öncesinde ben sizinle bir haber paylaşayım. Şöyle ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da sosyal konut kura törenine katıldı. Kurum Adıyaman'a 4 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi kurulacağını söyledi.
2: Bugün de burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kura ile belirliyoruz.
3: Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim sırası Adıyaman'a geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura töreni

0: şeklinde konuştu.
1: Onlar yapamazsınız dedikçe biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız.
0: Bakan kurum deprem kentlerinden biri olan Adıyaman'ın aralarında bulunduğu 11 kentte inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Adıyaman'da enkazların geri kazandırılması için tesis kurulacağını açıkladı.
1: Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi daha hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda şehrimize bir tehlikesiz geri atık kazanım tesisi kuracağız.
0: Bakan kurum 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri de paylaştı.
1: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
2: Efendim malum artık havalar çok sıcak, bir uyarı var özellikle KOAH'lılara yönelik sıcaklık uyarısı KOAH hastaları için. Çünkü yapılan çalışmalar aşırı sıcağa maruz kalan hastalarda ölüm oranının %16 ile 19 oranında arttığını gösteriyor. Sıcakla birlikte astım krizi de tetikleniyor. Biz de bir kez daha uyarmış olalım. Tabii bu sıcakların etkisiyle birlikte bir de araçlarla ilgili alınması gereken önlemlere bir parantez açalım istedik. Çünkü yüksek sıcaklıklara maruz kalan araçlarda motor, lastik, akü ve iç aksamda ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Veya mesela çakmak, powerbank, deodorant gibi eşyalar bomba gibi patlayabiliyor. Hatta direksiyona şöyle bir dokunduğunuzda artık böyle adeta altı yeni sönmüş bir tencereye dokunuyor gibi oluyorsunuz. Peki nelere dikkat etmeli? İşte yanıtlarda gördüğünüz gibi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve konuğunda olacak. Söz sende Kaan.
3: Kübra Nur Uslu, sizin de söylediğiniz gibi havalar ısındı. Tabii aracımıza biniyoruz, işten çıkıyoruz, evden çıkıyoruz ya da marketten çıkıp arabaya biniyoruz. Dışarısı 30 derecesi arabanın içi çok daha sıcak oluyor. Hemen cam açıyoruz, klima açıyoruz ancak dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. Biz önce yanımda konuğum var, Burak'tan, güvenli sürüş uzmanı. Biz önce motordan başlayacağız. Hocam şimdi havalar ısınıyor, motorda nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
4: Evet, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında ülkemiz genelinde sıcaklığın artmasıyla birlikte kullanıcı olarak bizim de yapmamız gereken şeyler başlıyor. Birincisi yağ. Yağ çubuğunu açıyoruz, bakıyoruz seviyesine maksimum, minimum. Eğer eksikse tamamlıyoruz. Bizim için en korktuğumuz da var, bir kaçak durumu. Allah korusun, bir kaçak durumunda bu biliyorsunuz damlıyor ve ne yazık ki egzoza, manifolda değdiği anda birlikte alev alıyor. Fren hidroliği aynı şekilde kontrol etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Tabii ki radyatörümüz, sıcak havalarda radyatör kaçağı varsa suyun azalmasıyla genleşme kabımız vardır. Maksimum minimum göstergesi vardır. Burada bir kontrol yaparak arabamızı genel bir kontrol yapıyoruz. Şimdi normal periyodik bakımlarımız var 10 binde bir, yılda bir yaptığımız. Ama rutin bakım dediğimiz yazdan kışa, kıştan yaza yapmamız gereken bu bakımlar bizim için çok önemli. Son dönemde yaşadığımız tatsızlıklar biliyorsunuz. Arabaların yanması ya da bir motosikletin yanması, bu da aynı şekilde biraz bakım eksikliğinden kaynaklanıyor. Sırf motor kısmı değil, lastik konusu da bizim için çok önemli. Kış aylarında, yaz aylarında değiştirdiğimiz bir lastiğimiz var. Siz de yaz lastiğiyle gelmişsiniz, bizim için çok önemli.
3: Hocam bu galiba şu an havası iyi, duruyor.
4: Öyle gözüküyor ama bunu parmakla algılamak çok zor. Kapı çerçevesi, depo kapağı ya da el kitapçığında bunun hava basıncı yazar. Arabadan araba değişir ama kullanıcılarımıza bir hatırlatma yapalım. Yaz kış hava basınçlarını değiştirmeyin. Bu yanlış bilinen bir konudur. Ne hava basıncı üreticisi, mühendisi hesapladıysa onu basmaya özen gösterin. Özellikle yazın yaz lastiği, kışın kış lastiğini öneriyoruz biz. Dört mevsim lastiği ne kadar kendini yenilese de ne yazık ki tam randımanlı değil. O yüzden biz özellikle yazın yaz, kışın kış lastiğini öneriyoruz.
3: Hocam şimdi motorla alakalı şunu da sormak istiyorum sizlere. Yaz ayları geldi, artık tatillere gidilmeye başlandı, evet. Ama arabalar hararet yapıyor. Sık sık biz de haberlerini yapıyoruz. Tabii ki herkes kural olsun, kimsenin başına gelmesin ama bu gerçeklerden biri. Neye dikkat etmemiz lazım? Hararet yapmaması için ne kadar sürede bir mola vermemiz lazım?
4: Evet. Şimdi bizim bu konuda aslında yine yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yakında yaşandığı için hararet yapan bir aracın radyatörünü açması sonucu içindeki sıvı yangının üstüne gelerek kişinin yandığı ne yazık ki tatsız bir olayımız var. Bir kere arabayı bir soğutacağız. Arabayı durdurmak çözüm değil.

0: düşük hıza gelip yapabiliyorsak bir radyatörü açıp havasını içeriye dağıtarak, camlarımızı açarak bir hafifçe onu aşağıya çekmemiz lazım. Sonra kenara çektik, soğudu. Sonrasında açıp bakacağız seviyesine. Sakın sıcakken genleşme kabını ya da radyatör kapağını açarak kendinize zarar vermeyin. Çok tehlikelidir.
1: Hocam isterseniz içeri de geçelim. Tabii dışarıda motorda, lastikte dikkat etmemiz gereken çok şey var ama aslında içerisi de çok önemli. Çünkü onu da birazdan soracağım Burak'tan'a. Dışarısı mesela 30 derece, 25 derece ama arabanın içine bindiğimizde araba daha da sıcak görünüyor. Daha da sıcak hissettiriyor. Hocam şimdi biz atıyorum evden çıktık, marketten çıktık. Şu gözlüğü de ben mesela buraya koyayım. Eyvah. Gözlüğümü buraya bıraktım.
2: Ben de susamıştım. Suyu da şöyle koyayım mı?
1: Hocam bu tehlikeli bir
0: hareket. Çok tehlikeli, evet. Güneş ışınları geliyor ve yansıma yaptığı için ne yazık ki bu yansıma sonucunda mercek görevi görüyor ve yangınlar çıkıyor. Ayrıyeten kullandığımız powerbankler, deodorantlar, bunlar ne yazık ki yaşadığımız sıkıntılar. Yansıma yaptığı için, powerbankler ısındığı için patlamalar söz konusu. O yüzden bunları lütfen araçta bulundurmamaya çalışın. Bazen unutuyoruz, lazım diye koyuyoruz bir kenara ama ihtiyaç doğrultusunda yanınızda taşımak, araçta bırakmamak çok önemli.
1: Hocam peki nereye, yani torpido mu en güvenli yer, yoksa hani araçta bakmak mecburum. Hani hiç, siz diyorsunuz ki hiç koymayın ama ben belki mecburum. Ne yapmam lazım, nereye koymalıyım?
0: Her zaman olduğu gibi şöyle bir bilgi vereyim, size daha netleşecektir bu. Dışarıda 32 derecelik bir sıcaklık varken aracın içerisindeki ısı 50 dereceye çıkıyor. 55-60'a çıkıyor. Yani bunu bir saat içerisinde yapıyor. Yani biz markete gittiğimizde çocuğumuzu ya da evcil dostlarımızı arabada bırakıyoruz ya, o bir saat içerisinde 55-60 derecelik bir ısıya maruz kalıyor. Belki uyudu zannediyorsun, belki gözlerini kapattı dinleniyor zannediyorsun ama belki baygınlık geçiriyor olabilir. Bu çok önemlidir. 55-60 dereceye çıkan bu ısı. Camları burada yaptığımız gibi bir iki parmak açık bırakmak, güneş ışınları geliyor ultraviyole, dışarı çıkamadığı için kısa dalga uzun dalgaya geçiyor ve dışarı çıkamadığı için içeride hapsoluyor. İçeriği de ısıtan bu. Arabama geldim, önce camları açıyorum.
1: Camları açıyoruz. Açtım, dikkat ediyoruz.
0: Rahatlattım. Hemen klimayı açmayın. Klimayı açık bırakmamaya çalışın. Açtığımız zaman da biliyorsunuz polen filtresinden bir koku gelir, plastik kokusu. Camlar açıkken bunu açmak lazım ki o plastik kokusu da dağılsın. Ne yazık ki yaptığımız hatalardan bir tanesi işte 16 derecelere, 15 derecelere en soğuğa getirmeye çalışıyoruz klimayı ama klima ne yazık ki burada o dereceye ulaşamadığı için kendini yoruyor. Hocam. Ve buzlanma yapıyor. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Tabii Burak'tan anlattı. Hem motorda neler dikkat etmemiz gerekiyor hem de aracın içine özellikle bindiğimiz zaman arabadan çıkarken daha doğrusu camı hafif bu şekilde açık bırakmamızı söyledi. Arabada powerbank gibi, deodorant gibi şeyleri pek fazla, hatta hiç bulundurmamamız gerektiğini söyledi. Eğer bulundurmak zorundaysak da bagaja veya en karanlık yere, en güneş ışını almayacağı yere bırakmamızı söyleyip dikkat etmemiz gereken noktaları söyledi Kübra Ruslu.
3: Çok teşekkür ederiz efendim Kaan Uçar ve konunun hakikaten oldukça kritik bilgilerdi ve bu dilimi de bu haberle birlikte, bu bağlantıyla birlikte kapatıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta nöroloji uzmanı Doktor Sevinç İsazade, beyin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen günlük alışkanlıkları, yaz aylarında artan sıcaklıkların beyin üzerindeki etkilerini, uyku, beslenme ve fiziksel aktivitenin nörolojik sağlık açısından önemini anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise omurilik yaralanması geçiren Bekir Kabak, yaşadığı zorlu tedavi ve rehabilitasyon sürecini izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat. Bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz artık 11'e geliyor. 8'den bu yana karşınızdayız efendim, burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi bu dilime bir İran'a bakarak başlayalım. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Çünkü İran eski lideri, dini lideri Hamane'ye veda ediyor. Görüntüler Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Hatırlarsınız efendim, 28 Şubat'ta bundan tam aylar önce savaşın başladığı o ilk günde Hamane'in saldırılarda hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Hakikaten o gün çok da şaşırtıcı bir bilgiydi bu, o şartlarda ve savaşın gidişatını da etkilemişti Hamane'in ilk günden kaybı. İşte o saldırının ardından cenaze töreni düzenlenememişti güvenlik önlemleri nedeniyle, güvenlik problemleri nedeniyle ve bugün artık o cenaze töreni düzenleniyor. Sadece bu arada Tahran'da değil, 5 şehirde cenaze töreni düzenlenecek ve bu tören 6 gün sürecek. Perşembe günü de Hamane defne

Edilecek. İran eski lideri Hamaney'e veda ediyor denilen o ki milyonlarca kişi alanlarda sadece İran'da bulunanlar değil aslında İran dışından da pek çok insan dini lidere veda etmek için İran'a gitti şeklinde yine bilgiler var. Pek çok Türk de o noktada hatta Çetin Erçetin de o noktada bir önceki dilimde onunla da konuşmuştuk. O özellikle ciddi manada bir güvenlik önlemi var. Çünkü endişelerden biri şu, acaba İsrail bu durumu görüp de buraya bir saldırı düzenleyebilir mi? Bu soru da gündemde. Buna karşı da güvenlik önlemleri.

0: acaba babasının cenaze törenine katılacak mı? Muhtemelen katılmayacak deniliyor. Çünkü yine güvenlik önlemleri, güvenlik gerekçesiyle Müşteba Hamaney'in bu törenlere katılmayacağı belirtiliyor. Bu arada dikkat ederseniz az önce tabutları gördük. Cenaze noktasından canlı olarak tören alanından ekranlarımıza geliyor bu görüntüler. Aynı saldırıda hatırlayacaksınız. Sadece Hamaney değil, mesela torunu da hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla hep birlikte aslında bu tören tüm aile içinde düzenleniyor diyebiliriz. Görüntüler geldikçe, yeni bilgiler gelmeye başladıkça sizinle paylaşmayı gün boyunca sürdüreceğiz. Şimdi efendim devam edelim, dönelim Türkiye'ye. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Şerif'in ziyaretine ilişkin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Burhanettin Duran, görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı ve ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesinin de öngörüldüğü belirtildi. Ankara, NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını sürdürüyor. Zirvede görev alacak motosikletli Yunus timleri, dünya liderlerinin konvoy güvenliği için özel eğitimlerden geçiriliyor. Liderlerin konvoylarına eşlik edecek ekiplerin hazırlığına Habertürk muhabiri Emre Aytekin ve kameraman Cüneyt Erdoğan eşlik etti.
1: Yüksek manevra kabiliyeti, hızlı hareket, anlık müdahale. Onlar motosikletli Yunus timleri ve bu kez dünya liderlerinin güvenliği için görev başında olacaklar.
2: Senaryo gereği şu anda bir devlet başkanının konvoyu geçiş yapıyor. Ekipler olumsuz durumlara karşı ani ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
1: ...7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi için güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği... ...zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarına eskortluk yapacak. Görev alacak motosikletli polisler eğitim merkezinde üst düzey konvoy güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Güzergahlarda ilk olarak öncü drone ekipleri görev alacak. Güzergahta keşif ve gözetleme yaparak olası riskleri önceden tespit edecekler. Keşfin ardından güzergah güvenliği motosikletli Yunus timlerine emanet edilecek.
2: Bu hareket ise kamu düzeni devlet başkanına eşlik edecek. Yunus timleri bu formasyonla hareket edecek. Ekipler adeta koruma kalkanı oluşturacak.
1: Konvoy güvenliğinin en önemli unsurlarından biri de motosiklet hakimiyeti. Yunus timleri zorlu parkurlardan biri olan slalom parkurunda hem denge hem de manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Amaç her duruma karşı hızlı, güvenli ve kusursuz hareket edebilmek. Görevleri sadece konvoylarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, program alanlarında, halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kritik alanlarda Yunus timleri aktif görev üstlenecek. Yunuslar zirve öncesi ve sonrasında sürekli sahada olacak.
0: Efendim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. FETÖ'cüler de süreçten yararlanmak istiyor diyor gazete. FETÖ'nün yeni takiyesi, yeni Herkül yapılanması örgütten ayrıldığını açıklayarak yeni açılım süreci kapsamında çıkarılacak hukuki düzenlemelerden yararlanmak istedi. Bildiri yayımlayan grup yeni süreci tarihi bir adım olarak niteleyerek bizler açısından da devletimiz ve milletimizle yeniden bütünleşme yönünde umut doğurmuştur dedi. Şimdi böyle bir açıklama var ama bu hafta mesela Ankara ekibimiz AK Parti kurmaylarıyla konuştu. Ve o noktada da kurmaylardan da şöyle bir açıklama geldi. Onu da hemen paylaşalım. Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak. Diğer terör örgütleri.

0: uygulanmayacak diyor AK Parti kurmayları da bu hafta yapılan açıklamalardan gelen bilgiler de bu yöndeydi. Şimdi bir bağlantımız daha olacak bu dilimde. İstanbul bir süredir malum aşırı sıcaklarla boğuşuyordu ancak tam da şu sıralarda işte Dilara'yı da gördüm. Dilara, hakikaten inanılmaz bir yağmur var. Seni de zorlayacağız biraz ama söz sende.
1: Dediğiniz gibi inanılmaz bir yağmur var. İstanbul son birkaç gündür sıcaklarla mücadele ediyorduk. Klimalı ortamlarda bile yanıp pişiyorduk. İstanbul bugün o yağmura kavuştu. Yağmur şu an çok şiddetli bir şekilde yağıyor. Sadece yağmur değil, bir yandan da rüzgar esiyor. Rüzgardan da yürümekte bile zorlanabilir insanlar. Hatta şu an yola çıkılmaması gerektiği konusunda bir uyarı da yapmış bulunayım ben. İstanbul'da birkaç gündür havalar çok sıcaktı. Bunun da nemiyle birlikte bir hafta sonuna yağmurla giriş yaptık. İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü'nce zaten bir uyarı yapılmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyordu. Gök gürültülü, rüzgarlı bir sağanak bekleniyordu. Ve işte tam da şu an o yağmur başladı. Biz size Taksim'den aktarıyoruz, Beyoğlu'ndan aktarıyoruz. Oldukça şiddetli bir yağmur var ve rüzgar, insan yürümekte bile zorlanıyor. Hatta kendi sesimi duymakta bile zorlanıyorum bazen rüzgarın sesinden dolayı. Zaten İstanbul Valiliği tarafından da bir uyarı yapılmıştı dün. İstanbul'a kuvvetli bir yağışın geleceğini, bu yağıştan dolayı olumsuzluk yaşanmaması için valilik sarı kodlu bir uyarı geçmişti. Sarı kodlu bu uyarı, bakın şu anda Mertcan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Bir taksi geliyor ve şu an mazgallara, giderlere akın akın sular akıyor ve şu an çok fazla bir yağmur var. Aynı zamanda mazgallar da dolmuş durumda, giderler de dolmuş durumda. Uyarılar yapılmıştı, sarı kodlu bir uyarı verilmişti. Neydi bu, onu da aktaralım. Sarı kodlu uyarı yeşilin üstünde olan, dikkat edilmesi gereken bir uyarı. Hem su baskınlarına hem de yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı hem AKOM'dan hem de İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapılmıştı. Dedik ki birkaç gündür yanıyoruz sıcaklardan dolayı. İstanbullular olarak çok bunalmıştık. Ve hafta sonuna bir tatil planı, Şile'ye, deniz kenarlarına, Sarıyer'e gitmeyi planlayanlar vardı. Hatta bu planlardan birini yapan da bendim aslında. Ama şöyle bir durum var. İstanbul'da artık iki gün boyunca hem dalga boyu hem de rüzgarın şiddetinden dolayı 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Hangi ilçeler bunlar, onları da aktaralım. Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde denize girmek dalga boyu ve rüzgar nedeniyle tehlikeli olarak belirlendiği için yasaklanmış bulundu. İstanbul Valiliği de uyarı yapmıştı bazı iller için. Genellikle Avrupa yakasında bulunan bazı ilçeler için uyarı yapmıştı, düzeltelim. Genellikle Avrupa yakasında bulunan ilçeler bu sağanak yağışı, hafta sonu boyunca sürmesi beklenen bu sağanak yağışı daha etkili olacak. O yüzden uyarılarda bulunmuştu. Hangi ilçelerde, bazılarını sayalım. Çatalca, Arnavutköy, Şişli, Beşiktaş gibi ilçeler, Avrupa yakasındaki, Avrupa bölgesindeki birçok ilçede uyarı yapılmıştı. Hem olumsuzluklara hem de su basmalarına karşı birçok uyarı verilmişti İstanbul Valiliği tarafından. Bizler de şu an yağmurun altındayız. Yağmur aslında çok şiddetli. Başlangıcı bu kadar şiddetli değildi ama şu an gayet şiddetli. Ve bir yandan da rüzgar da şiddetini arttırıyor. Şu an saatlerimiz 11'i gösteriyor ama öğle saatlerinden sonra daha da artması, akşam saatlerinde bu yağışın gök gürültülü bir şekilde yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü de bir uyarı yapmıştı daha öncesinde. Yani İstanbul birkaç gündür kavruldu, yandı. Hatta sahiller, plajlar, piknik yerleri doldu taştı. Hafta sonuna tatil yapmayı planlayan İstanbullulara ise yağmur sürpriz oldu. Yağmurun yağmasıyla birlikte birkaç gün öncesinde de hava sıcak olduğu için oldukça da yoğun bir nem de var şu an. Hem rüzgar hem nem hem de yağmur bir arada yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa yakasındaki birçok ilde durum bu. Bizler de uyarılarımızı yapmış olalım. Hem denize gitmek isteyenler, hem sahillere inmek isteyenler için, hem de su basması, sel gibi olumsuzlukların yaşanmaması için bizler de uyarılarımızı aktarmış olalım. İstanbul'da son durum, hafta sonundaki son durum çok yağmurlu ve çok rüzgarlı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Pekala efendim, Dilara Civelek tam da Beyoğlu'ndan aktardı. Gördüğünüz gibi İstanbul'da yoğun bir yağış var. Bu arada meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özel bu hafta onunla konuşmuştuk demişti. Demiştik ya cumartesi günü ciddi bir yağış olacak. Hatta ben sormuştum, mangal planı olanlar, piknik planı olanlar ne yapmalı diye. Aman dikkat etsinler demişti. Onun bir uyarısı ama akşama bu yağış biraz azalır demişti. Çünkü malum bu akşam mesela muhtemelen düğünü olanlar da vardır. Bakalım onun dediği gibi mi olacak, yoksa bu akşam tekrar yağış devam mı edecek? Çünkü meteorolojinin akşama yönelik de bir uyarısını aktardı bize Dilara Civelek. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. İstanbul Başakşehir'de motosikletli saldırganlar bir arkadaş grubunu hedef aldı. Gruba doğru peş peşe ateş açan saldırganlar kaçtı.
2: Ay, ay, iyi. Motosiklet ateş açtı gençlere.
3: Yol kenarında bekleyen grubu hedef aldılar. Motosikletli yanlarından geçip peş peşe tetiğe bastılar.
2: Ay, ay, iyi. Motosiklet ateş açtı gençlere.
3: İstanbul Başakşehir'de gece saatleriydi. Motosikletteki iki kişi yol kenarındaki bir arkadaş grubunu hedef aldı. Şüpheliler gruba doğru ateş açıp hızla kaçtı.
2: Ay, ay, iyi. Motosiklet ateş açtı gençlere.
3: Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Polis ekipleri şimdi o saldırganları arıyor.
0: Efendim aman dikkat, kolesterol artık 7 yaşa kadar indi. Uzmanlardan bir uyarı var. Türkiye Gazetesi'nden haberi paylaşıyoruz. Beslenme bozuklukları ve hareketsizlik damar yaşlanmasını çocukluk çağına indirdi. Kolesterol ve kalp krizi riski arttı diyor gazete. Hatırlatalım, özellikle son dönemde gençlerde de kalp krizi riskinin arttığına ilişkin verileri sizinle paylaşmıştık. Hakikaten bu noktada veriler de bize genç yaşta, özellikle 30 yaş altında da kalp krizi vakalarının giderek arttığını gösteriyor. İşte temelde de bu yatıyor belki de. Çocuk yaştan itibaren düzgün beslenmek icap ediyor diyelim. Şimdi başka bir haberimiz var. Bu sefer AK Parti ile ilgili, şöyle ki hatırlayacaksınız, suça sürüklenen çocuklara ilişkin bir düzenleme vardı ve bu düzenleme içeren kanun teklifini imzaya açtı AK Parti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
4: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. Suç işleyen çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak. Teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınırı 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
0: Efendim şimdi öyle bir haber paylaşacağız ki zannediyorum muhatabı hepimiziz bu haberin. Şöyle ki, fazla oturan yanar diyor Milliyet gazetesi. Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar 90 binden fazla kişiyi 10 yılı aşkın süre boyunca takip etti. Gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar ofiste kısa bir yürüyüş yapmanın veya ev işi gibi hafif aktivitelerin bile bu riski azaltabileceğini belirtiyor. Aman efendim oturmayın, 30 dakikadan fazla oturursanız veriler bunu ortaya koyuyor. Kanserden ölüm riski artıyormuş, az da değil, 90 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir incelemeden söz ediyoruz. Şimdi efendim devam edelim sıradaki haberimize.

0: Antalya'da kıyıya yakın noktalarda su altında çok sayıda ölü vatoz bulundu. Görüntü tedirginliğe neden oldu.
1: Denizin dibinde çok sayıda ölü vatoz görüldü. Tedirginlik yaratan olayın nedeni merak konusu oldu.
2: Ölü mü bunlar? Ölü değildir ya.
1: Antalya'da Iğdırlık Kulesi civarında subboard yapan bir kişinin su altı kamerasına çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Yaklaşık 30 balığın hareketsiz haldeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
3: O bölgeye av bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok çünkü başka balık ölümü yok.
0: Efendim malum karpuz sezonundayız. Karpuz deyince de akla ilk gelen kentlerimizin başında neresi var? Tabii ki Diyarbakır gelir akla. Biz de şimdi kameralarımızı bir tarlaya çevireceğiz. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek karşımızda olacak. Veysi İpek, bizim bu sezon İstanbul'da yediğimiz karpuzların neredeyse hepsi güzel çıktı. Tarlada peki son durum nedir? Bereketli bir sezon mu?
4: Evet, bereketli bir sezon aslında. Aslında Diyarbakır karpuzu çıktıktan sonra lezzeti de, kaliteyi de, verimi de aslında bu yıl fazlasıyla yaşayacağız. Neden fazlasıyla yaşayacağız? Bu yıl Diyarbakır'da hem yağış, hem kar yağışı, hem de yağmur yağışı çok fazlaydı. Kuraklık yoktu, onu söylemekte fayda var. Bundan dolayı da verimde artış meydana geldi. Neredeyiz? Diyarbakır kent merkezine çok yakın bir noktada, yaklaşık bir 20 kilometre mesafede bir 250 dekarın ekildiği, 250 dönümün ekildiği bir tarladayız. Karpuzlar da şu anda 6 ile 12 kilogram arasında değişen büyüklükte olduğunu ifade edelim. Tarlada geçen yıl aslında 1 TL'ydi karpuz, bu yıl ise 10 TL. Hem rekolte çok fazla, 8 ila 10 ton arasında değişen karpuz dekar başına alınan karpuz olduğunu söyleyelim. Geçen yıl daha az olduğunu ifade edelim. Tabii bir taraftan çalışma devam ediyor. Sabah saat 5'ten itibaren çalışma devam ediyor. Uzun bir aslında meşakkatli bir çalışmaydı. 90 gün önce ekilmişti ve 90 gün sonra da hem rekolteden memnuniyet çiftçilerde var, hem de lezzet anlamında memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bir diğer taraftan da aslında Adana'dan Diyarbakır'a gelen, aslında önce Diyarbakır'dan önce Adana karpuzu çıkıyor. Adana'dan da Diyarbakır'a gelen üretici Diyarbakırlı Ortay'la birlikte uzun yıllardır Diyarbakır'da karpuz ekimi gerçekleştiriyor Murat Elvan. 250 dönüm ektiniz. Bu sene nasıl, memnun musunuz?
5: Bu sene rekolte olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
4: Geçen yıl ne kadardı?
5: Geçen sene 5-6 ton.
4: Kilogram 10 TL dedik.
5: 10 lira tarla fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
4: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii,
5: evet,
4: bir taraftan.
5: Haliyle.
4: İyi karpuzun aslında bir taraftan da özelliklerinden bahsedelim. Nasıl bir karpuz seçimi gerçekleştirmesi lazım
5: i̇şte
4: vatandaş?
5: Parlak ve canlı olacak.
4: Evet.
5: Pijama dediğimiz yerler hafiften rengini açacak. Ve alt tarafı kendini doldurmuş olacak.
4: Doldurmuş olacak. İyi bir karpuz mu seçtiğiniz?
5: İyi bir karpuz.
4: Bu sene lezzet nasıl?
5: Süper.
4: Süper mi?
5: İsterseniz keseyim.
4: Bir kesin bakalım. Karpuzu bir taraftan da keserken aslında bu yıl şunu söylemekte de fayda var. Kar yağışı çok fazlaydı. Kar yağışı nedeniyle topraktaki hastalıkların da bittiğini, geçen yıl kanser olmuştu toprak. Bundan dolayı çok zarar etmişlerdi. Çok hastalıklı karpuz vardı, atıyorlardı. Bu yıl ise bunun tamamen bittiğini söylüyor çiftçi. Tabii bir taraftan kan kırmızı bir Diyarbakır karpuzu. Geçen yıl hastalık da vardı değil mi?
5: Geçen sene, son 5-6 senedir Diyarbakır topraklarında hastalık var. Bu sene hastalık oranı 0.
4: Evet.
5: Tat desen, aroma mükemmel.
4: Mükemmel. Evet, tat mükemmel. Tabii kaç personel çalışıyor şu anda tarlada?
5: Şu an 25 personel çalışıyor.
4: 25 personel tarlada hızlı bir şekilde aslında rekolteyi de söylemekte fayda var. 8 ile 10 ton dekar bu noktasında aslında toplanıyor. Sabah 5'te başlandı. Saat 12.1'e kadar da toplanmaya devam edeceğini söyleyelim. Diyarbakır karpuzun lezzetiyle birlikte Türkiye'deki karpuz fiyatlarında düşüşe geçeceğini söyleyerek söze bırakalım.
0: Efendim Veysi İpek Diyarbakır'dan, tarladan aktardım. Maşallah bu sene hakikaten karpuzlar çok iyi çıkıyor. Bereket

0: Ben Profesör Doktor Engin Çakar, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım ve ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Yaz geldi, sıcaklar arttı, çocuklar yazlıklarda evde, sokakta, bahçede hareketlendi. Ve yetişkinler de gezi yapmak istiyor, yürüyüş yapmak istiyor. Sıcaklar beynimize zarar verir mi? Beynimizi yazın nasıl korumalıyız? Programda bunları konuşuyoruz. Haydi başlayalım. Evet, Doktor Fizik Köşesi'ne yine birlikteyiz. Cumartesi 5 harika egzersiz ya da 5 tane önemli önlem bizim programımızda yine paylaşılacak. Evet, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben fizyoterapist Öznur Can Hoca.
0: Öznur hoş geldin.
2: Ben de fizyoterapist Dilan.
0: Dilan hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bu hafta bize ne gösteriyorsunuz, ne anlatıyorsunuz?
1: Hocam bu hafta kalça sıkışma sendromundan bahsedeceğiz. Kalçada uzun oturuştan sonra çömelirken bağdaş kuramıyorum, ağrım oluyor diyorsanız, bir sıkışma hissi varsa bazen burada kalça ekleminde kemik yapıların fazladan temas etmesi belli nedenlerle kişilerde kalçadan kasığa doğru vuran ağrıya sebep oluyor. Bir batma hissine, orada bir tokluk, takılma hissi, klik sesine neden oluyor. Aslında bunun bir nedeni kalça kaslarının zayıflaması ve oradaki hareketliliğin azalması. Biz de buna yönelik 5 tane egzersiz göstereceğiz.
0: Harika. Şimdi çok büyük bir eklem kalça ve yuvada. Burada bir sıkışma, kemikler arasındaki mesafenin daralması, sık görürüz. Kalça ağrır. Büyük eklem olduğu için ve kaslı olduğu için idare eder insanlar. Ama ileride protez ameliyatına gitmesini istiyorsanız veyahut da kemik tıraşlama ameliyatına gitmesini istiyorsanız şimdiden bu önlemlere dikkat edin lütfen. Çok şiddetli ağrınız varsa, dayanılmaz ağrınız varsa, yürümenizi bozuyorsa zaten hekiminize başvurun. Ama onun haricinde bir tanı konulmuş, idare ediyorum, egzersizlerimi ihmal ediyorum. Hatırlatın, hatırlatıyoruz. Hafif kalça ağrım var, neler yapmam lazım? Hatırlatın, öğretin, öğretiyoruz. Buyurun.
1: Önce sırt üstü uzanalım. Dediğimiz gibi oradaki hareketliliği, eklemi rahatlatmak için önce egzersiz göstereceğiz. İlk olarak bacaklarımızı uzattık. İkisini de uzatalım. Sonra bir tanesini kendimize doğru çektik. İyice gerildiğini hissediyoruz. Burada aslında kalçayı gerip rahatlatmak amacımız. 10 saniye duruyoruz, sonra rahatlatıyoruz.
0: Zaten sabah kalktığında hiçbir şikayeti olmayan da bunu yapması gerekir. Rahatlıyor zaten. Beli de rahatlatıyor, kalçayı evet. Da rahatlatıyor. Güne daha zinde bir eklemle başlıyorsunuz. Çok güzel.
1: İlk hareketimiz buydu.
0: Sağlı sollu yapıyoruz bunu.
1: Evet, iki bacağımıza da yaptık ve rahatlattık. Aa. Sonrasında ağrıyan tarafı üste atacak şekilde, yani atıyorum bizim burada sol tarafımız ağrıyorsa solu üste koyduk, bacak bacak üstüne atar gibi düşünelim. Sonra iki elimizle altta kalan bacağımızı tuttuk ve çekmeye başladık. Burada bu taraftaki kalçamızda zaten gerilmeyi, bu piriformis dediğimiz kası geriyoruz aslında ama kalçayı da rahatlatan bir hareket. Çektik, gerilmeyi hissettik. Yine bir 10 saniye

0: dinledik, sonra rahatlattık
1: tamam.
0: Hocam.
1: Bunu zaten kilosu olmayan falan rahat yapar ama kilolu birisi bunu zor yapar. Burada belki birisinden yardım
2: hocam,
1: alınabilir.
2: Şöyle bile yapabiliriz. Ha. Aşağı bacak... doğru itince bile geriliyor. Evet,
1: bağlayacağım
2: zaten.
1: Yere geldik.
0: Evet, oturma pozisyonunda da gösterebiliriz
1: bu
0: bunu.
1: Bu müthiş rahatlatır zaten. Bunu şu gösterelim. Bu
2: aşağı
1: bile
2: aşağı doğru
1: yeter.
2: Bastırdığımızda zaten tamam. Esniyor kas.
1: Tamam, harika.
0: Yine amacımız rahatlatmaktı. Bir sonraki pozisyonumuzda emekleme pozisyonuna geçtik. Burada yine birinden yardım alabilirler ya da bir yere bağlayabilirler. Biz egzersiz lastiğinden destek alıyoruz. Yine ağrıyan taraftaki bu dedik ya hocam hani takılma hissi, bir evet. Orada tokluk hissediyoruz. Onu hareketliliğini arttırmak için yapacağız aslında. Burada egzersiz lastiğimizi kasık bölgemizden geçirdik. Bir yere tutturabiliriz. Yine dediğimiz gibi biri tutabilir. İçeriye doğru bacağımın hareketliliğini arttıracak şekilde çekiyorum. Aslında burada kalça eklemini rahatlatmış oluyorum. Bu şekilde yapabiliriz.
1: Aslında hani bizim traksiyon yani çek ve eklemi biraz egzersizle mobilize et ve evet. Rahatlat dediğimizde
0: kişinin
1: evde
0: yapabiliyoruz. Kişinin kendi nasıl yapabilir tamam. Ve rahatlatabilir.
1: Tamam. Burada lastik çok önemli. Uygun genişlikte ve düzgün koyulması gerekiyor. Yoksa hani yara yapacak kadar çekerim veya zor bir lastikle şiddetli zorlayalım değil. Burada amaç rahatlatmak.
0: Yine de rahatsız hissediyorlarsa bir havluyla destekleyebilirler buradan.
1: Tamam.
0: Hani sonra kalça eklemin rahatladığını hissederek yavaş ve kontrollü bir şekilde çok sert bir şekilde yapmadan bunu yapabiliriz.
1: 10 tekrar deyince hastalar genelde sıkıldım yapamadım diyor. 5 tekrar kafidir. Yapabilirseniz 10 tekrar yapın. Evet, dördüncü egzersiz.
0: Şimdi hocam önce rahatlattık. Şimdi bir de kalça kaslarını güçlendirmek gerekli ki kaslar ne kadar güçlü olursa o eklem daha iyi tutacaklar. O yüzden bir köprü egzersizi göstereceğiz. Burada da kalça kaslarımızı sıkıyoruz ve yukarıya doğru belim ve kalçam dümdüz olacak şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum. Ama burada bel bölgesinde bir ağrı hissediyorlarsa lütfen yapmasınlar.
1: Sırtta, belde. Tık varsa, ağrı varsa veya da çok fazla...
0: İleri yaşsa hocam.
1: İleri yaş ve kemik erimesi var ise o zaman zaten biraz daha dikkatli yapmak lazım. Gelelim beşinci egzersize.
0: Beşinci egzersizimizde yan yatışta bir bacağımızı aşağıda büküyoruz dengemizi sağlamak için. Yine kalçamızın yan grup kaslarını güçlendirmek için yukarıya doğru kaldırıyoruz. 10 tekrarlı bu şekilde yapabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey kalçamız çok geriye düşmeyecek. Aşırı kaldırmaya zorlayıp.
2: Elimizde sabitliyoruz burada.
0: Evet. Yani orta hattı, düz hattı korumaya çalışarak yukarı doğru kaldırıyoruz bu şekilde.
1: İyi, harika. Dilan yüzek parlıyor. Hayatta değişiklikler var galiba.
2: Evet hocam.
1: Ne oldu? Hayırdır?
2: Hocam buraya nasıl bağlı?
1: Yüzüğü taktık diyorsun.
2: Yüzüğü taktık hocam.
1: Hadi bakalım tebrik ederiz.
2: Teşekkür Buyurun. Ederim hocam.
1: Çok teşekkürler. Programımız devam ediyor. Evet, yaz aylarında beynimizi nasıl koruyabiliriz? Nöroloji uzmanı konuğumuzla bunları konuşacağız. Neleri vurgulayacağız? Evet, yaz geliyor, beynimiz hazır mı? Çok önemli çünkü yazın beyin için özel tedbirler almak gerekiyor. Niye? Çünkü beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si iken... Günlük enerjimizin %20'sini tüketiyor. Bu enerjiyi doğru kullanmak lazım. Aşırı sıcaklar, yaz gelince zaten sıcaktan bahsediyoruz. Baş ağrısı, uyku bozukluğu ve inme gibi hastalıkların riskini arttırabilir. Kimlerde bu risk ne zaman artar? Bunları konuşacağız. Ve suya dikkat etmiyoruz. Bakın sadece bir bardak suyla günü geçirenler var. Ve yorgun, halsiz, dikkati bozuk. Dolayısıyla da hafif susuzluk bile... Dikkat ve hafızayı bozabiliyor. Ne kadar sıvı tüketmeliyiz? Bu niçin önemli? Bunları konuşacağız. Evet geçelim. Ve bizim artık vermekte hiç çekinmeden her programda bir şekilde sıkılmadan da koyduğumuz bakın 5 önemli beyin sağlığını etkileyen alışkanlık. Beslenme hepimizin gündeminde dünyanın sağlık sorunu bir obezite yani fazla kilo alma sorunu bir de kötü beslenmeye bağlı zayıflık sorunu. İki uçta da çok büyük sorunlar var. Doğru beslenme çok önemli. Uyku çok önemli. Çocuklukta uyku çok önemli. Yetişkinlikte uyku çok önemli. Ve hareket. Hareketsiz U tipi yaşama alıştık. Evden çık, asansöre bin, ilk dikey, arabayla işe git veya bir yere git, ikinci yatay, ilk yatay ve ondan sonra arabadan in, asansöre çık. Plaza tipi yaşam diyoruz ama artık neredeyse hepimiz öyle yaşıyoruz. İnsanlar birbirine gezmeye gidiyor. Arabaya iniyor, yatağa gidiyor, yukarı çıkıyor. Burada yürüme yok. Onun için ben telefonlarda ve akıllı saatlerde hareket ve egzersiz takibini öneriyorum. Yani ne kadar hareket ettim, bugün ne kadar yürüdüm buna bakmak lazım. Ve sporu hayata katmak lazım. Herkesin sevebileceği bir fiziksel aktivite vardır, spor vardır. Bu evde de olabilir, arkadaşlarla da olabilir. Onun için hareket çok önemli. Ve zihinsel aktivite. Kendimizi bir şeyle meşgul etmeliyiz. Çünkü beyin nöroplastisite dediğimiz, plastik yani esnek, öğrenme açık bir organ. Zihinsel aktivite katarsak hayatımıza beyin de kendini geliştiriyor. Yoksa kenara çekiliyor ve bir süre sonra işte unutkanlık, bunama gibi sorunlarla savaşıyor. Ve sosyal ilişkiler. Bütün uzun yaşam çalışmaları gösterir ki sosyal ilişkiler her zaman sağlıklı ve uzun yaşam için en önemli konuların başında geliyor. Sosyal ilişkiler çok önemli. Konuğumuz nöroloji uzmanı ve ona çok merak edilen 6 soru soracağız. Nedir bu sorular? Yazın sıcak havalar gerçekten beynimizi etkiliyor mu? Yaz aylarında en sık görülen nörolojik şikayetler nelerdir? Migreni olan kişiler yaz aylarında nelere dikkat etmelidir? Son yıllarda unutkanlık şikayetlerinin artmasının nedenleri nelerdir? Çocukların ve gençlerin ekran süreleri beyin gelişmelerini nasıl etkiler? Ve beyin sağlığını korumak için edinebileceğimiz alışkanlıklar nelerdir? Bu çok sorulan, merak edilen konularımızı nöroloji uzmanı konuğumuza soracağız. Evet, nöroloji uzmanı Sevinç İsazade. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
1: Sevinç hocam, ayağınıza sağlık.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok merak edilen konular. Herkes sağlığını, herkes beynini düşünüyor ama ne yapıyoruz bunun için?
3: Evet.
1: Bu sorgulanabilir.
3: Evet.
1: Şimdi yazın havalar sıcak ve sıcak havalar gelince beynimiz etkileniyor mu?
3: Evet, kesinlikle etkileniyor. Biliyorsunuz ki beynimiz vücudumuzun en hassas organı ve özellikle havalar ısındıkça vücudumuzun enerji tüketimi artıyor. Vücudumuzun enerji tüketiminin artmasıyla birlikte tabii ki bunlar da akabinde çok fazla soğutma sisteminin, vücudun soğutma sisteminin de çalışmasıyla birlikte terlemeye, enerji kaybına ve aynı zamanda sıvı kaybına neden olabiliyor. Ve bu sıvı kaybıyla birlikte hastalarda genellikle dalgınlık, baş ağrısı, dikkat konsantrasyon bozuklukları gibi çeşitli farklı nörolojik bulgular olabiliyor.
1: Dalgınlık, baş ağrısı, dikkat bozukluğu, aşırı yorgunluk.
3: Evet.
1: Aslında burada beynimizi korumak için bir sıcakla ilgili temas süremizi belirlemek
3: evet.
1: lazım. Bir de sıvı kaybını kontrol altına almak lazım.
3: Evet.
1: Doğru mudur hocam?
3: Doğrudur. Evet, sıvı kaybı çok önemli. Ama tabii ki dengeli sıvı alımı da onun kadar
1: evet.
3: önemli.
1: Tabii tabii. Su zehirlenmesi diye bir kavram da var. Yani vücudumuzda elektrolitler var. Yani vücudumuzda bir sürü fonksiyonu ayarlayan ara maddeler var.
3: Doğru.
1: Çok fazla sıvı alırsak da bu sefer bunların dengesi bozuluyor. Bunun bir normali var.
3: Evet.
1: Dolayısıyla kişiye göre işte 8 bardak veya da 2 ila 3 litre diyoruz. Bu cüsseye göre kimisi için 2 litredir, kimisi için 3,5 litredir. Burada aile hekimimizden de destek alabilirsiniz ama genel bilgiler zaten artık bulunabilir.
3: Doğru.
1: Yaz aylarında en sık gördüğünüz nörolojik şikayetler nelerdir?
3: Şimdi yaz aylarında nöroloji polikliniklerine en fazla başvuran hasta grubu kesinlikle baş ağrısı hastalarıdır. Baş ağrısı grubu içerisinde de özellikle primer baş ağrılarında migren baş ağrısı olan hastalar çok daha fazla başvurmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi artan hava sıcaklığı ile birlikte biliyoruz ki vücudumuzun fizyolojik bir reaksiyon olarak damarlarda genişleme olur. Ve bu damarlardaki genişleme vücudumuzdaki her yerde dolayısıyla beynimizde de oluyor. Ve migren hastalarında migren ağrısının oluşum mekanizması da damar genişlemesi, beyindeki damarlarda genişleme ile ortaya çıkan bir enflamatuar süreç olduğu için böyle hastalarda özellikle sıcak havalarda çok fazla günün ilk yarısında dışarıda zaman geçirdiğinde, yeterli sıvı tüketimi olmadığında, öğün atladığında ve farklı çeşitli tetikleyicileri kendine maruz bıraktığında migren ataklarının sıklığının artmasını görebiliyoruz.
1: O zaman hocam şöyle diyelim. Şimdi hava sıcak. Şapka veya da işte güneş gözlüğü bir şey kullanmadan dışarıya çıkılıyor. Yani bir kere şapka kullanmak veya da işte başı korumak önemli.
3: Evet.
1: Yeterli sıvı almak önemli. Bir de yorgunluğu hissetmek önemli. Yani kişilerde yapılan hata şu oluyor. Hocam bir yere gidecektim. Yani az daha yürüsem varacaktım ama yorulmuştum gideyim derken işte böyle kötü oldum. Hı. Aslında yorgunluğu ön hissettiğinde hastanın hemen bir gölgeye çekilmesi, dinlenmesi, sıvı alması ve dinlenmesi gerekiyor. Hı. Dolayısıyla bunu yapmazsa o zaman bir sürü sorun başlayabiliyor. Bunların başında da baş ağrısı.
3: Evet.
1: Başlayınca tabii çözmek zor. Peki migren için yaz aylarında özel dikkat edilmesi gereken konular var mı?
3: Migren hastaları öncelikli olarak tetikleyicilerini bilmesi gerekiyor. Genelde hastalar bunun bilincinde oluyorlar. İşte çok fazla kafein tüketimi, alkol tüketimi, günün ilk yarısında çok fazla dışarıda vakit geçirmek, yeterli sıvı tüketmemek, dengeli sıvı tüketiminin olmaması, öğün atlanması, uyku düzenine dikkat edilmemesi gibi, yani uyku kalitesindeki bozukluk, bunlar hepsi migren hastalarında atakların sıklığının artmasına neden olabilir. Dolayısıyla aslında her zaman dikkat edilmesi gerekli olan şeylere yaz dönemiyle birlikte bir tık daha dikkatin artırılmasını öneriyoruz. Çünkü sıcak hava kendisi de bir tetikleyici faktör olduğu için birçok nörolojik hastalıkta ve aynı zamanda migren grubu hastalarımızda. Dolayısıyla sıcak hava koşullarında normal hastanın bildiği kendi tetikleyicileriyle birlikte bu diğer söylediğim
1: dönemsel de dikkatler alması gerekiyor.
3: Evet.
1: Aslında bir de şunu vurguluyorum hocam. Siz nöroloji uzmanısınız. Ben fiziksel rehabilitasyon uzmanıyım. İkimizin de ortak gördüğü baş boyun ağrıları var. Bir de hiç doktora gitmemiş, bende migren var diyenler var. Aslında çok fazla miktarda da duruş bozukluğuna bağlı boyun kökenli baş ağrısı var veya gerilim tipi baş ağrısı var. Boyun kökenli baş ağrısı bizde çok zaten ilgili bir bölüm. Yani siz migren olmadığını ayırt ettikten sonra bize gönderiyorsunuz veya da biz boyun kökenli baş ağrısı değil dersek size gönderiyoruz, ama boyun kökenli baş ağrılarını biraz konuşalım mı? Evet. Duruş bozuklukları, işte egzersiz yapmama, migrenle nasıl ayırt edilebilir bunlar?
3: Şimdi duruş bozukluğuna bağlı, yani servikojen aslında baş ağrıları dediğimiz, hani boyun kökenli bu baş ağrıları.
1: Boyun kökenli baş ağrısı diyelim. Evet, servikojen Türkçesi boyun kökenli baş ağrısı.
3: Boyun kökenli baş ağrıları olan hastalarda genellikle ağrının lokasyonu daha çok ense kökünden, hastaların tarif ettiği şey ense kökünden başlayan bir basınç karakterli ağrı ve buna eşlik eden boyun ve omuz bölgesi kaslarda ağrı, sertlik tarzında farklı farklı şikayetler tarif edebiliyorlar. Migren hastalarında da yine ense kökünden başlayan ağrılar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama çoğunlukla bizim gördüğümüz migren hastalarındaki baş ağrıları tek taraflı, genellikle daha ön kısım, yani frontal alan dediğimiz alın bölgesi, şakak bölgesinde olan, göze doğru yayılım gösteren, daha zonklayıcı karakterde diye hastaların söylediği, tasvir ettiği bir baş ağrısı tipidir. Dolayısıyla aslında iki baş ağrı tipini klinisyen ayrıntılı bir anamnez aldığında, hastanın şikayetlerini net bir şekilde anladığı zaman iki baş ağrısı birbirinden ayrıcı tanıda seçilebiliyor. Dolayısıyla hani biraz daha burada alınan anamnezi önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında burada hasta baş ağrısı varsa hekime gitmeli.
3: Evet.
1: Bu fiziksel rehabilitasyon hekimi olabilir, nöroloji hekimi olabilir, beyin cerrahisi hekimi olabilir. Burada zaten biz birbirimize ilgili düşündüğümüz hastalıkta birbirimize gönderiyoruz. Boyun kökenli olanlarda küçük ve büyük kafa tabanı sinirleri var. Dolayısıyla da boyun kökenli baş ağrılarında şöyle yukarıya doğru, evet, veya da öne doğru, göze doğru, kulak önüne doğru yayılabiliyor. Bazen de çene eklemi kökenli baş ağrıları olabiliyor. Daha çok yanda olabiliyor. Bunların ayrıca tanısında biz bile bazen çok zorlanıyoruz. Onun için birbirimize hep yardımlaşıyoruz. Baş ağrısı olan hekime gitsin. İkinci hocam, ben biraz katkıda bulunmak istiyorum. Baş ağrısı var, migreni var veya da boyun kökenli baş ağrısı var veya da kulunca bağlı, hani halk arasında kulunç denilen miyofasyal ağrı sendromuna bağlı ağrısı var ve bu hastalıkla yaşamayı öğrenmiş. Çünkü dikkat etmiyor. Kafeini ayarlamıyor, alkol alımını ayarlamıyor, sporunu yapmıyor, verdiğimiz egzersizleri yapmıyor. Dolayısıyla da bu baş ağrısı da yaşamaya alışmış ve bende bu var diyor. Burada şu çok önemli. Ağrının karakteri değiştiyse, evet bende baş ağrısı hep var, bu miktarda baş ağrısı oluyordu. Bize zaten şiddetli baş ağrısıyla gelene hep beraber ilk bunu soruyoruz. Baş ağrının karakterinde değişme oldu mu? Şimdi benim zaten başım ağrıyordu ama bu ağrı çok farklı. Hemen doktora gidin. Belki beyin damar sorunu olabilir. Belki bir tümör durumu olabilir. Dolayısıyla da ağrının karakterinin değişmesi de çok önemli. Bunu vurgulamak istedim. Bir de yaz aylarında hocam işte inme çok görüyoruz, beyin damar hastalığı. 25 yaşın üstündeki her 4 kişiden birisinin hayatın bir döneminde karşılaşma riski olan bir rahatsızlık. İnsanlar bunu duyunca çok şaşırıyor. Her 4 kişiden biri mi? Evet, 4 kişiden biri. Kimisinde küçük damar, kimisinde büyük damar. Yaz aylarında inme riski artıyor mu hocam?
3: Aslında bunu böyle yorumlamak gerekiyor. Sıcak havanın kendisi inme için bir risk faktörü mü? Evet, risk faktörü. Ama oluşum mekanizması nasıl, biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Artan hava sıcaklığıyla birlikte vücudumuz tabii ki sıvı kaybediyor. Ve bu sıvı damarlardan da aynı şekilde kaybedildiği için damar içerisinde hareket eden kanın aslında halk tabiriyle söylesek yoğunluğu, kıvamında artma oluyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak aslında bizim de viskozite dediğimiz, hani bu damar içerisinde akan kanın yoğunluğunun artmasıyla birlikte belli başlı risk faktörleri olan işte bir takım kardiyovasküler, kalple ilişkili hastalık veya daha kronik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet gibi de hastalığı olan hastalar daha fazla risk grubuna girmekle birlikte her yaş grubunda sıcak havalarla birlikte inme gibi hastalıklarında riskinin arttığını söyleyebiliriz.
1: Aslında tetikliyor. Evet. Yani halk tabiriyle kanın sıvı akışı, yani curuluğu veya da katılığı veya yoğunluğu değişiyor. Ne oluyor? Daha yoğun bir akış oluyor. Orada bir tıkanıklık varsa bu daha çabuk sorun olabiliyor. Veyahut da kendi kendine tıkanıklık artabiliyor. Veyahut da aşırı sıcağa maruz kalmak tansiyonu değiştirebiliyor. Dolayısıyla da artıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
3: Evet.
1: Hocam, diğer merak edilen bir konu, son yıllarda unutkanlık şikayeti arttı mı? Bunun ne kadarı hastalık, ne kadarı yaşamın bir parçası?
3: Aslında unutkanlık bir semptomdur ve her unutkanlık Alzheimer veya demans hastalığı anlamına gelmiyor. Unutkanlık şikayetiyle gelen bir hastada öncelikli olarak ayrıntılı bir kognitif, yani zihinsel fonksiyonlarını, bellek fonksiyonlarını değerlendirilen testlerden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi biz bir bilgiyle karşılaştığımızda ilk olarak ne yapıyoruz? Bunu dinliyoruz. Dikkatli bir şekilde dinlediğimiz zaman bunu beynimiz kaydediyor. Daha sonrasında depoluyor ve daha sonrasında bu depolanmış bilgiyi gerekli olduğu zaman da geriye çağıraraktan hafızada kullanıyoruz. Ve bu kısma da hafıza diyoruz. Dolayısıyla aslında unutkanlık şikayetiyle gelen özellikle erişkin hastalardaki genç ve orta yaş grubundaki hastalarda, unutkanlık şikayetiyle gelen grupta ilk başta baktığımızda gördüğümüz şey bu durumun dikkat eksikliği olduğu. Dolayısıyla dikkat sürdürme ile ilişkili bir sorun olduğu. Ama tabii ki böyle durumlarda altta yatan tetikleyiciler ne? Bunları da bir dikkatli bir şekilde kontrol etmek gerekir. Çünkü unutkanlık, evet, bir semptom. Buradaki dikkat eksikliği veya işte unutkanlık mı, bunların ayrıcı tanısında kognitif testler de yapıyoruz işte zihinsel fonksiyonları kontrol etmek için, ama tabii ki elimizde bir de laboratuvar testlerimiz var. İşte bir takım bulgular, B12 eksikliği, tiroid bozukluğu, bir takım metabolik sorunlar. Hastanın kendisinden ayrıntılı anamnez aldığımızda işte eşlik eden depresyon, anksiyete gibi durumlar, bunlar hepsi hafıza ile ilişkili, bellekle ilişkili sorunlara neden olabilir. Yani aslında burada çok ince bir ayrım var. Hastalığı gördüğümüz şey dikkat ve konsantrasyonla ilişkili bir sorun mu? Yoksa gerçekten beynin depolama alanı, yani hafıza, bellekle ilişkili bir sorun mu? Buna göre bakıp değerlendirip ona göre karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Aslında şöyle diyebilir miyiz? Evet, Alzheimer veya da bunamayla ilgili çok fazla sayıda hasta var.
3: Evet.
1: Ancak bunun yanında da dikkat bozukluğu ve konsantrasyon bozukluğundaki hayatın akışındaki unutma da oldukça yaygınlaştı. Bunun ayrımı önemli.
3: Evet.
1: İkisindeki tedbirler önemli. Birisinde tamamen medikal tedavilere çok yüklenmek gerekiyor. Hayatla ilgili tedbirler almak gerekiyor. Diğerisinde ise yaşamı düzenlemekle ilgili tedbirler almak gerekiyor. Hı hı. Çok teşekkürler. Ve hocam, yaz geldi. Hem çocuk hem yetişkin hem de büyüklerimiz, yaşlılarımız tablete, televizyona, telefona çok düşüyor. Bu ekran süresi gerçekten beyin gelişimini veya beyin sağlığını etkiliyor mu?
3: Evet, kesinlikle etkiliyor. Ekran süresinin uzamasıyla birlikte özellikle şu anda teknoloji çağında çok hızlı değişen, süreyen videolar ve diğer içerikler aslında beynimizin ödül mekanizması dediğimiz sistemini uyarıyor. Özellikle bunu pediatrik grup hastalarda daha fazla görmekle birlikte yetişkin hastalar için de yine aynı şey geçerli. Beynimiz daha kısa süreli bilgilere odaklandığı için ilerleyen zamanlarda işte daha uzun süre odaklanması gerekli, dikkat ve konsantrasyonu daha uzun süre sürdürmesi gerekli olan bilgilerde biraz daha zorlanabiliyor. Dolayısıyla ekran süresinin artması ile birlikte dikkat ve konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Bir diğer nokta, özellikle çocuklarda ekran süresinin artmasıyla birlikte biliyoruz ki mavi ışın maruziyetimiz de artıyor. Ve mavi ışın maruziyetinin artmasıyla birlikte

0: vücudumuzda uyku hormonu dediğimiz melatonin salgılanması bozuluyor. Buna bağlı da hastalarda uyku bozukluğu gibi durumlar da görülebiliyor. Dolayısıyla ekran süresinin artmasıyla birlikte bir takım nörolojik bulgular kendini gösterebileceğinden dolayı mümkünse aileler tarafından, özellikle tabii ki çocuk hastaları için önerdiğimiz aileler tarafından hani bu süreye dikkat edilmesi, mümkün olduğunca çocuklarda sosyal iletişim, işte kendi akranlarıyla zaman geçirme, yeni bir şeyler öğrenme, işte farklı bir hobi edinme tarzında beceriler kazanmayı da öneriyoruz.
1: Hocam ben şöyle diyorum burada, futbol mu seyrediyorsun? 11-12 olmak üzere olan oğlum var, futbolla çok ilgili. Bir şey mi seyrettin? Çık uygula. Yani evet, seyredeceğiz artık bizde de, yani bilgi burada, kaynak burada. Çık uygula. Veya da çok komik bir şey mi seyrettin? Onu anlat. Yani paylaş. Dolayısıyla da sadece burada bir simülasyon ortamında kalmasın, hayata aktar diyoruz. Tabii burada vurgulamak istediğim bir de büyüklerimiz. Evet. Anneler, babalar, babaanneler, dedeler, anneanneler. Onlar da ekrana çok düşüyor. Orada da fiziki durumu korumak çok önemli. Dikkati korumak çok önemli. Yani bunamadan korkuyoruz ve kamburluktan korkuyoruz, düşmeden korkuyoruz. Burada da ekran süresi özellikle önemli. Peki hocam, beyin sağlığını korumak için herkesin bugün başlayabileceği 3 alışkanlık nedir?
0: 3 alışkanlık şeklinde eğer ki söylemem gerekiyorsa, kesinlikle ilk sırada benim için kaliteli bir uyku.
1: Uyku.
0: Evet, kaliteli bir uyku. İkinci sırada düzenli beslenme ve fiziksel aktivite. Ve üçüncü sırada da kesinlikle ve kesinlikle sosyal iletişim benim için. Hani bu üçü olmazsa olmaz ve artı fiziksel aktivite tabii ki. Bunları öneririm.
1: Ayağınıza, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnce davetiniz için ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Programımız hasta hikayesiyle devam ediyor. Hasta hikayesi köşesinde yine bir rahatsızlığı vurgulamak istiyoruz. Bir saniyelik travma, bir ömürlük etki diyerek omurilik yaralanmalarına dikkat çekmek istiyoruz. Bugün omurilik yaralanmalarında yaz geldi ve sığ suya balıklama atlamayı vurgulamak istiyoruz. Ve bu nedenle başına bir rahatsızlık gelmiş, büyük bir mücadele vermiş bir hastamız hikayesini bizimle paylaşacak. Modern yaklaşımlar gelişti, başa gelmesin istiyoruz. Bakın, bu bir saniyelik travma olmasın. Dolayısıyla da herkesin dikkatini çekmek istiyoruz. Balıklama, suya atlamak, yüzme yarışlarında kulvardan atlamak içindir. Başka zaman balıklama atlamayı önermiyoruz. Kafa travması, boyun travması böyle oluyor diyerek konuğumuz Bekir Kavak bizimle.
2: Merhabalar hocam.
1: Bekir, hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bekir, kaç yaşındasın?
2: 26 yaşındayım ben.
1: Bekir, başına ne geldi?
2: 2021 yılında denize balıklama atlayarak boynumu kırdım. Ve 6 yıldır omurilik felci hastasıyım.
1: 2021
2: yılı.
1: Kaç yaşındaydın?
2: 21 yaşındaydım.
1: Yani 2000 doğumlusun. Evet. 21 yaşına kadar hayatın nasıldı? Bir sporcu geçmişim var, öyle biliyoruz.
2: Ben Avrupa ve Dünya şampiyonu milli karateciydim. 2021 yılında denize balıklama atlayarak boynumu kırdım. 6 yıldır da omurilik felci hastasıyım. Tatilin son günü gece girdim denize. Suyun derinliğini görmeden balıklama atladım. Ve
1: şu başına bu geldi.
2: Başıma bu geldi.
1: Üzücü. Burada paylaşman bizim için önemli. Hani insanlar dikkat etsin. Yani herkes bu konuda tedbir alsın diye. Başına geldikten sonra neler yaptın, neler yaşadın? Onları paylaşır mısın?
2: 5 yıl içime kapandım. 5 yıl aslında insanlardan kendimi sakladım. Kendimi eksik hissettim. Ama bu psikolojiyi en sonunda yendim. Sosyal medya aracılığıyla insanlara fizik tedavi videoları çekiyorum. Kendimi hayata adapte etmeye çalışıyorum. Ve birçok fizik tedavi rehabilitasyonu görüyorum. Robotik olsun, manuel olsun. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorum.
1: Akut tedavi aldın. Evet. Ondan sonra da fizik tedavi rehabilitasyonuna devam ettin.
2: Evet.
1: İşte hem klasik yöntemler hem robotik yöntemler hepsini uyguladın.
2: Evet.
1: Hala da çalışıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Ve diğer insanlara da faydalı olmak için kendin bu konuda egzersiz videoları mı paylaşıyorsun?
2: Tabii ki, çünkü bundan önceki hayatımda sporcu kardeşlerime örnek oluyordum. Şimdi ise hasta kardeşlerime, abilerime bir şekilde hayata tutunmaları için umut olmak istiyorum. Ve bunu başaracağıma da inanıyorum.
1: Sen ailenle birlikte normal sosyal yaşamını sürdürüyorsun.
2: Evet.
1: Tamam. Faydalı da oluyorsun.
2: Umarım faydalı olabiliyorumdur.
1: Ne güzel. Peki karate sporuyla şu anda bir bağlantın var mı? Sporcu arkadaşlarınla diyalogların devam ediyor mu?
2: Aslında şu şekilde bizim gibi hastalarda en önemli olan şey yalnız bırakılmamak. Çünkü bu hastalığı yaşadıktan sonra ister istemez içinize kapanıyorsunuz. Sizi onlar aslında hayata bağlıyorlar. Şu anda da sosyal medyadaki arkadaşlarım olsun, milli takımdaki arkadaşlarım olsun beni hayata bağlamak için hep bir elden beni destekliyorlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum.
1: Harika. Aslında sen 5 yıllık bir kapalı bir süreçten sonra kendini çok iyi hayata adapte etmişsin. Evet. Motivasyonun üst düzey. Tedavilerine dikkat ediyorsun. Kendini evde yapıyorsun ve diğer insanlara örnek olmaya çalışıyorsun başına gelenlere. Evet. Gelmesin diye de insanlara bu konuda anlatmak için böyle bizim gibi sosyal sorumluluk programlarında yer alıyorsun. İyi ki varsın.
2: Çok teşekkür ederim. Sizlere de bana bu fırsatı verdiğiniz için bir saniye bir ömre bedel. O bir saniyeyi lütfen yani bir hata yapmayalım. Ben bu hatayı yaptım. Hata olarak da görmüyorum aslında ama bir tecrübe olarak, yani kötü bir tecrübe olarak ben bunu yaşadım. Diğer insanların da yaşamasını istemiyorum.
1: Hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten iyi ki geldin. Umarım hiç kimse bu rahatsızlığı yaşamaz. Ama işte birinci ağızdan işte uyarıyı alıyoruz. Bunu lütfen alalım. Ve başa gelmesini istiyoruz. Trafik kazaları, sığ suya dalmalar, düşmeler, çarpmalar, herhangi bir travma sonrası bu olabiliyor veya da bazen tümör sonrası olabiliyor. Olmasını istemeyiz. Önlenebilir olanları önleyelim. Başa gelmesin. Başa gelince de hayata tutunalım. Hem kendimize hem hayata faydalı olalım. Onun için Bekir Kavak bizi bilgilendirdi. İyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, programımızda Doktor Fizik Köşesi'yle başladık. Güzel egzersizler, güzel öneriler aldık. Nöroloji uzmanı konuğumuzla beyin sağlığını ve yaz aylarını konuştuk. Ve hastamız Bekir Kavak da omurilik hasarı konusunda farkındalık yaratmak için cesurca hikayesini bizimle paylaştı. Hafta sonunun sevdiklerinizle huzur ve barış dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. İyi günler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 6'ya kadar her saat başında birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Ve başlayalım hızlıca. İstanbul'da o beklenen yağış başladı. Bardaktan boşanırcasına bir sağanak etkisini gösterdi. Özellikle kentin Avrupa yakasında etkili oldu. Boğaz hattı boyunca da yine etkiliydi. Son duruma bir bakacağız. Dilara Civelek bizi bekliyor. Bakalım yağış devam ediyor mu? Sanırım etkisini azalttı ama son durum nedir Dilara? Senden dinleyelim.
1: Tuğba, senin de dediğin gibi İstanbul'u hafta sonu beklenen yağmuruna kavuştu. Yaklaşık bir saat önce de biz canlı yayın bağlantısı yapmıştık. O dakikalarda bardaktan boşanırcasına bir yağmur vardı. Şu an öyle bir şey yok. Daha çok çiseleyen tarzda. Biz Beyoğlu'ndayız. Avrupa yakasında Beyoğlu'ndayız. İstiklal'e çıkan ara sokakların, Taksim Meydanı'na çıkan ara sokaklardan birindeyiz. Bir saat öncesinde öyle bir yağmur vardı ki insanlar bildiğiniz evlere, otellere, kafelere, kapalı alanlara kaçıştı. Biz bir hafta boyunca İstanbul'da yanmıştık. Sıcaklar o kadar yüksekti ki klimalı ortamlarda bile insanlar sıcaklıyor. Kendini sahillere, plajlara, gölgeliklere atıyordu. İnsanlar gölge arıyordu. Ancak işte son günlerde bekliyorduk. İstanbul Valiliği de uyarı yapmıştı. Mehmet Fatih Coşkun ekranlarınıza getiriyor. Buradaki çukurlar, kasis alanları, daha çukur noktalar da sularla dolmuş durumda. Mazgalları bir önceki yayında gösterdik. Onlar da dolmuş, taşmış durumdaydı. İstanbul Valiliği de uyarı yapmıştı. İstanbul'da hafta sonu kuvvetli bir yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor diye. Kimileri de şemsiyesini almış, solda Fatih göstersin, ekranlarınıza getirsin. Şemsiyesini alan, şemsiyesiyle yağmura yakalanan veya ıslanan kişiler de var. Aslında uyarı yapılmıştı ama İstanbullular için biraz sürpriz oldu. Çünkü o kadar çok sıcaktı ki yağmurun gelmesini beklemiyorduk. Bizler de ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul'da normalde bu sokaklarda kalabalık olur. Özellikle hafta sonu daha kalabalık. İnsanların gezdiği, tozduğu, sıcak havaların tadını çıkardığı günler olurdu. Bakın Mehmet Fatih Coşkun ekranlarınıza getiriyor. Yağmurdan kaçıp binaların gölgeliklerine, binaların giriş hatlarına sığınan vatandaşlar da burada. Kafelerin bile şu an kafelerin kapı önünde duran masaları, sandalyeleri de sırılsıklam olmuş. Müşteriler içeri kafelerin içlerine kaçmış durumda. Hafta sonu yağmur uyarısı valilik tarafından yapılmıştı. Hatta sarı kodlu bir uyarıydı. AKOM da uyarıda bulunmuştu. Bu uyarı şu yöndeydi. Özellikle Avrupa

Avrupa yakasındaki ilçelerde sağanak yağışının hızlı olacağına dair bir uyarıydı. Fatih, böyle geldik edelim. Şu anda da biraz çiseliyor yağmur dediğimiz yükselmeye başladı. Önceki yayındaki gibi yoğun bir yağmur yok ama yine de insanların kaçıştığı, çiselemelerin olduğu bir yağmur var. Hava da bir yandan çok nemli. Biz İstanbul'da bir hafta boyunca çok sıcaklarla mücadele ettik. Üstüne gelen bu yağmurla birlikte de hava bir yandan nemi de bunaltıyor. Bir yandan da yağmur bunaltmış durumda var.

0: sulardan korumaya çalışıyor. Şu an sokaklarda sular içinde, araçlar geçerken bile sular sıçratılıyor. İstanbul'da bugün gezmek isteyenler, İshak Sim'in tadını çıkarmak isteyenler de şu an ekranlarınıza getiriyor Fatih. Yağmurdan dolayı çok ıslandı. Keyfini çıkaramadı aslında İstanbul'un. Akom'un uyarısını tekrardan bizler de yineleyelim. Özellikle Avrupa yakasındaki ilçeler, Çatalca, Silivri, Beyoğlu, Beşiktaş gibi Avrupa yakasında bu sağanak yağış akşama kadar sürmesi beklenen bu sağanak yağış da etkili olacak. Özellikle Avrupa yakasında daha da etkili olacak. Bir yandan da bir haftadır yandık dedik. İnsanlar hafta sonu için tatil planları, plajlar için gitme planları yaptılar. Plaj ziyaretleri yapacaklardı. Ancak İstanbul'da 3 ilçede tekrardan denize girmek yasaklandı. Yüksek dalga boyundan dolayı. Onları da sayalım. Sarıyer, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı dalga boyundan dolayı. İstanbul'da son durum bu. Bizler Beyoğlu'ndan aktardık. Yağmurlu bir gün. İstanbullular hafta sonuna yağmurlu uyandı. Yoğun bir yağmur şu an yok ama akşama kadar sürmesi bekleniyor. Şu anda da çiseleyen bir yağmur var diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Dilara. Sana ve kameraman arkadaşımız Fatih'e kolaylıklar dileyelim. Tabii uyarılara rağmen yine de hazırlıksız yakalananlar olabiliyor. Yaz yağmuru gelir geçer diye düşünebiliyor insanlar ama acaba öyle mi olacak? Sadece İstanbul değil, yurdun genelinde son durum ne? Bu yağış ne kadar sürecek? Son tahminleri de tabii Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız. Hüseyin, iyi hafta sonları dilerim. Yağmur etkisini az da olsa göstermeye şu an devam ediyor. Çiseliyor sanırım. Son tahminler, uyarılar nedir? Senden dinleyelim.
2: Tuba, özür dilerim, sesini tam alamadım ama hızlıca aktarayım ben hava tahminlerini. İstanbul'da bu yakın zamandaki en kuvvetli sağanak yağış altındayız. Bu ciddi bir durum. Bizim hava tahminlerimizin yaklaşık iki katından fazla yağış düşüyor şu anda. Son günlerdeki sıcak ve nemli hava, şehirleşme etkisi ve biraz da tabii ki soğuk hava, yaklaşan serin hava daha doğrusu. Balkanlar çevresindeki günlerdir takip ettiğimiz bu üst seviyeyi öyle bir soğuttu ki adeta aşağıdan yukarıya su buharının nemi bir vakum gibi çekiyor. Ve çok kuvvetli bir yağış bandı oluştu. Maslak, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe arasında çok kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli sağanak yağış dediğimiz artık en üst seviyede yağış var. Bu çok ciddi bir durumdur. Maslak ve Sarıyer çevresinde muhtemeldir su baskınları yaşandı pek çok noktada. Gelecek saatlerde de Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar arasında yaşanabilir. Zemin katlarda su birikintileri olabilir. Çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış Anadolu yakasına geçiyor. Kuzey batıdan güneydoğuya doğru ilerliyor. Yani Sarıyer çevresinden Ümraniye, Maltepe, Pendik etrafına. Pendik'te de gelecek saatlerde su baskınları yaşanabilir. Alt geçitlerde de su birikintileri oluşabilir. Bu durumun yaklaşık bir saat daha sürmesini bekliyoruz. Anadolu yakasındaki ömrünün, Avrupa yakasında ise biraz zayıflamaya başladı. Yani Maslak, Sarıyer o kuvvetli yağış altından çıktı. 2-3 saat sonra orada tekrar bir yağmur olur. Ama tekrarlıyorum, bu kadar şiddetli, kuvvetli, bu seviyede bir yağış değil. Yaklaşık da akşam 17-18 sularına kadar bu yağışlı hava aralıklarla İstanbul'da ve çevresinde, yakın çevresinde ama en çok da İstanbul'da etkili olacak gibi duruyor. Akşam saatlerine kadar yağışın altındayız. Ama bu şiddetli hali Anadolu yakasında bir saat daha sürebilir. Bu yağmurun metrekareye düşen, hani bazen söylüyoruz kaç milimetre yağdı cinsinden bir değerleri ortaya çıksın. Gerçekten bu yılın en kuvvetli yağmuru olabilir. Yakın zamandaki hatırladığınız o sıcak havaların, işte su buharının gelen üst seviye soğuğuyla ne hale döndüğünü görüyoruz. Bunlar tahmin modellerinin üzerinde, çok üzerinde yağış bırakıyor şu anda bu oluşumlar. Zaten bizim de endişemiz buydu. Yani daha fazla sıcak hava, daha fazla su buharı da bir serin hava geldiğinde, yani Karadeniz'deki seller gibi İstanbul'da da seller olabiliyor. Bugünlerde oluyor işte, yaz yağmurlarının bu kadar fazla olduğu dönemde. Öneriyorum, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar arasında acil bir işiniz yoksa dışarıya bence çıkmayın bir saat daha. Bu yağmuru ciddiye alalım. Metrekareye bir saatte belki de 40 milimetre yağmur düşmüş olabilir. Bir saatte, yani bir günde değil. Bu çok olağanüstü demeyelim ama bu yılın en kuvvetli yağmuru diyeyim. Yani yılda bir iki bunları yaşıyoruz. İşte o günlerden birindeyiz. Hani bazı günler vardır ki tedbirli davranır, dışarıya plan değiştirilir. İşte bu böyle bir gün. Spor faaliyetleri, açık hava etkinlikleri varsa, fotoğraf çekimi gibi, bunlar bence, bana sorarsanız, akşam 18'den önce çok denemeyin. Bu Anadolu yakası özellikle 15-16'dan sonra zayıflayacak ama yağmurun 18-19'a kadar sürmesini bekliyoruz. O anlamda söyledim. Ve bu yağışla birlikte biraz da serinliyoruz. Hava sıcaklıkları azalıyor. Beklediğimiz asıl buydu ama işte şiddetli bir hava olayı olan sağanak yağış, orajla geliyor. Gök gürültülü yağışlarla, evet, geliyor.

0: Yer seviyesinde sıkışmış bir sıcak hava var. Üzerinde ise mevsim normallerinin çok altında bir serin hava var.
1: Peki.
0: Bizim bu yağışları almamızın sebebi bu. Bereketli bir gün ama riskli bir gün Tuğba. Umarız hasarsız atlatırız.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Son uyarıları, tahminleri bize aktarmış oldu. Özellikle Anadolu yakasını ve bazı ilçeleri saydı. Pendik, Sancaktepe, Kadıköy, Üsküdar. Buralarda yaşayanlar dikkat diyelim. Avrupa yakasında kısmen etkisi azalıyor yağışın. Şimdi devam edelim. Bir başka önemli noktaya döneceğiz. NATO liderlerini bir araya getirecek Ankara zirvesine sadece 3 gün kaldı. Başkentte hummalı bir hazırlık ve yoğun güvenlik önlemleri var. Buse Gençtürk de bize NATO zirvesi öncesi Ankara'daki son durumu anlatacak. Ankara günlük güneşlik görünüyor her şeyden önce. İstanbul gibi değil hava. Peki güvenlik önlemleriyle ilgili son durum nedir Buse? Senden dinleyelim.
2: Tuba Södekoğlu zirve için geri sayım sürerken de güvenlik tedbirleri başkentte üst seviyede. Hem trafik ekipleri, özel harekat, bir yandan da Yunus polisleri bu noktada. Tabi denetimler had safhada. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da sizlere gösteriyor. Çok sayıda araç bu noktada Sakıp Sabancı Bulvarı'nda önce durduruluyor. Araçlar ve trafik ekipleri tarafından bir kontrole tabi tutuluyorlar. Peki ekipler nasıl bir kontrol uyguluyor? Durdurulan araçlardan öncelikle şoförlerin, yolcuların indirilmesi isteniyor ve bir üst araması yapılıyor. O üst aramasından sonra da araçların içi kontrol ediliyor. Hem ekranlarınıza da yansıyor. Ön koltuk, arka koltuk, bagajlara bakılıyor. Herhangi bir cisim var mı yok mu, tehlikeli bir durum söz konusu mu, ekipler bunu kontrol ediyor. Ardından ekipler vatandaşlardan, yolculardan bir kimlik istiyor. Kimliklerin istenmesiyle beraber de ehliyet kontrollerinin yapılmasıyla beraber GBT'lerine bakılıyor kişilerin ve herhangi bir olumsuz durum olup olmadığı kontrol edilmiş oluyor. Yunuslar, trafik ekipleri, özel harekat bu noktada olduğunu söylemiştik ama trafik ekipleri sadece bunları yapmıyor aslında. Plaka tanıma sistemiyle de araçlar anlık olarak taranıyor. Aranması bulunan ya da şüpheli görülen araçlar sistem üzerinden anından tespit ediliyor ve ekiplerce bu kişiler dolduruluyor. Ankara'da 56 bin civarında personel zirve süresince görev yapacak ve tedbirler 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürdürülmüş olacak. 15 otel ve çevresi de kırmızı alan olarak ilan edildi. Zirvenin düzenleneceği yerlere yakın olan noktalar. Çevre illerle koordineli şekilde il giriş ve çıkışlarında denetimler de uygulanıyor. Patlayıcı, yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine de izin verilmeyecek. Belirlenen alanlarda motosiklet kullanımı, scooter kullanımına da kısıt getirilecek. Peki başka hangi önlemler alındı? 6000'e yakın kamerayla aslında bu denetimlerin yapıldığını ifade edelim. Kent güvenliği yönetim sistemi kameralarıyla anlık olarak takipler yapılıyor. Havadan denetimler de zirve boyunca devam edecek aslında. Ve liderlerin, yabancı heyetlerin konaklayacağı oteller ve toplantı alanlarında da geniş güvenlik önlemleri alınmış olacak. Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren Garı güzergahları, yine Aşti Otogarı güvenlik tedbirlerinin yoğun olarak alınacağı noktalar arasında olduğunu ifade edelim. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de bir kriz merkezi kuruldu. Tüm gelişmeler o kriz merkezinden de an be an izlenmiş olacak. Dün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde de bir toplantı yapıldı ve o toplantıda da koordinasyon sağlanması açısından tüm emniyet birimleriyle bir değerlendirme yapıldığını söyleyelim. Burası Sakıp Sabancı Bulvarı dedik ama sadece burası değil, birçok noktada da gün içerisinde denetimler devam edecek. Trafik ekipleri, özel harekat ve Yunus polisleri yine bu noktada kimlikleri istiyor ve araçları arıyor. Ve bunun ardından da artık trafik ekipleri bu sıcağa rağmen gün boyunca ve farklı noktalarda denetimlerini sürdürmeye devam edecek. Zirve sonra
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Buse sana ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Peki bugünkü programlarına şöyle bir bakalım. Şerif'in ziyaretine ilişkin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Burhanettin Duran görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ve ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlemesinin de öngörüldüğünü belirtti. Ve şimdi de bir başka önemli iddianın haberi var. İngiliz basını yazdı. NATO'nun büyükelçilerinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladığını iddia etti. Reuters haber ajansının incelediği metne göre ittifak 5. maddeye sarsılmaz bağlılıklarını yineledi ve NATO'nun Avrupa kanadıyla Kanada savunma harcamalarını arttırma sözünü yerine getirmeye başladıklarını teyit etti.
3: NATO liderleri ortak savunmaya bağlılıklarını teyit etti. Bütçe sözünü gerçekleştirmeye başladıklarını açıkladı. İfadeler İngiliz basınının incelediğini iddia ettiği NATO bildirgesinden. Reuters haber ajansının iddiasına göre NATO'nun 32 üyesinin büyükelçileri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladı. İncelenen metinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil NATO liderleri ittifakın 5. maddesini teyit etti. Ortak savunmaya sarsılmaz bağlılıklarını onayladı. Birine yapılan saldırı herkese yapılmış saldırıdır ifadeleri yer aldı. Trump'sa sosyal medya paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler değerlendirmesini yaptı. Ancak Reuters tarafından incelenen NATO metninde ittifakın Avrupa kanadıyla Kanada'nın geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yerine getirmeye başladıkları belirtiliyor. Metinde geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ifadeleri yer alıyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor deniyor. İncelenen metne göre ayrıca NATO müttefikleri Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro askeri yardım sözü vermeye hazırlanıyor. Ancak bu söz hala liderlerin nihai onayını bekliyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yinelenen metinde müttefikler İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor.
1: Ve İran savaşı başlatan saldırıda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamene'ye veda ediyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin de Hamene'nin cenazesini takip etmek üzere yine İran'da. Çetin Erçetin dün resmi törenle başlayan 6 günlük cenaze merasiminde bugün neler yaşanıyor senden dinleyelim.
4: Abi Tahran'da öncelikle 41 derece bir sıcaklık var. Şimdi tam yayına başladım, biraz esmeye başladı. Çok şükür çünkü inanılmaz bir sıcaklık var ve İran'ın dört bir tarafından insanlar şu anda Tahran'a atın atın geliyorlar. Tabii bir yandan İran'ın dört bir tarafından insanlar gelirken aslında Ali Hamane dediğimiz zaman sadece İranlıların ya da İran'ın dini lideri değil, aynı zamanda aslında Şii dünyasının da kabul gören ve Şii dünyasının da kabul ettiği dini lider konumunda. Dolayısıyla Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Avrupa'dan, Azerbaycan'dan hatta Türkiye'den de gelen misafirler var. Oldukça kalabalık, hatta 20 milyonu aşacağı ifade ediliyor. Sadece bu cenaze törenine katılacak insanların sayısı. Tabii bu arada sadece bununla sınırlı kalmayacak. Zira caddelerde gezdirilmesi planlanıyor ki Tahran'ın iki tane önemli caddesi bunun için tüm hazırlıkları tamamlamış durumda ve bu caddeler tamamen trafiğe kapatılmış vaziyette. Bir taraftan da tabii güvenlik önlemleri var. Dün devlet başkanları, devlet temsilcileri, başbakanlar, bazı ülkelerin parlamento başkanları Tahran'a geldiler. Onları Mesut Pezeşkian kabul etti. Hatta şöyle bir beklenti vardı. Dini lider, yeni dini lider acaba kabul eder mi? Dini lider, yeni seçilen dini lider acaba sahneye çıkar mı, görüntü verir mi? Tabii o görüntü olmadı. Müşteba Hamani kendisini göstermedi. En azından şu ana kadar devlet liderlerine, devlet yetkililerinin kabulünde görünmedi. Tabii aslında bugüne kadar ülkeye gelen tüm devlet temsilcileri önce devlet yetkilileriyle görüşüp ardından dini liderle görüşüyorlardı. Hamani döneminde de bu böyleydi. Daha önce Hümeyni döneminde de bu böyleydi. Ama

0: yeni lider yani Ali Hamane'nin oğlu Mustafa Hamane döneminde şu ana kadar 28 Şubat'tan bu yana Mustafa Hamane'nin bir görüntüsü ortaya çıkmış değil. Tabii yarın ve ondan sonraki günlerde de bu cenaze töreni devam edecek. Tabii halkın gözü yeni liderde. Yeni lider bu cenaze töreninde yani babasının cenaze töreninde görüntü verip vermeyeceğinde. Bir diğer konu da tabii güvenlik önlemleri konusu. Özellikle Tahran'ın bütün kritik noktalarında uçak savarlar hazır bir şekilde bekletiliyor. Nitekim uçak savarlar bekletiliyor çünkü hem İsrail'in veya Amerika'nın olası bir durumda saldırı gerçekleştirebileceği endişesi vardı. Ama buradaki güvenlik bürokrasisinin genel kanısı Amerikalılardan şu an için böyle bir şey beklemediklerini ama İsrail'in bu sürece sekte uğratmak için ya da ateşkes sürecini bertaraf etmek için böyle bir çılgınlığa kalkışabileceği düşünülüyor ki bu konuda gelen bilgiler dün Trump ve Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi yaptığı ve Netanyahu'nun bu konuda pardon Trump'ın Netanyahu'yu bu konuda uyardığı ifade ediliyor. Tabii buradan bakıldığı zaman bunlar söyleniyor ama bir taraftan da buradaki güvenlik önlemleri de has safhada. Tabii bir tarafı Pakistan'a, bir tarafı Afganistan'a bakan ve bir tarafı da Irak'a bakan bir ülkeden bahsediyorum. Her üç ülkede de El-Kaide ve ona bağlantılı bazı örgütler var. Bunu neden söylüyorum? Daha önce hatırlayacaksınız İran'la İsrail arasında ve Amerika arasındaki gerginlik 10 yıl öncesine dayanıyor ki İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta Amerika'nın bir saldırısı sonucunda öldürülmüştü. Kasım Süleymani Ayetullah Ali Hamenei tarafından yaşayan şehit olarak ilan edilmişti ve öldüğünde de cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmıştı. Tabii onun ölümünden sonraki cenaze töreninde bombalar patlamış, saldırılar olmuştu ve bunun El-Kaide bağlantılı bazı gruplar tarafından yapıldığı ifade edilmişti. O yüzden de ülkede bir diğer endişe de kara yoluyla gelebilecek saldırılar ve terör gruplarının harekete geçmesi gibi endişeler vardı. Bu nedenle de şehrin içerisinde ve şehrin giriş çıkışlarında her yerde checkpointler oluşturuldu ve bu checkpointler aracılığıyla da güvenlik sağlanmaya çalışılıyor. Tabii şu ana kadar halka açıldı. Halk şu anda Musalla'da ve Musalla'daki bütün gösteriler kalabalık bir şekilde geçiyor. Ama tabii yarın da daha geniş kitleler açılacak. Her gün daha da kalabalıklaşacak. Ardından Irak'a götürülecek. Necef ve Kerbela'ya. Tabii burada asıl mesele tam da burada başlıyor. Çünkü buradaki muhaliflerin genel kanısı şu. Bu gösteriler ve bu cenaze töreninin Irak'a kadar götürülmesinin nedeni İran'ın Irak'ta da güçlü olduğunu Amerika'ya ve İsrail'e bir mesaj olarak vermek istediği. Ama tabii dikkat çeken bir başka nokta var. Örneğin İran'daki bazı Şii liderler Nuri el-Maliki ve oradaki Haçlı Şabi komutanların bir kısmının buradaki törenlere katılmayışı. Irak'taki birçok siyasi lider, cumhurbaşkanı, başbakan, parlamento başkanı ve hatta şöyle söyleyeyim Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı ve KYB yöneticileri tamamen buradaki toplantılara katıldılar. Pakistan'dan Cumhurbaşkanı seviyesinde katıldı. Türkiye, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı seviyesinde katıldı. Fakat dikkat çeken Irak'taki bazı Şii liderlerin bu törenlere katılmayışı. Tabii iki yorum var burada. Birinci yorum, Irak'taki başbakanlık seçimleri sürecinde İran ve Amerika arasındaki rekabetten kaynaklı İran'ın bir tercih kullanmış olması ve Nuri el-Maliki'nin seçilmemiş olması. İkinci nokta ise bu Şii liderlerin asıl karşılamayı Necef ve Kerbela'da yapacakları. Dolayısıyla ne olacağını önümüzdeki 5 gün içerisinde göreceğiz. Ama Tahran hareketli, Tahran sıcak ve hava sıcak olduğu kadar gündem de çok sıcak. Biz de Habertürk ekibi olarak Tahran'dayız ve buradaki gelişmeleri an be an Habertürk ekranlarında izleyicilerimize paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Çetin Erçetin'in Tahran'dan notlarını dinledik. Şimdi tabii İran'ı konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız var. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizimle. Hoş geldiniz Necmettin Hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür
1: ederim.
2: Bir
1: konuğumuz daha var. 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Tabii önemli bir önemli günler yaşanıyor İran'da. Perşembe gününe kadar sürecek. Ali Hamene'ye veda ediyor. Gecikmeli bir törenle İran. Peki İran neydi, ne oldu, ne olacak diye şöyle bir düşünecek olursak, Kasım Süleymani'nden Hamene'ye, Larijani'ye, daha öncesinde yine Reisi'nin ölümü var. Çok kritik isimler, önemli isimler hayatını kaybetti İran'da. Bu isimlerin yeri, bu kayıpların yeri doldu mu sizce? Necmettin Hocam, sizinle başlayalım. Hem askeri açıdan hem diplomatik açıdan bu kayıplar hep konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz ama ne anlam ifade ediyor? Nasıl değerlendirmeniz gerekir?
2: Şimdi buradaki isimlerin her birinin kalibresi çok farklı birbirinden. Özellikle Hamaney olduğunda, çünkü yani devrimi gerçekleştiren ilk kuşağa mensup bir isim. Aynı zamanda devrimin ilk günlerinden bu yana ülkeyi yöneten önemli bir isim. Hümeyni'nin en yakındaki isim. 89'dan itibaren fiili olarak devlet başkanı, dini rehber daha doğrusu. Fakat şu, genel olarak şunu söyleyebiliriz. Son dönemde İran, sizin de birbiri adına saydığınız şekilde, çok sayıda üst düzey kalifiye ismini, önemli karizmatik ismini kaybetti. Fakat şunu bize göstermiş oldu, başka ülkelerden farklı olarak, örneğin bir Venezuela gibi değil İran. Yani üst düzey bir ismin kaybı İran'da telafi edilebiliyor. Belki Hamaney kalibresinde, onun gücünde öyle bir karizmatik lider bulmak biraz zor olacaktır. Fakat bu işleyen bir sistemin devam ettiğini gösteriyor. Biliyorsunuz İran tam bugüne hazırlanmış 47 yıl boyunca. Yani dışarıdan güçlü bir saldırı. Zaten güvenlik doktrini, işte nükleer kapasite, balistik füze, milis kuvvetler, içeride ülkenin savunmasına dair mozaik doktrini, yani birimleri birbirinden kopartarak nispi bir otonominin sağlandığı sistem. Dolayısıyla bir kurumsal devamlık söz konusu İran'da. Mutlaka bir şeyler değişecek. Yani mesela Reisi'nin ölümü çok önemli. Önemli bir isimdi. Yani yerinin doldurulabilmesi. Mesela bugün bir Pezeşkiyan gerçeğiyle karşı karşıyayız ama Reisi gibi önemli bir ismi kaybetmesi İran açısından çok kritikti. Tabii o bir kazaydı. Hani bir savaş ortamında olmadı ama Kasım Süleymani mesela çok karizmatik bir liderdi. Ben Bağdat Havalimanı'nın girişindedir o. Sağda olması lazım ya da çıkışında. Gittim orayı, gördüm çünkü Bağdat'a. Havalimanından çıkarken Amerikalılar öldürmüştü. Trump'ın bir kararıydı. Şunu söyleyebiliriz. Yani İran'da evet son birkaç yılda çok önemli karizmatik isimler bir takım suikastlerle hayatını kaybetti. Fakat İran'da rejim bunları telafi edecek kapasiteye sahip. Bir devamlılık var, kurumsal bir devamlılık var. Zaten İran devlet geleneği böyle bir gelenek. Yani devrimden önce de böyle. Yani bir şekilde kendini süreklilik içerisinde koruyabiliyor, yenileyebiliyor. Bir takım değişiklikler mutlaka olacaktır. Yani tabii bu Trump'ın ya da Netanyahu'nun beklediği gibi, umduğu gibi bir rejim değişikliği şeklinde olmayacaktır. Fakat rejimin dış politikada, iç politikadaki bazı uygulamalarında nüans farkları ortaya çıkacaktır. Mesela şöyle ifade edeyim. Bundan birkaç yıl önce hatırlarsanız Mahsa Emini olaylarında başörtüsü ciddi bir sorundu İran'da. Yani kadınlar başlarını örtmek zorundalar. Örtmedikleri zaman işte onları bir polis merkezine götürüyorlar, nasihat ediyorlar. Bu birkaç kez tekrar edince de daha ağır cezalara çarptırılıyorlar. Sonra işte bu ölümden sonra ciddi sokak eylemleri ortaya çıktı. Fakat İran rejimi bir ara yol buldu. Bugün İran'da bizdeki şapka kanunu gibi, bizde bir şapka kanunu var biliyorsunuz. Ama hiçbirimiz şapka takmıyoruz. İran'daki başörtüsü kanunu da buna benzedi yani. Bir bakıma kanunda var, ismi yazıyor, başı örtmek zorunda kadınlar. Ama pratikte bu çok dikkat edilmiyor, tölere ediliyor. Dolayısıyla hani İran rejimi bu açıdan kendini süreklilik içerisinde koruyabilecek kurumsal kapasiteye sahip bir rejim. Evet. Kişilerin ortadan kalkması büyük bir kayıp. Ama ben rejimin zamanla bunu telafi edebileceğini düşünüyorum yani.
1: Peki. Ufuk Hocam, size de benzer bir soruyu sorayım. Çünkü sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, çok kritik, çok kalifiye isimler. Sizce de yerleri doldu mu? O işleyiş devam ediyor mu sizce İran'da? Halktaki karşılığı özellikle ne sizce?
3: Evet, Necmettin Hocam çok güzel izah etti zaten. Amerika ile olan sorunlar, Kasım Süleymani suikastiyle beraber başlayan süreç. Hatta 2018'de Naftali Bennett döneminde biliyorsunuz İsrail'in Ahtapot doktrini uygulaması, özellikle hem rejimin hem de ilintili vekil unsurların üst kademesinin aslında yıllara sari şekilde 2018'den beri hedef alındığı bir süreçteyiz. Ve her şey aslında son 2 senede hız kazanmış olsa da bu bir şekilde 8 senedir devam ede gelen bir süreç. Ve rejim bugüne kadar bu hususu özellikle adam yetiştirme konusundaki az önce hocamın da bahsettiği gibi yerine yenisini koyabilme ve sistemi sürdürebilme mekanizmalarını işletebildi. Fakat bence özellikle bu savaşın sona ermesinden sonra hem bölge ülkeleri hem de dünya çapında bence sorgulanacak, gündeme gelecek bazı sorular var. Bunlardan bir tanesi rejimin aslında biz bu kadar güçlü olduğunu kendisi direkt olarak İsrail tarafından hedef alınana kadar 12 gün savaşına kadar bilmiyorduk. Şimdi burada şöyle bir ironi var. 79 yılından beri dış politikasının temel doktrini Kudüs'ü özgürleştirmek olan bir rejim. Demek ki İsrail'i vurabiliyorken niye vurmadı sorusu benim mesela aklımı çok kurcalıyor. Sadece rejimi ayakta tutmak söz konusu olduğunda mı bu opsiyona başvurulacaktı mevzusu da benim aklımı çok kurcalıyor. Ama tabii ki bu İsrail'in bu soykırımcılığını Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı saldırıları meşrulaştırmaz. Bu ayrı bir mesele. Ama bunu da bence bir koymamız lazım bir kenara. Çünkü İran özellikle kendi içerisinde az önce hocamın anlattığı gibi şunu söyleyebilirim. Dikkat edersiniz Mahsa Amini olaylarından sonra ciddi bir çözülme vardı. Seçim katılım oranları çok düşüktü. Fakat bu son süreci, 12 gün savaşıyla beraber başlayan süreci İran bir şekilde, özellikle rejim özelinde konuşuyorum. Rejim sadece kısa vadede değil, orta vadede de mevcudiyetini koruma altına almış durumda. Dolayısıyla şu anda bunu sürdürebilmek ve devamlı kılabilmek, özellikle müzakereler süresinde ve sonrasında eğer bir kalıcı barış anlaşılırsa biliyorsunuz IMF'nin raporlarında minimum 10 ila 25 yıl arasında İran'ın sadece ekonomik olarak bir toparlanma süreci öngörülüyor. Milyonlarca kişinin 3 ila 4 milyon insanın işsiz kalabileceğine yönelik çeşitli tahminler var. Dolayısıyla o iç sosyal kaosu önlemek adına hocamın da bahsettiği bizdeki şapka kanununun şu anda Mahsa Amini olayları sonrası yumuşatılması gibi Çetin Erbey'in de sıkça bağlandığında sokaklarında gördüğümüz şekilde artık rahat rahat kadınların gezdiği, kimseye en azından bu şekilde müdahale edilmediği bir süreç. Kaldı ki ben Tahran'a gittiğim yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 2013 falan, özellikle hani sokakta çok gerçekten benim de bir Türk vatandaşı olarak gururumu inciten, kendilerine hakaret addederek validemize, özellikle Efendimizin sahabelerine neler yaptıklarını, bunların onların isimlerini nasıl hakaret olarak kullandıklarını bizzat gördüm. Hani bunu özellikle sokakta yürüyen başı biraz açık kadınlara tövbe haşa hani Ayşe diye seslenen. Dolayısıyla İran'ın bu hastalıklı yapısını da sürdüremeyeceği, birçok hususunun sorgulanacağı, içeride ve dışarıda birçok meselenin fahiş olacağı bir süreç var. Ama İran en azından şu an için rejimi ayakta tuttu ama rejim belirli oranda Pezeşkiyan ve Arakçı'nın öncülük ettiği bir diplomatik sürece entegre olmaya çalışıyor. Fakat sadece burada bir unsur var. Onu da söyleyerek bitirelim. Mesela bir payidar cephesi var. Şu anda parlamentonun istatistiksel olarak herhalde %26'sı da 27'sini kontrol ediyorlar. Bunlar baba katiliyle tırnak içerisinde masaya oturmakla Pezeşkiyan'ı suçluyorlar. Her ne kadar Pezeşkiyan Müşteba Hamaney'den onay alsa bile Müşteba Hamaney bir yandan bütün ihaleyi Pezeşkiyan'a yakıp bir yandan da kendisi de bu süreci onayladığını belirtmesine rağmen. O yüzden kolay bir sosyolojik süreç olmayacak, askeri ve siyasi süreç olmayacak İran için. Ama ümit ediyoruz hani bu Pezeşkiyan'ın, Arakçı'nın, Kalibaf'ın bu diplomatik ve devlet aklını yansıttıkları tavrı devam edebilir. Rejim buna alan açar. Yoksa o orta vadede garanti altına dediğim mevcudiyetin de ciddi sosyolojik iç ve dışarıda krizlerle karşılaşacağını düşünüyorum.
1: Evet. Ben de tam o öne çıkan isimlere gelecektim Nevretin Hocam. Ufuk Hocam da yine güzel özetledi ama Trump örneğin savaş başladığından bu yana her fırsatta İran'da rejimin değiştiğinden, yeni isimlerin çok daha alım konuşulabilir, masaya oturulabilir bir tavır takındığından bahsediyor. Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sizce hala temsili bir makam mı? Az önce Ufuk Hocam da dedi, oğlu Hamaney'in, Müşteba Hamaney'in onayını aldığını her fırsatta dile getiriyorlar ama bir tabii kameraların karşısına geçmediği için Müşteba Hamaney durumu nasıl, kendinde mi değil mi, ağzından yazılan sosyal medya paylaşımları, mesajları dışında bir bilgi yok yapılan açıklamalarda. Yine keza öyle onay alındığı söyleniyor ama ne diyeceksiniz öne çıkan isimler hakkında? Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf. Sizce karşılıkları ne?
2: Şimdi kıymetli hocamın ifadesine bir ilave yapmak istiyorum. Oğul Hamaney, Müşteba Hamaney bütün sorumluluğu Pezeşkiyan'a attı. Yani benim tavrımı biliyorsunuz bu anlaşma konusunda ama Cumhurbaşkanı bana bazı garantiler ver dedi. Bakın dikkat edin, Trump da aynı şeyi yaptı. Yani dedi ki eğer bu çatışmalar olumsuz sonuçlanırsa ben sizi suçlarım ve işin içinden çıkarım dedi. Dolayısıyla böyle bir esneklik orada da var, yani Amerika tarafında da var. Şimdi İran rejimine yakından baktığımızda şunu görüyoruz. Yani orada bir çift başlılık var. Yani devrim rehberine bağlı kurumsal mekanizmalar var. İşte güvenlik sektörü, özellikle devrim muhafızları ordusu gibi. Genellikle İran rejimi üzerine yapılan değerlendirmeler başbakanlık makamı ya da cumhurbaşkanlığı makamının icracı bir bakanlıktan ziyade icracı kurumların sekreterliğini yürüten, bunları bir arada tutan bir yani kurum olarak tasnif ederler ki bu doğrudur. Yani bugün özellikle savaşla birlikte güvenlik sektörünün, yani devrim muhafızlarının İran'daki ağırlığı arttı. Yani ön plana çıkan isimlere bakın. Pezeşkiyan zaten biliyorsunuz seçilmiş cumhurbaşkanı ama mesela Kalibaf, ondan önce Lalicani gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Bu iki isim, Kalibaf her seferinde aday olmuş. Yani cumhurbaşkanı adayı olmuş. Kaç defa? 3 ya da 4 defa cumhurbaşkanı adayı olmuş. Hepsini kaybetmiş bir isim. Yani toplumsal bir karşılığı yoktur. Fakat niye bu kadar güçlü rejim içerisinde işte meclis başkanı, devrim rehberinin yakın bir ismi, hı hı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış, Tahran
1: Sivri
2: Belediye Başkanlığı yapmış.
1: Sivri açıklamaları da var.
2: Evet. Yani dolayısıyla İran'a baktığımızda toplumsal karşılıktan bakmıyoruz çoğunlukla. Yani daha çok oradaki yerleşik düzen, müesses nizam üzerinden bakıyoruz. İran'da karşılığı olan, geleceği olan isimler çoğunlukla bu müesses nizam içerisinde kendisine yer bulabilen isimler. Hatta bazıları klan şeklinde oradalar. Mesela Lalicani ailesi, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir suikastle öldürüldü. Sadece Lalicani değil, bütün ailenin üyeleri rejimin çok kritik pozisyonlarında bulunuyorlar. Yani mesela Rafsanjani de böyleydi. Hani Haşimi Rafsanjani eski cumhurbaşkanlarından İran'ın bir aile şeklinde bütün o rejimin bütün kılcal damarlarına kadar sızmış bir yapı. Dolayısıyla bu isimlerin bir karşılığı var mıdır sorusu bu isimlerin müesses nizamla olan münasebetleriyle üzerinden okunur. Pezeşkiyan'ın İran'ın geleceğinde ya da yeniden kurumsallaşmasında çok kritik bir rolün olacağını ben düşünmüyorum. Zaman zaman işte açıklamaları devrim muhafızları tarafından düzeltiliyor. Zaman zaman ona bir balans ayarı, tabiri caizse tırnak içerisinde, İran'daki müesses nizam tarafından yapılıyor. Evet. Burada tabii devrim rehberini henüz görmediğimiz için, onu hayatta mı ölü mü nasıl yönetecek ülkeyi onu görmediğimiz için, onu temsil eden, onun adına konuşan isimlere bakacağız. Bana sorarsanız ben bunu zaten geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı için yazmıştım. İran'ın geleceğinde Kalibaf çok önemli bir figür. Yani hem askeri geçmişi sebebiyle hem de rejimle, müesses nizamla kurduğu yakın bağ sebebiyle ve bir de Batı'yla diplomatik temaslar olan bir isim.
1: Peki. Ufuk Hocam, sizin de eklemek istediklerinizi alayım. Bir yandan da son sorumu da yedirmiş olayım bu soruya ek olarak. Müşteba Hamaney sonuçta günün sonunda babasının cenaze törenine katılamayan bir dini lider konumunda şu anda. Sizce Müşteba Hamaney özelinde de halktaki karşılığı ne? Bunu da ekleyerek cevap verirseniz çok mutlu oluruz.
3: Evet, biliyorsunuz reisinin hani hala belirli hususları açığa kavuşturulamamış bir ölümü var. Hı hı. O dönem içerisinde ve sonrasında direkt olarak yıllardır devrim muhafızlarının içerisinde ciddi karşılığı olan Müşteba Hamaney'in yükselişinin tamamlandığı ve kendisinin İran'daki liderlik vazifesi için özellikle önünün açıldığı bir süreç tekabül etti. Ve nitekim Müşteba Hamaney de özellikle reisinin ölümü ve babasının ölümü sonrasında devrim muhafızlarının da ciddi desteğiyle beraber şu anda dini rehberlik makamında. Fakat bütün bunlara rağmen birincisi hala kendisi yaşıyor mu emin değiliz. Ahmet Vahidi bugün ilk kez biliyorsunuz cenaze töreninde göründü. Öncesinde biz Vahidi'nin devrim muhafızları komutanının direkt kendisiyle irtibata kurup mesajlarını taşıdığını biliyorduk. Bu birinci mesele. İkinci bir mesele bence cenaze ile alakalı çok ilginç. Yani Kur'an-ı Kerim ve ayetleri özellikle kendi siyasi propagandalarına alet etmekten çekinmeyen bir rejim var. Özellikle o bahsettiğimiz Kalibaf ve bürokratik aklın hani biraz daha bu işi dengede götürüp İran çıkarlarını diplomatik masalarda gözetmek, halkın ve ülkenin yorulmasının önüne geçmek isteyen tavrın gölgelendiği bir cenaze töreni var. Hani Suudi Arabistan bugüne kadar bütün problemleri bir kenara bırakarak Amerika'nın önüne bend olarak, Türkiye hakeza, hani Allah korusun benzer durumda olsalar İran'ın kendisine asla yapmayacağı fedakarlıkları yaparak bu süreçte hep var oldular ve şu anda cenazeye geldiklerinde hani bu sürecin bile nasıl kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bu gerçekten birazcık karmaşık bir geçiş dönemi İran için. Hı hı. Biz daha 2-3 hafta öncesinde Müçtaba Hamaney'in özellikle Payidar cephesine yakın medya unsurları tarafından açıklamalarının yayınlanmadığı, sonrasında pardon deyip geçiştirdikleri süreçleri de gördük. O yüzden İran'da bence bu dönüşüm sürecinde bu radikal unsurlar veya hatta şu da mümkün, hani en son saldırıda ABD'ye ateş

0: Kes esnasında bir kargaşa çıktı biliyorsunuz. Hı hı. Hani Mossad'ın orada ne kadar etkin olduğu ve içeride nerelere sızdığı düşünüldüğünde hani devrim muhafızlarının radikal bir kanadı gibi görünüp bütün müzakere sürecini sabote etmek isteyebilecek İsrail ajanlarının da olma ihtimali gerçeğini düşünmek zorundayız. Şu anda o yüzden güvenlik anlamında büyük bir ikilem yaşıyor İran. Ama benim naçizane görüşüm, hocama da katılıyorum bu konuda. Hani Galibaf öncülüğündeki bir eksenin şekillenebilmesi en azından hani Müşteba Hamane yaşıyorsa da hayattaysa da değilse de hele de bir de müzakere süreci başarıyla tamamlanırsa belki de yarın öbür gün barış sağlanacak Amerika'yla ama İran içerisinde bu dengeleri kim nasıl muhafaza edecek bunun cevaplarını almaya başlayacağımız farklı bir süreç kesinlikle olacak.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Çok sağ olunuz. Ben. Doçent Doktor Necmettin Acar ve Doktor Ufuk Necat Taş bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ağzınıza sağlık. Şimdi devam edeceğiz. Geçtiğimiz saatte de paylaşmıştık. İstanbul'da etkili bir sağanak var. Yaz sağanağı. Hatta su baskınlarını da beraberinde getirdi. Şimdi Beşiktaş Ortaköy'e döneceğiz. Yol su altında kaldı. Dilara Civelek bu kez orada yağmurluğunu da giymiş. Yoldaki son durum ne acaba Dilara? Yolda kalan araçlar var mı? Nedir senden ne?
2: Tuba, saat 11 gibi başlayan yaz yağmuru hafta sonunu yağmurla açtı İstanbullular gözüne. İstanbul'da yoğun su basmalarına, kimi noktalarda yer yer birikmelere neden oldu. Biz de kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Ortaköy Beşiktaş'tayız. Şu an bir yolun kenarındayız. Tam Çırağan Sarayı'nın Yıldız Parkı'nın yan tarafında. Burada logarlar tıkanmış durumda. Yol tamamen suyla kaplanmış. Araçlar geçerken de zorluk yaşıyor. Su sıçratıyorlar. Aslında normalde burası çok kalabalık bir nokta. Tam tarihi bir yer. Hem de Yıldız Parkı'nda hafta sonu dinlenmek isteyenler için çok gidilesi, normalde hafta sonu kalabalık olması beklenen bir nokta. Ancak yağmurdan dolayı hem buraya vatandaşlar gelemiyor. Bir yandan da yol kapalı seviyede. Araçlar geçiyor. Evet, araçlarda bir kalma şu an yok bu noktada ama dikkat et Fatih. Şu an araçlar geçiyor. Belediye ekipleri de logar kapaklarının açılması için çalışmalar yapıyor bir yandan. Küreklerle, kazmalarla çalışmalar yapıyorlar. Biriken yağmur sularını, yaprakların sularını ve pisliklerin logar kapaklarını kapatmasını, logarları tıkamasından dolayı şu an burada bir yoğunluk yaşandı. Bir yandan da sağımızda bir otopark var. Orayı da göstersin Mehmet Fatih Coşkun ekranlarınıza. Az önce de tam yayından önce bir araç otoparka girip sığınmak istedi aslında. Bu dolu yoldan nasıl geçen ve tam o noktada bir logar kapağı var. Şu an su yoğunluğundan ekranlarınız da gelmiyor aslında yolun tam düz noktası ama tam şu noktada bir tıkalı logar kapağı var ve aracın tekeri o sırada logar kapağına düştü ama ekiplerin müdahalesiyle hızlı bir şekilde kurtarıldı. Şu an bir yağmur yok İstanbul'da. Aslında bu yağmurun uyarısı daha önceden yapılmıştı. Hem AKOM hem de İstanbul Valiliği sarı kodlu uyarı vermişti Avrupa yakasındaki ilçeler için özellikle. Özellikle Çatalca, Silivri, Beşiktaş, Beyoğlu bölgelerindeki illerde, ilçelerde yağmurun yoğun olacağını, sağanak olacağını ifade etmişti. AKOM Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Öyle de oldu. Saat 11 civarında başlayan sağanak yağmur rüzgarla birlikte geldi. Rüzgar yalnız yağmur değil, rüzgar da çok şiddetliydi. Beklenilen, dikkat et Fatih, beklenilenden daha da yüksek geldi diyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bu yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesi, gök gürültülü bir sağanak yağışa dönüşmesi bekleniyor. İleriki saatlerde durum nasıl olacak bilmiyoruz henüz. Onları da aktaracağız, ekranlarınıza getireceğiz ama şu an Beşiktaş'ta durum bu. Logar kapakları tıkanmış durumda. Logarlar kapanmış, giderler kapanmış durumda. Burada duran esnaf da var. Fatih, şu arkayı çekip gösterebilir misin bakalım? Şu arkanı gösterin, dikkat et. Burada bir büfe sahibi kendi imkanlarıyla girmiş bir şekilde suya batmış bir vaziyette. Logar kapağını açıp suyun gitmesini sağlamaya çalışıyor bir yandan da. Hem esnaf hem de belediye ekipleri yollarda logar kapaklarını açmaya, tıkanmaları götürmeye çalışıyorlar. Efendim, geçmiş olsun. Birden başladı yağmur. Çok geçmiş olsun. Sizin de dükkanınızın önündeydi. Siz de bayağı ıslanmışsınız. Çok geçmiş olsun. Beşiktaş'ta son durum bu aslında. Yağmur şu an yok ama akşama kadar yağması devam bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre. Şöyle bir toparlayalım bizler de. Beşiktaş'ta ve İstanbul'un bazı bölgelerinde yer yer su basması ve tıkanmalar mevcut. Evlerinde su basması yaşandığı bazı bölgelerde söylendi, ifade edildi. Şu an yağmur yok ama akşama kadar yağması bekleniyor. Beşiktaş'ta son durumu aktardık sizlere.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Özellikle Anadolu yakasında etkili olacağını da Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster aktarmıştı bir önceki bağlantıda. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla da yaralı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
3: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6000 aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Aksaray'da seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 44 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü Irak'a doğru seyir halindeydi. İçinde 44 kişinin olduğu otobüs Aksaray'dayken sürücüsü kontrolünü kaybedince şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 41 yolcu ve 3 personelin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 44 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Çorlu'da patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
4: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
3: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
5: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
3: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Gürcistan 9 soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ve jandarma komutanının ifadeleri ortaya çıktı. Gürcistan'ın sim kartının Ankara'ya gönderilmesi de soruldu. İkisi de tutuklanan Mali Tuncay Soneli işaret etti.
3: SIM kartın aileden alındığını duymadım. Böyle bir talimatım olmadı dedi. Dönemin emniyet müdürü, Gülistan Doku soruşturmasındaki SIM kart skandalında tutuklanan dönemin valisine işaret etti. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturması cinayet soruşturmasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede Delen'e Gülistan Doku'nun Ankara'ya gönderilen SIM kartı soruldu. Yılmaz Delen, SIM kartın aileden alınıp Ankara'ya gönderilmesinden haberinin olmadığını savundu.
6: Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aileyle irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve GSM hattını aileden aldığını duymadım. Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertuğ'u tanımıyorum. SIM kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen bilgim dışında gelişmiştir.
3: Delen ifadesinde, Vali Tuncay Sonel bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemedi ifadelerini kullandı. Dönemin il jandarma komutanı Sinan Şen de ifadesinde Gökhan Ertok ismini ilk kez dosya kapsamında tutuklanınca öğrendiğini söyledi.
7: SIM kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada il emniyet müdürü Yılmaz Delen de vardı diye hatırlıyorum. Hatta emniyet müdürü ve ben kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması gerektiğini beyan ettik. Vali Bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Başsavcıyı aradı mı bilmiyorum.
3: Dönemin il jandarma komutanı ifadesinde SIM kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini vali de bilir dedi. Vali Bey bu SIM kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermediği ifadelerini kullandı.
1: Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi detaylarına bakalım. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı, tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla da hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Şimdi Edirne'ye dönelim. Edirne'de Er Meydanı 665. kez kuruldu. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele başladı. Bakalım son durum ne? Gazeteci Alican Zeray Kırkpınar'dan izlenimlerini bize aktaracak. Arkada da müsabakalar devam ediyor sanırım. Senden dinleyelim Alican notlarını.
8: Evet, Kırkpınar Er Meydanı'ndan Edirne'den herkese selamlar, size de iyi yayınlar diliyorum. 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri dün minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı. Burası Er Meydanı, tabii bir laf vardı, bitmeyen güreşlerin devam eden efsanesi burada konu oluyor ve bugün müsabakalar devam ediyor. Dün minik pehlivanlar çayıra çıktı, ezdi dualı çayırı. Bugün de baş pehlivanlar, tabii 14 boy var. Diğer boylar da var. Deste, toz koparan, ayak boyları, teşvik boyları. İşte biraz önce de baş pehlivanlar kurallarını çekti. İlk kuralları dün eleme müsabakaları vardı çünkü. 40 baş pehlivan Kırkpınar'da mücadele ediyor. Ve şu anda da az önce kurallarını çekmişti. Dün 16 pehlivan. Evet, şu anda bir baş pehlivanlık güreşlerinde bir yenişme oldu, onu anons etti. Seyirciler de ona tepkilerini gösteriyor tabii. Dediğimiz gibi tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde dün başlamıştı. Bugün de baş pehlivanların kuralları vardı aslında ama dün elemeler vardı. Baş pehlivanlık eleme müsabakası, 16 baş pehlivan vardı. Onlar çıktı sahaya ve altın kemerli Recep Kara elendi dünkü maçta. Bu sene 4 kemer sahibi Recep Kara, altın kemer sahibi. Bu sene de 5. kez alsaydı ebedi sahibi olacaktı. Ama altın kemerli güreşçiler şu anda güreşi hemen önümüzde Orhan Okulu var. Geçen yılın şampiyonu ve 3 altın kemeri var. Bu yıl da altın kemeri sahibi olmak istiyor. Hemen yan tarafta bir müsabaka daha bitti, onu söyleyelim. O yüzden bu sesler geliyor. Faruk Aktürk kazandı. O da favori güreş, favori pehlivanlardan bu yıl onun kazanması bekleniyor. Çünkü diğer çayır müsabakalarında birinci sırada derece yaptı. Evet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri dediğimiz gibi Orhan Okullu, geçen yılın şampiyonu Tolga Turan'la eşleşti. Ali Gürbüz Faruk Akkoyun ile eşleşti. Ali Gürbüz de 4 kemer sahibi Recep Kara'dan sonra Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 4 kemer altın kemer sahibi. Bu yıl alırsa Ali Gürbüz ebedi sahibi olacak, onu söyleyelim. İki şekilde alıyor. Evet, Orhan Okulu'nun maçı da bitti. Şimdi hemen ismini söyleyecekler. Orhan Okulu Tolga Turan'a karşı müsabakada oyunla yendi. Tolga Turan'ı, evet, ismine baktım. Şu anda da dinlenmeye çekiliyor. Bir sonraki kuraya hazırlanmaya, bir sonraki maça hazırlanmaya gidiyor. Evet, gösterdik canlı canlı Habertürk ekranlarında. Dediğimiz gibi Ali Gürbüz Faruk Akkaya'yı yenerse ebedi kemerin sahibi olacak. İki şekli var dedik. Bu kemerin sahibi olmanın yeni alınan kurallara göre, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'nun aldığı karara göre 3 kez arka arkaya altın kemeri sahibi olmanız gerekiyor. Ebedi sahibi olmanız için, ya da yeni çıkan kurala göre çeşitli tarihlerde 4 kez aldıysanız, 5. kez de alırsanız altın kemer sizin oluyor. Ali Gürbüz eğer ki bu yıl kazanırsa altın kemerin ebedi sahibi olacak. Yine İsmail Balaban, Erkan Taş, Mehmet Yeşil Yeşil, Nedim Güler, Mustafa Taş, Hasan Cengiz ile Yusufcan Zeybek, Tanju Gemici ve Fatih Atlı, bunlar altın kemer sahibi.
1: Evet.
8: Ali İhsan Batmaz ile karşılaşıyor. Şu anda ben de hızlı hızlı yayınımızın sonunda anlatmak istiyorum. Altın kemerli güreşçilerimiz burada ama burası er meydanı. Bakın, altın kemeriniz olmuş olmamış önemli değil. İşte evet. Alt boydan bir alt boydan geliyor altın kemerli güreşçiyi, iki kemer, üç kemer hiç önemli değil. Tuş ediyor, sırtını yere getiriyor ve devam ediyor. Bir bakıyorsunuz sürpriz olmuş. Altın kemerli yeni bir güreşçi, yeni bir pehlivan var. Diyoruz ya, burası er meydanı, yiğitlerin harman olduğu yer.
1: Peki.
8: 665. tarih.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
8: Baş pehlivanlık müsabakalarıyla devam ediyor.
1: Teşekkürler.
8: Diyelim. Sözü tekrar Sütya, er meydanından size.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz gazeteci Alican Zeray'a, aktardı son notlarını. Şimdi bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Konuklarımız da olacak. Bekliyoruz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve gelişmeleri kaldığımız yerden aktarmaya devam edeceğiz. Başlayalım hızlıca. Yoğun gündem. İran'da ateşkesin arabulucusu olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da başkentte NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Şerif'le görüşecek. Görüşmenin gündemi ne olacak peki? Arkadaşımız Alihan Tok'tan dinleyelim detayları. Alihan, nedir notların?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'a geldi ve sabah saatlerinde buradaydı. Şimdi burada özellikle başlık yatırımlar ve işbirlikleri tüm yönleriyle ele alınacak. Burada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıkladığına göre burada bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacaktır. Yani bu görüşmeler aslında şu anlamda çok önemli. Biliyorsunuz Pakistan'la Türkiye arasında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunu 5 milyar dolara çıkartmak için bir hedef kondu. Aynı zamanda ticari yatırımlardan bahsediyoruz. Geçen senede Aralık ayında bir hidrokarbon araması vardı. Bununla alakalı 2026'da Türk mühendislerin Pakistan'a gidip orada çalışma yapması bekleniyordu. Bunlar da görüşülecek. Bir de sanayi ve savunma sanayi ve askeri işbirliği var. Tabii ki Milgen projesi kapsamında 4 korvet satın aldı Pakistan Türkiye'den. Türkiye ciddi anlamda aslında savunma sanayi konusunda Pakistan'a destek veriyor. F-16'ları yine Türk mühendisler tarafından onarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından destekleniyor. Dolayısıyla

0: burada yeni askeri işbirlikleri de konuşulacak. Tüm yönleriyle ele alınacak diyoruz. Aslında tüm yönler bunlar. Bir diğer konu tabii ki bölgesel durumlar ki iş formu hakkında da şunu da söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir araya geldi. O forumda yine Şahbaz Şerif ve ekibiyle beraber yani ekonomik kadrosuyla beraber bir araya geldiler. Burada da Türkiye'nin Pakistan'a yönelik yaptığı yatırımlar, telekomünikasyon, aynı zamanda enerji, arama çalışmaları, tüm bunlar Türkiye'nin ciddi yatırımları var Pakistan'da. Bunları da arttırmaya yönelik ne yapılacak, yeni yol haritası, tüm bunlar görüşüldü. Bunun yanı sıra tabii ki İran ve ABD arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma yönünde biliyorsunuz Pakistan arabulucu rolündeydi. Aynı zamanda bir NATO üyesi, güçlü bir NATO üyesi olarak Türkiye'de arabulucu ve diplomasi yönünde ciddi rol aldı. Tüm bunlar da masaya yatırılacak. Burada olacağız ve bu toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması yapılması da bekleniyor. Takipte olup sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan. Kolaylıklar sana ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. Türkiye ile birlikte

0: Merhabalar Adina'dan. Gerçekten NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 savaş uçakları, ABD savaş uçakları projesine geri dönmesinin endişesi gittikçe büyüyor. Bütün dikkatler Adina'da Ankara'ya çevrilmiş durumda, zirveye çevrilmiş durumda. Zirvenin alacağı kararlara çevrilmiş durumda ki bu kararlarda Türkiye'nin önemini daha da yükseltecek bazı kararlar alınması bekleniyor. Bundan da endişeli. Diğer yandan da Donald Trump'ın Ankara'da Türkiye'nin ilgilendiği gerek Kaan uçağının motorları ile ilgili bazı kararları açıklaması. Diğer yandan F-35 projesine Türkiye'nin geri dönmesi ile ilgili açıklamalar yapması büyük çok tedirgin ediyor. Ancak bugün Tanea gazetesinde tabii bütün dikkatle izliyor diyoruz zirveyi ama Tanea gazetesinde en yüksek tirajlı Tanea gazetesinde bu artık endişe değil korku ifadesi kullanılıyor. Şöyle diyor, zemini hazırlamış durumda Donald Trump Türkiye'nin F-35 savaş uçakları projesine dönmesine. Rum lobisi, Yunan lobisi, diğer lobilerle ittifak halinde etkili. Ancak bu etki, bu karar Donald Trump'ın şahsi kararı seviyesine yükselirse yani şahsen buna müdahale edecek şeklinde karar aldığını açıklarsan Trump, bu lobilerin etkisi de sınırlı olur. Bir tavanı var bu lobilerin etkisinin. Bundan sonra etki yapamaz şeklinde endişeli yorumlar dikkati çekiyor Tanea gazetesinde. Estia gazetesi de çok heyecanlı bir manşet kullanıyor. NATO zirvesinde büyük Yunan hezimetine doğru gidiyoruz diyor. Bu haberi nasıl açacağız? Şöyle izah ediyor gazete. NATO'nun Doğu Akdeniz'de acil müdahale ile ilgili Türkiye'de oluşturulacak bazı karargahlar ile ilgili kararlar alacağı ve buna Yunanistan'ın etki yapmasının yani engellemesinin de mümkün olamayacağı tahmininde bulunuyor. Liberal sitesinde ise Türkiye savunma sanayini müttefiklerine göstermek için zirveyi bir vitrin olarak kullanacak ifadesini kullanıyor. Tüm bunlara bu heyecanlı ifadelere karşı diğer yandan Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Liberal sitesine yaptığı açıklamada ılımlı ifadeler seçmeyi tercih etti. Türkiye yani iki ülke arasında Türkiye ile hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz. Öyle bir şey olmaz ifadesini kullandı. Diğer yandan da olumlu gelişmelere değinmek tercihini yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında büyük turist trafiği var. Ege'deki adalar turistle doluyor. Bu iki ülke halklarının da iletişimine katkıda bulunuyor. Ekonomiye de katkıda bulunuyor ifadesini kullandı. Böyle bir ortamdayız. Heyecanla bekliyor NATO zirvesini Yunanistan. Mitsotakis de tabii gelecek Ankara'ya. Yunan medyasına göre Mitsotakis'in Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp ikili görüşüp görüşmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Tuğba.
1: Çok teşekkür ediyoruz Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis'e notları için. Şimdi devam edelim. Zirvede en önemli gündem maddelerinden biri, ana gündem maddesi hatta 32 ülkenin savunma harcamalarının arttırılması olacak. Liderler 2014'teki zirvede gayri safi yurt içi hasılanın %2'sinin yine savunmaya ayırmak için anlaşmıştı ve bu hedefe ulaştı. 2025'te de yine tüm ülkeler bu hedefe ulaştığı gibi Lahey'deki zirvede de %5 olarak belirlendi ve İspanya bundan muaf tutuldu. İspanya'ya tepki gösteren ABD en çok harcamayı kendisinin yaptığını savunsa da durum aslında öyle değil. Şöyle bir bakalım şu taraftan anlatayım. Örneğin Polonya 2014'te %1,88 oranında bir harcama yaparken 2025'te 4,48'e çıkartmış. Epey yükselmiş. Estonya'da öyle %1,93'ten %3,38'e ama ABD'ye bakıyoruz %3,71'den %3,22'ye gerilemiş. Hemen yine 2014-2025 kıyaslamalarına bakalım diğer ülkelerinde. Almanya ve Hollanda'da da yine %1 küsürlerden %2'lere varıyor artış. Türkiye'ye bakalım bir de %1,4'ten %2,33'e çıkmış gayri safi yurt içi hasıla yüzdesi.

0: savunma harcamalarının ülkeden ülkeye 2014'ten 2025'e uzanan değişimi gözler önüne sermiş oldu bu yüzdeler. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz NATO zirvesine. Çok az kaldı. 7-8 Temmuz'da tarihi zirve olarak adlandırılıyor. Ankara ev sahipliği yapacak. Konuklarımız var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Sarı ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Diren Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Tuba Hanım.
2: Yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ilk sorumla başlayayım. Tarihi bir zirve dedik. Pek çok açıdan önemi büyük. Az önce de bazı istatistiklere aktardık. En önemli gündem maddelerinden biri savunma harcamaları olacak. Yani bu bütçeyi arttırmaları bekleniyor. Almanya ikiye katladığını açıkladı en son. Bu konuda nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Zirvenin ilk günlerinden sizinle başlayalım Diren Hanım.
2: Tabii aslında Tuğba Hanım bütün ülkelerin savunma harcamalarını arttırma yönünde niyet beyan edeceği bir zirve olacağını düşünüyorum. Çünkü küresel sistemde zaten artan bir silahlanma mevcut. Yani biz her ne kadar Asya'nın en yüksek silahlanma hızına sahip olduğunu analizlerden biliyor olsak da aslında dünyanın genelinde savunma sanayine çok ciddi bir yatırım ve silahlanmaya çok ciddi bir yatırım mevcut. Bu duruma istinaden %2 mevcut konjektür için yeterli değil. %5 aslında nihai hedef olacak. Ki bu Japonya için de örneğin geçerliydi. Biz burada şunu da görüyoruz. Sadece işte NATO müttefiki ülkeler içerisinde bile pasifist politikalar izleyen Almanya gibi örnek vermek istiyorum. Ülkelerin bile ivedi bir şekilde silahlanmalarını arttırdığını görüyoruz. Çünkü az önce de belirttiğim gibi aslında konjonktürün bir gerekliliği bu. Şu anda içinde bulunduğumuz küresel sistem biraz daha belirsizlik ve karmaşıklıkla ifade ediliyor. Bu ifade içerisinde ülkeler de aslında realizme biraz daha sarılarak o güç unsurlarını daha maksimize etmek istiyorlar. Bu duruma istinaden ben bu zirveden sıklıkla da işte NATO 3.0 olarak belirttiğimiz bu zirveden çıkacak nihai kararlardan birinin de müttefiklerin savunma harcamalarına yönelik artış noktasında irade birliği olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki İsmail Hocam size döneyim. Türkiye açısından da çok önemli, ayrı bir önemi var bu zirvenin. Günün sonunda Türkiye sizce ne kazanır bu zirvenin ardından? Öyle ki Trump'la Rutte'nin görüşmesinde, NATO Genel Sekreterinin görüşmesinde Trump dedi ki evet dedi Türkiye'nin istediklerini gerçekleştirebilirim. Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim dedi. Hem F-35 savaş uçakları ile ilgili hem de Milli Muharip Uçağı Kaan'da kullanılması planlanan F-110 jet motorlarıyla ilgili olarak bu yanıtı verdi. Yine milyarlarca liralık yeni sözleşmelerin açıklanacağından da bahsetmişti Rutte daha önceki açıklamalarında. Türkiye ne kazanır sizce bu zirvenin ardından İsmail Hocam?
1: Evet. Şimdi Soğuk Savaş sonrası NATO ikinci büyük dönüşümünü yaşıyor ama bu dönüşüm sadece NATO'nun kendisine has bir dönüşüm değil, uluslararası sistem dönüşüyor. Bununla beraber güvenlik mimarisi, savaş konsepti ve pek çok alan dönüşüyor. Doğal olarak büyük bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz. Ve NATO'nun içerisinde de bu dönüşümle beraber Avrupa-ABD ittifakının konumlanması da dönüşüyor. Ve ABD'nin NATO içerisinde bundan sonra nasıl bir konum sahibi olacağı ya da NATO'da nasıl bir pozisyonda yer alacağı da büyük bir tartışma konusu. Doğal olarak böyle bir konjektürün içerisinde de tabii ki Türkiye'de önemli bir pay düşüyor. Nihayetinde özellikle Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemli bir yeri olduğu fark edilmeye başlıyor. Şöyle bir şey var açıkçası. Ne zaman küresel ya da bölgesel tehdit algıları yükselse, bu Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi ya da İran-ABD-İsrail savaşında olduğu gibi tehdit algılarının yükseldiği dönemlerde NATO müttefikleri aslında Türkiye'nin hem stratejik hem de askeri kapasitesinin öneminin farkına varıyorlar ve bunu teslim etmeye çalışıyorlar. Bugün de böyle bir konjektürdeyiz açıkçası. Yani Türkiye sadece klasik dönemde bir kanat ülkesi, güney kanat ülkesi olmanın ötesinde artık NATO'nun çok aktif rol alan ve aktif bir şekilde planlamasında, geleceğinde, stratejisinin belirlenmesinde rol alacak bir aktör konumuna yükseliyor. Bu manada tabii ki 1.2 trilyon dolarlık bir bu %5'lik arttırımla beraber 1.2 trilyon dolarlık bir askeri harcamadan bahsediyor. Ama bu sadece maddi askeri bir harcama değil. Yeni bir müttefiklik modeli, yeni işbirliği modelleri, yeni sanayi üretim, silah üretim farklı modelleri ortaya çıkmaya başlıyor. Doğru, Türkiye bu manada aslında NATO için bir kez daha öneminin fark edildiği bir aktör haline geliyor. Bu çok önemli. Şimdi haftaya konuşulacak NATO zirvesinde ise sadece NATO'nun geleceği, NATO'nun yeni stratejileri konuşulmayacak. Muhtemelen bu yeni gelecekte, bu yeni stratejilerde Türkiye'nin konumu, alacağı aktif roller de masaya yatırılacaktır muhtemelen. O nedenle Türkiye açısından tabii ki çok olumlu gelişmeler görülüyor. Çünkü dediğim gibi küresel bir belirsizlik, uluslararası sistemdeki belirsizlik, tehdit algılarının artması ve güvenlik mimarisindeki o büyük dönüşüm, ki İran, ABD, İsrail savaşı da bu dönüşümü çok örneklemiş oldu. Bunların hepsinin yansıması olarak Türkiye, NATO'nun içerisinde daha güçlü bir konumda, tabii ki güçlü bir konumdaydı malum herkesin bildiği gibi, daha güçlü bir konumda olacak gibi görünüyor. Bunu ABD ve Avrupa'da fark ediyor. Kaan'ın motorları ve F-35 projesiyle ilgili sorduğunuz soruya dönecek olursam, evet. Şimdi jet motorlarının teslimiyle ilgili başkanlık kararı büyük oranda yeterli oluyor. Yani bununla ilgili hukuki sürece, ABD'deki hukuki sürece baktığımız zaman Senato'nun 15 gün içerisinde reddetmesi, daha sonra başkanın bunu veto etme hakkı var. Veto ederse tekrar döndüğünde 3-2 oranında kabul etmesi vesaire gibi bir takım şeyler var. O nedenle jet motorların gelmesi ABD'nin siyasal ve hukuki sisteminde siyasi irade konduğu sürece, ki şu an Trump böyle bir siyasi irade koymuş durumda, bir sıkıntı çıkmayacak gibi görünüyor açıkçası. Yani orada standart askeri malzeme satışı kanunlarına tabi. Ama şeye geldiğimiz zaman, F-35'e geldiğimiz zaman, F-35'te açıkçası yasal sınırlılıklar var maalesef. Türkiye çıkartılırken orada bir yasa çıkartılmıştı ve bu yasanın değiştirilmesi gerekiyor. Yine KASSA yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor. Bununla beraber Senato onayı ve lobilerin aşılması gerekiyor. Burada tabii ki süreç devam ediyor. Ama Trump'un ve Trump yönetiminin böyle bir irade koyması, yani Türkiye'ye yaklaşımı, NATO'da Türkiye'nin konumunu yeniden değerlendirmesi, hatta bölgede Türkiye'nin konumunu yeniden değerlendiriyor olması, bunlar tabii ki olumlu gelişmeler. Bir siyasi irade var. Bu siyasi iradenin yansıması olarak da dediğim gibi jet motorlar kolay olacaktır. Ama diğerine geldiğimiz zaman durum zorlaşıyor biraz. Ama ben aşılabileceğini düşünüyorum. Yani imkansız değil. Çünkü Trump yönetiminin burada güçlü bir iradeyle aşabileceği bir takım yöntemler de söz konusu. Türkiye'nin F-35'te yer alması da sadece bir F-35 sahibi olma noktasında değil, o projenin içerisinde olma, son gelişmeleri, son teknolojileri takip etme noktasında da önemli. Az önce de bahsettiğim gibi, yani savaşın konsepti değişiyor. Artık savaş sadece sizin ordularınızla olan bir şey değil. Enerji kaynaklarından tutun, tedarik zincirlerine, önemli koridorlara, deniz geçişlerine. Bunu şeyde çok iyi örneklendi İran Savaşı'nda. Bütün bu konseptle yeni bir şey ortaya çıkıyor. O nedenle Türkiye de buna uyum süreci içerisinde anladığım kadarıyla gerekli tedbirleri alıyor.
0: Peki hocam. Dilan Hanım, size döneyim. Zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak şüphesiz. İşte Ukrayna'ya desteğin devam ettirilmesi konuşulması bekleniyor. 2026 için ayrılacak bütçenin 70 milyar euroluk bir destek paketi olması bekleniyor Ukrayna'ya destek anlamında. Ve yine Rusya en önemli uzun vadeli tehdit olarak görülüyor. Yani zirve öncesinde bu maddelerin de konuşulacağı, tartışılacağı öngörülüyor. Bir yandan baktığımızda tüm bunları düşündüğümüzde şöyle bir rapor da çıktı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar

0: Enstitüsü'nün raporu, Rusya 15 aydır Avrupa'daki nükleer tesisleri İHA'larla görüntülüyor bu rapora göre. Böyle bir iddia var. Yani hayalet İHA'larla bunu 15 ay boyunca yapabildiğini, Rusya'nın yapabildiğini gösteriyor bu rapor. Ne diyeceksiniz zirvedeki bu gündem maddesini de ele aldığınızda? Acaba NATO artık bir çeşit Rusya ittifakı anlamına da mı geliyor?
1: Tuba Hanım, aslında bunu şöyle değerlendirmek lazım. Biz Ukrayna-Rusya savaşına artık hakim olduğumuz, alışılagelmiş bir savaştan farklı bir yerine konumlandırmamız lazım. Çünkü bu savaş içerisindeki taktikler, stratejiler ya da savaşın uzadığı süreçteki yaşadığı dönüşüm pek çok ülkeye ders çıkardı. NATO üye ülkelerine, NATO'ya da bizzat bazı dersler verdi. Ve bu derslerin yanı sıra aslında NATO üyesi ülkeler Rusyasız bir varlığın aslında enerji anlamında çok ciddi handikaplara sebebiyet olduğunu gözlemlemiş oldu. Süreç uzadıkça aslında bunun faturası Rusya'ya değil, bir baktılar ki bizzat kendilerine yazılmaya başladı. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Sürekli olarak aslında küresel sistemin dönüşümünden ele alıyoruz ama başlangıç çıkış noktasının bu olması lazım. Sistem çok kutupluluğa evrildikçe ülkeler aslında artık ittifak kurmaktan ziyade ortaklıklar kurmaya yönelmeye başladı. Bu da NATO gibi aslında güvenlik odaklı ittifakların biraz daha gücünü ya da popülaritesini düşürmeye başladı. Çünkü Türkiye örneğinde görüyoruz. Türkiye bir taraftan NATO müttefikiyken aynı zamanda Rusya ile de stratejik diyaloğunu, diplomasisini yürütmeye başladı. Şimdi bu noktada bu stratejik esneklik ya da ülkelerin kendi içerisindeki stratejik özellikleri NATO ile şu anda çakışma durumunda. Bu NATO zirvesinde neticenin şöyle çıkması lazım ki aslında NATO Ukrayna-Rusya savaşından kazançlı bir pozisyona yönelsin. Evet, ülkelerin stratejik özelliği var ama NATO'nun ve müttefiklerin kendi dirençliliklerini geliştirmesi lazım. Yani Rusya'ya yönelik dirençliliklerini geliştirirse bu onların stratejik özelliklerine bir zarar değil, aynı zamanda katkı anlamına gelirse biz bu savaştan da NATO'nun aslında o stratejik aklının bir nevi 1-0 önde çıktığını görürüz. Aksi halde şu anda bir nevi sıklıkla dile getirilir ya, işte eğer masada değilsen menüdesin tarzı söylemler. Aynı söylemlerin yaklaşalım görürüz. Çünkü Rusya'nın masaya çekilmediği her durum Rusya için ayrı bir enerji kartının, ayrı bir bağlantısal connectivity kartının aslında yaptırım olarak üye ülkelere uygulandığını gösteriyor. Ve maalesef NATO müttefikleri arasında işte Almanya gibi ya da Türkiye'ye de buna örnek verebiliriz. Enerji bağlamında, yani Rusya kıskacında sıkışabilecek çok fazla ülkeler var. Bir de burada şöyle de bir durum var. Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte o yaptırıma tabi tutulması ve sistemden bir nevi dışarıya atılması aynı zamanda Çin gibi bir aktörün daha pragmatik bir politika yürütmesine vesile olmuş durumda. Bu durumda her ne kadar biz işte uzun vadeli stratejik rakip ya da tehdit olarak Rusya'yı tanımlıyoruz ama bir de NATO belgelerinde bir challenger olarak tanımlanan Çin Halk Cumhuriyeti mevcut ve özellikle de NATO ülkelerinin kritik altyapılarına yönelik çok ciddi tehditleri olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bu taraftaki güçlü durma çabası diğer bir tırnak içerisinde tam tehdit olmasa da işte meydan okuyucu olarak tanımlayan ülkeye karşı da bir açil tendonunu gösteriyor. NATO'nun aslında bu iki unsuru da ön plana koyup müttefiklerle ortak bir şekilde Ukrayna-Rusya krizine yönelik yeni bir strateji belirlemesi lazım diye düşünüyorum.
0: Peki İsmail Hocam, tekrar size döneyim. Tam da Rusya'yı konuşmuşken bir Middle East Eye'ın yeni haberine göre batılı kaynaklara dayandırıyor. Fransa Türkiye ile yeni bir sayfa açma hazırlığında diyor haberde. Fransa Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor diyor. Yani Türkiye'yi ayrı bir yerde konumlandırıyor habere göre. Ve yine habere göre bu batılı kaynak bu durumu Erdoğan-Putin görüşmelerinin temaslarının sayısına bağlıyor. Tırnak içinde ilişkilerinin soğuduğunu anlatıyor ve o yüzden Fransa Türkiye ile yeni bir sayfa açma hazırlığında diyor haberde. Nasıl yorumlarsınız hocam bu haberi?
2: Şimdi hem Fransa ile hem Almanya ile hem Doğu Akdeniz hem de Orta Doğu bağlamında politikalarımızda ciddi uyumsuzluklar söz konusu. Ama az önce de ifade ettiğim gibi o NATO'nun dönüşümü, tehdit algısının dönüşümü, özellikle Rusya'nın yeniden Avrupa için bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkması ve bu tehdit

0: noktasında ABD'nin Avrupa'yı koruma ve garantiler noktasında eski güvenilirliğini yitirmesi tabii ki Avrupa'yı da yeni arayışlara sevk ediyor. Ve yeni arayışlara sevk ederken de az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin stratejik önemi ve askeri kapasitesi de tekrar keşfediyor. Bu manada da tabii ki bir uyumlulaştırma. Yani bölgesel politikalarınız farklılaşıyor olsa bile nihayetinde Türkiye gibi bir ülkeyle bir şekilde politikalarınızı uyumlulaştırma ya da en azından bazı alanlarda işbirliği yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Normalde biliyorsunuz Türkiye AB üyelik sürecinde kendi dış politikasını Avrupalılaştırmaya çalışıyordu. Yani aslında Avrupa Birliği'nin bir Avrupa dış politikası dediğimiz bir durumu da söz konusu. Yani üye ülkelerin ya da üye olmak isteyen ülkelerin bir şekilde sadece stratejik, hukuki, siyasi, ekonomik değil, dış politikalarının da uyumlulaştırılması noktasında bir Avrupalılaşma, dış politikanın Avrupalılaşması dediğimiz bir durum söz konusuydu. Biraz durum tersine dönmüş gibi görünüyor. Yani Avrupa Birliği'nin önemli aktörleri olan Fransa ve Almanya gibi iki büyük gücün Avrupa bağlamında bir şekilde Türkiye ile de Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de politikaları bir şekilde tam anlamıyla uyumlulaştırma demesek bile uyum arayışı söz konusu bu bağlamda. Şimdi NATO'nun dönüşümü dedik, Soğuk Savaş sonrası ikinci kez büyük dönüşümü söz konusu. Birinci dönüşümde aslında 11 Eylül saldırıları burada milat da ifade edilebilir. Büyük oranda tehdit algısı terör ve bölgesel çatışmalardı. Ama yeni döneme geldiğimiz zaman özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, yine İran savaşı bunlar artık yeni tehdit algılarının ortaya çıktığı ve Rusya'nın büyük bir tehdit olarak artık Avrupa için hissedildiği bir dönemde doğal olarak Türkiye'nin burada bu tehdidi kesme, bu tehdidi engelleme ve askeri caydırıcılık noktasında ehemmiyeti çok daha önemli hale geliyor. Türkiye de bunun farkında. Yani ciddi anlamda Türkiye elindeki stratejik kozların farkında. Avrupa bu durumun farkında. Yani tırnak içinde muhtaç diyelim Türkiye'ye. Bu manada toparlayacak
1: Evet.
0: olursam Türkiye elbette ki NATO üyesi, Fransa, Almanya, bazı ülkeler de var. Tek tek girmeye gerek yok. Bir takım politika farklılıkları ya da bölgesel dış politika farklılıkları olmasına rağmen belli noktalarda uyumlulaşmak zorunda kaldıklarının farkındalar. Ve bugün gelinen noktada da açıkçası bu tehdit algıları bir şekilde uyumluluğu arttırıyor diyebilirim.
1: Peki. Tren Hocam size döneyim tekrar. Malum zirve öncesi Yunanistan-İsrail işbirliği de konuşuluyor. Türkiye'ye bakan kıyılarına Yunanistan'ın adalara İsrail yapımı hava savunma sistemleri yerleştireceği. Yine Atina'da yeraltı askeri tesisleri kurulacağı konuşuluyor. ABD'nin İsrail'le arası da malum. Son olarak Trump'la Netanyahu'nun yine bir görüşme planladığı da konuşuldu. Beyaz Saray'a davet ettiği Netanyahu'yu İsrail Başbakanlık ofisinden açıklandı. Ne diyeceksiniz bu zirve öncesinde Yunanistan-İsrail işbirliği sizce nasıl etki uyandırır?
2: Tabii aslında bu soruyu biraz da bir önceki sorunuzdan devamen getirebiliriz.
1: Tabii.
2: Çünkü o Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi işte Fransa'nın da dahil olduğu, İsrail'in de dahil olduğu, Yunanistan'ın da dahil olduğu ve aslında Türkiye'ye karşı daha önce de pek çok kez denenen, daha önce İsmet'le de denenmişti hatırlayacağınız üzere bir oluşuma dönmüş durumda. Ve bu oluşumlar aslında başarısızlığa uğradıkça oluşuma dahil olan ülkelerin biraz geri plana gittiğini görüyoruz. Neyi gördük? İşte Mısır'ı gördük. Şimdi Fransa'nın bu zirveyle birlikte aslında Türkiye ile daha pozitif bir gündeme kavuşmak istediğini raporlardan okuyoruz. Bu duruma istinaden bölgede yegane kalan iki aktör var. Biri Yunanistan, biri de İsrail. Ki bu ülkelerin aslında politikaları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikaları Türkiye ile taban tabana zıt. Bu duruma istinaden bence bu NATO zirvesinde Yunanistan bu konuyu pek gündeme getirmeyecekti. Çünkü zirvenin ev sahibi olan Türkiye olduğu için bu zirvede bu konunun bir de İsrail unsuru üzerinden dile getirilmesi aslında farklı gündemlerin göz ardı edilmesine sebebiyet verebilir. Bir de bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta aslında bir askeri Türk heyeti Yunanistan'ı ziyaret etti ve orada görüşmeler yapıldı. Bunlar da aslında istikşafi görüşmelerin bir parçası, güven arttırıcı önlemlere dönük bir ziyaretlerdi. Bu duruma istinaden iki tarafın da pozitif gündem oluşturmaya çalıştığı NATO nezdinde önemli. Çünkü Tuğba Hanım kriz artık Türkiye ve Yunanistan arasındaki o mikro krizden ziyade NATO'nun geleceğine dönük bir kriz. Bu duruma istinaden bu kadar büyük bir tema varken, bu kadar büyük bir konu varken daha mikro ve müttefikler arası bir mücadelenin, rekabetin muhtemelen bu zirvede çok ön plana çıkartılmayacağını görüyorum. Ama çıkartılmaması bunun gerçek olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır. Buradan tek çıkış yolu ne? Mavi Vatan'ın daha fazla duyurulabilmesi ve bu stratejinin yürütülebilmesi için de çok taraflı. Aslında tıpkı bizim deniz yetki anlaşmasını Somali ile yaptığımız gibi, Libya ile yaptığımız gibi özür dilerim. Yeni bir yetki anlaşmalarının yapılması bu sürecin aslında belki de daha kolay çözüme uğraşmasını sağlayabilir. Ama o stratejiler devam edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Diren Hocam. İsmail Hocam, size döneyim son olarak. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kısaca birkaç cümleyle alayım. Özellikle Trump'ın gelecek olması, NATO'ya eleştirileri de malum.
0: Belki küçük bir şey ekleyebilirim. İsrail'in bölge politikaları sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı değil. Doğu Akdeniz'den Körfez'e, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na kadar açılan geniş bir alanda yeni bir statüko kurmaya çalışıyor. Bunun da domino taşlarını döşüyor. Somaliland, Güney Kıbrıs yönetimiyle işbirliği, Yunanistan'la işbirliği, Körfez'de Birleşik Arap Emirliği ile işbirliği bir şekilde yeni hatlar kuruyor. Yani bu aslında ABD'nin de belli oranda IMEC projesiyle desteklediği yeni bir statüko açıkçası. Başarılı olma şansı olmamakla beraber deneniyor. O nedenle Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı üzerinden İsrail'e, İsrail'de Türkiye'yi çevreleme stratejisi bağlamında Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a yaklaşıyor. Doğal olarak bir jeopolitik hizalanma ve yeni bir jeopolitik değişim dönüşüm var. Türkiye de bunun farkında ve Türkiye'nin de attığı adımlar, özellikle Suriye'de attığı adımlar, PYD ile ilgili attığı adımlar, İran'la ilgili attığı adımlar, Körfez'le ilgili attığı adımlar, sadece bunlar Orta Doğu'da barışı inşa etme adımları değil, İsrail'in Türkiye'yi ve bölgeyi bir şekilde çevreleme stratejisinin de ön alımları olarak da okunabilir. O nedenle her ne kadar gözümüz Gazze, Lübnan tabii çok önemli. Evet. Ama açıkçası İsrail'in hedefleri bunun ötesine geçiyor.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Konuklarımız Doçent Doktor İsmail Sarı ve Doktor Diren Doğan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun efendim, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: İyi yayınlar dileriz.
1: Sağ olun. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. ABD Başkanı Trump, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rushmore Dağı'nda konuştu. İlerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlike yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük kaldı.
3: We see our American identity under a renewed attack.
4: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
3: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
4: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
3: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
4: New York Belediye Başkanı Mamdani ise bağımsızlık günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasını simgeliyor.
1: Şimdi Tahran'a dönelim. 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısıyla öldürülen dini lider Ali Hamenei'nin cenaze töreni devam ediyor. Dün başlamıştı. Perşembe gününe kadar da sürecek. Ve İran'da Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Var yerinde takip ediyor o töreni. Sözü Çetin Erçetin'e bırakıyorum.
5: Tuba tabii hareketli olduğu kadar da sıcak bir Tahran'dan sesleniyorum size. 41 derece sıcak var ama 41 derece sıcağa rağmen ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın Tahran'a geliyor. Musalla, yani her cuma günü hutbenin okunduğu ve her cuma günü cuma namazının kılındığı bölgeye gidiyorlar. Hemen şunu belirteyim, Şii geleneklerine göre bütün kentlerde sadece bir bölgede cuma namazı okunuyor ya da kılınıyor. Dolayısıyla Tahran imamı, Tebriz imamı, Meşhed imamı, o yüzden cuma imamları hep farklı olur. Şu anda Tahran cuma namazının kılındığı bölgede de Musalla dedikleri bölgede de Ali Hamenei'nin cenazesi orada ve halk onu selamlıyor. Tabii bir taraftan İranlılar geliyor ama bir taraftan da Orta Doğu'dan gelenler var. Türkiye'den gelenler var. Pakistan'dan, Avrupa'dan gelenler var. Yoğun bir katılım var. Aşırı sıcağa rağmen önlemler alınmaya çalışılıyor. Fıskiyelin su sistemleri çalıştırılmaya çalışılıyor. Çünkü yollar oldukça sıcak, karayoluyla gelenler var. Dolayısıyla bir şekilde herkesin bölgeye doğru ve de önemli olan güvenli bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Neden güvenli diyorum? Çünkü daha önce İran iki tane önemli tecrübeyi yaşadı. Bunlardan biri çok yakın bir zamanda ki aslında İsrail-Amerika-İran çatışmalarının alevlendiği sürecin başlangıcı olan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesi ve Kasım Süleymani'nin ardından Tahran'da düzenlenen cenaze töreni olmuştu. Hemen şunu belirteyim, Kasım Süleymani İran için önemli bir isimdi. Hatta Ali Hamenei, yani büyük dini adamı Ali Hamenei, kendisi için yaşayan şehit lakabını vermişti. Ve öldüğünde de yine kendisi Tahran'da onun Musalla'da cenaze namazını kıldırmıştı. Bugün ise kendisinin cenaze namazı var ve o günlerde cenaze namazından sonra çok büyük olaylar olmuş. Hemen akabinde de patlamalar meydana gelmişti. Ve Pakistan, Afganistan, Irak gibi bölgelerden bazı El-Kaide militanlarının bölgeye geçtiği ve bu olaylar gerçekleştiği 10 yıl önce söylenmişti. Tabii burası 3 tane sıkıntılı, problemli sınıra sahip. Pakistan, Afganistan, Irak. Aslında çok açık söylemek gerekirse İran'ın belki de en güvenli sınırı Türkiye ama bu sınırlardan zaman zaman bu tarz terör gruplarının sızdığına dair haberler çıkmıştı ki nitekim ajanların ve bazı istihbarat birimlerinde bu bölgelerden geçtiğine dair hep haberler yaptık, dinledik, okurduk, söyledik. Şimdi tabii en önemli nokta yabancı ajanların ya da yabancı istihbarat örgütlerinin herhangi bir şekilde bir eylem yapmaması için Tahran'ın neredeyse her noktasında güvenlik önlemleri alınmış durumda. İkinci nokta ise tabii ki bu cenazenin katılımcıları. Şimdi dünyadan şu ana kadar 40 ülke ya devlet başkanı ya başkan yardımcısı, parlamento başkanı ya da partiler düzeyinde temsilciler gönderdi. Ama tabii hemen altını çizelim, batılı ülkelerden bir katılım olmadı. Ama bir taraftan da tabii kritik bir süreç, kimlerin geldiğine İran özellikle dikkat ediyor. Böyle zamanı kendileri için kritik görüyor. Ama şimdi cenazenin gideceği bir başka adres var, Irak. Irak'ta Necef ve Kerbela'ya gidecek, ardından da Meşhed'e getirip defnedilecek. Şimdi tabii burada da en önemli nokta şu, hemen söyleyelim, Irak'taki bazı Şii liderler buradaki cenaze törenine katılmadılar. Mesela Nuri el-Maliki gibi, bazı Haçlı Şabi gruplarının komutanları gibi, onların da Irak'taki toplantıya katılacağına dair açıklamaları var ama henüz Irak'tan Cumhurbaşkanı katılmasına rağmen, bazı Şii partilerin liderleri katılmasına rağmen Nuri Maliki gibi bir ismin katılmamış olması tabii ki burada dikkatlerden kaçmadı. Ve en son nokta, bunu da söyledikten sonra sözü sana devredeceğim Tuğbe. Tuğba, herkesin beklentisi, belki de ekranlarda bizi seyreden Değerli izleyicilerimiz de şunu merak edecektir. Ali Hamaney'in ölümünden sonra

0: makamına onun yerine geçen dini lider oğlu Müştaba Hamaney oldu. Ama 28 Şubat'tan bu yana Müştaba Hamaney'in sadece açıklamaları var, sözlü açıklamaları var ya da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamalar var. Henüz görüntüsü yok, henüz herhangi bir şekilde resmi bir yerde bir programa katılmışlığı yok. Herkesin beklentisi babasının cenazesine katılıp katılmayacağıydı. Dünkü resmi programa katılmadı, resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor. Tabii bu da İran'da başka bir bakış açısı. Güvenlik tam sağlanmayıncaya kadar Müştaba Hamaney'in halkın önüne çıkmayacağı söyleniyor. Ve sözü sana devrediyorum. Biz ilerleyen saatlerde yine Habertürk ekibi olarak Tahran'dan sıcak gündemi aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Çetin Erçetin'e ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Moldova Başbakanı Muntean sürpriz bir kararla istifa etti. Hükümetin düşmesinin ardından gözler şimdi yeni başbakanı belirleyecek olan Cumhurbaşkanı Sandu'ya çevrildi.
2: Moldova'da sürpriz gelişme yaşandı. Başbakan Alexandru Muntean istifa etti. Ardından hükümet düştü. 62 yaşındaki Alexandru Muntean, Kasım 2025'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Dünya Bankası geçmişi bulunan Muntean, bu mevkiden önce yaklaşık 20 yıl boyunca ülke dışında görev yaptı. Muntean açıklamasında görevini ilkeleri ve inancı doğrultusunda yürütemeyeceğini fark ettiğini belirterek istifa kararı aldığını bildirdi. Ülkemize karşı görevimiz makamlarla değil, bağımlılıkla tanımlanır diyen eski başbakan, hangi sektörde olursa olsun Moldova'ya hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. İstifanın ardından Moldova'da gözler Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya çevrildi. Moldova yasalarına göre Sandu, ülkenin Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda güçlü ve birlik içinde bir hükümet ekibine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yeni başbakan adayını belirlemek için parlamentodaki siyasi parti gruplarıyla istişarelere başlayacak olan Sandu'nun trafiği, ülkedeki siyasi krizin de seyrini belirleyecek.
1: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerini kahramanlık nişanı takdim etti.
3: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tarım sektörünün temsilcileri buluşmada bir araya geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, sürdürülebilir tarım için üreticilere desteğin devam edeceğini söyledi.
4: Biz bu programı 2021 yılında başlattık. Bu sene 5.sini düzenliyoruz.
2: Tarım sektörünün paydaşları bir araya geldi. Ziraat Bankası'nın başlattığı ekosistem buluşmasının 5.si Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
4: Bugün burada 81 ilden üreticilerimiz var.

0: Çiftçilerimiz var, kooperatifler var, akademisyenler var, işte finans kesimi olarak bizler varız, Tarım Bakanlığı yetkilileri var, tarım sigortalarında yer alan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında ekosistemin bütün unsurları burada. Ne konuşuyoruz? Aslında gün boyunca tarımı konuşuyoruz, tarımda verimliliği konuşuyoruz, sürdürülebilirliği konuşuyoruz.
1: Buluşma çok güzel. Şu an dünyanın en güzel kirazı var karşınızda. En dayanıklı lapseki devi diyoruz bu kiraza.
2: Yaş ve kuru meyve, bakliyat, süt ürünleri. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üreticiler kurdukları standlarda ürünlerini tanıttı.
3: Çok iyi bir organizasyon. Bizleri sadece kısıtlı bir bölge değil, Türkiye ile buluşturuyorlar.
0: Üreticimiz buraya geldiğinde gerek akademisyenlerden, gerek buradaki tartışmalardan, gerekse birebir iletişimden, burada herhangi bir fikirden bir kıvılcım alıp kendi iş yerine gittiğinde işini biraz daha farklılaştırarak, biraz daha iyi yaparak, herhangi bir sürecinde biraz daha iyi bir şey yapabiliyorsa ne mutlu bizde.
4: Burada Ayvalık'ımızın doğal yeşil zeytinleri, sele zeytinimiz, yuvarlama zeytinlerimiz, taş baskı, soğuk sıkım zeytinyağlarımız mevcut.
5: Dünya fanının 162'ni karşılayan bir ülke konumundayız.
6: Yıllardır fuarlara katılıyorum. Bu kadar çapta, büyük çapta bir organizasyon olup da kusursuz olan ilk defa gördüm.
7: Beri grubunda, meyve grubunda hem fidan hem de üretim yapma, hem de normal meyve üretimi yapmaktayız. Tamamen Ziraat Bankası'ndan aldığımız teşvik ve kredilerle yatan bölgesindeki yerimizi kurduk.
0: Biz bugün itibariyle 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL tarımsal kredi kullandırmış bir bankayız.
2: Ve kadın girişimciler. Anadolu'nun farklı noktalarında kurdukları kooperatiflerle yerli üretimin gücü olmaya devam ediyorlar.
8: Biz gül üreticisiyiz. Kadınlarla birlikte el ele vererek bir kooperatif kurduk.
9: Kadın kooperatifiyiz. 58 kadın köyün gelinleri olarak kadın kooperatifimizi kurduk. Hem yöresel ürünler yapıyoruz hem de yöresel yemekler kır lokantası işletiyoruz.
0: Bugün itibariyle biz 79 bin kadınımıza 82 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız. 155 bin gencimize 230 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız.
2: Sürdürülebilir tarım projelerinin de tanıtıldığı buluşma her yıl üreticileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
0: Gerçekten çok verimli, nitelikli, faydalı bir program olduğunu kanaatindeyiz. İnşallah bunu her sene devam ettireceğiz.
10: Yaz sofraları deyince tabii olmazsa olmazlardan biri karpuz. Karpuz da hasat devam ediyor. Diyarbakır'da da sıcağı görünce karpuzlar olgunlaştı. İşçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek de o tarlalardan birinde bizi bekliyor. İzleyelim.
11: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı. Bir taraftan aslında çiftçinin yüzü gülüyor desek doğru olur. Hem fiyat anlamında bu yıl aldıkları ürünlerin fiyatını 10 liraya satarak yüzleri gülüyor. Diğer taraftan da kar yağışı çok fazlaydı. Topraktaki hastalıkların bittiği nedeniyle de tarlada rekoltenin yüksek olduğunu söyleyelim. Örnek verirsek geçen yıl neredeyse 6 ton aldıkları bu tarlalarda şu an ise dönümünde 10 ton 8 ile 10 ton arasında değişen ürünler aldığını, karpuz aldıklarını ifade edebiliriz. Karpuzun kalitesi, lezzeti de bu yıl çok fazla. Yani Antalya'dan sonra Adana'ya, Adana'dan sonra da Diyarbakır üretimi piyasaya çıkıyor. Ancak Diyarbakır karpuzunu üretimini de gerçekleştiren aslında bir Adanalı, Diyarbakır'da tarla kiralayarak burada üretim yapan, daha önceki yıllarda Adana'da karpuzunu üreten Murat Elvan şimdi birkaç yıldır aslında Diyarbakır'da karpuz üretiyor. Lezzetinin de hem Adana'dan hem Antalya'dan daha iyi olduğunu söylüyorsunuz. Kalite olarak da lezzet olarak da tabii bir taraftan iyi. Bu yıl nasıl geçti 90 günde?
12: 14-15 senedir burada ekiliş yapıyoruz biz. Kalite olarak bu sene 10 numara.
11: 10 numara. Fiyat olarak?
12: Fiyat olarak da güzel. Üreticiyi tatmin ediyor bu fiyatlar.
11: Yüzünüzde gülüyor mu?
12: Çok şükür.
11: Evet, kaç kişi çalışıyor tarlada?
12: 25 kişi çalışıyor.
11: Sabah 5'te mi başlıyor mesai?
12: Sabah 5'te iş başı. Evet. Güneş batana kadar yükleme yapıyoruz.
11: Evet. Tarlada bir taraftan da geçen yıl hastalık vardı toprakta. çok fazla ürünü çöpe atmak durumunda kaldınız bu yıl.
12: Bu sene aşırı kardan dolayı topraktaki zararlı böcekler, bakteriler öldü.
11: Öldü.
12: O yüzden tat ve desen 10 numara.
11: 10 numara. Adanalısınız. Adana karpuzu mu, Diyarbakır karpuzu mu desek?
12: Şu an Diyarbakır.
11: Diyarbakır karpuzu. Bir diğer taraftan da tabii rekolte çok iyi.
12: İyi. Beklentimizin üzerinde.
11: Beklentimiz üzerinde.
12: 10 ton civarı bekliyoruz.
11: Kilogram olarak, adet olarak kilogramı kaç kilo geliyor?
12: Ek serisi 6 kilo, 12-13 kilo.
11: 12-13 kilo arasında. Nasıl karpuz seçmek lazım? Yani karpuz piyasada çok fazla var şimdi ama evet. Kalitesini nasıl...
12: Karpuz alırken...
11: Müşmiş deseni.
12: Evet. Canlı olacak.
11: Tüketici buna dikkat etmesin.
12: Dış deseni canlı ve aradakiler hafif sarı olacak.
11: Evet, sarı olacak.
12: Ve alt kısmı dolgun olacak, kuş gözü olacak.
11: Kuş gözü olacak. Bu karpuz iyi bir karpuz mu?
12: İyi bir karpuz.
11: Bir bakalım istersen hemen.
12: Hı, keselim.
11: Hemen keselim. Karpuz aslında kalitesi noktasında da önemli. Yani lezzet anlamında da çok önemli. Bakalım kırmızı bir karpuz çıkacak mı? Lezzeti nasıl? Ona da bir bakacağız. Meşhur tabii karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat burada. Lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
12: Bakalım.
11: Hemen bir bakın isterseniz. Kan kırmızı bir karpuz çıktı. Lezzetine bir hemen Murat Bey'den rica edelim baksın.
12: Mükemmel.
11: Sizin sizin olduğu için değil mi?
12: Yani pişirdiğim için değil. Hakikaten mükemmel.
11: Geçen yıla oranla daha iyi mi?
12: Daha iyi.
11: Şimdi tabii bir taraftan da lezzetini de aslında aktardı. Diyarbakır topraklarında özellikle yetişen karpuzun lezzetinin de çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bir diğer taraftan Karaca'da eteklerindeyiz. Kar suları da bir taraftan da buraya akmaya devam ediyor. Karpuzun lezzetini de belirleyen önemli unsurlardan biri. Bu yıl çiftçinin yüzü gülüyor. Karpuz üreticisinin yüzü gülüyor desek daha doğru olur. Karpuz üreticisi de dekar başına 8 ila 10 ton arasında değişen hasat gerçekleştirmeye devam ettiğini söyleyerek sözü bırakalım.
10: Evet, şimdi bu dilimi de noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Batı'da kan var, neden seyredilmesi gereken bir klasik. En iyi 5 mahkeme filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler artık 14'e geliyor ve haber bülteniyle karşınızdayız. İstanbul'da günler süren o yoğun sıcak hava etkisinin ardından sağanak etkili oldu bu kez de ve hayatı olumsuz etkiledi. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar ise güçlükle ilerleyebildi. AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak birçok semtte etkili oldu. Aniden bastırdı yağış ve kent sakinleri, hazırlıksız yakalananlar özellikle epey zorlandı. Trafikte de yoğunluk oluştu. Şişli, Sultan Gazi ve Kağıthane'de bazı yollar göle döndü. Beşiktaş'ta yine yolun karşısına geçmeye çalışırken suya kapılan bir kadını çevredekiler işte böyle kurtardı. Zincirlikuyu'da da alt geçitte yaşanan taşkında araçlar bir süre mahsur kaldı. Dolapdere'de de yağış etkili olunca iki ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Yağış Anadolu yakasında da etkili oldu. Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe etkilendi yağıştan. Ve Ankara'ya bakalım. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Zirvede görev alacak motosikletli Yunus timleri dünya liderlerinin konvoy güvenliği için özel eğitimlerden geçiriliyor. Liderlerin konvoylarına eşlik edecek ekiplerin hazırlığını Habertürk muhabiri Emre Aytekin ve kameraman Cüneyt Erdoğan da eşlik etti. İzleyelim.
1: Yüksek manevra kabiliyeti, hızlı hareket, anlık müdahale. Onlar motosikletli Yunus timleri ve bu kez dünya liderlerinin güvenliği için görev başında olacaklar.
2: Senaryo gereği şu anda bir devlet başkanının konvoyu geçiş yapıyor. Ekipler olumsuz durumlara karşı ani ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
1: ...7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi için güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği... ...zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarına eskortluk yapacak. Görev alacak motosikletli polisler eğitim merkezinde üst düzey konvoy güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Liderlerin geçeceği güzergahlarda ilk olarak öncü drone ekipleri görev alacak. Güzergahta keşif ve gözetleme yaparak olası riskleri önceden tespit edecekler. Keşfin ardından güzergah güvenliği motosikletli Yunus timlerine emanet edilecek.
2: Bu hareket ise kamu düzeni devlet başkanına eşlik edecek. Yunus timleri bu formasyonla hareket edecek. Ekipler adeta koruma kalkanı oluşturacak.
1: Konvoy güvenliğinin en önemli unsurlarından biri de motosiklet hakimiyeti. Yunus timleri zorlu parkurlardan biri olan slalom parkurunda hem denge hem de manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Amaç her duruma karşı hızlı, güvenli ve kusursuz hareket edebilmek. Görevleri sadece konvoylarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, program alanlarında, halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kritik alanlarda Yunus timleri aktif görev üstlenecek. Yunuslar zirve öncesi ve sonrasında sürekli sahada olacak.
0: Almanya Başbakanı Merz, Baltık ülkeleri liderlerini başkent Berlin'de ağırladı. Merz, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Almanya'nın savunma harcamasını ikiye katladığını söyledi.
3: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı dedi. NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, başkent Berlin'de Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde gündeme getirecekleri konuları ele aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Merz, Ankara'daki zirvenin önemini vurguladı.

0: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı. NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız.
1: Mert, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin savunma çabalarını gülünç olarak tanımlamasını da değerlendirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu taahhüt, NATO'nun savunmasını

0: dile getireceğim.
1: Öte yandan Avrupa Birliği güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay deniz güvenliği ve doğu sınırının korunması konusunda projeler hazırlıyor. Projelere yatırımın 2036'ya kadar 190 milyar euroyu bulması bekleniyor.
2: Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ve jandarma komutanının ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan'ın sim kartının Ankara'ya gönderilmesi de soruldu. İkisi de tutuklanan Vali Tuncay Soner'i işaret etti.
3: Sim kartın aileden alındığını duymadım. Böyle bir talimatım olmadı dedi. Dönemin emniyet müdürü, Gülistan Doku soruşturmasındaki sim kart skandalında tutuklanan dönemin valisine işaret etti. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturması cinayet soruşturmasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede Delen'e Gülistan Doku'nun Ankara'ya gönderilen sim kartı soruldu. Yılmaz Delen, sim kartın aileden alınıp Ankara'ya gönderilmesinden haberinin olmadığını savundu.
4: Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aileyle irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve GSM hattını aileden aldığını duymadım. Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertuğ'u tanımıyorum. Sim kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen bilgim dışında gelişmiştir.
3: Delen ifadesinde Vali Tuncay Sonel bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemediği ifadelerini kullandı. Dönemin İl Jandarma Komutanı Sinan Şen de ifadesinde Gökhan Ertok ismini ilk kez dosya kapsamında tutuklanınca öğrendiğini söyledi.
5: Sim kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de vardı diye hatırlıyorum. Hatta emniyet müdürü ve ben kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması gerektiğini beyan ettik. Vali Bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Başsavcıyı aradı mı bilmiyorum.
3: Dönemin İl Jandarma Komutanı ifadesinde sim kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini vali de bilir dedi. Vali Bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermediği ifadelerini kullandı.
2: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belgeyle adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
3: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
2: İstanbul'da polis ekipleri asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Şişli'deki kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurulup arandı.

0: Araçlar durduruldu, şüphelilere kimlik kontrolü yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri Şişli'de sahadaydı.
1: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hem narkotik hem de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Suçla ve zehir tacirleriyle mücadele konusunda hassas burunlu köpekler de uygulamada yerini aldı.
0: Drone destekli operasyonda şüpheli araçlar tek tek durduruldu, içleri didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasındaydı.
1: Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
3: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa da düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
0: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
4: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtı zannetti.
0: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
4: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
4: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
0: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
3: Tarımsal hasıla tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aştı. Açıklama Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tarımda tarihi rekor kırdığına vurgu yaptı. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla raporuna göre tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız dedi. Yumaklı, toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarlarımız için büyük fırsat, yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı dedi.
5: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedavaya yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
0: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
5: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
5: Esnaf canlanıyor. Bir

0: hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
1: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 18 saat enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç iki evladını ve sol kolunu kaybetti. Depremden 132 saat sonra kurtarılan kızıyla birlikte hayata yeniden tutunan genç anneye Togemder biyonik kol protezi desteği sağladı. Şimdi ise en büyük hayali protez koluyla kızının saçını tarayabilmek.
2: Saatlerce enkaz altında kaldı. Kendisi kurtarıldı ancak hem evlatlarını hem de sol kolunu enkazda bıraktı. Onu hayata bağlayan tek şey geriye kalan kızı oldu. Bugün protez koluyla kızı için yeniden hayata tutunuyor. 25 yaşındaki Halime Nuray Tunç 6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalandı. 3 çocuk annesi Tunç, evleri depremde yıkılınca tam 18 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
3: Üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar.
2: Kendisi kurtarıldı ama iki evladı o enkazdan sağ çıkamadı. 10 yaşındaki kızıysa 132 saat sonra kurtarılabildi.
3: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü, hiç unutmuyorum. İrem bari açık, 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi.
2: Bu süreçte genç kadının sol kolu, kızınınsa sol bacağı ampute edildi.
3: Yanıma geldiğimde tek söylediği kelime, anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok, ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
2: Genç kadın uzun süre fizik tedavi gördü. Bir süre önce de Tunç'a ulaşan Togemder, biyonik kol protezine kavuşması için çalışmalara başladı.
4: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Bizi talimatlandırdı ve daha evvel yapılan bir takım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık.
2: Biyonik kol protezine kavuşan genç kadın kurduğu hayallere bir adım daha yaklaştı.
3: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
1: Trabzon'da beyin tümörü ameliyatı geçiren hastanın operasyonun ardından alnı çöktü. Genç öğretmen 3 boyutlu özel implantla eski haline döndü.
5: Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ameliyatın ardından alnında oluşan çökmeye doktorlar 3 boyutlu implantla çare buldu. Hadi hocam. Trabzon'da yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Özlem Akıntürk, beyninde tümör tespit edilince hemen ameliyata alındı. Ameliyatta alın kemiğinin bir kısmı da çıkarılınca alnında çökme oldu. Doktorlar bu kez bu sorunu gidermek için harekete geçti.
6: Alın bölgesinde çukurluğu ve şekil bozukluğu olmuştu hastamızda. Biz de buradaki boşluğu tamamlayacak bir uygulama yaptık.
5: Doktorlar hastanın tomografi görüntüleriyle dijital kafatası modelini çıkardı. Tasarım merkezinde kişiye özel 3 boyutlu implant üretildi. Yapılan operasyonla implant yerine yerleştirildi.
7: Eski fotoğraflarıma baktıkça bu ameliyatı olmam gerektiğini bana acilen söylüyordu. O çöküklük hiç hoşuma gitmemişti.
5: Başarılı geçen ameliyatın ardından alın bölgesindeki deformasyon büyük ölçüde giderildi. Bir haftada sağlığına kavuşan genç öğretmen doğal görünümüne yeniden kavuştu.
8: Güzel oldu hocam. Ben de çok beğendim.
1: Polonya okullarda cep telefonu dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Anaokulu ve ilkokulları kapsayacak olan düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
5: Polonya'da okullarda yeni dönem başlıyor. Anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm dijital bağımlılık ve mücadeleye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan düzenleme mecliste büyük bir çoğunlukla onaylandı. Oturuma katılan 420 milletvekili tasarıya destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıyla birlikte anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin cep telefonu başta olmak üzere ses ve görüntü kaydı yapabilen akıllı cihazları okulda kullanması yasaklanıyor.

0: tasarının senatodan da geçmesi halinde yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılında resmen yürürlüğe girecek. Cep telefonu yasağında bazı esneklikler ve istisnalar da yer alıyor. Öğretmenlerin ders içeriği, eğitim süreci ya da ölçme değerlendirme amacıyla gerekli gördüğü durumlarda cihazların kullanılmasına izin verilecek. Ayrıca acil sağlık durumları ve öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmasını gerektiren olağanüstü haller de yasak kapsamı dışında tutulacak. Polonya hükümeti bu adımla özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini yeniden derslere yönlendirmeyi ve okullarda yüz yüze sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi benzer kararlar alırken Polonya'da bu adımla dijital bağımlılıkla mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
1: Şimdi sırada Dünya Kupası'ndan haberler var. İzleyelim.
2: Son şampiyon Arjantin zorlansa da adını son 16 turuna yazdırdı. Tangocular son 32 turu maçında turnuvanın sürpriz ekibi Yeşilburun Adaları'nı konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda rakibini 3-2 mağlup eden Arjantin son 16 turuna yükselmeyi başardı. Mısır Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmayı başardı. Afrika ekibi son 32 turunda Avustralya ile karşılaştı. Rakibini penaltılar sonucunda mağlup eden Mısır son 16 takım arasına kalmayı başardı. Mısır, Fas'ın ardından son 16 turuna yükselen ikinci Afrika temsilcisi oldu. Son 32 turunun son maçında Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Kolombiya rakibini 14. dakikada Arias'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turuna yükselen son takım oldu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Oynanan karşılaşmaların ardından son olarak Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya eşleşmeleri oluştu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün ve bu gece oynanacak iki maçla başlayacak. İlk karşılaşmada ev sahibi ekiplerden Kanada saat 20'de Fas'ı konuk edecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 12'de ise Paraguay-Fransa maçı oynanacak. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Yeşilburun Adaları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, harika bir milli takım, eminim ki bu maçta %200'lerini verdiler. Bence çok zorlandık, elbette kazanmayı hak ettik ancak bu rakibimizin işleri bizim için zorlaştırdığı gerçeğini değiştirmiyor, dedi. Arjantin kaptanı Lionel Messi, Yeşilburun Adaları maçının ardından konuştu. Zor olacağını biliyorduk diyen yıldız futbolcu, kimse size bir şeyi bedava vermez. İnsanlar takımları isimlerine göre değerlendirse de hiç de kolay olmayacağını biliyorduk, ifadelerini kullandı. Mısır kaptanı Muhammed Salah'ın keyfi yerinde. Tecrübeli futbolcu son 16 turuna kalmalarını, çocukların mutlu ve anın tadını çıkarırken görmek her zaman hoşuma gidiyor. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi, sözleriyle açıkladı. Mısır'da son 16 turu coşkusu yaşandı. Kahire'de toplanan binlerce taraftar Avustralya karşılaşmasını birlikte takip etti. Yaşanan heyecan ve maçın ardındaki sevinç görüntüleri güzel anları beraberinde getirdi. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro'dan Fransa maçı öncesi ilginç bir yorum geldi. Tecrübeli çalıştırıcı rakibinin kadrosunu bir fırtınaya benzetti. Alfaro açıklamasında, "Ben taşrada büyümüş bir adamım. Bizim oralarda fırtına yaklaştığında neresi olursa olsun hemen sığınacak bir yer bulmak zorundaydınız. Fransa tam anlamıyla bir fırtına. O fırtınada her an her yerden çıkabilecek o yıldırımlar doğrudan kalenizin merkezine yönelir. Yani üzerinize bir fırtınanın geldiğini bilirsiniz. İşte bizim görevimiz o yıldırımlardan ne şekilde kaçınacağımızı ve korunacağımızı bulmak." ifadelerini kullandı.
1: Bu dilimi de nokta alıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte yine film, sinema konuşacağız. İlk filmimiz Toy Story. Mehmet'in en sevdiği film.
1: Be back. Nothing. Someone needs a brown marker.
2: Just stay calm, Jesse.
3: I'm the definition of calm.
2: That's not gonna work.
3: I want to talk to you, device.
4: Not touching, Jessica.
5: Oh, no. She used the J word.
6: Scandal.
3: Hi. Whoa. Come on.
7: Then the world started changing.
3: No.
8: Oh, are we getting donated?
9: Donuts.
10: No, sweetie. Donated.
0: Mehmet, Woody ve arkadaşları yeri döndüler. Ya ilk filmi izleyenler torun torba sahibi oldu ha.
11: 95.
0: Değil mi? 30-31 yıl olmuş ama hala taze ya.
11: Evet ya, 1995'te başlayan o seri 3. filme ulaştığında aslında amaç, yani Pixar'ın amacı bu işi bitirmekti. Fakat o kadar büyük bir gişe başarısı geldi ki 4.'yü çekelim dediler. O yüzden 4.'de yeni bir hikaye, yeni bir kahraman başladılar. Hatta Andy de gitti biliyorsun. Hı hı. Şimdi ben hani 3. benim için zirvedir. Ben 3.'ü de çok severim. 1'i severim, 3'ü de çok severim. O zirveden sonra ya kolay değil. Yani onlar için de kolay değil o hikayeyi sürdürebilmek. Yine de 4'te mesela 3 kadar beğenmesem, 1 kadar beğenmesem 4'te de çok bir sürü ilgiye değer nokta vardı. Yani diğer bütün animasyonlara, aile filmlerine baktığımızda onların üstünde bir yerde duruyordu 4'te. Şimdi 5 için de aynısını söyleyebilirim. Yani açık söylemek gerekirse 1 ve 3'ten aldığım keyfi almadım yani. Hı-hı. Ama hikaye çarpıcı bir hikaye bence. Yani şu anlamda hani girdikleri konu güzel. Hı-hı. Tabletlerle oyuncaklar. Çünkü bu çok ciddi bir mesele hakikaten. Yani oyun hakikaten, hani ben de öyle bir şu anda o süreci biliyorum. 19 yaşında bir oğlum var. Onun bütün o çocukluk sürecinde oyuncakla o işte aynı zamanda tabletler arasındaki o geçiş dengesinde elimizden geldiği kadar oyuncaklara yönlendirmeye çalıştık. Çünkü gerçekten tabletin çok erken başlaması hiç iyi bir şey değil. Ve film bunu tartışıyor. O anlamda hikayesi çarpıcı diyorum. Herkesin, her evin, her çocuk büyüten ailenin önündeki bir meseleyi getiriyor karşımıza. Ona bence doğru bir yerden bakıyor.
0: Çok doğru bir yerden bakıyor. O tabletler, arkadaşlık kurmak, birlikte oyun oynamak, işte bir online oluyorlar. Oradan mesajlaşarak, hani hiç birbirlerini görmeden o arkadaşlık mı? Oradaki ya da akran zorbalığı o tabletler üzerinden, işte çok Toy Story ile şey olduğunu biliyor musun? O Adolescence'da vardı ya, odasında oturuyordu diyor. Her şeyi var. Niye bu çocuk böyle oldu? İşte tablete baktığın zaman bizim ufaklığa da gelen mesajlar, onun nasıl yıktığıyla falan. Ve onun yanında da yine çok neşeli. Yani Buzz olsun, diğer bütün karakterler, oyuncaklar olsun, çok eğlenceli. Bir not gördüm. Bence çok güzel bir şey ifade etmiş. Diyor ki Toy Story bizi çocukluğumuza götürmüyor ama çocukluğumuzla ilgili konuşmak, çocuklukla ilgili konuşmak için bize pencereler açıyor diyor. Ben o açıdan beğendim ya. Geçer sınıfı yani.
11: Ya şeyi çok güzel anlattı. Daha önce de vardı bu. Yani oyuncakların o hayal dünyası, tetiklediği hayal dünyasını film çok güzel anlatıyor. Hı hı. Hakikaten onunla bir anda sen kendi filmini yapıyorsun, kendi tiyatro oyununu yapıyorsun aslında. O çok yaratıcı bir süreç çocuk için, oyuncak. O öteki tarafa geçtiğimizde, tablete geçtiğimizde hakikaten tam bir pasiflik başlıyor. Hı hı. Onu çok güzel vermiş bence. Ama şunu da vermiş, tabletler de konuşuyor. Biliyorsun.
0: Evet, orada da bir, hani çok kötü adam da yapmamış onları. Ha, yani onların
11: o da çok iyi.
0: Evet.
11: O da mesela ben de bir oyuncağım diye, o da kızın haklarını savunmaya çalışıyor ya. O işin o tarafı hikayeyi çok güzel hale getirmiş.
0: Bence şöyle söyleyeyim. Tabletin bütün bu olanlardan kendini geri çekmesi. Hani ben yani orası da güzeldi. Zaten toplamda, şimdi Mehmet dedin ya, 3 zirveyi de ondan sonra bırakmak istiyorlardı falan. Çok hasılat yaptı. Toplam o 4 film 3 milyar dolardan fazla para toplamış ki oyuncak ve diğer şeylerini saymıyorum. Sinemada yaptı. Şimdi bu film içinde bir şey gördüm. Öngörü. 150 milyon dolarla açılacak. Böyle bir rekorla açılacak gibi bir şey var.
11: O yüzden 6 da gelebilir yani.
0: Gelebilir. Andy Jim'in de artık

0: buralarda açılmış biraz saçlar ama bir dahakine nasıl görürüz bilmiyorum. Ben tavsiye ediyorum ya. Bu hafta sonu çocuklarla gönül rahatlığıyla gidip izleyebilirsin.
1: Nostaljisi olanlar da gidip izleyebilirler bu arada.
0: Evet, Mehmet de benim gibi çocuklar çok seviyor böyle filmleri deyip. Şimdi bir filmimiz var Mehmet. Filmin adı Normal de kendisi normal mi? Bir bakalım.
2: Why are you here?
3: I used to be a regular sheriff. I walked through life with my head held high. I kind of stopped trusting my instincts.
4: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
2: Yes, sir.
3: This is a hell of an armory.
5: What do you think of our little town?
3: It's charming.
6: Oh, shit. Keep your hands where I can see them!
3: Nothing to see here.
0: Amerika'nın ortalarında normal bir kasabadayız da normal olmayan şeyler var deyip sana bırakıyorum.
1: Minnesota'dayız aslında, Fargo'nun Minnesota'sındayız. Coen kardeşlerin kurduğu o dünyadan sonra Minnesota tasvirleri benim çok hoşuma gitmedi. Oradan girebilirim. Ama Bob Odenkirk'ün serüveni çok ilginç değil mi? Çok farklı bir yerden
0: Mehmet,
1: geliyor.
0: Mehmet şöyle düşündüm, bak notu da öyle aldım. Dedim ki Hollywood Liam Neeson'ın yedeğini bulmuştu.
1: Kendi kendine buldu. Hollywood bulmadı onu. O kendisi
0: kendi orada. Hikayede bu hikayede kendisi değil mi? Evet.
1: Yani daha önce bu şey var ya, Nobody. Nobody 2021'de Derek Kolstad, yani John Wick'in yazarı. Onunla birlikte işbirliği yaparak buldu. Yani çok bilinçli bir şekilde Bob Odenkirk aksiyona geçmek istedi. Yani tıpkı Liam Neeson'ı model almış olabilir. Çünkü Liam Neeson'ın da öyle bir geçmişi vardı. Onu model olarak geçti ve Nobody'nin ikincisi de çekildi. Biz onu konuştuk, onu da çok beğenmedik. Şimdi Normal'la yeni bir şey deniyor. Ben bunun hikayesini biraz daha çok sevdim. Böyle daha çok hoşuma gitti o atmosfer, oradaki sürprizli yapı. İşte Japon mafyasıyla başlıyor film zaten. Ama böyle şimdi şöyle bir şey var. Biraz daha gerçekçi olsaydı bu, daha gerçekçi bir film olsaydı çok daha çarpıcı olabilirdi bence. Ama şuna inanmıyorsun yani, Japon mafyasının kendi bankasını, kendi parasını çok daha iyi koruyacağını düşünüyorsun. Ya oradaki o bir hikaye var, onun detayına girmeyelim. O soygun, o soyguna pek inanmıyorsun. O soygun olabileceğine, o şekilde gelişebileceğine inanmıyorsun. Ama bütün hikaye de onun üzerine kurulu. Orada bakıyorsun Derek Kolstad, yani Derek Kolstad, John Wick'in yazarı. Onun senaryolarında ne kadar gerçekten koparsan, bak John Wick evreni ne kadar gerçekten koptuğu zaman, başka bir dünyaya doğru gittiği zaman daha çarpıcı bir noktaya geliyor. Şimdi burada da böyle gerçekçi başladığın zaman, mesela bu Normal büyüse, başka bir şeye dönüşse belki daha iyi olacak ama gerçekçi değil. O yüzden de komedi de bence yerine oturmuyor ama türün meraklıları belki sevebilirler, bilmiyorum.
0: Bence en büyük numarası şu Mehmet, 85 dakika. Göz açıp kapayana kadar geçiyor. Yani o gerçek mi ya, bu böyle olamaz diyene kadar filmi toparlayıp bitirmişler. Onu takdir ettim. Ben şeyi çok sevdim. İlk başta o kasabayı tanıttığı böyle şerif i̇şte arabasıyla gittiği bölüm var ya. Esnafı görüyoruz, belediye başkanını görüyoruz. Nasıl bir yerde olduğumuzu, kimlerle bir arada olduğumuzu bize çok güzel anlattı o ilk 3-5 dakikada. O şeyi de verdi. Ya bunlar çok normal gözüküyor ama normalde değil sanki, bir şey var falan. Fakat belli bir o 25-30. Dakikadan sonra zıvanadan çıktı yani. Ne yaptın, niye böyle bir şey yaptın dedik. Ama dediğin gibi yani 85 dakika oturup böyle hani çat diye izleyip bitecek bir film. Sonra aklınızda kalır mı ondan da emin değilim yani. Ama Bob Odenkirk iyi bir oyuncu. O karaktere getirdiği yumuşaklık falan iyi yani.
1: İşte onu bekliyorsun yani. Biraz daha derin karakterler bekliyorsun ama bulamıyorsun.
0: Neyse, kısmet bir dahakine inşallah deyip ev sinemasına geçelim. Ev sinemasında da bir ustanın son filmi değil mi? Sinemayı da bıraktı, Clint Eastwood'un Jüri numara 2 ya da Juror No. 2 mi? Nasıl diyeceğiz buna? Bir fragman izleyelim.
7: It was last October. It was raining and I hit something. Figured it was a deer that ran off.
8: You know what to do.
0: Jüri No. 2 diyelim, numara 2. İki numaralı jüri de diyebiliriz Mehmet. Biz öyle diyelim. Clint Eastwood

0: Ya bu Amerikan mahkeme filmleri, jüri genelde böyle hani bir vicdan olur işte 12 öfkeli adamı biliyoruz, başka filmleri biliyoruz ama burada çok küçük bir şey yapmışlar ve bence iyi de yapmışlar.
1: Evet ya, ben de beğendim filmi. Ya, emekli ayrılmadan önce çektiği çok iyi bir veda filmi olduğunu düşünüyorum. Şimdi filmin başında jeneriğinde o adalet heykeli vardır ya, onu gösteriyor. Ve ilerleyen finale doğru geldiğimiz bir sahnede de savcıyla Justin Kemp, yani o 2 numaralı jüri üyesi, otururlar, çok önemli bir konuşma yaparlar. O konuşma sırasında tam banktalar, tam ortalarında arka planda da yine adalet heykelini görürüz. Aslında Clint Eastwood baştan sona o adalet heykelinin bütün sembolleri üzerine düşünmemizi istiyor. Şimdi en önemli sembol ne? Yani tamam, bir terazi var elinde ama gözleri bağlı. Neden gözleri bağlıdır o heykelin? Önyargısızlık. Yani adalet önyargısız olmalı. Fakat bu film, bu hikaye bize şunu gösteriyor ki hayır, önyargı her şeyde var. Her aşamasında var. Bunu görebiliyoruz. Ve aslında orada 2 numaralı jüri üyesinin bir kişisel hikayesi var, onu geçelim. O kişisel hikaye çok çarpıcı. Ama o jüri toplantısında yapmaya çalıştığı ilk şey ne? O önyargıyı kırmak. 12 öfkeli adama gittiğimiz zaman da aynı meseleyi görürüz. 12 öfkeli adamda da Henry Fonda'nın oynadığı karakterin ilk amacı odur. O da önyargıyı kırmaya çalışır. Ve o önyargıyı kırmak inanılmaz zordur. Şimdi filmin ilerleyen bölümlerinde bir karakter var, öteki başka bir jüri üyesi. O jüri üyesiyle onların olay mahallinde yaptığı bir konuşma var. Bence filmin kalbi niteliğinde diyebileceğim bir sahne orası. Orada diyor ki, neden ön yargısına o kadar bağlı olduğunu anlatıyor. Girmeyeyim detayına ama bence en önemli, öteki karakter diyor ki evet, ön yargım var. Bu şekilde açıklamıyor ama ön yargıma da inanıyorum sonuna kadar ve ben bu kararı veriyorum diyor. Bu kararı da ön yargı nedeniyle veriyorum diyor ve dikkat et, o Justin Kemp için de 2 numaralı jüri üyesi için de neredeyse yol gösterici bir konuşma oluyor bak. O yüzden de yani Clint Eastwood çok sinik bir şekilde diyor ki ön yargı her şeyi belirliyor. Ama burada öteki karakter savcı, yani Toni Collette'in oynadığı karakter, şimdi 2 numaralı jüri üyesi bir jüri üyesi. Gelecek, önüneki süreci görecek, kararını verecek, gidecek. Tamam mı? O kendi vicdanında kendini yargılıyor film boyunca. Onun meselesi kendi vicdanı, kendi vicdanının kurduğu mahkeme. Ama Toni Collette'in oynadığı savcı karakteri işte adalet heykelinde asıl o teraziyi tartacak kişi. O top ona geçtiğinde film daha keyifli bir hale geliyor. O ne yapacak? O ne karar verecek? Bence bu açılardan bence çok hoş bir
0: O
1: hikayesi
0: orada
1: var.
0: Toni Collette'in oynadığı savcı karakterine ekledikleri o küçük yan hikaye de
1: Değil
0: onun
1: mi?
0: şeyini çok güzel veriyor. Yani o bir seçim, başsavcı mı olacaktı
1: Tabii,
0: Kent'in?
1: seçimle.
0: Yani bu davayı kazanırsa, böyle güzel bir dava, hani burada herifi suçlarsa, şimdi o da o ikilemde, hani bir an önce bitsin kafasıyla. Bence o anlamda şey sorusu güzeldi Mehmet. Genelde bu filmlerden falan, tabii çok hakim değil sistemlerine de, o jüriler oturuyor gayet şey adil bir karar veriyor gibi. Hiç öyle değil. Orada bulunmak istemiyor. Başka dertleri var. Onun işte ırkına dert ediyor. Ne bileyim cinsiyetini, yani jüride onu görüyorsun. Yani herkes zaten oturup karar vermiş. Anlatılanları dinlemeye falan gerek yok gibi. Aslında sistemde büyük bir boşluk var yani, büyük bir delik var diyor Clint Eastwood. Ve o 2 numaralı jürinin kendi hikayesi de zaten onu ekstra bir güzelleştirmiş. Ben beğendim filmi ya. Filmle ilgili bir sürü yazılar görmüştüm. Böyle genelde negatif bir şeyler ama yok, iyi film yani.
1: Yo, ben de beğendim
0: Yani
1: abi.
0: ben herkese tavsiye edeyim.
1: Mahkeme dramları arasında, mahkeme gerilimleri arasında bence en iyi bir liste yapsam 20 film falan girer bence. Çok rahat girer. Çok net söyleyeyim bunu yani.
0: Netflix'te bir de yani hani emekliye ayrıldı diyorsun. İşte ustalık da böyle bir şey. Yani 90'larında çekmiş Clint Eastwood bunu. Yani 90
1: Ya
0: ya.
1: çoğu mahkeme
0: Çok.
1: filminde amaç sürpriz yaparak seyirciyi şaşırtmaktır. Bu film düşünüyor. Yani her şey üzerine düşünüyor. Bazen yasaların uygulanması bile adaleti getirmez diyebiliyor bu film. Yani bu film üzerine düşündüğün zaman hakikaten derinlikli olduğunu görüyorsun. Sadece amacı gerilim yapmak, seyirciyi şaşırtmak, seyirciye sürprizler yapmak değil. Düşündürmek bence.
0: Evet, sakin sakin zaten
1: Evet.
0: temposu da o yani, düşüne düşüne sindire sindire gidin diye. Netflix'te kaçırmayın deyip şimdi bir efsane Saturday Night Live görüyorum, sosyal medyada da YouTube'da da böyle şeyler düşüyor önümüze, klipler, bir sürü Amerika'nın şu an gözümüzün önüne getirmiş komedyenin çıktığı bir okul. O okul nasıl başlamış, nasıl açılmış onu anlatıyor, bir izleyelim.
2: Plenty of tickets left, guys. Free show.
3: So, big night.
2: There's Lorne Michaels and the producer of Saturday Night.
3: The whole night?

0: Yeah, the whole night.
1: And Lauren, you haven't liked the script. Your crew is in open rebellion.
2: Saturday Night Live, yani bütün herhalde dünyada televizyonculuk. Şimdi gördüm İngiltere'ye getirmişler. Yani 50 yıl sonra İngilizler de kendi Saturday Night'larını yapıyorlar. Efsane bir program, artık bir klasik. De film öyle mi? Sana sorayım onu da.
3: Ya Jason Reitman yönetmen çok iyi bir gerilim filmi çekiyor aslında bir anlamda. Komedi. Hı hı. Komedi var çünkü canlı yayın yaklaşıyor ve her şey çok kötü gidiyor. Yani John Belushi çıkıp çıkmayacağı belli değil. Yani hakikaten o gerilim sürecinin üzerine kurmuş Jason Reitman filmi. O Gabriel Labelle şeyi oynayan, Lorne Michaels'ı oynayan. O da ana karakter. Afişi baktığında afiş nasıl? Lorne Michaels her şeyi sırtında taşıyor tek başına. Arka tarafta genç komedyenler var ama hepsinin egoları çok büyük. Yani hepsinin o egolarını taşımaya çalışıyor. Yayıncı kuruluşta sürekli bir meselesi var. Oradaki insanlar inanmıyorlar. Yani oradaki teknisyenler inanmıyorlar ki mesela ona. Onları inandıramamışlar. Hiç kimse inandıramamış yaptığı işe. O genç yapımcı var. O programa inanan kişi onu inandıramamış. Bence o süreci güzel anlatıyor ama şimdi ben olayları bilmiyorum. İşte eğleniyorum yani. Chevy Chase'i görüyorum oradan. Aykroyd'u görüyorum.
2: Andy Kaufman'ı
3: görüyorum. Ben iyi vakit geçirdim filmde. Ama film bittiği zaman düşündüğümde bana ne kattı diye sadece o geceyle ilgili birkaç tane hoş detay var, anekdot var. Onun üstüne çok fazla bir şey katmadı. Amerikalılar öyle hiç heyecanlanmıyorlar bu filmde. Çünkü onlar hep bildikleri bir olayı görüyorlar. Yeni bir şey katmıyor. Çok komik bir film de değil. Yani insanlar biraz hani böyle bir filmde biraz komik olmasını da bekliyorsun. Bir de bence asıl önemlisi ben film bittikten sonra düşündüm. O insanların Amerikan televizyonculuğuna ve komedisine getirdiği o radikal değişimi gösteremiyor film bana.
2: Evet, neden efsane oldular? Neden 50 yıldır onu yıkılmıyor bu şey? Anlatamıyor. Yani kahramanımız bu fikirle nasıl geldi? O çocuklarla nasıl buluştu? Yani çok yetenekli tipler ama kimsenin tanımadığı, bilmediği şeyler. Biraz dedim ki ya gerçekten böyle mi o gece olmuş? Tabii ki bir sinema abartı filmi vardır. Olduğu için abartmışlar, sıkıştırmışlar. Aslında daha uzun bir süreye yayılan bir durum var. Bir sürü karakter var, herkes konuşuyor, inanılmaz bir karmaşa. Ama film bittiğinde ben Saturday Night Live'la ilgili ne öğrendim? Bunlar ne yapmış dediğin gibi bir şey de görmedim ya o anlamda. Biraz o anlamda zayıf kalmış. Saturday Night Live'ın kendi programları filmden daha iyi. Yani
3: oyuncular iyi ama. Genç oyuncular iyi.
2: Oyuncular Chevy Chase bayağı benziyordu ya o genç arkadaş.
3: Vücut dilini yakalamış.
2: Andy Kaufman da benzettim. O da iyiydi. Bean de herkese tavsiye ederim. Zaten Saturday Night Live takip ediyorsanız buna da bir göz atsanız iyi olur deyip Antrak'ta gideceğiz. Antrak'ta Mehmet bize Batı'da kan var. Neden seyredilmesi gereken bir klasik Sergio Leone'nin efsane filmini anlatacak. Neden izlememiz gerekiyormuş? Bir kere Once Upon a Time in West. Şimdi bu Once Upon a Time in kalıbını sinemaya kazandırmış. Yani bizde de var bir zamanlar Anadolu'dan bir sürü şey yaşamış. Sergio Leone'nin efsane westerni, spagetti westerni. Mehmet neden izleyelim bunu? Niye klasik?
3: İlk üç tane spagetti western çekiyor ya. O üçlemeyi yaptıktan sonra diyor ki artık tamam ben westerni bitiriyorum. Başka şeyler üzerine çalışacağım diyor. Başka projeler. Bir zamanlar Amerika'da projesi üzerine çalışmaya başlıyor. Ama Amerika'dan bir teklif geliyor yapımcılardan. Sana bir bütçe verelim. Sen bize yeniden western çek. Yıldız oyuncular da verelim diyorlar. Bunun üzerine düşünüyor, çalışıyor. Şimdi farklıdır bak. İlk üç western spagetti westerndir. Orada daha çok haydutlar, suçlular, kanun dışılar üzerinden kurar bütün meselelerini. Ve Amerikan westernine bir alternatiftir. Çok biçimcidir. Amerikan westerninin böyle görsel en güzel taraflarını alır. Çok hızlı bir tempo tutturur. Biçimcidir. Ve bir keyif getirir. Yani bambaşka bir keyif getirir. Ama bu filmde senaryoyu yazdığı Sergio Donati ile Dario Argento ile birlikte Amerikan westernini inceliyor. Klasik Amerikan westerni. Oradaki filmleri çalışıyorlar ve bu film aslında klasik Amerikan westernine bir saygı duruşudur. Bu filmin temposu da düşüktür. Bir destandır, epik bir tarafı vardır. Yine suçlular vardır ama Amerikan westernin en önemli taraflarından bir tanesi o

0: geliş var, trenin gelişi. Uygarlık gelir aslında Vahşi Batı'ya. Yeni bir dünya kurulur orada. O yeni dünyanın yarattığı sancılar vardır, sıkıntılar vardır. Ve Claudia Cardinale'in oynadığı Jill karakteri bir kadın olarak gelir o Western erkeklerin dünyasında. Orada durmaya çalışır. En büyük desteği kimden alır? Yine suçlulardan, kanun dışılardan alır. Çünkü o da toplumun dışındadır. Bir anlamda toplum dışı olan karakterler orada yeni bir şekilde orada bir yeni bir dünya kurmaya çalışırlar. Bir kasaba kurmaya çalışırlar. Hem Amerikan Western, klasik Amerikan Western'ine getirilen yeni bir yorumdur. Hem de kendi spagetti Western'ini aslında değiştirir biraz. Daha destansı bir hale getirir. Ben çok severim. Yani benim için en iyi Sergio Leone Western iyi, kötü ve çirkindir. Onun peşinden de bu film gelir.
1: Mehmet, bu film şöyle söyleyeyim, hani sindire sindire izlenecek. Zaten hiç acele etmiyor.
0: Evet, yavaş
1: yani, yani bekleye bekleye. O trenin ilk açılıştaki o trenin gelişi, üç adamın bekleyişi, gözler, duruşlar, bakışlar, uğrun pardüsüler, her şey müthiş. Yani filmle ilgili sen uzun uzun konuşabilirsin. Ben filmle ilgili çalışırken Henry Fonda'nın bir talk show'da, ama böyle 70'lerde falan bir talk show'da bu filmle ilgili, bu filme nasıl dahil olduğuyla ilgili bir şey anlatıyor. İki satır onu anlatayım. Hani filmin neden devrimci bir film olduğunu vermesi açısından. Diyor ki, Kaliforniya'ya gel diyor Sergio Leone, beni bu filme ikna etmek için. Önce bir aramış, teklif etmiş, göndermiş, ben oynamayacağım demiş. Henry Fonda'yı da şöyle anlatalım, Hollywood'un iyi adamlarından.
0: Tabii canım, yıldız.
1: Yani işte biraz önce 12 öfkeli adamdan falan şey yapıyoruz. İyi adam, yani Amerikan seyircisi için imajı bu. Diyor ki, istemedim diyor. Kalktı, Kaliforniya'ya geldi diyor. Konuştu. Beni ikna etti diyor. Tamam dedim diyor. Ben diyor gitti. Çekimler olacağı zaman Roma'ya gitmiş bu. Diyor ki şurada bir sakal bıraktım diyor. Bıyık bıraktım diyor. $350 verdim diyor. Kahverengi göz şeyler, lensler taktım diyor. İndim diyor. Bana bağırdı diyor, tamam. Demiş ki gözlerine ne yaptın? Demiş ki daha şey olsun diye böyle. Ben demiş o mavi gözleri istiyorum. Ve diyor ki karakterimin filmde ilk gözüktüğü an. Ve böyle bir arkadan,
0: bütün fikir o.
1: Evet, arkadan gelip bir çocuğu öldürüyor ve kamera dönüp onu istiyorum demiş Sergio Leone. Yani seyirci şok olacak. Seni gördüğü an Henry Fonda bir çocuğu öldürdü. Şimdi buradan anlatınca çok şey geliyor ama o dönemin sinema seyircisi, o dönemin sinema kültürü açısından müthiş farklı ve devrimci bir şey olduğunu anlatıp biraz da gülerek anlatıyor ama yani Sergio Leone'nin Amerikan Western'ine ne yaptığını vermesi açısından güzel bir anekdot bu.
0: Kötü adam klişesi Jason Robertson oynadığı karakter. Hı-hı. Tam bir kötü adam fiziksel olarak. Hı-hı. Ama o kötü değil işte. O değişiyor. Evet. Başka bir yere doğru gidiyor. Bir karakter değişimi var hepsinde. Hı-hı. Henry Fonda'nın oynadığı karakter ise tam anlamıyla Amerikan kovboyu. İyi Amerikan kovboyu. Mavi gözlü iyi Amerikan. Ama onu da kötü adam yapıyor. Fikir bu zaten. Hı-hı. Yani klasik Amerikan Western'in yani hem ona saygı duyuyor hem de onun içinde bir takım revizyonlar yapıyor. O yüzden ondan asla vazgeçmez yani o sahneden. Şimdi bu filmi Amerikalılar anlamıyorlar, çözemiyorlar. Desteklemelerine rağmen bunun kısa versiyonunu koyuyorlar Amerika'da. Kısa versiyonu olmaz bu film. Amerika'da batıyor bu film. Avrupa'da ise onun istediği gibi 2 saat 45 dakikalık versiyonuyla 165 dakika giriyor. Ve Avrupa'da ise bir şeye dönüşüyor yani bir gişe şampiyonuna dönüşüyor. Çok başarılı oluyor.
1: Mehmet oradaki şey şu o anekdottan devam edeyim de. Henry Fonda bunu anlayınca talk show diyor ki çekildi mi bu film diyor. Filmden haberi yok. Henry Fonda diyor ki evet evet diyor. Burada pek bilinmiyor ama diyor Avrupa'da diyor çok büyük şey oldu film oldu diyor. Ama Amerikalılar da biraz geç de olsa keşfetmişler ve hakkını teslim ediyorlar. Mehmet burada şeyi sormam gerek. Herhalde o 3 spagetti ve dolar üçlemesi.
0: Dolar üçlemesi. Evet.
1: O, oradan da gönderme yaparak müzik. Ya müzik de bir film. Yani
0: mükemmel.
1: Değil mi? Filmin temposu, hatta bazı şeyleri...
0: Her karakteri ayrıdır aslında. Yani Jill karakterinin ayrı bir müziği vardır.
1: Ennio Morricone, onu da söyleyelim.
0: Ennio Morricone mükemmeldir.
1: Yani bazı sahnelerin, Sergio Leone'nin müzikten sonra bazı sahnelere dokunuşlar yaptı. Hani müziğin şeyine falan gibi
0: müziği
1: şeyler
0: okudu. Müziği önce yaptırtır. Hatta sahnelerde onu böyle sahneleri çekerken müziği de koymuş. Dinlemesini istemiş karakterlerin.
1: Yani müthiş bir western. Eğer westernleri seviyorsanız inanılmaz. Yani estetiği, kadrajlar, yani o sondaki
0: hikayesi
1: düello,
0: çok güzel.
1: Hikaye müthiş. Claudio Cardinale müthiş.
0: Duygusal derinlik var filmde. Onu da söyleyelim yani. Sadece bir biçimci bir western değil. Hakikaten duygusal derinliği de iyi filmin.
1: Teknolojinin işte şu trenin oraya gelmesini, kasabaya neler yaptığı, bir intikam öyküsü var. Yani her şey var ya. Dediğin gibi o epik film şeyine cuk

0: oturan bir film. Herkese tavsiye edelim. Bir fırsatınız varsa bu klasiği kaçırmayın diyelim. Once Upon a Time in West.
1: Tarantino'nun da etkileyen bir filmlerden bir tanesi.
0: Birçok yönetmen etkilenmiştir diye tahmin ediyorum. Mehmet, şimdi seçkiye gidiyoruz. Sen bize en iyi 5 mahkeme filmini seçtin. Bakalım en iyi 5 mahkeme filmi hangisiymiş?

0: Jeanne d'Arc'ın tutkusu. Danimarkalı yönetmen Karl Dreyer'in sessiz sinema döneminden kalma filmi bugün bir klasik olarak kabul ediliyor. 19 yaşındaki Jeanne d'Arc'ın 1431 yılında nasıl yargılandığını anlatan film, minimalist yaklaşımı ve etkileyici yakın planlarıyla hatırlanıyor.
1: On the point of that knife, a man's life is at stake.
2: It's not possible. I have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay?
0: 12 öfkeli adam. Film karşısındaki 11 kişinin kararını tek başına değiştirmeye çalışan 8 numaralı jüri üyesinin öyküsünü anlatıyor. 11 kişi toplantı salonuna kararını vermiş olarak giriyor ama duruşmada olup biten her şeyin üzerinden tek tek geçmeye başladıklarında durum değişmeye başlıyor. Slip through our fingers. Are you his executioner?
3: You cut it. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half century of motion picture suspense.
0: Beklenmeyen şahit. Agatha Christie'nin tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan film, masum olduğu iddia edilen bir cinayet sanığının yargılanmasını anlatır. Bill Wilder'ın yönettiği ve sürpriz finaliyle hatırlanan Beklenmeyen Şahit, en iyi film dahil 6 dalda Oscar'a aday olur.
3: Marlene Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark.
4: There is a new movie coming to this town.
0: Bir cinayet tahlili. 1952 yılında yaşanmış, gerçek bir olayı konu alan romandan sinemaya uyarlanan film, Ado Preminger'in imzasını taşıyor. Cinayeti işlediğini kabul eden bir sanığın savunması üzerine kurulan film, gerçekçi yaklaşımıyla hatırlanıyor.
5: Cooled off after he raped and beat hell out of this poor woman.
6: Your Honor, everybody in this court is being tried except Frederick Mannion. I must protect.
5: Now listen, this is a cross-examination.
7: Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
8: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
7: Ah bah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir.
0: Bir düşüşün anatomisi. Cannes'da altın palmiye kazanan film, eşini öldürmekle suçlanan kadın yazarın yargılanmasını konu alıyor. Önemli bir bölümü soruşturma süreci ve mahkeme salonunda geçen filmde, seyirciler jüri üyeleri gibi sadece eldeki verilere göre karar vermek zorunda kalıyor.
7: T'as confondu.
9: Mehmet, 12 öfkeli adamı söylemiştik zaten. Bir düşüşün anatomisi de evet son yıllardan ama çok iyi bir mahkeme filmi Avrupa'dan. Herkese tavsiye edelim bu filmleri. Mehmet çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta yazar ve rehber Göksel Göksoy, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi rotada yüzyıllara meydan okuyan yapılar, görkemli miras ve az bilinen hikayeler ekrana taşınıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir.

0: Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 15'e geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. İstanbul'da aşırı sıcak havanın ardından sağanak etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Bazı semtlerde yollar göle döndü. Araçlar güçlükle ilerledi. AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak birçok semtte etkili oldu. Aniden bastıran yağışla birlikte hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Tabii trafikte de yoğunluk oluştu. Şişli, Sultan Gazi

0: ve Kağıthane'de bazı yollar göle döndü. Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın suya kapıldı ve onu çevredekiler kurtardı. Zincirlikuyu'da da alt geçitte yaşanan taşkında bazı araçlar yine mahsur kaldı. Dolapdere'de de yağışın etkisiyle iki ağaç devrildi park halindeki araçların üzerine. Yağış Anadolu yakasında da Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede etkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da ağırlıyor. Erdoğan, Şerif görüşmesinde öne çıkan başlıkları Alihan Tok'tan alacağız şimdi. Alihan hazır mı? Hazır galiba. NATO zirvesi öncesinde yapılan bu görüşmede hangi konular öne çıkıyor? Onu bize anlatacak. Alihan, söz sende.
1: Evet, aslında söylediğin gibi tabii zirve öncesi yapılan bu görüşme çok kritik. Şu anda Vahdettin Köşkü'nde bulunduğumuz Vahdettin Köşkü'nde bu görüşme kabul başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i burada kabul etti. Yaklaşık bir yarım saattir de o görüşme devam ediyor. Tabii burada temel başlıklar şu: ekonomi, ticaret ve yatırım. Türkiye ve Pakistan arasında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunu 5 milyar dolara çıkarmak için zaten bir hedef belirlenmişti. Bu hedefin üzerine gidiliyor. Hangi yatırımlar yapılıyor? Aslında enerji, işte telekomünikasyon ve altyapı sistemleri, elektrik dağıtımı, çok kritik hayati noktalarda bu yatırımlar Türkiye tarafından Pakistan'a yapılıyor. Daha hangi başlıklarda bu yatırımlar yapılabilir? Bunlar görüşülecek. Temel başlık bu. Bir diğeri tabii ki geçtiğimiz yıl Aralık ayında, 2025 yılı Aralık ayında Pakistan'da ikisi karada, üçü de açık denizde olmak üzere hidrokarbon araştırmaları için bir arama ve çalışma anlaşması yapılmıştı. Bu çalışmaların 2026 yılında, bulunduğumuz bu yıl içerisinde yapılması planlanıyordu. Bu da masaya yatırılacak. Bu başka bir konu. Bir diğer konu tabii ki bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Şimdi burada biliyorsunuz İran ve ABD arasındaki gerilimde Pakistan ve Türkiye çok önemli arabuluculardı. Aynı zamanda NATO ittifakında, NATO içerisinde güçlü bir üye olarak Türkiye'nin de burada diplomasi yoluyla bu savaşı bitirmek konusundaki girişimleri çok önemliydi. Bunlar da konuşulacak. Bir diğer konu tabii ki savunma sanayi ve askeri işbirliği. Pakistan bildiğimiz üzere Milgen projesi kapsamında Türkiye'den 4 korvet satın aldı. Atak helikopterleri satın alıyor. Türkiye ciddi anlamda Pakistan'a savunma sanayi konusunda satışlar yapıyor. Ve aynı zamanda Pakistan'ın elindeki o silahları, işte F-16'ları da Türk mühendisler aracılığıyla, Türkiye'den aldıkları desteklerle aslında onarıyorlar, geliştiriyorlar. Tüm bunları ele aldığımızda ciddi anlamda kapsamlı, detaylı bir görüşme olacak. Şimdi görüşme halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şahbaz Şerif. Ondan sonra heyetler arasında bir çalışma toplantısı yapılacak ve daha sonra Vahdettin Köşkü'nde bulunduğumuz bu yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Bizler de takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan Tok'a. Devam edelim. CHP'de Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, parti disiplinine uymayan il başkanlarının ihracı sürecek. Bu hafta NATO zirvesi dolayısıyla olağanüstü önlemlerin alındığı başkent Ankara'da CHP-MYK toplantısı yapılmayabilir. Özgür Özel ise meclisin kapalı olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
2: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kurumsal kimliğe zarar veren, Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Sağ olun. CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da ihraçlar yine gündemde olacak. Ancak MYK tarihi henüz netleşmedi. NATO zirvesi nedeniyle MYK toplantısının yapılması beklenmiyor. NATO tedbirleri kapsamında mecliste çalışmalarına bir hafta ara verdi. Bu nedenle Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını Eskişehir'de yapmaya karar verdi. Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da geçtiğimiz hafta görevden alınan il başkanları arasında yer almıştı. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Yol haritasını anlatacak.

0: çıktıracak. Toplantıda olağan kurultay süreci görüşülecek.
1: Evet, merhaba arkadaşlar.
0: CHP'de hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik iç denetim de sürüyor. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda MYK'ya sunum yapılacak. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili hak

0: Memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? Emekli, memur zamlı farklarını ne zaman hesaplarında görecek? İşte ayrıntıları Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, söz sende.
1: Evet, rakamlar netleşti. Bizler de hemen aktaralım. Senin de ifade ettiğin gibi Haziran enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17.76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerin maaşlarında ise zam oranı %13.52 olacak. En düşük emekli aile en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi diyebiliriz. Buna ilişkin de geçtiğimiz günlerde bir torba teklif verilmişti. Onun için konulan madde sayesinde en düşük emekli aylığında da artış olacak. O düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 TL'ye yükselmiş olacak. Tabi ödeme takvimleri de artık yavaş yavaş netleşmeye başladı diyebiliriz. Memurlar maaşlarını her ayın 1 ile 5'i arasında alıyor. Zam oranı netleşmesi maaş ödemesi yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam oranı fark olarak yatacak. Ancak farkı ne zaman tam olarak ödeneceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Emeklilere baktığımızda ise SSK emeklileri aylıklarını Temmuz'un 17 ile 26'sı arasında alıyor. Bağkur emeklilerin hesaplarına ise zamlı maaşlar ne zaman yatacak diye baktığımızda 25-28 Temmuz tarihleri arasında bu ödemelerin yapılacağını ifade edelim. Dediğimiz gibi en düşük emekli aylığında da bir artış öngörülüyor. Ancak teklif geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Önümüzdeki hafta NATO dolayısıyla bir hafta ara verilecek. Sonrasındaki hafta yani 14 Temmuz Salı günü komisyonda o teklif görüşülmeye başlanacak ve komisyonda kabul edildikten sonra genel kurul aşaması olacak. Orada da yasalaşması ile birlikte resmi gazetede yayınlanacak ve en düşük emekli aylığı da 23.552 TL olacak. Bir kez daha ifade edelim. Haziran ayı rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zamlar da netleşmeye başladı. Rakamları son bir kez söylemek istiyorum. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17.76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aldığı maaşta ise artış oranı %13.52 olacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'a. Devam edelim şimdi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belgeyle adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
2: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği o patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

0: Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
1: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
0: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
3: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa da düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
0: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
4: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
0: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
4: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
4: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
0: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
3: Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
0: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12

0: 2000'den fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: ABD Başkanı Trump, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rushmore Dağı'nda konuştu. İlerici demokratların komünist bir tehlike oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlike yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük kaldı.
2: Our American identity under a renewed attack.
0: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
2: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
0: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
2: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
0: New York Belediye Başkanı Mamdani ise Bağımsızlık Günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. Katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasını simgeliyor.
1: Ve hemen bir son dakika bilgisi paylaşalım. CHP'de bir istifa haberi var. Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Adnan Beker, sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Kamuoyuna saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için istifa ediyorum cümlelerini kullandı paylaşımında. Tekrar edelim. Ankara Milletvekili istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Mutlak tutulan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. O günden bu yana hareketli günler devam ediyor CHP'de. Son olarak da pek çok ihracın ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker de kendi istifasını açıkladı ve sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla da bunu duyurdu. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker. Bu son dakika bilgisini de paylaştık ve bu bülteni, bu dilimi de noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Efendim bugün İstanbul'un önemli noktalarından birinde sizlere merhaba diyoruz. Aslında bulunduğumuz bu hat Roma-Bizans döneminin kalbi diyebiliriz. Yani Bizans diyorum, şimdi Göksel hocamız kızacak belki bize ama o dönemin kalbi bir nokta. Şimdi Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru bir rota belirledik. Hocamız Göksel Göksoy bizlerle birlikte, yani şanslıyız. O bize anlatacak, sorularımız olacak. Bakalım bu rotada bizleri neler bekliyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şu anki bulunduğumuz bu noktayı isterseniz siz bir anlatın.
1: Tabii
0: neden
1: ki.
0: Bu kadar önemli İstanbul Tabii. için?
2: Şimdi İstanbul dediğimiz yer aslında tarihsel anlamda bu tarihi yarımada. Malum beylik bir söylemdir. İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuştur. Aslında 7 tepe üzerine kurulmamış, lakin zaman içerisinde öyle şekillenmiş. Hı hı. Bu bağlamda biz şu an İstanbul'un 3. tepesindeyiz. Hı hı. Hemen az ilerimizde Beyazıt Meydanı bulunmakta. Şimdi burası tarihsel anlamda baktığımız zaman milattan sonra 2. yüzyılın sonuna gelindiğinde aslında bir mezar yeri. Konstantin'in İstanbul'u, yani kendi verdiği ismiyle Nova Roma'yı kurduğu zaman burası yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlayacak ve burası Forum Tauri, yani Boğa Sığır Meydanı olarak bilinecek. Sığır pazarının kurulduğu yer ki tüm büyük Roma şehirlerinde böyle bir alan vardır.
0: Buradaki bu figürlerde neler var?
2: Şimdi Trianus sütununda ve Marcus Aurelius sütunun üzerinde kabartmalar yer alır. Hı. Bu kabartmalarda imparatorların kazandıkları zaferler anlatılır. Aynısı burada Theodosius için de yapılmış. Hemen burada örneğin ters konulmuş baş aşağı iki Romalı askerliği ellerinde mızraklarla görüyoruz. Hemen en solda bir başka Romalı askeri bir burç yapısının önünde görüyoruz ki biz Marcus Aurelius ve Trianus sütunlarına baktığımızda da benzer sahneleri görüyoruz. Belli ki bu sütun daha sonra yıkılmış.
0: Yıkılmış.
2: Evet, yıkılmış ki çok geç bir zaman yıkıldı bu sütun. Parçalara ayrılmış ve parçaları inşaat malzemesi olarak burada temellerinde kullanılmış.
0: O zaman hocam bir yandan da rotamızda devam edelim, şöyle anlata anlata gidelim.
2: Bazilika dediğimiz şey

0: Çatısı kapalı, ortada geniş bir açıklık, iki yanında koridorları bulunan, hem kapalı pazar yeri işlevi gören, pazar yeri derken bir malların fiziki olarak getirilip satıldığı yer olmaktan ziyade anlaşmaların yapıldığı yer.
1: Ve, ticari bir alan aslında.
0: Hem aynı zamanda da adaletin tecelli ettiği.
1: Zaten ticari aslında.
0: Şimdi forum alanları Romalılar için çok çok önemli. Halkın toplanma yeri. Niçin toplanıyorlar? İlla ki toplanıyorlar. Ticaret.
1: Siyaset.
0: Ve din. Tam karşımızda muazzam büyüklükte bir sütunbaşı görüyoruz. Buradaki kalıntıların bir kısmının biz vakti zamanında Şehzade Camii'nin yapımında kullanıldığını da biliyoruz. Şimdi tam bulunduğumuz bu noktada üç kemerli devasa bir geçit kapısı, bir tören kapısı var, bir tak var. Bunun modelini aslında ilk uygulayan bu üç kemerli yapıyı Septimus Severus. Bunun ilk örneği Roma'da karşımıza çıkıyor. Yine oradan esinlenme. En nihayetinde unutmayalım ki burası Nova Roma adıyla kuruldu. Buranın Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri olarak adlandırılması, Konstantin'den baktığımız zaman şöyle bir 75-80 yıl sonra başlayacak. 75-80 yıl, 408 sonrasında burası belgelere Konstantinopolis olarak düşmeye başlayacak. O zamana kadar yeni Roma. Dolayısıyla eskisine öykülenilmesi gayet doğal. Mitolojinin en büyük, en ünlü, en bilinen kahramanlarından biri Herakles. Herkül'dü hiç şüphesiz. Ve Herkül'ün alameti farikalarından biri de elindeki düşmanlarını alt etmekte kullandığı zeytin ağacından yapılma sopasıydı. Burada o betimlendi diye düşünülüyor, zannediliyor. Neden? Bakın hemen devamına baktığımız zaman parmaklar göreceksiniz. 4 tane parmak, tırnak uçları. Yani bu sütunlar yukarı çıktığında en tepelerinde Herkül'ün elleri duruyordu. Sanki bu sütunlar Herkül'ün sopalarıymış gibi aşağıya iniyordu. Tabii burada siyasi mesaj da veriliyor. Evet. Herkül düşmanlarının başını bu sopayla kırıyordu, eziyordu. Bu sopayla alt ediyordu.
1: Bir güç.
0: Yani bir sanki bir siyasi mesaj da mevcut, var evet, gibi görünmekte. Burası İstanbul'un en önemli caddesi, ana caddesi. Orta anlamına gelen Mesa, şu anki adıyla şu üzerinde yürüdüğümüz caddenin ismi Yeniçeriler Caddesi. Bir zamanlar yine törenlerin yapıldığı, askeri geçit törenlerinin de yapıldığı cadde üzerindeyiz. Yani evet, aradan yüzyıllar, bin yıllar geçmiş ama baktığımız zaman birçok nokta işlevsel anlamda, hatta yapısal anlamda aynı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor.
1: Çıktık yola, yürüyoruz hocamızla birlikte. Uzun Çarşı'nın önündeyiz. Burası sanıyorum Roma döneminde de yine hocam ticari faaliyetin sürmesi adına kurulmuş bir bölge, öyle mi?
0: Doğru. Şimdi bakın şöyle aşağı doğru baktığımız zaman çarşı kapısını görüyorsunuz, kapalı çarşının. Burasının ismi Makrosembolos. Makrosembolos böyle dar bir sokak ta ki Rüstem Paşa Camii'ne, bugünkü Rüstem Paşa Camii'ne kadar dümdüz devam eden bir yol burası. Ve üstü kapalı bir çarşıydı burası. Yani kapalı çarşı gibi bir labirent düzenine sahip değil, dümdüz bir hat üzerinde inen bir çarşıydı. Ama yine kapalı bir çarşıydı. Yani az önce konuştuğumuz şey yine burada karşımıza çıkıyor. İstanbul'da evet çok şey değişti bir taraftan ama öbür taraftan da pek bir şey değişmedi.
1: Yine aynı biçimde kullanılmaya devam ediyor. Ne kadar ilginç.
0: Yine alışveriş, ticaret için insanlar bu caddeye giriyorlar, takip ediyorlar.
1: Evet.
0: Yokuşları iniyorlar, çıkıyorlar.
1: Efendim şimdi Konstantin'in şehri kurarken diktiği Çemberli Taş Anısı'nın hemen önündeyiz. Burası da yine çok önemli bir nokta. Az önce hocamız da anlattı. Bu sütunun altında bir takım dini kutsal emanetlerin olduğu belirtiliyor hocam, öyle mi?
0: Evet, şimdi bunu bize ilk anlatan Romalı tarihçi Sokrates Scholasticus. Hı hı. Sokrates

0: Nikolaos çok detaylı bir liste verir bize. Buna göre ekmek balık mucizesinde kullanılan sepetlerden biri. Efendime söyleyeyim, Mecdeli Meryem'e ait olan Hazreti İsa'nın ayağını yağlamakta kullandığı alabastar, kaymak taşından yapılma bir merhem kavanozu. Yine Hazreti İsa ile beraber çarmıha gerilmiş olan iki kişinin çarmıh parçaları. Bütün bunların çemberli taşın altına gömüldüğünü söyler bize Sokrates Skolastikus. Yine Anna Komnena bir zamanlar anıtın üzerinde bulunan Konstantin heykelinin sol elinde bulunan kürenin içinde gerçek çarmıhın parçalarının durduğunu söyler bize. Ki bu söylentiler kimi çevrelerce çok ciddiye de alınır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul işgal altındayken iki İngiliz askeri buralarda bir ev kiralarlar ve anıtın temellerine doğru bir tünel kazmaya başlarlar. Neyse ki yakalanırlar. Daha apar topar sınır dışı edilirler. İstanbul'dan gönderilirler. Ama benim düşüncem odur ki şimdi iki alt düzey İngiliz subayı kendi kafalarından buraya tünel kazmaları bana çok mantıklı gelmez. Ben bunun bir emir üzerine olduğunu düşünüyorum.
1: Arkeolojik açıdan değerlendirildi mi burası hocam?
0: Şimdi şöyle, bizim bu durduğumuz zemin...
1: Yani kanıtlanmış
0: zemin,
1: bir şey var mı
0: şimdi
1: elimizde?
0: Şöyle, durduğumuz zemin kotu yükselmiş bir zemin. Bu sütunun asıl kaidesi durduğumuz zeminin en az 2 metre altında. Hı hı. Bize anlatılanlara göre ki nereden biliyoruz? 2000 yılında geniş kapsamlı bir restorasyonu alındı sütun. Bu geniş kapsamlı restorasyonun başındaki mühendislerden biri Abdülkadir Akpınar'ın anlattığına göre aşağıda 3 katmanlı tamamen blok granit kayalardan yapılma bir temel düzeni var. Ve bu temel düzenin içerisinde girilmesi mümkün olmayan bir hazire bir oda var.
1: O odanın içinde olduğu düşünülüyor o zaman. Bu
0: tabii yani başka ihtimal, başka ihtimal yok. Evet, bu anıtın bir başka özelliği Roma dünyasının bilinen en yüksek anıtıydı bu. En az 50 metre yüksekliğe sahipti ki hani insan yapımı olarak baktığımız zaman Roma'da ne var 48,5 metre yüksekliğinde Kolezyum var. Ne var 43,3 metre yüksekliğinde Pantheon var. Bu hepsini aşıyordu en az 50 metre yüksekliğe sahip. İstanbul'un yani Nova Roma'nın açılışı yapıldı 11 Mayıs 330 yılında. Hani nasıl şimdi siyasiler çeşitli mekanları yol açıyor, köprü açıyor veya ne bileyim kreş açıyor. İstanbul öyle bir açılış töreniyle açıldı. İstanbul bir anlamda resmen hizmete sokuldu. Ve kafilenin yürüyüp geldiği son noktaydı burası. Burası siyasi anlamda çok önemliydi. Bugün 2. Tepe'yi işaretleyen nişane olarak nitelendirebileceğimiz Osmanlı barok mimarisinin ilk örneği kabul edilen Nur-u Osmaniye Camii'nin bulunduğu bu tarafa doğru senato binası bulunuyordu. Roma'da bir senato vardı. Konstantin buraya da bir senato kurdu. Bu daha önce Diokletianus'un yapmadığı bir şeydi. Diokletianus sarayını...
1: Yani siyasetin de kalbiydi burası.
0: Tabii ki. Çok önemliydi. 300 senatörü bu senato bünyesinde barındırıyordu bir zamanlar. Bu bağlamda burası o bahsettiğimiz zamanların İstanbul'unun en hayat dolu, en önemli noktalarından
1: kalbi
0: biriydi.
1: Kalbi yani, kalbi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi de Şerefiye Sarnıcı'nın hemen önündeyiz. Burası da yine 1700 yılına yakın bir geçmişe sahip. Hocamıza soracağız şimdi. Burası yani bu sarnıç diğer sarnıçlardan farkı ne?
0: Niye buraya geldik
1: hocam?
0: Şimdi Şerifiye Sarnıcı İstanbul'daki aslında tam olarak sayısını bile bilmediğimiz çok sayıdaki sarnıçtan biri. Evet, çok mu görkemli? Hayır, çok mu büyük? Yere batanla karşılaştırdığımız zaman, bindir direkle karşılaştırdığımız zaman yine hayır. Lakin burası bir anlamda hani günümüz moda terimiyle butik bir sarnıç.
1: Efendim şimdi bu mühendislik harikası Şerefiye Sarnıcı'nın içine girdik. Şimdi tabii mühendislik harikası diyorum ama sizin için en dikkat çekici yönü ne hocam buranın?
0: Tespit %100 doğru yani daha fazla bir şey aramaya gerek yok. Bu sarnıcı.

0: sanatçılar birer mühendislik harikası. Şimdi baktığımız zaman yerin altında bir yapıdayız biz. Sütunlar üzerine yükseltilmiş bir tavanımız var.
1: Evet.
0: Burada yapılan hiçbir şey rastgele değil, dekorasyon olsun için değil, amaçsız da değil. Şimdi şu çok merak edilir ve sorulur. Ya yerin altında kalacak, işi suyla doldurulacak bir yapıya bu kadar masraf niye yapılmış? Yani mermer sütunlar, sıfırdan yontulmuş korint sütun başları. Bu estetiğe verilen önemle alakalı. Estetiğe ne zaman önem verebilirsiniz? Bir kere ekonomik durumunuzun iyi olması lazım. Bu şart. İkincisi, bu süre gelen bir şey olmalı ki zevk, beğeni seviyeniz daha yükseğe çıkmış olsun. İşte bu sarnıcın yapıldığı dönem böyle bir dönem. Her şeyden evvel bu.
1: Yani en başta
0: kimse
1: estetik,
0: görmese bile
1: estetik açıdan mükemmel olduğunu mükemmel, söyleyebiliriz ilk olarak.
0: Mükemmel. Evet. Yani oradan buradan sütun alınıp sütun başı alınıp konulmamış buraya. Sıfırdan yapılmış. Dünyanın parası harcamış. Şimdi bakıyoruz mühendislik harikası dedik. Nelere dayanarak söylüyoruz? Yukarıdan başlayalım isterseniz. Yukarıda pencereler görüyoruz.
1: Evet.
0: Yer seviyesindedir bu pencereler.
1: Evet.
0: Niçin açılmış bu pencereler? İki şeye yarar. Bir, suyu havalandırmaya. İki, sarnıç fazla dolduğunda suyun tahliyesine yarar. Hemen altına iniyoruz. Tuğlaların üzerinde yer yer dökülmüş de olsa kalın sıva görüyoruz. Bu öyle lanet tane bir sıva değil. Bu yalıtıma yarayan bir sıva. Yani suyun sızmasını engelleyen bir sıva.
1: Hı hı.
0: Bu arada burada muazzam bir su basıncı var. Yani binlerce, yüz binlerce metreküp sudan bahsediyoruz. Biz aynı yere toplanmış olan. Dolayısıyla bunu burada tutmamız lazım. Cephe kaplamasının dışında heyelana neden olmasının önüne geçmemiz lazım. Şimdi bakıldığı zaman ne yapılmış burada? Kalın sıva, ince tuğla. Tuğlanın tam iki kat kalınlığında sıva sürülmüş. Yani tuğla ağırlıklı yapılmayarak dayanıklılık arttırılmış.
1: Peki hocam burası sadece bir su deposu olarak mı kullanılmış? Ben bunu da merak ediyorum. Yani bu harika yapı.
0: Bütün sarnıçlar su deposuydu. Hepsi. Şimdi bu gördüğümüz sarnıçlar ya saraya bağlı yapılara veya saray çevrelerinin mekanlarına su sağlamakta kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Bunun dışında İstanbul'da çok daha büyük açık sarnıçlar vardı. Onlarla bahçeler sulanıyordu. Halkın yine su ihtiyaçları karşılanıyordu. Roma'nın sonuyla beraber yani 1453 sonrasıyla beraber artık buralar su sarnıcı olma hüviyetlerini yitirdiler. Çünkü biliyorsunuz biz Türklerde durgun su içilmez, durgun su da yıkanılmaz. Dolayısıyla kullanımı terk edildi. Birçoğu kapatıldı, içleri dolduruldu. İnşaat atıkları konuldu. Kimileri depo olarak veya bodrum kat olarak kullanıldı. Ama Kahire ekseri doldurularak unutuldu.
1: Birçoğu da bilinmiyor belki hocam.
0: Yani hala günümüzde...
1: Yani yerin altında saklı pek
0: var,
1: çok sarnıç mutlaka
0: var, hala
1: vardır.
0: Hala var. Yani daha geçtiğimiz aylarda bir vesileyle yeni bir sarnıç daha bulundu. Hala içi temizleniyor. Daha da bulunacaktır diye düşünülüyor. Yani bakıldığı zaman, nüfusla orantılanıldığı zaman şu an eldeki bilinen mevcut sarnıç sayısı ikna edici değildir.
1: Değil.
0: Elbette ki daha sarnıçlar vardır.

0: Efendim şimdi Küçük Ayasofya Camii'ndeyiz. Diğer adıyla Kesikbaş Hüseyin Camisi değil mi hocam? Öncelikle neden Kesikbaş Hüseyin Camii, Hüseyin Ağa Camisi?
1: Çünkü burayı kiliseden bir camiye dönüştüren kişi Hüseyin Ağa. Hüseyin Ağa çok önemli bir bürokrat, Mahmut Sade Ağası. Hı hı. Ve Sergius ve Bacchus Kilisesi olarak inşa edilmiş. Hı hı. Daha sonra halk arasında mimarisi benzediği için Küçük Ayasofya olarak adlandırılan bu kiliseyi camiye dönüştüren kişi Hüseyin Ağa.
0: Bir de hikayesi var değil mi hocam?
1: Kesikbaş olmasının bir hikayesi var tabii ki. Şöyle Hüseyin Ağa çok büyük gelire sahip olmasına rağmen, hı hı, gelirinden fazla mal sahibi olduğu iddiası devlet makamına ulaşıyor. Yargılanıyor, suçlu bulunuyor. Hüseyin Ağa canını kurtarma pahasına buraya kaçıyor. Burada bir yerde

0: başı kesilerek idam ediliyor. Fakat anlatılan odur ki Hüseyin Ağa ölmüyor. Kesik başını alıyor kucağına ve hemen sol tarafta çatısını görmüş olduğumuz noktaya gidiyor. Yani bir anlamda mezar yerini işaretliyor diyor. İşaretleyip orada can veriyor. İzleyen zamanla beraber burası aslında fetih zamanına kadar hep kilise olarak kullanılmaya devam edilmiş. Tabii ki dönemsel eklemeler, yenilemeler yapılmış. Buna mukabil çok fazla değiştiğini söyleyemeyiz yapının.
1: Hocam belki de şu anda yüzyıllar önce insanların halkı selamladığı, o büyük yarışların yapıldığı bir noktadayız, öyle diyebilir miyiz?
0: Evet.
1: Hipodromun güney ucu.
0: Evet, güney doğru. Yönleri karıştırıyorum, güney doğru. Sepandon adı verilen bölümündeyiz.
1: Bir bölümü.
0: Şöyle, hipodromlar üç ana mimari bölümden oluşur. Atların start yeri, Karkares, ortadaki yükselti, Spina ve atların dönüş yeri olan Sepandon. Burası kavisli bir dönüş noktası. Şimdi burası aslında oyunların seyredilebileceği en keyifli nokta. Neden? Virajlar çok keskin.
1: Tehlikeli,
0: kazaların
1: yani
0: en çok olduğu yer. Evet, arabacıların
1: var mı böyle bir bildiğiniz olaylar hocam?
0: Yani benim bildiğim yok açıkçası. Yok yani, hani kazananları tanıyoruz. Kimi zaman büyük, ne diyelim, yarışçıları tanıyoruz. Ama bize anlatılan hani böyle büyük kazalar vesaire var. Ama Circus Maximus'tan, buradan değil yani Roma'dakinden. Onun dışında bir başka özellik daha. Burası sadece araba yarışlarının yapıldığı yer değil, idamların da zaman zaman kalabalıklar
1: yine
0: önünde yapıldığı yer.
1: O zaman.
0: Tabii ki, tabii ki. Önemli bir nokta yani, idamlar büyük oranda buradaki siyasi en nihayetinde.
1: Evet, evet.
0: Bu kadar insanın gözünün önünde yapılmasının başka bir nedeni olamaz. Burası gariban türbünüydü bir an.
1: Tam onu soracaktım. Yani, kimler izliyordu hocam?
0: Kale arkası türbünü burası.
1: Yüzyıllar öncesine bir selam çakmış olduk buradan aslında hocam.
0: Asıl selamı hipodromun ana meydanına çıkınca aslında çakacağız.
1: At meydanı.
0: Evet. Hipodromun süslerini göreceğiz bir anlamda.
1: Hadi o zaman gidelim.
0: Tamam.
1: Şimdi bize bu sütundan bahsedin hocam. Şimdi şu an bulunduğumuz bu alan neresi tam olarak? Yine burada da galiba yarışlar sergileniyor.
0: Şimdi burası
1: değil mi?
0: Yarışların yapıldığı ana alan.
1: Evet.
0: Yani biz hipodromun türbünleri sağımız, solumuz, karşımız. Bu kale arkasında türbünümüz var, az önce bulunduğumuz Sepandon, fakat bu tarafta yok. Bu taraf atların start yeri. Bugün buradan yeşil kubbesini, bronz kubbesini görmüş olduğumuz,
1: evet,
0: Alman çeşmesi adıyla bilinen çeşme atların çıkış yeri. 12 tane çıkış kapımız var. Her takım, 4 takımın her biri 3'er takımla beraber çıkış yapıyor ve 7 tur etrafında dönüyorlar. Ortada görmüş olduğumuz sütunlar ise yapının Spina adı verilen orta yüksekliğini süsleyen anıtlardan günümüze ulaşmış olan sadece 3 tanesi.
1: Şimdi hemen bir arkasında da yılanlı sütun,
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet. Yılanlı sütun tabii çok özeldir. Hikayesinden dolayı özeldir. Yunan Birliği'nin Perslere karşı kazandığı zaferin anısını Delphi'ye dikilmiş, hı hı, ve anlatıldığına göre mağlup edilen Perslerin silahlarının eritilmesiyle yapılmış olan bir anıt bu. Birbirine dolanmış üç sütun, devamında her üç yılanın da başları bulunuyormuş fakat başlar günümüzde
1: yok.
0: Bir hariç kayıp. Birinin başının üst çenesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, hı hı, sergileniyor. O başlara ne oldu muammadır. Çok farklı hikayeler anlatılır. Sadece şunu biliyoruz. 4. Haçlı saldırısı sırasında bu anıt çeşme olarak kullanılıyormuş. Yılanların ağzından su akıyor imiş. Şimdi sağ taraftaki bölüm aslında İmparatorluk Büyük Saray yerleşkesinin arazisi. Burası hemen sağ tarafımıza doğru Şeref Türbünü'nün, İmparatorluk Locası'nın, Katsima'nın bulunduğu yer.
1: Hı hı.
0: Sol tarafımızda ise bugün İbrahim Paşa Sarayı'nın da bulunduğu bu arazide takımların taraftar gruplarının oturduğu yer burası. Yani o maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazların oturduğu yer.

0: tabii...
1: Bu arada yılanlı sütunu da şöyle bir yakından görelim.
0: Yani kot farkına ben burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle 1500 yılda aşağı yukarı ne kadar yükseldiğimizi görelim. Kot farkına bakarken aşağıdaki kaydenin de bir yükseltinin üzerinde durduğunu unutmayalım. Tam karşımızdaki anıtın kendisi siyaseten önemli. Hem üstüyle hem altıyla önemli. Şimdi üstü...
1: Üzerinde de figürler var.
0: Hieroglif.
1: Onları
0: Yunanların...
1: Soracağım şimdi.
0: Yunanların hieroglif yani kutsal harf diye adlandırdığı antik Mısır yazısı. Hı. Resim yazı. Çok zordur okuması, anlaması. Tam ortada Theodosius.
1: Evet.
0: Hemen onun bize göre sağında... Batı'nın imparatoru Valentinianus. Valentinianus daha sonra ölecek, yerine biri gelmeyecek. Theodosius hem Doğu'nun hem Batı'nın imparatoru olarak hüküm süren son isim olacak. Onun hemen yanında sağ tarafında bize göre solda oğulları Arkadius ve Honorius yer almakta. Muhafız alayı askerlerini görüyorsunuz. Şimdi muhafız alayı askerlerini dikkat edin, saçları, bıyıkları,
1: yüzleri
0: biraz farklı değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar paralı asker, paralı muhafız, Cermen kökenli halkların insanları. Hemen aşağıya indiğimiz zaman sağda ve solda iki grup halk imparatorluk locasının önünde diz çökmüş bir şeyler sunmakta.
1: Bir şey
0: sunmakta.
1: İstiyor ya da.
0: Bunlar, bunlar günümüzün İran coğrafyasının insanları, öbür tarafta da günümüzün Cermen coğrafyasının insanları, mağlup edilmiş halklar. İmparatora biatlarını
1: yani
0: sunuyor.
1: Yani aslında yüzyıllar öncesinde bir fotoğraf albümü diyebilir
0: direkt
1: miyiz?
0: Direkt yani odur bu. Evet, hani Taş Devri diye bir çizgi
1: bir şey,
0: film vardı.
1: Evet.
0: Bilir misiniz bilmem. Orada fotoğraf nasıl çekilirdi? Bir kuş gagasıyla taşa enstantaneyi kazırdı. Hemen burada aşağı sahneye bakalım. Bakın dansçıları görüyor musunuz? Dansçılar.
1: Evet.
0: Şimdi bugün nasıl NBA maçlarında mola arası eğlencesi, devre arası eğlenceleri oluyor. İşte pompon kızlar gösteri veya akrobatlar gösteri yapıyor. Aslında o dönemin Roma eğlencelerinde, Roma organizasyonlarında da benzer eğlenceler var. Sağda ve solda birer su orgu görüyoruz. Bu kızlar dansçı kızlar.
1: Efendim, İstanbul'un en büyük sırrı belki de görüneni değil, görünmeyeni anlatması. Bugün biz de bunu yapmaya çalıştık Göksel Hocam'la birlikte. Değil mi hocam? Daha da aslında çok fazla hikaye var. Her taşın altından bir hikaye çıkıyor İstanbul'dan.
0: İstanbul ne sözlere ne sayfalara sığacak bir şehir değil. Hakikaten hani bir şeyler anlatmaya gayret ettik.
1: Evet.
0: Ama bu gayreti gösterirken hep neleri anlatmasak olurdan yola çıktık. Umarım izleyenler keyif alırlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. Çok keyif aldık hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Umalım inşallah izleyicilerimiz de keyif alsınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Poes, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Hunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Hunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuay Olay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

0: LGS bitti. Tercihler yaklaşıyor. Hangi lise? Hangi puanla hangi okula yerleşmeli? Tercih sürecinde nelere dikkat etmeli? Eğitimci Tahir Altuğ ve eğitimci Murat Boğa tercih dönemine dair merak edilen tüm soruları yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken. Bugün saat 16.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. İttifakı sert sözlerle eleştiren Trump, Ankara'da dengeleri değiştirecek hangi mesajları verecek? NATO'da yeni bir dönem mi başlıyor? Erdoğan'la yakın ilişkisini her fırsatta vurgulayan Trump, hangi sürpriz adımları açıklayacak? Washington-Ankara hattı yeniden mi şekilleniyor? ABD'nin desteği zayıflarken Avrupa nasıl bir güvenlik stratejisi izleyecek? NATO içinde yeni güç dengesi mi kuruluyor? Türkiye'nin artan askeri gücü NATO'da dengeleri Ankara lehine mi çeviriyor? Küresel krizlerin çözümünde Türkiye artık başat aktör mü? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir, gazeteciler Gürkan Zengin ve Nedret Ersenel yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler artık 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz saat diliminin sıcak gelişmesiydi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifasını açıkladı. CHP'de peki yeni ihraçlar olacak mı? Yol haritası belli mi? İşte tüm bu detayları da Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir Kılıç, söz sende.
1: Sıcak gelişmeyle başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz dakika

larda bekar sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve yaptığı açıklamada CHP'de kişisel hesaplar ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek görüyorum ifadesini kullandı. Bekar açıklamasının devamında mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacak kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ve yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İyi Partili seyirinden milletvekili seçilmiş ve meclise girmişti. 2024 yılında istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Bekar ve istifasını da bugün duyurdu.

görürüm ifadesini kullandı. Peker açıklamasının devamında mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacak kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ve yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İyi Parti listelerinden milletvekili seçilmiş ve meclise girmişti. 2024 yılında istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Peker ve istifasını da bugün duyurdu.

görürüm ifadesini kullandı. Peker açıklamasının devamında mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacak kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ve yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İyi Parti listelerinden milletvekili seçilmiş ve meclise girmişti. 2024 yılında istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Peker ve istifasında bugün duyurdu. Parti üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ve yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İyi Parti listelerinden milletvekili seçilmiş ve meclise girmişti. 2024 yılında istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Peker ve istifasında bugün duyurdu.

0: görürüm ifadesini kullandı. Peker açıklamasının devamında mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacak kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ve yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İyi Parti listelerinden milletvekili seçilmiş ve meclise girmişti. 2024 yılında istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Peker ve istifasında bugün duyurdu.
1: Yer alması, teknolojik araçların çok yoğun bir şekilde kullanılması inanılmaz bir değişimin içerisinde buldu çocuklar kendilerini ve bu değişim içerisinde de çocuklar kendilerini var ederken birazcık da bocaladılar. Bizler de aslında bakarsanız belki de orada nasıl yönlendireceğimizle ilgili ufak tefek sendelemiş olabiliriz. Bunun getirdiği tabi bazı şeyler var ama şunu da ben net olarak söyleyebilirim. Yani biz çocuklarımızı yetiştirirken bugünün değerlerini veya toplumsal değerleri tabii ki göz ardı etmeyeceğiz. Milli manevi değerlerimizi, köklerimizi tabii ki göz ardı etmeyeceğiz. Ama çocuğu hazırlarken de geleceği, gelecek vurgusunda göz ardı etmeden bir nesli yetiştirmek bence imkansız diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi her çocuğun ilgisi de farklı. Hani belli başlı sizin açıkladığınız raporda da işte uyumlanma becerisi dediniz, esneklik becerisi, analitik düşünme. Evet, çocuklarımıza bunları kazandıralım. Ama her çocuğun da böyle yönü, öğrenme hızı, ilgi alanı farklılaşıyor. Ben kendi çocuğuma uygun okul seçerken o ilgi alanıyla örtüştürerek nasıl doğru soruyu soracağım? Çünkü mesela şöyle şeyler duyuyorum. Ya o okul işte sınavlara çok hazırlıyormuş da diğer okul çok ona odaklanmıyormuş. Onlar biraz sanat, spor takılıyorlarmış falan gibi. Aileler bunları konuşuyor. Ben kendi çocuğuma uygun okulu bulmak için, onun özelliklerine uygun okulu bulmak için nasıl yaklaşacağım bu konuya?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki elbette ki fiziki imkanlar bir okul için inanılmaz derecede önemlidir. Ama bir okulun gerçek gücünün eğitim kültüründe olduğuna inanıyorum. Onun için de o okulun iklimi, okulun içerisindeki ilişkiler, okulun içerisindeki yaşam, çünkü orası bir yaşam alanı ve çocukların aslında kendini var ettiği, geleceğe hazırlandığı bir yer. Kendini iyi hissettiği, o iyi oluş hali de gerçekten çok önemli. Psikolojik açıdan kendini iyi hissediyor mu, güçlü hissediyor mu, mutlu hissediyor mu? Çünkü mutlu bir birey üretir, üreten bir birey elbette ki başarılı olur. Onun için bunun gerçekten okul seçimi yapılırken okulların ziyaret edilmesi, işte orada her öğrencinin farklı yönlerini ortaya koyabilecek modellerin veya programların uygulanıp uygulanmadığından gerçekten emin olması, hatta mümkünse öğretmenle tanışılması, işte o çocuğun gelişim alanlarını keşfetmeye dönük uygulamaların ortaya konması için neler yapılıyor? Bu konuda okulları ziyaret edip, bence biraz burada popülariteye değil ama gerçekten gidip yerinde uzun bir zaman da belki ayırarak görüşmelerle nihai karar verilebilir diye düşünüyorum.
2: O zaman hani diyorsunuz ki okul kültürünün içinde öğretmen yaklaşımını da aslında göreceğiz. Çocuğun kendisini orada güvende hissedip, mutlu hissedip hissetmediğini de göreceğiz. Bunu da okulun koridorlarında anlayabiliriz. Panodaki herhangi bir yazıda anlayabiliriz.
1: Şeyden, okulun iklimi zaten kendini ele veriyor. Biz kendi okullarımızda da programlarımızı uygularken çocuklarımızın gerçekten o program içerisinde mutlu bir şekilde kendini var edebileceğini veya var olduğunu gördüğümüz zaman zaten tamam diyoruz. Evet, bu proje sonuca ulaşacak. Çünkü mutlu çocuk kendini orada üreten bir fert olarak, bir birey olarak gerçekleştirecek ve en nihayetinde de başarıya ulaşacak diye düşünüyoruz.
2: Şimdi mutluyken işler yolunda da mutsuzken ne yapıyor? Bir de o kısım var ya. Aslında mutluluk kadar doğal da bir duygu ya. Mutsuz olmak, öfkeli olmak. İşte onları biraz kontrol etmesi, mutsuz dönemlerinde nasıl uyum sağlıyor? Ya bütün o duyguları kabul ederek aslında çocuğa yaklaşırsak değil mi? Belki o böyle bilmiyorum ki akran zorbalığı falan azalır mı bunları konuşmamız. Çok da fazla böyle hani mutluluk odaklı giden velilere ne söylemek istersiniz?
1: Ya şöyle, şu anki genel ebeveyninde, bizler de ebeveyniz. Bizim yaptığımız, biz kendimizden rol biçerek birazcık konuşalım burada. Biz problemleri onlara, aslında bir problemle karşılaştıkları zaman problemleri çözmek bizim işimiz oluyor. Aslında bunu yapmamalıyız. Onları güçlendirmek için onların duygularını, birçok duyguyu yaşayabileceğini, o duyguları gerçekten kabul edip o çocuklarının yaşam yolculuğunda hakkıyla yaşayabilmelerinin çok önemli olduğunu fark etmeleri çok çok önemli. Bu konuda ebeveynlerin de bence dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi çocuğu mutsuz etmek veya mutsuz

0: mutsuzlukla karşı karşıya bırakmak noktasında hemen bir refleks göstermemesi. Bazen mutsuz olması gerekiyorsa tabii ki mutsuz olacak. Bazen başarısızlığı tatması gerekiyorsa tabii ki başarısızlığı tadacak. Bu bir yolculuk ve yaşam yolculuğunda, okul yolculuğunda bu duyguların hepsini tadarak çocuk kendini hayata hazırlayacak. Okul hayata hazırlayan bir yer aslında,
1: evet,
0: bakarsanız.
1: Buna müsaade edelim. Yani
0: biraz izin verelim
1: olarak,
0: evet.
1: Okullarda da hani siz gösteri için çocuk seçiyorsunuz. Bizimki niye en önde değil diye telefon gelebiliyor size. Öğretmenlere de gerçekten bu anlamda sabır diliyorum. Yani bir veli olarak öğretmenlere sabır diliyorum. Çünkü çok fazla eğitimin içinde olan bir veli grubuyla karşı karşıya son yıllarda hiç olmadığı kadar. Hepsini yönetmek de bir beceri yani. Hani onlardaki esneklik becerisi çocuklarımıza bir kısmı geçse yeter,
0: yeterli,
1: modundayım şu anda.
0: Yeterli.
1: Haksız mıyım yani? Haklarını da teslim etmek gerekir gerçekten.
0: Yani şöyle, çocuklarla ilgili olarak ben hep şunu söylüyorum, ailelerime de şunu söylüyorum, okul seçiminde de şunu söylüyorum. Kendi okullarımızla ilgili projeleri, programları kendi velilerimize anlatırken de söylüyorum. Biz çok farklı yurt içi, yurt dışı, ulusal ve uluslararası projeler, programlar, yabancı dil programları uyguluyoruz,
1: evet,
0: çocuklarımıza veya özel programlar, gösteriler, sahne programları hazırlıyoruz. Aslında o sahne programlarında çocukların tamamı hazırlanırken bile bambaşka bir süreçten geçiyor ve bir beceri kazanıyor.
1: Tabii.
0: O yolculuk bizim için önemli. Sahne değil aslında benim,
1: aynen,
0: için. En son değil. O yolculukta o çocuk neler edindi, neler kazandı, onlar çok çok önemli. Onun için çocuğun o gelişimine bütünsel yaklaşım, çocuğun geleceğinin şekillenmesi noktasında uzman görüşlerinden faydalanıp birazcık da öğretmenine bu konuda el vermek, öğretmenin söylediklerine dikkat etmek, okulun rehberlik programlarının yönlendirmesini almak. Çünkü bilgi akışının o kadar çok yoğun yaşandığı bir çağdayız ki Görkem Hanım.
1: Evet.
0: Yani biliyorsunuz, her an bilgiye her yerden ve her şekilde ulaşılabiliyor. Doğruluğu, yanlışlığı, bilimselliği tartışılır bunların. Onun için bu gözlemler ve okul içerisinde süreçlerin tamamen okul öğretmenleriyle birlikte çok işbirliğiyle yürütülmesi bence inanılmaz
1: tabii,
0: derecede
1: veli
0: önemli.
1: Veli işbirliği de işin
0: çok,
1: içine
0: çok
1: dahil edilir. Uluslararası dediniz ya, orada şunu merak ettim, size de sormak istiyordum. Girne Koleji ve Girne Amerikan Üniversitesi nasıl bir işbirliği var ve çocuklara uluslararası anlamda daha o yaşlardayken ne gibi şeyler katılmalı?
0: Şimdi başlarken şundan bahsettik, aslında dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor ve çok hızlı değişiyor. O bilgi akışının çok hızlı olduğu, eğitim içeriklerinin, programlarının çok hızlı bir şekilde şekillendiği bir çağda yaşıyoruz. Ve bir Girne Koleji olarak tabii köklü bir geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi'nin kuruluşu olarak Türkiye'de hizmet veriyoruz. Kendi okullarımızda üniversitemizin eğitim fakültesinin dünyadaki dinamikleri, ki dünyanın birçok farklı ülkesinde kampüsleri olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Uluslararası alanda, dünyada bilgi akışı noktasında ve eğitim yöntemleri ve programlar noktasında çok hızlı bir şekilde destek alıp onları çok hızlı bir şekilde sahaya yansıtabiliyoruz, hı hı, kendimiz. Bu bizim için inanılmaz bir avantaj oluyor ve Girne Koleji olarak da şu an Türkiye'de biz kendi okullarımızı bu anlamda fark yaratır okullar haline getirdiysek eğer, üniversitemizin o 45 yıllık köklü geçmişinin ve üniversitemizin eğitim fakültesinin gerçekten bize kazandırdıkları ve kattıkları bu konuda mentörlük ederek bizim yolculuğumuza eşlik etmesi bizim için çok çok önemli.
1: Ya önceden biraz daha şeydi değil mi hocam, hani eğitimin kademesi işte sanki ortaokul, işte liseye hazırlar, işte lise üniversiteye hazırlar, üniversite hayata hazırlar.
0: Hazırlar.
1: Şimdi böyle bütün bunları tekrar tartışmaya başladık. Öyle bir şey yok. Daha çocuk üniversitedeyken işte ne yaptın, ne okudun, stajın nerede, nerede çalıştın falan diyoruz bitirmesini beklemeden. Hı hı. Lisedeki öğrenciler de öyle projeler hazırlatıyorsunuz ki sanki bir üniversite öğrencisinin portfolyosu gibi ya da mezun bir öğrencinin portfolyosu gibi. İşte şu münazara takımındaydım, şöyleydi, yurt dışına gittim. Bakın bizim şimdi ekip arkadaşımızı az önce gördünüz.
0: Polonya'ya,
1: bir üniversite öğrencisi. Onu yarın Polonya'ya uğurlayacağız. iki arkadaşımızı, yapım asistanımız olan, bir proje için gidiyorlar. Erasmus Plus projesi için. Ya bunlar çok güzel öğrencilerin uluslararası adımlar atması, arada da gençliklerini yaşamaya çalışıyorlar bunca koşturmanın arasında. Evet, son olarak, son dakikalar, okul arayışında olan ailelere tekrar seslenerek bu bölümü noktalayalım isterim. Buyurun.
0: Tabii velileri ben de okul arayışı içerisinde olan bir veli olarak söyleyeyim. Kendi okulumuza tabii ki yazdıracağım ama velilere tek bir tavsiyem olur benim burada. Tabii birçok değişik büyük kentlerde farklı tercihler söz konusu olabiliyor. Anadolu'da farklı tercihler söz konusu olabiliyor. Ben şuna inanıyorum, hep şunu da söylüyorum. Gerçekten kalbinizle kendinizi orada hissettiğiniz bir okula verin. Gittiğiniz zaman bu çok çok önemli. Onun için en popüler okula değil, gerçekten o çocuğun potansiyelini geliştirebilecek, onu gerçekten hayata hazırlayabilecek, az önce bahsettiğimiz yeni dünyanın yeterlilikleriyle donatıp dünya kimliğinde bir mezuniyet verecek bir okula vermelerini ben isterim ve ilk söylediğim şeyi tekrarlayacağım burada. Gerçekten kendini kalbiyle orada iyi hissettiği, görüşmelerin akabinde iyi hissettiği yere mutlaka versin. Bu çok çok önemli. Ben az önce de söyledik, konuştuk. Çünkü mutlu çocuklar öğrenirler, öğrenen çocuklar üretirler ve üreten insanlar gerçekten başarılı olurlar. Biz de kendi okullarımızda bu dünya kimliğinde, yeni dünya insanının başarı yolculuğuna eşlik ederken bunu çok önemsiyoruz. Hı hı. Bunlar bizim için çok çok değerli. Onun için ailelere en büyük tavsiyem de benim bu olur.
1: Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Girne Koleji Eğitim Direktörü Tahir Altuğ bizimle birlikteydi. Bir ufak aranın ardından devam edeceğiz efendim. Bekleriz.
2: Ülken için güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
3: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: Evet, yolun başındayken devam ediyor. Doğru Cevap Eğitim Kurumları Genel Müdürü Murat Boğa bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Eğitim konuşuyoruz. Eğitimi sizle de öyle. Bir araya geldiğimizde hiç susmadan konuşuyoruz. O ne olacak, bu ne olacak? Hocam yeni şöyle bir şey var, o öyle olmayacak. Onun adı değişecek, bunun tarihi değişecek. Böyle konuşuyoruz. Şimdi kurslarla ilgili size yayın öncesi sorduğum bir soru vardı. Dedim ki, ya dedim hocam hala dedim hem okula gidiyor hem kursa gidiyor şeklinde mi yapıyorlar? Yoksa bazı çocuklar dedim hani mezun olduktan sonra kursa mı gideyim? Her ikisi de var dediniz. Aile yaklaşımına göre değişiyor. Genel bir kurstan benim beklentim ne olmalı? Bir veli olarak, bir öğrenci olarak öyle başlayalım mı?
4: Olur. Şimdi biz kurslarda biliyorsunuz herhangi bir not vermiyoruz öğrencilerimize. Daha çok okulda öğrendikleri becerileri pratiğe dökmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca tabii ki sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Bir öğrenci kursa geldiğinde not kaygısı veya herhangi bir resmiyet olmadığı için, resmiyetten kastım şey, bir tehdit, öğretmen otoritesi,
1: karne,
4: ağır otorite, karne olmadığı için daha samimi, çocukla daha yakın iletişim kurma şansına sahibiz. Bu da öğrencimize pozitif anlamda yansıyor. Başarılı, mesela kafasına bir şey takıldığı zaman çok rahat telefonla bile arayıp sorularını sorabiliyor.
1: Hani o sınıfın içinde belki ya şimdi sormayayım dediği, belki gözden kaçan bir şeyi orada daha fazla görünür hale geldiği için biraz kişiye özel gibi kesinlikle de oluyor.
4: Kesinlikle. Hatta size şöyle güzel bir anımı anlatayım. Mesela benim bütün öğrencilerimde, ben hep kursçuluk yaptım, kısa bir dönemde okulculuk yaptım, telefonum vardır. Geçenlerde telefonum çaldı. Doktor bir öğrencim. Dedi ki hocam ben evleniyorum. Kız istemeye gideceğiz. Ben senin sayende doktorum. Elazığ'a gideceğiz beraber. Hazırla kendini.
1: Ne güzel, ne
4: gittik
1: güzel.
4: Kız istemeye.
1: Ne güzel bir mutluluk.
4: Kursun verdiği yakınlık bu. O anlamda öğrenci rahat edecek başta. Öğretmeniyle samimi diyalog kuracak. İlk başta bu. Biz bunu kurumlarımızda sağlamaya çalışıyoruz. İkincisi de akademik anlamda disiplin. Yani öğrenci ne zaman ders çalışacak, bir nevi koçluk diyebiliriz. Ben koçluk tabirini çok sevmiyorum aslında, rehberlik. Öğrenciye rehber olma görevini biz üstleniyoruz. Çünkü günümüzde uyaran sayısı çok fazla.
1: Çok, evet.
4: Öğrencilerimizde sosyal medya, oyunlar özellikle. İşte lise öğrencileri için daha çok kafeteryalar. Öğrenciyi dersten geriye bırakan unsurlar.
1: Gel diyen, çağıran her dakika, evet. O bildirimler yok mu? Evet. Geri kaldım, bir şeyimi kaçırıyorum hissi.
4: Yani o oralarda da biraz ona rehberlik edip bir program dahilinde çalışmasını sağlamak. Evet. Temel bizdeki ölçü bu.
1: Murat Hocam, şimdi gençler diyor ki disiplin dediniz ya, orada bir bunu demeden geçemeyeceğim. Ya ben kendi kendime hızımı da ayarlarım, tekrarımı da ayarlarım.

0: ayarlarım. Artık yapay zeka var. Her şeye ulaşabiliyorum. Bu tarz kursuma mı gideceğim? Dijitalden zaten kendi kendime öğreniyorum ben diyor. Ama galiba oradaki o sihirli şey disiplin dediniz. İnsanın kendi kendine otodidakt yani disipline edebilmesi de gerçekten zor bir şey. Yani yetişkinlikte bile zor. Hele bu kadar uyaran varsa iyice zor sanki.
1: Kesinlikle. Uyaran sayısı günümüzde aşırı fazla. Yani öğrenciler başta evet o yol ben yaparım. Yapay zeka var, ne bileyim YouTube şu bu gibi programlarda bir sürü içerik var. Hepsine ulaşabilirim
0: Doğru.
1: diyorlar. Doğru. Ama başlangıçla nihayete erdirme aynı şey olmuyor. Başlangıçta bir hevesle başlıyorlar ama onlara rehberlik dediğimiz şeyi yapan birileri, özellikle o öğretmen figürü oluyor bizim kurslarda. Olmayınca maalesef uyaranlar onu dersten uzak tutuyor.
0: Bir de uyaranların dışında çok eklektik olabiliyor bilgi. Bu YouTuber'dan şunu öğrendim, öbüründen buna, bir
1: Evet.
0: kitap aldım, buna baktım. Hani böyle bir konuya dair pek fazla yarım yarım yarım yarım bir şey topluyor. Belki bütünü, o akışı, birbirine bağlantılı anlamayı da kaçırıyor olabilir. Yani
1: Kesinlikle.
0: çocuklar çünkü böyle kaydır kaydır kısacık 2 dakikalık, 3 dakikalık videolarla bir şeyleri takip etmeye o kadar alıştılar ki. O anlamda kurslar peki gençleri yakalayacak kadar kendini yeniledi mi?
1: Evet.
0: Anlatım dili olarak belki YouTuber gibi anlatıyor mu hocalar yani?
1: Yok. Yani biz o yolu çok benimsemiyoruz. Ama biz şunu yapıyoruz. Birincisi yüz yüze öğretim.
0: Tamam.
1: O asli unsur bizim için. Neden? Öğrenci takıldığı şeyi anında sorabiliyor. Bir videodan izlediğinde geriye sardırması lazım.
0: Yani öyle yapay zeka şeyleri de var o an
1: Var.
0: sor diye ama yüz yüzenin her zaman etkisi değil mi?
1: Yani yüz yüze de ben öğrencimin gözüne baktığımda aslında neyi kaçırdığını anlayabiliyorum. Neye
0: Anladım.
1: takıldığını anlayabiliyorum. Birincisi o. İkincisi biz online yani hibrit eğitim dediğimiz bir sistemi de devreye soktuk. Öğrencimiz kursa geldi, eve gitti. Video anlatım değil, canlı ders anlatımlarıyla akşam evde de biz onu destekliyoruz. Artı sorularını çözeceği çeşitli yapay zeka programlarını da aktive ediyoruz. Dolayısıyla biz hani bizim kurumlarımızda yüz yüze öğretmenlerimizle sıcak temas halinde, ben bunu çok önemsiyorum. Eve gittiği zaman da sunduğumuz çeşitli dijital platformlar vasıtasıyla da kendisini desteklemiş oluyor. Dolayısıyla yani bir slogan olarak da onu kullanıyoruz. Biz 7/24 seninle beraberiz. Sadece tuşa dokunduğunda değil.
0: Evet. Yani o zaman yapay zeka da entegre diyebiliriz
1: Tabii ki.
0: artık. Eskiden olduğu gibi
1: Tabii
0: test
1: ki.
0: kitapları üzerinden değil, yapay zekaya da entegre gidiyor. Peki, yani sınıfta da sadece dijital platformlarda da değil, böyle bir hibrit durum söz konusu ya, orada öğrendiğini orada tekrarlıyor. Ama sanki kurs deyince aklımıza sınav geliyor. Bu mantık hala öyle mi? Yani siz sadece akademik başarı ve sınavları mı önceliklendirirsiniz? Çocuğun psikolojisi, sosyalliği bunlar okulların işi midir?
1: Hayır, bizde de rehberlik birimlerimiz var. Tabii ki bizde birinci öncelik akademik başarı. Yani ilk hedefimiz o. Daha sonra da öğrencimizin bu alanlarda zorlandığı yerlerde de rehberlik birimlerimiz devreye giriyor. Ve rehberlik birimlerimiz sadece öğrenciye nasıl diyeyim bir seans olarak böyle bir 20 dakikalık, 40 dakikalık seanslar halinde bir şey yapıp bırakmıyor. Sürekli bir takip söz konusu. Ki en önemlisi de o. Yani bir seferlik bir konuşmayla çocuk anlık motive olabilir. Ama o kısa sürüyor dediğim gibi uyaranlar nedeniyle. Biz onu sürekli takip ediyoruz. Haftalık periyotlar halinde öğrencilerimizin duygu durum ve başarı durumlarını mutlaka takip ediyoruz.
0: Yani hep böyle biz motivasyon vurgusu yaparız falan ama iş biraz disiplinde bitiyor ya hep. Ya yani hani bir rutine oturtmak bir şeyi, kalktığı an itibariyle belirli tekrarlarla yaptığı rutinleri insan işte yarın da böyle oluşuyor zaten. Bugün yaptığın rutinlerle oluşuyor. O anlamda bence alışkanlık kazanmaya ve birileriyle yol almaya ihtiyaç duyuyorlar gibi görünüyor. Kendi
1: Evet.
0: başlarına elbette öğrenebiliyorlar. Ama özellikle böyle sınav hazırlık dönemlerinde çok da dağılmaya müsait ya insan.
1: Kol
0: Zor bir
1: kola girmek
0: süreç,
1: lazım.
0: değil mi?
1: Kol kola. Öğrenci ve öğretmen, kurum, ister okul olsun ister kurs olsun kol kola girmesi lazım. Biz aslında onu sağlamaya çalışıyoruz.
0: Bir de şeyi çok duyuyoruz ya, ne desem olmuyor. Aileler o dönemde biraz

0: böyle göze görünmemeye çalışmaları gerekiyor. Çünkü ben ne desem olmuyor, beni dinlemiyor, yanlış anlıyor. Çünkü ergenlikle de çakışıyor bu dönemler.
1: Evet.
0: Haliyle bir yandan ergenliğini yaşayıp bir yandan sınavları geçmeye çalışıyor kuzular. Yani gerçekten evlatlara da değil mi böyle bir anlamda
1: İşleri
0: da...
1: İşleri çok zor.
0: İşleri zor yani, yanlarındayız. Bu arada dijital yetkinliklerden bahsettik. Yeni nesil öğrenme becerilerinden bahsettik. Siz bunları eğitim ve destek programlarıyla desteklediğinizi söylediniz. Biraz bu programlardan bahsedelim mi? Nasıl bir takip programı uyguluyorsunuz?
1: Şimdi ders takibinden başlayayım önce.
0: Tamam.
1: Ders takibinde dediğim gibi öğrencimiz bizde rutin bir işte 36 hafta ortalama eğitim süremiz oluyor bizim. O eğitim süresinde bizim kendi uyguladığımız bir program var. Yüz yüze eğitimde. Ayrıca ona paralel bir şekilde giden öğrencimiz eve gittiğinde olabilir, anlamamış olabilir, geçmiş bir konuyu unutmuş olabilir. Yine belli bir program dahilinde online canlı derslerimiz var. Online canlı derslerde öğrenci öğretmeniyle yazışarak istediği soruyu sorabiliyor. Bu arada öğretmen orada aktif olarak canlı yayında aynı bizim gibi şu an cevap veriyor. Hı hı. İkincisi de öğrencilerin en çok takıldığı şey, kurstayken bir soruya takıldığında hemen öğretmeni orada olduğu için sorabiliyor.
0: Evet.
1: Biz diyoruz ki eve gittiğinde de bu zorluğu yaşamasın. Soruyu çözemediğinde öğrenci psikolojisidir. İki soruyu üst üste çözemese bırakabilir.
0: Evet.
1: Bırakmasın. Hemen dijital programlarımız var bizim sistemimize entegre. Oradan fotoğrafını çekiyor öğrencimiz, atıyor, soru çözümü geliyor. Soru çözümünü beğenmediği zaman tekrar atıyor, farklı bir hoca bir daha çözüyor, bir daha geliyor. Anlayana kadar, istediği kadar soru sorabiliyor. Öğrenci takip kısmında da deneme sınavları biliyorsunuz daha çok bizde uygulanan takip sistemi.
0: Evet.
1: Orada da deneme sonuçlarına göre bir defa haftalık değerlendirmeler yapılıyor. Rehber öğretmeni ve bizim kendi koç öğretmen olarak tayin ettiğimiz sınıf öğretmeni.
0: Evet.
1: İkili bir takip var. Artı yine yapay zeka destekli öğrencimize yılda iki defa yapamadığı kazanımlardan oluşan soru kitapları üretiyoruz. Yani ortalama 200 sayfa civarı bir soru oluyor. Sadece yapamadığı değil sınavları da boş bıraktığını da yani alıp öğrencimize kitap olarak veriyoruz. Birisi birinci dönem veriliyor. Biri de işte Nisan tatili dediğimiz tatil, şimdi Mart'a kaydı.
0: Evet.
1: O tatilde veriyoruz. Onu da yine öğretmenimizin gözetiminde çözüyor. Niye? Zaten geçmişte yapamamış ve boş bırakmış ya.
0: Evet.
1: Bir daha çözdüğünde öğretmen nereye takıldığını anlayacak.
0: Görmüş oluyor anlık olarak.
1: Ve ona göre ona destek olacak, eksiğini giderecek.
0: Şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasına az kaldı ya, yakında açıklanıyor.
1: Haftaya nasıl LGS var.
0: Haftaya evet.
1: LGS açıklanıyor.
0: Cuma günü LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Sonra tercihler başlayacak pazartesi günü. Peki nasıl geçmiş çocukların sınavları? Yani konuştuğunuzda...
1: Ya şöyle, bizde çok büyük bir kitle olduğu için her çeşit geçen öğrencimiz var. Yani tam puan alan da epey bir öğrencimiz çıkacak. İstediği yere değil de bir tık altına girecek öğrencilerimiz de çıkacak. Ama genel anlamda hani kursa geldim, pişman oldum, aman niye gittim diyen öğrencimiz
0: kurstan
1: yok.
0: Dolayı sormadım da genel sınav açısından sordum. Hayır,
1: zorluk.
0: Nasıl geçti sınav? Zor geldi mi gençlere? Ne düşünüyorlar diye.
1: Bu yıl LGS'de de YKS'de de öğrencilerden benim edindiğim izlenim geçen yıla göre bir tık daha başarılı olduklarını düşünüyorlar öğrenciler.
0: Ha, daha iyiydi diyorlar.
1: Daha
0: yani.
1: İyiydi diyorlar. Yani kolay sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama daha kolay diyorlar.
0: Biraz önce yayına girmeden vibe dedi Murat hocamız. Öyle bir vibe aldım dedi. Oo hocam dedim, yeni neslin kullandığı kelimeleri kullanıyorsunuz dedim. Şimdi tık diyor falan. Yani eğitimcileri de dönüştürmüşüz bayağı.
1: Biz öğrencilerimize...
0: Güzide Türkçemize öğrencilerimizden kattığımız vibe'lar falan.
1: Biz onlara ayak uyduruyoruz. Onların gerisinde kalmamaya çalışıyoruz. Onlar çağın ilerisinde, biz de geride kalmayalım.
0: Ama bu bakış açısı çok kıymetli. Gençler de siz o yüzden sevip düğüne davet ediyorlar baksanıza. Yani yoksa şey gibi hani böyle sürekli onları düzelten, onu bozdunuz bunu bozdunuz diye bakınca onlar da bize dönüp şöyle bir yüzümüze siz neyi bozmadınız ki dese verecek cevabımız yok, o da ayrı.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Kol kola girmek.
0: Evet. Güzel.
1: Temel slogan bence o.
0: Evet, kesinlikle kol kola girmek. Şimdi son dakikalar şu geldi aklıma. Bugün Temmuz ayındayız şimdi. 4 Temmuz'dayız. Seneye ben sınava hazırlanacağım. Şöyle güzel bir tatil mi yapayım? Yaz dönemi başlamayayım değil mi? Yani çocuk böyle bir yazın bir derin nefes alıp geçsin tosun mu? Yok efendim, hani sen sınava gireceksin seneye, özellikle YKS için soruyorum. Seneye sınava gireceksin, gel bakayım deyip yazın da ufaktan başlamalı mı?

0: Ne zaman başlıyor dersleriniz?
1: Şimdi aynı soruyu veliler de soruyor bize. Hemen başlatacağız. Hemen özel dersler başlayacak. Hayır dedim. En az 2 hafta hiçbir şey yapmadan zihnini bir dinlendirmesi lazım.
0: Aa, bir ay olsa.
1: En az 2 hafta.
0: Bir ay olsun.
1: En az 2 hafta. Bir aya tamamlamayı da şöyle yapabilir. Şimdi artık matematik sorularında bile okuduğunu anlama önemli.
0: Evet.
1: O yüzden o 2 haftayı da yoğun bir okuma programı şeklinde geçirirse gene dinlenmiş olur. Okuma da zihni dinlendiren bir şey.
0: Tamam.
1: Ama ondan sonra ufak ufak başlaması lazım. Ufak ufak derken de bir program dahilinde, bir disiplin içerisinde, bir rutin kazanarak ilerlemesi gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlıkta Görkem Hanım en önemli şey düzenli bir rutin devam ettirmek. Çok aşırı çalışmak değil. Düzgün bir rutin içinde giderse, yapamadığı şeyleri öğretmenlerine sorarsa başarısız olacak öğrenci ben tanımıyorum.
0: Yani 500 soru çözmek mi, 5 soruyu derinlemesini anlayarak çözmek mi arasında fark var.
1: Fark var.
0: Hani biraz böyle bir sayı odaklı, çok çalıştım, 5 saat, günde 3 saatimi ayırdım, 5 saatimi ayırdım değil de nasıl bir çalışma sistemiyle yaptın bunu?
1: Evet.
0: Belki de günde 20 dakika ayırsan olacak.
1: Bir o, bir de erteleme huyumuz vardır bizim.
0: Çok.
1: Ertelemeyecek. Yani bugün yapması gereken şeyi bugün yapacak. O zaman dinlenmeye de zaman kalıyor, oynamaya da zaman kalıyor, her şeye zaman kalıyor. Ama ertelediği zaman birikiyor.
0: Ay biz de erteliyoruz, ertelemiyor muyuz?
1: Yani o disiplin kısmını kazanmak çok önemli. Onu da kazanması için kurslar önemli işte.
0: Bu yaşlarda kazanılıyor biraz işte. O yüzden önemli yıllar. Çok teşekkür ediyorum katkınız için.
1: Ben teşekkür
0: Doğru
1: ederim.
0: Cevap Eğitim Kurumları Genel Müdürü Murat Boğa bizimle birlikteydi. Efendim haftaya yine aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz. Cuma günü sonuçlar açıklanacak bakalım. Cumartesi zaten buluşacağız, değerlendiririz birlikte. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. İttifakı sert sözlerle eleştiren Trump, Ankara'da dengeleri değiştirecek hangi mesajları verecek? NATO'da yeni bir dönem mi başlıyor? Erdoğan'la yakın ilişkisini her fırsatta vurgulayan Trump, hangi sürpriz adımları açıklayacak? Washington-Ankara hattı yeniden mi şekilleniyor? ABD'nin desteği zayıflarken Avrupa nasıl bir güvenlik stratejisi izleyecek? NATO içinde yeni güç dengesi mi kuruluyor? Türkiye'nin artan askeri gücü NATO'da dengeleri Ankara lehine mi çeviriyor? Küresel krizlerin çözümünde Türkiye artık başat aktör mü? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir, gazeteciler Gürkan Zengin ve Nedret Ersenel yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 17'ye geliyor. Sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde yine bir Tahran'a gidelim. ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Önce bir İran'a bakacağız dedik. Çünkü bizi orada Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin bekliyor. Yerinde takip ediyor o cenaze törenini. Dün resmi tören başlamıştı. Bugün de yine devam ediyor. Perşembeye kadar sürecek hatta. Peki nedir acaba son durum? Çetin Erçetin'den dinleyelim notlarını.
1: Tuba, şu anda cenaze töreninin yapıldığı musalladayız. Çok yoğun bir medya takibi var. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, böyle Babek gösterebilirsen. Öncelikle buranın basın merkezi olduğunu hatırlatayım. Kırmızı halılar serildi. Ayakkabılarımızı çıkararak girdik. Burası neden ayakkabılarımızı çıkararak girdik? Onu da hemen altını özellikle çizeyim. Çünkü burası dini bir mabet. Yani Tahran halkı her cuma günü burada cuma namazını kılıyor ve dini lider Hamane'yi burada kıldırıyor veya kendisinin vekil kıldırıyor. Şimdi mabet dedim çünkü bu Şiiler, İran'da her ilde sadece bir camide namaz kılıyorlar. Yani farklı farklı namaz kılınmıyor. Her camide, her ilde bir cami. Burada Tahran'ın en salla dediğiniz zaman akla direkt dini lider geliyor. Ben de şu anda tam da
0: problem oluştu çünkü yoğun bir basın takibi var. Çetin Erçetin bize Tahran'dan aktarmaya çalıştı. Hamane'nin cenazesini yerinde takip ediyor. Şu anda da ekranda yine canlı görüntüler var. Az önce de Çetin Erçetin bahsetti. Cenazenin ikinci günü gecikmeli veda ediyor. İran aylar sonra Hamane'ye veda ediyor. Cenaze töreni Perşembe'ye kadar devam edecek dedik. İlk gün resmi törenle başlamıştı. Bugün de yine Musalla'da az önce bize aktardığı bilgileri yine halk meydanlarda yoğun bir kalabalıkla sıcak havaya rağmen meydanları doldurdu halk. Daha önceki bağlantılarında Çetin Erçetin bahsetmişti, 41 dereceyi gördüğünü söylemişti hava sıcaklığının, ama galiba şu anda yeniden bizi duyabiliyor Çetin Erçetin. Sözü ben ona bırakayım hızlıca.
1: Tuba, teknik olarak tabii burada çok sayıda cep telefonu var, çok sayıda internet kullanıcısı var. Dolayısıyla atlar gidiyor geliyor. Hatta aşağıda jammerlar var. Yani tam da benim sağ tarafımda jammerlar var. Ve o jammerlardan dolayı cep telefonları kesinlikle çekmiyor. Biz de burada çok böyle hani özel bir internet kullanarak size yayın vermeye çalışıyoruz. Arkamda İran bayraklarını görüyorsunuz. Burası her cuma günü Tuğba, her cuma günü. Burası cuma namazının kılındığı yer. Yani cuma imamının Tahran'da geldiği ve namaz kıldırdığı yer. Tahran olduğu için, başkent olduğu için burada genel itibariyle dini lider. Yani bugüne kadar Ali Hamane'yi, Ayetullah Ali Hamane'yi burada namaz kıldırıyordu. Kendisi gelemese de kendisinin vekil kıldığı bir isim gelip burada namaz kıldırıyordu. Şimdi onun cenaze namazı burada yarın sabah kılınacak ve bugün halka açık bir cenaze töreni düzenleniyor. Dün devlet başkanları gelmişti. Bugün de halka açık. Biz de burada basın merkezindeyiz. Çok sayıda gazeteci var. Tahminimce burada en az 2000'den 3000'den daha fazla gazeteci var. Tabii genel itibariyle ritüel burada herkes siyah giyiniyor. Matemi anlatmak adına, matemi göstermek adına herkeste siyah kıyafetler var. Dolayısıyla şunu hemen belirtelim. Şimdi bir taraftan da tabii kalabalık bir kitle var. Yaklaşık 20 milyon insanın bu cenaze törenine gelip katılması bekleniyor. Dolayısıyla 20 milyon insan 2 gün boyunca burada, 24 saat açık olacak burası ve 24 saat boyunca da insanlar gelecekler. Burada bu cenazeyi tavaf edecekler, fatihalarını okuyacaklar. Tabii hepimizin gözü kulağı Müşteba Hamane'deydi. Müşteba Hamane bu törene katılacak mı? Babasının cenazesine gelebilecek mi? Zira 28 Şubat'tan beri Müştaba Hamaney'den sadece ses var. Pardon, ses de yok. Sadece sözlü mesajlar var. Kendi özel sözcüsü, temsilcisi üzerinden verdiği mesajlar var. Onun dışında hiçbir görüntüsü ortaya çıkmadı. Dün devlet başkanlarının katıldığı programa belki katılır dedik. Orada da yoktu. Dün önemli bir görüntü vardı aslında. Belki Türkiye'deki televizyonlarda da bir konuşulmuştur. Suudi Arabistan heyeti tam Hamaney'in cenazesinin başına geldiği an Ali İmran suresi okundu. Çok anlamlıydı, manidardı. Zira kafirlerle beraber olanlar ve Allah adına savaşanlar arasındaki bir olayı anlatan bir tablodu. Ve bunun üzerine de İran'da televizyonlar, medya, sosyal medya gün boyunca Suudi Arabistan heyeti için Ali İmran suresinin durumu anlatılmıştı. Ve tabii şimdi hepimizin gözü kulağı bugün de yarın da olacak. Biz de Habertürk ekibi olarak şu an ben kameraman arkadaşım Babek'ten bir daha rica edeceğim. Bu kalabalık bölümü gösterelim. Ardından da biz sözü Tuğba sana bırakalım. Çünkü dünyanın birçok ülkesinden gazeteciler var. Biz de birazdan bu camlar açılacak. Hemen Babek burayı da gösterebilirse. Bu camlar açıldığı andan itibaren biz de gideceğiz. Burası çok sıcak. 41 dereceyi geçtiği için gazeteciler için bir önlem alındı. Protokol bölümümüze tahsis edildi. Dolayısıyla biz de bu protokol bölümünden, VIP bölümünden birazdan cenazelerin olduğu bölümünde sonraki bültenlerimizde yayınlarımıza devam edeceğiz. Sözü sana bırakıyorum Tuğba.
0: Peki Çetin Erçetin, çok teşekkürler. Hamaney'in cenaze töreninden notlarını dinledik. Çetin Erçetin'den, Tahran'dan aktardı. Şimdi devam edelim. Tabii bir yandan ABD ile İran arasında mutabakat süreci de devam ediyor. Mutabakat sağlanmasına rağmen ama anlaşmazlıklar sürüyor. ABD

0: cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini savundu. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. Tahran'dansa Trump'ın İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak, onlar önce kendi sorunlarına odaklanmalı dedi. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız. ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz derken Londra ve Paris'e de uyarı mesajı gönderildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdan geçişleri desteklemek için askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır diyerek kriz doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı boğazın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak bir açıklama yapıyor. Hemen kulak verelim.
2: Beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyeti İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa

olsun. Bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan, distinguished ministers, excellencies, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me once again take this opportunity to thank my dear brother President Tayyip Erdogan for his warm welcome and gracious hospitality. It is always a pleasure to visit the magnificent city of Istanbul on the shores of the Bosphorus, under where history meets modernity.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etmişti bugün ve ikili görüşmeler yaptı. O görüşmelerin ardından da ortak bir basın açıklaması düzenleniyor şu anda. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı, basın açıklaması. İkili ilişkiler, bölgesel, küresel meseleler hakkında toplantı yaptık dedi. İslamabad mutabakatı sayesinde dünya derin bir de nefes aldı diye ekledi. Şimdi Şahbaz Şerif'in Pakistan Başbakanı

0: Türkiye Şerif'in de söylediklerine kulak verelim.
1: Kendi evini hissetmektedir ve her Pakistan vatandaşının, Pakistanlının kalbinde de Türkiye, Türk halkı ve Türkiye aynı şekildedir. Ortak bir geçmiş, kader ve çaba söz konusudur bu kardeşlik içerisinde. Her iki modern ülke oluşmadan önce de iki halk birlikte bulunmuştur, birlikte yan yana omuz omuza olmuştur tarihin inşası çerçevesinde ve Asya alt kıtasındaki Müslümanlar bir arada omuz omuza, Türkler ve oradaki Pakistanlılar her zaman birlikte bulunmuştur ve orada bir önemli bir medeniyetin oluşması konusunda da birbirleri ne destek olmuşlardır ve burada bir sevgi ve dayanışmayı oluşturmuşlardır. Aynı zamanda bu çerçevede gerçekleşen cömertlik konusu tarih boyunca devam etmiştir. Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur. Bu dayanışma karşılıklı olarak gerçekleşmiştir ve karşılıklı cömertlik Türkiye tarafından çok zorlu şartlarda, depremlerde, savaş zamanlarında Türk halkı her zaman tam olarak kararlı bir şekilde yanımızda olmuştur. Yine aynı şekilde bu karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Yine 2010 yılında da ülkemizdeki sel felaketinde Türkiye halkı bizim yanımızda oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ederek bu bölgeleri gözlemledi ve bizimle birlikte olmuştu. Bizler bölgemizde yakın bir şekilde iki ülke birbirini takip etmektedir ve Sayın Emine Erdoğan da yine cömert bir şekilde selden etkilenmiş olan insanlara destek olmuştur ve bu karşılıklı ilişkiler milyonlarca Pakistanlının kalbine dokunmuştur ve samimiyetin, Türkiye halkının, Türklerin samimiyetinin ve karşılıklı sevginin simgesi olmuştur. Türk şirketleri modern bir hastane inşa etti, yine okul inşa etti ve modern yerleşim yerleri inşa ettiler ve selden etkilenen insanlarımıza önemli katkılar sundular. Yine burada güçlü ve iyi kalitede sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktayız bu yapılar içerisinde. Bunların hepsi uzun soluklu, aslında uzun soluklu bir şekilde Türkiye'nin bölgeye olan sevgisinin ve kardeşliğinin göstergeleri olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında çok mutlu bir şekilde ve gururlu bir şekilde Pakistan ve Türkiye'nin bir ruh içerisindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz.
2: Bugün verdiğimiz mesajlarda insanlığa bir örnek teşkil ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana. Onun verdiği mesajlar bizim her zaman ortak yolculuğumuzun yolculuğumuza ışık tutmuştur. Biz de ülkemizde Mevlana'yı bir manevi rehber olarak gördük. Bizim manevi rehberlerimiz de böyle gördük. Konya'da Konya'yı merkez almış olan önemli bir inanç söz konusu burada. Biz de her zaman bu inançtan, Mevlana'nın sisteminden ve inancından etkilenmişizdir. Sayın Tayyip Erdoğan bu geçtiğimiz 20 yılı aşkın bir süredir dinamik bir liderlik ve cesur bir liderlik ortaya koymakta. Ve kendisinin bu liderliği sayesinde bu yıllar içinde Türkiye önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ekonomik açıdan, teknolojik açıdan ve stratejik açıdan. Kendisi Türkiye'nin ulusal prestijini güçlendirdi ve özgüvenini arttırdı.

0: kendi bağımsız sesini güçlendirdi. Ve konum olarak şu anda Türkiye global anlamda da en etkili ülkelerden biri oldu. Pakistan olarak kendisinin dostluğu, kendisinin bilgeliği, kendisinin bize yol göstericiliği bizim için önemli ve verdiği destekler. Bugün Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda, iş konferansında bir araya geldik. Türkiye'nin canlı iş alemiyle bir aradaydık. Bir iyimserlik ve girişimcilik ruhuna tanık oldum orada. Ve şunu bir kez daha gördüm ki iki ülke arasında mevcut olan ekonomik ortaklık artık yeni bir aşamaya girmekte. Yeni bir bölüm açıyoruz bu kitapta artık. Sayın Erdoğan'ın da yetkin liderliğinin yardımı ile. Sayın Erdoğan ve ben bu arada bugün son derece kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ve karşılıklı olarak ikili ticaret yatırımlar ve endüstriyel işbirliğinin artıyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ele getirdik. Ve tam potansiyelini ekonomik ortaklığımızın daha da gerçekleştirebiliriz dedik. Burada bir iyi niyet var ama biz iki ülke olarak kendine özgü bir fırsatla karşı karşıyayız aslında. Karşılıklı mutabık kaldığımız 5 milyar dolarlık karşılıklı ikili ticaret hedefini yerine getirme arzumuzun altını çizdik kararlılıkla. Bu arada çok temel ulusal anlamda önemli konuları ele aldık. Biz Pakistan olarak Türkiye'nin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili mesele bağlamında. Bu arada son 10 yıllardır zaten bu pozisyonumuzu muhafaza ettik. Bu arada Türkiye'de de ilkeli bir şekilde ve yılmaz bir şekilde Kaşmir halkını destekledi, destekleye geldi. Bu konuda da biz elbette büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan ve ben ortak bir şekilde şuna inanıyoruz. Diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözmek anlamında ve uluslararası barış ve güvenliği temin etme anlamında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı bir şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın bu bölgede gerçekleştirdiği barış çabalarına destek verdiğini görüyorum. Çok şükür ki İslamabad mutabakat zaptının imzalanmasıyla bu çabalarımız sonlandı. Pakistan ve Türkiye'nin bugün aldığı kararlar sadece kağıt üzerinde birer karar olmayacak. Bunlar hayata geçirilecek, daha güçlü yatırımlar, daha derin stratejik işbirliği olarak hayata geçirilecek, daha en önemlisi de halklarımız için daha iyi bir gelecek anlamında hayata geçirilecek bu kararlarımız. Pakistan kararlı bir şekilde daha da güçlendirmek konusunda kararlı bu mevcut olan ortaklığımızı. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir. Ve Mevlana'nın da bize hatırlattığı gibi ışık hep aynıdır. Farklı diller konuşuyor olabiliriz, farklı diyarlarda yaşayabiliriz. Diyarlar farklıdır ama ışık aynıdır demiş Mevlana. Aynı şekilde farklı diyarlarda yaşıyor olabiliriz ama aynı ışık bizi aydınlatıyor. Karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış ve kırılamaz, yıkılamaz bir kardeşlik söz konusu. İki kardeş ülkemiz arasında. Daha fazla barış, daha fazla refah ve paylaşılan ortak bir başarı öngörüyoruz ülkelerimiz için. Yaşasın Pakistan, Türkiye kardeşliği ve dostluğu. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ortak basın toplantısını dinledik, kulak verdik. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı yaptı. İkili görüşmeler, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıklarından bahsetti. İslamabad mutabakatı sayesinde dünya derin bir nefes aldı dedi Erdoğan. Müzakere sürecinin ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz dedi. Büyük emeği var sevgili kardeşim Şerif'in diye bahsetti. Ve tabii daha pek çok konuya değindi. Hüseyin'de İsrail ile ilgili olan vurgusu.

0: Şu da önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve her iki lider de aralarındaki o 5 milyar dolarlık ticari anlaşma konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi. Tabii tüm bunları konuşacağız. ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin detaylarına değineceğiz. Önümüzde tabii NATO zirvesi de var. Konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Filiz Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Birlikte dinledik hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hem Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarını. Kritik bir buluşmaydı NATO zirvesi öncesinde. Bir yandan da tabii ABD-İran müzakerelerindeki son durum malum. Mutabakat var ama anlaşmazlıklar sürüyor. Özellikle Hürmüz konusunda karşılıklı saldırılar, misillemeler de oldu son olarak. Nasıl değerlendirirsiniz bu son açıklamalar ışığında son durumu?
1: Tabii Pakistan'la Türkiye'nin ilişkileri tarih açısından bakıldığında belki de kıyas kabul edilmeyecek kadar derin bir geçmişe sahip. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarını hatırladığımız zaman Pakistan halkının desteği, Pakistan devletinin desteği o anlamda da çok önemli ve manidar. Tabii Pakistan'ın ben özellikle Donald Trump'la görüşmesi sonrasında imzalanan anlaşma, özellikle kritik mineraller açısından imzalanan anlaşma sonrasında küresel arenada ön plana çıkan bir aktör haline geldiğini de ifade etmek isterim. Burada tabii Donald Trump'ın kişiliği çok ön plana çıkıyor ve özellikle bu müzakere sürecinde pek çok ülke öne çıktı ama asıl imzayı atan ülke Pakistan oldu. Ve bundan sonraki süreçte de Pakistan'ın özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkeler ve tabii ki Afganistan, diğer tarafta batıya baktığımız zaman İran o kadar stratejik bir noktada konumlanıyor ki Pakistan. Daha bunlar yolun başı diye ifade etmek istiyorum. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geldiği nokta tabii ilk İran'la ilgili süreç, müzakere süreci gündeme geldi. Türkiye ismi öne çıkmıştı. Sonrasında Pakistan'a dönmesi açıkçası Türkiye için çok olumlu ve Türkiye'nin muhtemelen bunda destek olduğunu da söylemek gerekiyor. Türk bürokrasisinin dışlarının bu anlamda önemli etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Şu anda NATO zirvesi öncesinde böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi de manidar.
0: Evet, az önce Pakistan Başbakanı Şerif de Türkiye'nin desteğinden bahsetti, altını çizdi. Şimdi dedik ya bir yandan mutabakat sürüyor ama bir yandan anlaşmazlıklar var ve dünyanın da aslında bu mutabakatın, müzakerelerin olumlu yöne gidip gitmeyeceği konusundaki ortak bir endişesi İsrail. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce belirtti. İsrail yönetimi mutabakatı dinamitlemeye yönelik tehditlerini sürdürüyor. Biz de yakından takip ediyoruz. İsrail'e izin verilmemeli. Savaş bağımlısı olarak tanımladı hatta İsrail'i. Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmadıklarından bahsetti. Siz de yorum yapmanız gerekirse ne söylersiniz? Son olarak Trump ve Netanyahu'nun da görüşmesi gündemde. Ama tabii bir yandan da İran'daki cenaze, Hamenei'nin cenaze töreni için Trump İran'a süre verdiğinden bahsediyor. Ne dersiniz? En büyük engel bu mutabakat sürecinde İsrail mi sizce de?
1: Tabii Pakistan'ın ön plana çıktığı bir noktada İsrail'in de Hindistan'ı ön plana çıkarmaya çalıştığını ifade etmek gerekiyor. Herkes bu İran'la İsrail arasındaki o karşılıklı füze alışverişini konuşurken biz bir yanda Modi'yi, Hindistan Devlet Başkanı'nı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Türkiye'yi işaret ettiği o fotoğrafın servis edildiği günleri hatırlamak gerekirse Hindistan'ın bu anlamda İsrail tarafından öne çıkartılan bir aktör konumunu değerlendirmek gerekiyor. Tabii İsrail'in hedefi nedir diye baktığımız zaman Netanyahu aslında 7 Ekim 2023'ten 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çıktığında o konuşmasında elindeki haritayla ifade etmişti. Yeni bir Orta Doğu, yeni bir Orta Doğu dediği de aslında Hindistan'dan başlayıp Orta Doğu üzerinden Hayfa Limanı'ndan Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya giden bir güzergah, yeni bir transit ticaret hattı ön plana çıkartmak istiyor. Bunu gerçekleştirmek için de elinde bulunan bütün imkanları kullanacaktır. Yakın dönemde özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle derin

0: derinleşen ilişkileri, orada yapılmaya çalışılan zirveler bu noktada vazgeçmediğini bize gösteriyor. Donald Trump'la görüşmede bu kadar ısrar etmesinin sebebi de çünkü Donald Trump'ın desteklediği hat bu hat kesinlikle değil. O artık net bir şekilde ortada.
1: Evet.
0: Zengezur Koridoru'na Trump Koridoru ismi verilmesi de dahi orta koridor yani Türkiye'nin üzerinden geçtiği hattın destekleneceğini bize söylüyor. Bu anlamda da İsrail'in bu baskılayıcı politikasının devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bir yandan da tabii Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkiler nereye evrilecek? Bir yandan Beyaz Saray'da buluşacakları, hatta Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Anne'yle Netanyahu'yu bir araya getirmek istediği de konuşuluyor. Tabii az önce de belirttim, Trump dedi ki cenaze törenleri var, önümüzde bir NATO zirvesi de var. Bir hafta süre veriyorum dedi İran'a. 18 Temmuz'a kadar. Tekrar yani tarih 18 Temmuz gibi görünüyor tekrar masaya oturmaları için. Sizce otururlar mı Filiz Hanım? Bir sorun çıkmaz değil mi o konuda? Görüşmeler devam eder yani.
0: Burada bence kritik belirleyici unsur yaklaşan ara seçimler. Amerika Birleşik Devletleri'nde süper çoğunluğun kaybetme riski giderek artıyor ve Yahudi lobisinin etkisinin de kırılma yönünde emareler var. Bazı seçilen isimlerin ve anketlerde Yahudi lobisinin desteklediği isimlerin birer birer kaybetme riskinin bulunduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla burada bastıran tarafın Netanyahu olması Amerika Birleşik Devletleri içerisinde azalan Yahudi lobisinin gücünü konsolide etmek için bir çaba olarak okumak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği artık Orta Doğu değil, Ukrayna'da değil, Avrupa'da değil, tamamen Batı Yarımküre ve Pasifik odağını harekete geçirmek isteyen bir Trump varken Netanyahu ise bazı belki provokatif eylemler olabilir. Trump'ı tekrar masaya çağırmak için dikkat edilmesi gereken günler geliyor açıkçası.
1: Peki, şimdi bir yandan da tabii Salı günü 7-8 Temmuz Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapıda. Her bakımdan çok tarihi bir zirve olarak yorumlanıyor. Trump gelecek, 1000 kişilik bir heyetle gelecek. Öncesinde açıklamaları oldu. Erdoğan arkadaşım, dostum geleceğim dedi. Yine bir yandan NATO Genel Sekreteri Rutte'den kritik açıklamalar var. O da bazı anlaşmaların sinyalini verdi. Ne diyorsunuz? Zirvenin kazananı, bir yandan da ABD medyasında zirvenin kazananının her türlü Türkiye olacağı konuşuluyor. Çünkü F-35 ve mini muharip uçağı Kaan için F-110 jet motorlarının satın alınması da gündemde. Ne bekliyor bizi bu önemli zirvede sizce Fizan?
0: Tabii Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması çok önemli bir sinyal. Açıkçası orada Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarının eğer bir Demokrat Parti temsilcisi Amerikan Başkanı olsaydı böyle olur muydu? Büyük soru işareti ama Donald Trump'ın iktidarının olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri net bir şekilde hem NATO'dan hem de Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki rolünü giderek çok çok büyük miktarlarda azaltma eğilimini gösteriyor ve bunun için de çok ciddi adımlar atılıyor. Ama bunu yaparken de bir boşluğu asla oluşturmak istemediği için ve NATO dediğimiz zaman da ikinci büyük ordu, Amerika Birleşik Devletleri ardından ikinci büyük orduya sahip ve saha deneyimi olan ülke olarak da karşımıza Türkiye çıktığı için ve buna ilaveten de 21. yüzyılın belki de belirleyici unsuru drone yani insansız hava araçları teknolojisi dediğimiz zaman da paradigmayı değiştiren ülke Türkiye olduğu için bu anlamda Türkiye'nin yükselen bir gücü, NATO içerisinde yükselen bir gücü olduğunu net bir şekilde görmek gerekiyor. Açılan yeni NATO üsleri Türkiye'de yine oluşturulmaya çalışılan yeni yapılandırılma Türkiye'yi hatta Brüksel'deki belli isimlerin Türkiye'ye çekilmesi, İzmir'e çekilmesi gibi konular gündemdeyken ilerleyen dönemde Türkiye'nin ki buna yine Avrupa ülkelerinin de Amerika'dan doğan boşluğu Türkiye ile doldurmak yönünde bir irade göstermeleri yakın dönemdeki tatbikatlarda gerçekten övgüler dizdiler Türk askerine,
1: Evet.
0: Türk ordusuna. Bunlar aslında Türkiye'nin yükselen gücünün birer göstergesi. Sadece artık bölgesinde güvenlik sağlayan ülke değil ama küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonu pekiştiren günler geliyor. Türkiye için bir ama eklemek istiyorum. Hı hı. Bundan rahatsız olan ülkeler olduğunu altını çizmek gerekiyor. Yakın dönemde Fransa ve Yunanistan arasındaki stratejik işbirliği özellikle nükleer silahların

0: sınırlarını Fransa'nın Almanya ve Yunanistan'la paylaşma kararı vermesi, yine Doğu Akdeniz'de oluşturmaya çalışılan bir yeni statüko oluşturmaya çalışılıyor, yeni bir realite oluşturmaya çalışıyor Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden. Buradaki provokatif eylemlere karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Türkiye'nin bu yükselen gücünden rahatsız olan ülkeler olduğunda bilmek gerekiyor.
1: Tam da bu analizin üzerine Middle East Eye'de bir analiz var. Batılı kaynaklara dayandırıyor bu haberini. Fransa ile Türkiye arasında yeni bir sayfa açılacağı konuşuluyor. Bunu da hatta Fransa'nın Avrupa'nın güvenliğin konusundaki yol haritasında Türkiye'yi temel yapı taşı olarak bir konuma koyduğundan bahsediliyor. Bir yandan da bunu Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tırnak içinde soğumasına bağlıyor analizde. Katılıyor musunuz bu duruma? Türkiye ile Fransa arasında yeni bir sayfa açılır mı?
0: Tabii Macron kişiliğini bir tarafa koyacak olursak, Fransa dediğimiz zaman Akdeniz'de kendini bir güç olarak konumlandırmaya çalışan işte Attali, Jacques Attali danışmanlığında bir yol haritası var. Fransa'yı bir Doğu Akdeniz'de temel güç yapmaya çalışan bir siyaset izlerini çok uzun zamandan beri. Bu da tabii Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve özellikle Kıbrıs üzerindeki çıkarlarıyla ne kadar örtüşüyor veya nereye kadar örtüşebilir bir soru işareti. İkinci soru işareti tabii Fransa'nın bu Akdeniz'de egemen güç olma arzusuna İtalya ve İspanya'nın pek de sıcak bakmadığını görmek gerekiyor. Dolayısıyla Macron özelinde bir Avrupa'da doğan lider boşluğunu doldurmaya çalışan bir profil çiziyor. Ancak bu noktada ne kadar başarılı olur olmaz o bir tartışma konusu. Bir de eylem söylem birlikteliğini biz hep ararız. Yunanistan'la ve Almanya'yla bu nükleer silahlarını paylaşma yönünde irade gösteren bir Fransa'nın burada ne kadar samimi olduğunun, işte sahadaki eylemlerinin ne olacağı, Kıbrıs'la ilgili süreçte ne tür siyaset izleyeceği belirleyici olacaktır. Türkiye'de bu anlamda bu eylem söylem birlikteliğini dikkatle takip edecektir. Tabii Türkiye her zaman Avrupa ülkeleri ilişkilerini geliştirip derinleştirme tarafındadır. Ama burada da tabii ki samimiyet ve gerçek niyet ne kadar örtüşüyor sahadaki realiteyle buna bakmak gerekiyor.
1: Evet, Yunanistan demişken bir yandan da Yunanistan'la İsrail işbirliği konuşuluyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye bakan kıyıları, adaların kıyılarına İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin yerleştirileceği, Atina'da yine yeraltı askeri tesislerin inşa edileceği konuşuluyor. Bir yandan Lozan, bir yandan Paris Anlaşması var. O tarihi iki anlaşmaya rağmen böyle bir şeyin yapılması mümkün mü? Türkiye bu durumda kendini nasıl savunur? Bu da tabii akla geliyor. Tam da NATO zirvesi öncesinde Yunanistan'ın böyle bir işbirliğiyle gündeme gelmesini nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii Biden iktidarında Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan arasında çok derin ilişkiler kurulmuştu ve o meşhur Dedaça inanılmaz bir yığınak, çok ciddi endişe kaynağı olmuştu. Ancak Trump iktidara geldikten sonra Yunanistan-Amerika ilişkileri çok soğudu. Bu boşluğu da doldurmaya çalışan bir takım aktörler var. Biraz önce Fransa'dan bahsettik ve tabii ki İsrail, Türkiye'yi konumlandırmaya çalıştığı yer çok açıkçası İran, yeni bir İran olarak tanımlıyor Türkiye'yi. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Trump iktidarı buna ne tür cevap verdiğini her zaman görüyoruz. Çok olumlu bir süreç izlemiyor bu anlamda. Yine Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin alacağı zararı düşünecek olursak Yunanistan'ın burada ne kadar bunu sürdürebileceği yine bir soru işareti ve tabii ki Yunanistan'ın ekonomisi buna ne kadar dayanabilir, ne kadar ve iç siyasette halkın İsrail'le bu tür ilişkileri hiç de doğru bulmadığını, hiç de olumlu karşılamadığını, iç siyasette olası bir istikrarsızlığın Yunanistan'a bedelinin ne olacağını yine Yunan hükümeti ne hesaplaması gerekiyor.
1: Peki Filiz Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Vaktinizi ayırdınız. Ayağınıza sağlık. Takip edeceğiz önümüzdeki hafta NATO zirvesini ve yaşanacak gelişmeleri an be an. Sizin de değerli desteğiniz, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz. Şimdi devam edeceğiz sıradaki haberimizle. Devam devam ediyoruz haber bültenine. Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde açıkladı bunu, sıcak bir gelişme olarak aktarmıştık. Detaylara bakalım. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı Adnan Beker. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bu açıklamayı yaptı. Beker yoluna bağımsız Ankara Milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İyi Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Beker partisinden istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Zonguldak'la devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık diyen Özel yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
2: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
3: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı, eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
2: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar. Atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
2: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
1: Tekirdağ Çorlu'da patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybetti. O patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
4: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
3: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
5: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
3: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele etkinliğinin arttırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belgeyle adli ve idari süreçlerin etkinliği arttırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
3: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi.

0: Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteri tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
1: Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tarım sektörünün temsilcileri buluşmada bir araya geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alp Aslan Çakar, sürdürülebilir tarım için üreticilere desteğin devam edeceğini söyledi.
2: Biz bu programı 2021 yılında başlattık. Bu sene 5.sini düzenliyoruz.
3: Tarım sektörünün paydaşları bir araya geldi. Ziraat Bankası'nın başlattığı ekosistem buluşmasının 5.si Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
2: Bugün burada 81 ilden üreticilerimiz var, çiftçilerimiz var, kooperatifler var, akademisyenler var, işte finans kesimi olarak bizler varız, Tarım Bakanlığı yetkilileri var, tarım sigortalarında yer alan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında ekosistemin bütün unsurları burada. Ne konuşuyoruz? Aslında gün boyunca tarımı konuşuyoruz. Tarımda verimliliği konuşuyoruz. Sürdürülebilirliği konuşuyoruz.
4: Buluşma çok güzel. Şu an dünyanın en güzel kirazı var karşınızda. En dayanıklı lapseki devi diyoruz bu kiraza.
3: Yaş ve kuru meyve, bakliyat, süt ürünleri. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üreticiler kurdukları standlarda ürünlerini tanıttı.
5: Çok iyi bir organizasyon. Bizleri sadece kısıtlı bir bölge değil, Türkiye ile buluşturuyorlar.
2: Üreticimiz buraya geldiğinde gerek akademisyenlerden, gerek buradaki tartışmalardan, gerekse birebir iletişimden, burada herhangi bir fikirden bir kıvılcım alıp kendi iş yerine gittiğinde işini biraz daha farklılaştırarak, biraz daha iyi yaparak, herhangi bir sürecinde biraz daha iyi bir şey yapabiliyorsa ne mutlu bizde.
6: Burada ayvalığımızın doğal yeşil zeytinleri, sele zeytinimiz, yuvarlama zeytinlerimiz, taş baskı, soğuk sıkım zeytinyağlarımız mevcut.
7: Dünya fanının 162'ni karşılayan bir ülke konumundayız.
8: Yıllardır fuarlara katılıyorum. Bu kadar çapta, büyük çapta bir organizasyon olup da kusursuz olan ilk defa gördüm.
9: Beri grubunda, meyve grubunda hem fidan hem de üretim yapmak, hem de normal meyve üretimi yapmaktayız. Tamamen Ziraat Bankası'ndan aldığımız teşvik kredilerle yatan bölgesindeki yerimizi kurduk.
2: Biz bugün itibariyle 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL tarımsal kredi kullandırmış bir bankayız.
3: Ve kadın girişimciler. Anadolu'nun farklı noktalarında kurdukları kooperatiflerle yerli üretimin gücü olmaya devam ediyorlar.
10: Biz gül üreticisiyiz. Kadınlarla birlikte el ele vererek bir kooperatif kurduk.
11: Kadın kooperatifiyiz. 58 kadın köyün gelinleri olarak kadın kooperatifimizi kurduk. Hem yöresel ürünler yapıyoruz hem de yöresel yemekler kır lokantası işletiyoruz.
2: Bugün itibariyle biz 79 bin kadınımıza 82 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız. 155 bin gencimize 230 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız.
3: Sürdürülebilir tarım projelerinin de tanıtıldığı buluşma her yıl üreticileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
2: Gerçekten çok verimli, nitelikli, faydalı bir program olduğunu kanaatindeyiz. İnşallah bunu her sene devam ettireceğiz.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bayrakta gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada korkunç bir kaza yaşadı, tribüne çakıldı. Rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü şovda facianın eşiğinden dönüldü. Paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasına işte böyle düştü. Organizatörler paraşütçünün sağlık durumunun neyse ki iyi olduğunu belirtiyor. Seyircilerden de yaralanan yok açıklamaya göre. Paraşütçünün ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında da yine gösteri yapacağı belirtildi. Ve şimdi sırada Dünya Kupası'ndan haberler var. Onu izleyeceğiz ve bu dilimi noktalayacağız. Benden sonra ana haber başlıyor. Dilek Gül sizlerle olacak. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saat 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
12: Son şampiyon Arjantin zorlansa da adını son 16 turuna yazdırdı. Tangocular son 32 turu maçında turnuvanın sürpriz ekibi Yeşilburun Adaları'nı konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda rakibini 3-2 mağlup eden Arjantin son 16 turuna yükselmeyi başardı. Mısır Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmayı başardı. Afrika ekibi son 32 turunda Avustralya ile karşılaştı. Rakibini penaltılar sonucunda mağlup eden Mısır son 16 takım arasına kalmayı başardı. Mısır Fas'ın ardından son 16 turuna yükselen ikinci Afrika temsilcisi oldu. Son 32 turunun son maçında Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Kolombiya rakibini 14. dakikada Arias'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turuna yükselen son takım oldu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Oynanan karşılaşmaların ardından son olarak Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya eşleşmeleri oluştu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün ve bu gece oynanacak iki maçla başlayacak. İlk karşılaşmada ev sahibi ekiplerden Kanada saat 20'de Fas'ı konuk edecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 12'de ise Paraguay-Fransa maçı oynanacak. Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Yeşilburun Adaları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, harika bir milli takım, eminim ki bu maçta %200'lerini verdiler. Bence çok zorlandık, elbette kazanmayı hak ettik ancak bu rakibimizin işleri bizim için zorlaştırdığı gerçeğini değiştirmiyor, dedi. Arjantin kaptanı Lionel Messi, Yeşilburun Adaları maçının ardından konuştu. Zor olacağını biliyorduk diyen yıldız futbolcu, kimse size bir şeyi bedava vermez. İnsanlar takımları isimlerine göre değerlendirse de hiç de kolay olmayacağını biliyorduk, ifadelerini kullandı. Mısır kaptanı Muhammed Salah'ın keyfi yerinde. Tecrübeli futbolcu son 16 turuna kalmalarını, çocukların mutlu ve anın tadını çıkarırken görmek her zaman hoşuma gidiyor. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi, sözleriyle açıkladı. Mısır'da son 16 turu coşkusu yaşandı. Kahire'de toplanan binlerce taraftar Avustralya karşılaşmasını birlikte takip etti. Yaşanan heyecan ve maçın ardındaki sevinç görüntüleri güzel anları beraberinde getirdi. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro'dan Fransa maçı öncesi ilginç bir yorum geldi. Tecrübeli çalıştırıcı rakibinin kadrosunu bir fırtınaya benzetti. Alfaro açıklamasında, "Ben taşrada büyümüş bir adamım. Bizim oralarda fırtına yaklaştığında neresi olursa olsun hemen sığınacak bir yer bulmak zorundaydınız. Fransa tam anlamıyla bir fırtına. O fırtınada her an her yerden çıkabilecek o yıldırımlar doğrudan kalenizin merkezine yönelir. Yani üzerinize bir fırtınanın geldiğini bilirsiniz. İşte bizim görevimiz o yıldırımlardan ne şekilde kaçınacağımızı ve korunacağımızı bulmak." ifadelerini kullandı.

Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. İttifakı sert sözlerle eleştiren Trump, Ankara'da dengeleri değiştirecek hangi mesajları verecek? NATO'da yeni bir dönem mi başlıyor? Erdoğan'la yakın ilişkisini her fırsatta vurgulayan Trump, hangi sürpriz adımları açıklayacak? Washington-Ankara hattı yeniden mi şekilleniyor? ABD'nin desteği zayıflarken Avrupa nasıl bir güvenlik stratejisi izleyecek? NATO içinde yeni güç dengesi mi kuruluyor? Türkiye'nin artan askeri gücü NATO'da dengeleri Ankara lehine mi çeviriyor? Küresel krizlerin çözümünde Türkiye artık başat aktör mü? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir, gazeteciler Gürkan Zengin ve Nedret Ersenel yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Efendim saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. Herkese iyi hafta sonları, iyi cumartesileri diliyorum. Ana haberdeyiz. Ben Dilek Gül 2 saat boyunca bütün gündeme birlikte bakacağız. Ama bugün İstanbullular böyle çok bezdiğimiz bir sıcağın ardından sağanaklı bir havaya uyandık. Sağanak yağışın olduğu, yoğun böyle bir yağışın olduğu havaya uyandık. Tabii keyifli yanları da vardı ama sürücüler özellikle trafikte zor anlar yaşadı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Şöyle İstanbul'un geneline, manzaraya bir bakalım hadi birlikte.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitler de suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
0: Tabii günlerce süren sıcağın sonrasında rahatladık diyoruz ama manzara da böyleydi. Peki bu yağış ne kadar sürecek? Hemen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e dönelim ve soralım. Hüseyin, hem yarın için, yarın pazar malum, hem de haftanın geri kalanı için hava nasıl? Sen anlat bize lütfen. Tekrar o kavurucu sıcaklar gelecek mi? Onu merak ediyorum biraz.
3: Kısmen gelmeyecek. İyi haberler de var Dilek. Yani kısmen derken Marmara'da, İstanbul'da bu yağmurdan sonra hemen bir sıcak hava beklemiyoruz. Yağış tahminlerimizin ötesindeydi miktar olarak. Saat olarak isabet etti. Sabah öğlen arası, akşam 17 olurken kesen bir yağmur bekliyorduk ama sabah saatlerindeki sıcaklık şehrin, bakın ısı adası etkisi, sadece kışın konuşuyoruz bunu, kar yağışlarını engelliyor diyor. Yazın da çok çalışıyor. Ne işe yarıyor? Çok zemin sıcak olunca asfalt 55-60 derece olur. Hani yumurta kırsanız omlet olur derler ya, işte asfalt o şekilde. Bütün Marmara'da neredeyse yeşil alan olmayan her yerde. Bu çok ciddi bir yükselici harekete yol açıyor. Öğlen olurken sabahın ısınmasıyla birlikte ve Balkanlar çevresinden bize serin bir hava sokuldu yukarıda. Bu kadar yükselici hareket, su buharı, havadaki o soğuk hava ile karışınca o karışım çok derin bulutlar oluşturdu. Buna biraz şiddetli yağışı Üsküdar, Kadıköy, Maslak, Sarıyer çevresi, Beşiktaş, Kağıthane gibi ilçelere, Çekmeköy gibi ilçelere şiddetli sağanak olarak getirdi bu bulutlar, bu yağışı. Gerçekten riskli bir gündü. İstanbul'da bu yılın en ilçesel olarak ama kuvvetli yağışını almış olabiliriz. Sayılar tam açıklandığında ben de bizim amatör istasyon dediğimiz istasyonlar da aşağı yukarı belli ama resmi verilere bakınca yine göreceğiz ki kısa sürede düşen sağanaklar işte bunlar. Maalesef su baskınlarına yol açıyor. Ciddi bir maddi hasar oluştu pek çok noktada. Buradaki yağış şiddetliydi ama şehirde bu yağışlara çok bu şekilde dayanıksız olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bazı yokuş yerler var ki mesela şu örnekteki gibi, bu tahliye olması imkansıza yakın olunca suyun belki de dereye doğru, orası evlere doğru akıyor. Şimdiden sonra ise böyle bir yağış beklemiyoruz. Gece İstanbul'da parçalı bulutlu ve zaman zaman bulutlu bir hava bekliyoruz. Ama yağmasını beklemiyoruz bu gece. Yarın da güneşli geçecek. Ancak şimdi sıra yağışların sonrasındaki tatlı rüzgarlar, serin rüzgarları almakta. Bu gece doğal bir klima gibi bütün Marmara'yı serinletecek rüzgarlar. Gece sıcaklıkları 21-20 derecelere kadar düşüyor. Bursa'da da düşüyor, Tekirdağ'da da, İstanbul'da da, Edirne bile bundan daha sıcaktı, etkilenecek, serinleyecek. Ancak yağışlar Bolu ve Batı Karadeniz çevresine doğru uzanıyor bu sefer de bu gece. Bolu ve etrafında biraz da uzun süreli yağış neticesinde İstanbul'daki benzer görüntüler oluşabilir. 23-24 sularına kadar saat, gece yarısına kadar bu alanda Batı Karadeniz çevresinde yağışın sürmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'de sürüyor ama İstanbul ve etrafından ayrılıyor. Yarın da güneşli. Gelecek haftada 28-29 derece gün içi sıcaklıklarımız var. Kıyı Ege'de 34-35 derece, Akdeniz'de 32 derece gibi. Yani mevsim normallerinde ve 1-2 derece üzerinde. Nispeten iyi, serin sayılır bu Temmuz'un şu hali. Yağış haritası Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü ekranlara geldi. O yeşil alanlarda biz konuşurken hala yağmur var. Bakın doğuya ilerlemiş bile. Üzerimizden batıdan itibaren girip doğuya ilerlemiş. Burada Karadeniz kıyılarında da yarın yağmur olacak. Trabzon, Rize, Artvin çevresinde, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da hava çoğunlukla güneşli. Güneydoğu'ya çok sokulmuyor o serinlik. Orada hala Basra kökenli sıcak hava etkili oluyor. 40 derece, 38-37 derece düşüyor en fazla. Özetle böyle çok yakıcı olmayan bir hafta geçirmeyi bekliyoruz. Gelecek hafta İstanbul için, Ankara için, Samsun için, Çanakkale, Edirne, Bursa. Ancak Kıyı Ege, İzmir, Aydın, Akdeniz, Antalya, Adana yine 35'leri zorlayıp biraz aşacak. Oralarda ciddi bir serinlik yok ama ülkenin kuzeyinde hissedilir bir serinlik var diyebilirim Dilek. Birkaç günde sürecek.
0: Çok sağ olasın Hüseyin. Çok teşekkür ederiz. Haftanın gündemini, daha doğrusu hava gündemini Hüseyin Öztel aktardı bize. Biraz rahatlayacak İstanbullular en azından. Serin serin uyuyacak bu hafta için. Peki emeklinin durumuna bakalım. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlar belli oldu. Maaş zamları. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aile alanlar için ödeme tarihi ne zaman olacak? Bakalım haberimizde.
1: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz

0: Yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Türkiye'de ağırladı. Görüşmenin hemen sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Özellikle ABD-İran arasında yürütülen müzakere sürecine dair ifadeler vardı. Müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli dedi Şahbaz.
2: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
1: 36. NATO zirvesi kapsamında tarihi buluşmaya artık az bir süre kaldı. Zirve müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Ankara'da bir süredir ummalı bir çalışma var. Hazırlıklar söz konusu ve o hazırlıklar tamamlandı.
0: Dünyanın gözü Ankara'da olacak. An be an NATO zirvesi takip edilecek. Geri sayım sürerken hazırlıklar tamam. Başkent NATO'ya ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
3: NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentte güvenlik en üst seviyede. Ekipler 7/24 sahada, denetimlerde araçlar aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor.
0: Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Dünya basınının zirveye ilgisi büyük. Yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusu yaptı. Zirvenin medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Ankara'nın sokak ve caddelerinde de zirve atmosferi hakim. Şehir genelindeki 4434 açık hava iletişim noktasında zirveye ve Türkiye'nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan 4 ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapıldı.
1: Bu NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump da 7 Temmuz'da Ankara'da olacak ve Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple geliyor Trump. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da yine başkente taşınacak. ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da baş başa bir görüşme yapması bekleniyor bu arada.
0: ABD Başkanı Donald Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağının ise Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü,

0: sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, parti disiplinine uymayan il başkanlarının ihracı sürecek. Bu hafta NATO zirvesi dolayısıyla olağanüstü önlemlerin alındığı Ankara'da belki CHP-MYK toplantısı yapılmayabilir. Özgür Özel ise meclisin kapalı olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
0: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kurumsal kimliğe zarar veren, Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da ihraçlar yine gündemde olacak. Ancak MYK tarihi henüz netleşmedi. NATO zirvesi nedeniyle MYK toplantısının yapılması beklenmiyor. NATO tedbirleri kapsamında mecliste çalışmalarına bir hafta ara verdi. Bu nedenle Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını Eskişehir'de yapmaya karar verdi. Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da geçtiğimiz hafta görevden alınan il başkanları arasında yer almıştı. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Yol haritasını anlatacak. Toplantıda olağan kurultay süreci görüşülecek.
2: Evet, merhaba arkadaşlar.
0: CHP'de hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik iç denetim de sürüyor. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda MYK'ya sunum yapılacak. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili hakkında kuvvetli delil olan başkanlar ihraç edilecek.
1: Bu arada CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklamasını yaptı. Beker yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini de kaydetti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçilen Beker partisinden istifa etmiş. Geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anının güvenlik kamerası görüntülerine bakalım.
0: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
3: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
0: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araçta üzerine düşen parçalar nedeniyle

0: nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Burdur'da 7 yaşındaki bir çocuğun diş tedavisi sırasında iddiaya göre kalbi durdu. Doktorların çabası bu küçük çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Şimdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Diş tedavisi için girdiği hastaneden cansız bedeni çıktı. 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Burdur'da yaşayan 7 yaşındaki Ela Koca Çöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tedavinin genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. İddiaya göre işlem sırasında küçük kızın kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen 7 yaşındaki Ela kurtarılamadı. Aile şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ela'nın kesin ölüm nedeni adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak.
1: Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı ve operasyonda 60 şüpheli yakalandı efendim. Şüphelilerin hesaplarında 304 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 52 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi ve adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para, ziynet eşyası, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 60 şüpheliden 55'i de tutuklandı. İstanbul Maltepe'de silahlı ve maskeli iki kişi bir kuyumcuyu soydu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Motosikletle geldiler, saniyeler içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtılar. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi Zümrüt Evler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde durdu. Kask ve maskelerle yüzlerini gizleyen şüpheliler kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler kuyumcuyu silahla tehdit edip vitrindeki altın bilezikleri çalıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcuda delil incelemesi yapan ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde balkonunda uyuyan 70 yaşındaki adam ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Osman Gültaş tek katlı evinin balkonunda uyuyordu. Bir anda yanına gelen ayı 70 yaşındaki adama saldırdı. Ayının balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan ayı bir kişi tarafından az önce görüntüleri paylaştık. Cep telefonuyla görüntülendi efendim. Trabzon'da beyin tümörü ameliyatı geçiren hastanın operasyonun ardından alnı çöktü. Genç öğretmen 3 boyutlu özel implantla eski haline döndü.
0: Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ameliyatın ardından alnında oluşan çökmeye doktorlar 3 boyutlu implantla çare buldu. Trabzon'da yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Özlem Akın Türk, beyninde tümör tespit edilince hemen ameliyata alındı. Ameliyatta alın kemiğinin bir kısmı da çıkarılınca alnında çökme oldu. Doktorlar bu kez bu sorunu gidermek için harekete geçti.
2: Alın bölgesinde çukurluğu ve şekil bozukluğu olmuştu hastamızda. Biz de buradaki boşluğu tamamlayacak bir uygulama yaptık.
0: Doktorlar hastanın tomografi görüntüleriyle dijital kafatası modelini çıkardı. Tasarım merkezinde kişiye özel 3 boyutlu implant üretildi. Yapılan operasyonla implant yerine yerleştirildi.
3: Eski fotoğraflarıma baktıkça bu ameliyatı olmam gerektiğini bana acilen söylüyordu. O çöküklük hiç hoşuma gitmemişti.
0: Başarılı geçen ameliyatın ardından alın bölgesindeki deformasyon büyük ölçüde giderildi. Bir haftada sağlığına kavuşan genç öğretmen doğal görünümüne yeniden kavuştu.
4: Güzel oldu hocam. Ben de çok beğendim.
1: İstanbul'da polis ekipleri asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Şişli'deki kontrol noktalarında şüpheli araçlar durduruldu ve arandı.

0: Araçlar durduruldu, şüphelilere kimlik kontrolü yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri Şişli'de sahadaydı.
1: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hem narkotik hem de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Suçla ve zehir tacirleriyle mücadele konusunda hassas burunlu köpekler de uygulamada yerini aldı.
0: Drone destekli operasyonda şüpheli araçlar tek tek durduruldu, içleri didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasındaydı.
1: Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
3: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti.
0: Danıştay trafik cezaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Henüz kesinleşmemiş trafik cezası için ödeme emrinin gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Cezaya itiraz eden sürücü dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Danıştay dosyayı inceledi. Farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bayrakla gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü şovda facianın eşiğinden dönüldü desek yeridir. Paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasına bu şekilde düştü. Organizatörler paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek seyircilerden yaralanan olmadığını açıkladı. Paraşütçünün ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında da gösteri yapacağı belirtildi. Şimdi Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber Temmuz ayı kira tavan zam oranı da belli oldu. Bu hafta zaten biraz bunu konuştuk, hatırlayacaksınız. Konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,03 oranında hesaplandı. Tabii milyonlarca kişi için en büyük kriz hiç şüphesiz kira. Çünkü en önemli gider olarak karşımızda duruyor. Bu konuyu konuşmak istedik ana haberde. Emlak uzmanı Olcay Selvi konuğum olacak. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Selamlar.
3: Şöyle bir yayına girmeden önce ledlere baktım. Yani ne kadar artış olabilirmiş ki gibi düşünürken 32'den neredeyse 34'leri bulmuşuz. %2 oranında Temmuz'dan Şubat'a aynı yılın içerisinde bir artıştan bahsediyoruz. Zaten yaşayanlar olarak kiradan dert yanıyoruz, çok yüksek diyoruz ama bu işin uzmanı sizsiniz. Nasıl buraya geldik ve gerçekten bizim tarafımızdan bakılınca bu kadar yüksek dememizin de bir geçerliliği var mı? Bir metropolde yaşıyoruz. Şöyle dünyayla da kıyaslayınca İstanbul gerçekten kira noktasında çok pahalı şehirlerin başında geliyor mu? Bu doğru bir cümle mi?
4: Evet, aslına bakarsanız İstanbul kiralık şehirler, yani kiralık konutta şehirler arasında yüksek gibi görünüyor ama metropollere baktığınız zaman aslında çok da böyle rakiplere göre yüksek değiliz. Yani bu New York'ta, Londra'da çok daha yüksek fiyatlar. Tabii ki İstanbul, ben hep bunu söylerim, Napolyon'un ünlü bir sözü vardır. Yani dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu diye. İstanbul böyle bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'da kira fiyatlarında birazcık şu anda böyle kısa vadede çözülemeyecek bazı problemlerimiz var ki bunun en başında tabii ki kentsel dönüşüm geliyor. Buna biraz mecburuz. Yani bu süreci biraz yaşayacağız ve bu süreci biraz sindirmemiz lazım. Çünkü konut üretimi böyle bugünden yarına yapılan bir iş değil. En az 24-36 ay arasında bir şey istiyor ki İstanbul'da planlama da çok zor çünkü arsa çok az. Yani bu kadar az arsanın olduğu, arsanın pahalı olduğu bir yerde konutu üretseniz bile konut fiyatı çok yüksek oluyor. Şimdi yatırımcı da konutu aldığı zaman bir ortalama kira getirisi var. Yıllık en az %6, %7 kira istiyor. Bu da dolayısıyla fiyat yükseldikçe yani o konutu üretmenin maliyeti yükseldikçe kira da yükseliyor. Baktığınız zaman aslında bu bir enflasyon verisi. Evet. Yani son 12 ayın ortalama TÜFE rakamı %32,03. Bu geçtiğimiz yıl aynı ayda 45'lerde, bir önceki sene 65'lerdeydi hatırlarsınız. Çok daha yüksekti. Aslında burada biraz aşağı doğru gelme var. Bu rakamlarda genel enflasyon rakamlarında bu rakamlar aşağı geliyor ama son dönemde siz çok daha iyi biliyorsunuz. İran'daki kriz ve savaş üzerine enerji fiyatlarındaki artışta enflasyonu ne yazık ki bizim istediğimiz düzeyde tutmamıza yetmedi. Orada bir engelle karşılaştık. Dolayısıyla bu tarafta bu rakamları biraz daha göreceğiz ama dediğim gibi bunu sadece buradan okumaya da gerek yok. Farklı kalemleri de var bu işin.
3: Şunu merak ettim. Şimdi Şubat 2026, Temmuz 2026 %32 dolaylarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu giderek düşecek gibi duruyor mu önümüzdeki 6 ay içerisinde? Yani yılın aslında sonuna doğru enflasyonla ilgili çok veri açıklanıyor ama siz bu işin sahasındasınız, merak ediyorum. Çok farklı kalemler de var dediniz. Bir sorun bu olsun. Bir de kentsel dönüşümden bahsettiniz. Kentsel dönüşümde İstanbul'a bakınca biz bu işi başlattık, artık kentsel dönüşümde ilerleyebiliyoruz dediğimiz bir yerde miyiz?
4: Evet, önce ilk soruya cevap vereyim. Bu yıl sonuna kadar bir süreç çok böyle çok uçuk rakamlarda değişmeyecektir. Yani 25'lere inersek ki birazcık böyle bu tarafta tansiyon düşer, o ekonomik olarak birazcık rahatlarsak belki o 28'lere, 27'lere düşer en fazla. Çünkü 12 aylık ortalama var bu işin içinde. Yani zaten yılın 6 ayını geride bıraktık ama son 12 ayı alıyoruz. Yani geçtiğimiz yılın son 6 ayını da alıyoruz bu veriyi. Her ay ileri giderken son 12 ayı aldığımız için burada çok fazla bir beklentisi olmasın vatandaşın ama yeni kiracı endeksi de çok önemli. Şu an yeni kiracı bir konuta girmek istediği zaman geçtiğimiz yılla bu yıl arasında %40 fark ediyor. İşte bunun sebebi de
3: onu mesela bir açar mısınız? %40'tan kastınız ne? Mesela geçtiğimiz yıl ne kadara ev bulabiliyordu? Şimdi ne kadara ev bulabiliyor?
4: Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki kira fiyatının ortalamasını söyleyeyim ben size. 27-28 bin TL iken bu sene 40 bin TL. Evet. Dolayısıyla siz mevcutta bir kiracıysanız bu zammı yapıyorsunuz ama ben sıfır bir eve gireceksem geçen sene ödeyeceğimden %40-45 daha fazlasını ödemek durumundayım. Bunun sebeplerinden bir tanesi işte küçülen hane halkı büyüklüğümüz.
3: Şöyle bir şey verdik mesela.
4: Evet.
3: Diyelim ki 20 mesela bin liralık bir kira oranından Temmuz ayını baz alarak %32'lik bir zam yaptığımızda neredeyse 6,5 liraya denk geliyor ve 26,5 lira olarak karşımızda duruyor.
4: Evet, ama yeni bir daireye çıkmak istediğinizde ortalama baktığınız zaman İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira gelmiş durumda. Bunun da çeşitli sebepleri var. En baştaki sebep de az önce söylediğiniz kentsel dönüşüm. Evet, kentsel dönüşümde iyi gidiyor muyuz? Bence iyi gidiyoruz.
3: Öyle mi?
4: Yani bizim vatandaşımızın özellikle yapısal direncine rağmen iyi gidiyoruz.
3: Benim
4: yani
3: annem bu konuda direniyor mesela.
4: Gibi. Yani çok önemli çok bu. Net. Düşünsenize yani burada en küçük bir apartmanda 8-10 hane var ve bunların anlaşması gerekiyor. Bu anlaşmanın sonucu da aslında canları ortada ve canlarını koruyacaklar.
3: Teşvikler de var, öyle değil mi Olcay?
4: Tabii ki iki tane çok önemli teşvik var ki bir tanesi yarısı bizden kampanyası. Bugüne kadar 80 bine yakın teslim edilen yarısı bizdenden konut var ki oldukça büyük bir bütçe kullandı hükümet burada. Ve ciddi manada bir destek verdi İstanbul'un yenilenmesi adına. Şu anda sahada yapılan konut ki herkes mahallelerde artık yani şantiye gibi oldu her yer, özellikle bazı ilçelerimiz 250 bine yakın konutun şu anda devam ediyor kentsel dönüşüm süreci ve yıl sonuna kadar bu ve bir tane daha dönüşen şehirler kampanyası var, orada da 3 milyon civarında bir kredi veriliyor, çok uzun vadeli ödemeli bir kredi veriliyor, onunla beraber bir 100-150 bin civarında da yine ruhsat başvurusu bekleniyor çünkü yıl sonunda uzatılır mı bilmiyorum ama bu kampanyalar bitecek 31 Aralık'ta. Siz eğer 31 Aralık'a kadar evinizi riskli yapı ilan ettirmezseniz bundan faydalanabilirsiniz.

0: faydalanamıyorsunuz. Bu 100-150 bin de düşünürseniz...
1: Bunun bir süresi var. Bunu bilmiyordum mesela.
0: Tabii,
1: ben.
0: 31 yıl Aralık'a kadar, bu yıl sonuna kadar, yarısı bizden ve diğer kampanyanın bu yıl sonuna kadar başvuru süresi var. Bu başvuru süresini geçirmemesi lazım. Vatandaşın özellikle bunu söyleyelim. Ama şöyle de bir durum var. Burada bunun böyle 100 binli rakamlarda bir başvuru olduğunu ve bu kadar binanın, hanenin yıkıldığını düşünürseniz, şu anda ben az önce baktım son veriye. Portallardaki kiralık İstanbul'daki ilan sayısı 45 bin.
1: Öyle mi?
0: Yani bu vatandaşın bu kısa vadeyi nerede geçireceği önemli. Çok bir önemli. Sıkıntı ve hemen de bir çözümü yok bunun. Evet, şu anda yapılan özellikle TOKİ'nin yaptığı konut çalışmaları var ama bunların bitmesi de 2028'leri bulacak çünkü.
1: Arzu, bir öncekiyle de gelir misin? Bir sorum daha olacak oraya dair. Şimdi mesela diyelim ki böyle bir işte enflasyon rakamı açıklanıyor. Orada bir tavan zam oranı belli oluyor. Biz bir dönem şunu çok yaşadık. O tavan zammı aşmaya çalışan, zorlamaya çalışan ev sahipleri vardı. Hatta mahkemelerde buna çözümler arandı. O aşamada mıyız? Bu hala çok yoğun bir şekilde devam ediyor mu?
0: Değiliz aslında. Onu biraz geçtik. O biliyorsunuz bir kira sınırlaması yapılmıştı.
1: Evet, evet.
0: Kira sınırlaması aslında iki dönem devam etmişti ve o arada çok ciddi problem yaşandı. Sadece ev sahibi olarak bakmamak lazım. Benim bugün konuştuğum birkaç tane böyle yine işimizle alakalı mal sahibimiz var. Bu biraz gücü yeten yeteneğe döndü o dönem. Yani kiracının da bazen ev sahibine gücü yetti
1: tabii.
0: O zammı hiç yapmadı. O biraz piyasada değişik şeylere sebep oldu. Üst kattaki adam 50 bine otururken alt kattaki 10 bine oturmaya başladı. Zaten uygulama kaldırıldı. O birazcık tabii şu anda dengeye gelmiş durumda ama burada vatandaşın bilmesi gereken şey şu. Açıklanan verinin 1 lira üstünü yapmama hakkı var vatandaşın.
1: Evet.
0: Burada pazarlık hakkı da var. İlla bunu da yapmak zorunda değil yasal zammı da. Burada daha düşük bir zammı anlaşılabilir. Mevcutta ev sahibi kiracısından memnunsa bunu yapabilir. Ha, örnek veriyorum 29 tuttu, ev sahibi 30 istedi. Ya kiracının da biraz şunu düşünmesi lazım burada. Taşıma masrafı, yeni bir evi nereden bulacağım diye. Aslında birazcık ev sahipleri bundan şu dönem faydalanıyor özellikle. Birazcık yüksek kiralar istiyor. Ama vatandaş eğer burada yapmak istemezse direkt banka hesabına zamlı tarifeyi, devletin açıkladığı tarifeyi yatırıp devam edebilir.
1: Şimdi bir de TOKİ'nin raiç bedelin yarısı vaadi var. Bu bölgedeki piyasadaki kiraları aşağı çekebilecek bir uygulama mı? Ve tabii ki piyasayı da nasıl etkiliyor? Onu da merak ediyorum.
0: Bu dünyada çok uygulanan, benim bizzat Berlin'de gidip baktığım bir şey. Tabii yapılan bir şey. Kopyalanıp çok güzel bir şekilde getirilmeye çalışılacak. Ama tabii serbest piyasaya çok da müdahale etmek istenilmiyor ama sosyal konutun kiralanması konusunda bir hamlesi var devletin. Ve ilk deneme olarak bir 15 bin konut piyasaya sürülecek burada. Ve bulundukları bölgede raiçin altında veya yarısının civarında, Sayın Murat Kurum'un da böyle bir açıklaması olmuştu. Bunları kiraya verip hem bölgenin raiçini aşağı çekmeye çalışacaklar hem de en azından o alt tarafta gerçekten alt tabaka dediğimiz hani biraz daha böyle sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşın kira derdini biraz ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Çünkü biliyorsunuz kira özellikle dünyada hane gelirinin %25'lerinde olması gerekirse bizde şu anda 40'lara dayanmış
1: çok
0: durumda.
1: Önemli bir kalem.
0: Ve bu enflasyonu da direkt etkileyen unsurlardan bir tanesi.
1: Siz dediniz ki az önce kentsel dönüşümde iyi bir yerdeyiz dediniz. Ben şunu merak ettim. Kentsel dönüşüm İstanbul'da hangi ilçelerde yoğunluklu olarak devam ediyor? Bir de 15 bin konut meselesi. İstanbul'un kira sorununu ciddi manada çözebilecek bir adım mı ilk etapta belki de? Kentsel dönüşümle beraber.
0: Öncelikle en baştaki cümleyi ben tekrar edeyim. Bizim yapımıza göre biz çok başarılı bir noktadayız.
1: Anlıyorum.
0: Yani ve şartlara göre başarılı bir noktadayız.
1: Zor bir milletiz diyorsunuz.
0: Yani 900 bin dönüşmesi gereken konut var aslında İstanbul'da acilen. Ve bunun yaklaşık 400-450 binindeyiz biz, daha yarısındayız. Bu kadar teşvik, bu kadar imkana rağmen az önce söylediğiniz gibi bahçeli evler var bu tarafta. Güngören var, örnek veriyorum yine. Çok iyi giden, karşı tarafta Eskiyen, işte Üsküdar, Beykoz, oralarda çok ciddi kentsel dönüşüm yapılıyor. Aslında İstanbul'un yeni kuzey tarafındaki ilçeleri çıkarsanız İstanbul'un tamamı şu anda şantiye alanı gibi ve çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Ama tabii diyorum ya, bu yapımıza rağmen yapabildiğimiz bir kentsel dönüşüm. 15 bin konut olayına gelirsek, 15 bin konut İstanbul'da 5 milyon civarında hane var. Sadece konut. Bunun işte deposuyla, iş yeriyle vesairesiyle, ofisiyle 8 milyon aslında bağımsız bölüm var. Bunun 5 milyonu konutlardan oluşuyor. Ve bu 5 milyon konutta 15 bin aslında çok büyük bir rakam değil. Ama ben o açıklandığından beri söylüyorum. Bunu böyle nitelikten ziyade biraz...

0: bu tarafıyla, nicelik tarafından bakmak lazım. Tamam 15 bin ama bu deneme bunun ilerisi eğer tutarsa çok devamı 15 gelir. Bin yapılabilir. Çünkü burada iki tarafı da bir ölçmek isteniyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez uygulanan bir uygulama. Bu daha önce işte sosyalist devletlerin yaptığı işte bir uygulamaydı. Avrupa'da şimdi bunun ufak ufak uygulamaları özellikle son dönemdeki bu göçlerden dolayı yapılıyor. Bizde de yapılabilir. Bence çok da güzel olur. Bunu hatta benim nacizane bir fikrimdir. Müteahhit eliyle de yani inşaatçıyı da üzmeyecek şekilde yap işlet devret. Nasıl köprü yapıyorsak konut yapalım. O konutu belli bir yıl müteahhit işletsin. Devlet belirlesin kiralarını. Devlet işletsin veya müteahhit buradan karıyla beraber aynı köprü yol gibi
1: çıksın
0: alsın.
1: Çıksın ve ayrılsın oradan
0: ve diyorsunuz. Sonrasında örnek veriyorum 30 yıldan sonra ayrılsın. Son 10 yılını da devlet arsa hakkı için sonuçta bu vatandaşın hazinenin malı olduğu için devlet alsın. 40. yılında da yenilensin diye bir şey de var böyle bir fikrimiz
1: değişik,
0: de var
1: değişik
0: yani.
1: Bir modelmiş bu arada. Şöyle bir şey var kiralık konut için kimler kuraya katılabilir diye. Sanırım Ağustos'ta 2000 konut mu yanılmıyorsam. Evet. Sanırım 2000 konut için kura ve başvurular belli oldu. Onları şöyle bir sıraladık biz. Bir de size aktarın. Yani şans ne kadar başvuranlar için?
0: Evet aslında baktığınızda çok ciddi bir başvuru bekliyoruz burada da. Özellikle kentsel dönüşüm kalemi buraya eklendiği için bu kentsel dönüşümden çok ciddi başvuru gelecek. Az önce rakamları söyledim. Yani kentsel dönüşümdeki sadece dönüştürülmek için ruhsat başvurusunu koysanız nereden baksanız 75-80 bin daha gelecek olan kentsel dönüşümde bir rakam var. O bile burayı doldurur ama burada tabii aynı 500 bin konut kampanyasındaki kurallar geçerli olacak. Yani çeşitli
1: bu ilk etapta yapılanlardan bahsediyorsunuz.
0: Tabii o 500 bin konutun satılıştaki kuralları yani engellilere, şehit ailelerine, evet. gazilere, işte üç çocuklu ailelere, gençlere, emeklilere bir kontenjan tabii ayrılacak. Ufak ufak hepsine dağıtılacak burada. Ama aynı şartlar burada geçerli. Evet bir gelir önemli olan bir hane geliri olacak. Kişi sayısı olacak. Üzerine kayıtlı bir konutunun olup olmadığı tabii ki tapunun olup olmadığına bakılacak. Ve bu şartların hepsi orada da aranacak.
1: Bir bedel yatırılacak mı yine Olcay Bey bu başvurularda?
0: Şu anda yok
1: da.
0: Herhangi bir bedel yatırılmayacak. Öyle çünkü mi? Bu kiralık olduğu için zaten çıktıktan sonra bu eve girerken bu kiralık bedelini insanlar orada yatırmaya başlayacaklar.
1: Şimdi ben altını takip ediyoruz haftalardır. Bu tabii konut kısmını da özellikle de işte yapan kişileri de ciddi etkiliyor diye biliyorum. Etrafımda müteahhit olanlar da var. Bu işi yapanlar da var. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Konut satışları ne durumda? Bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz ama işte az önceki fikrinizi söylediniz. Kimseyi de incitmeyecek hatta böyle sürekli üretimi de destekleyecek bir yerden. Dolayısıyla fiyatlar ne bandında? Bu uygulamalarla beraber fiyatlarda yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yılın sonuna kadar bir düşüş beklenemiyor ama onun yüzdesini de merak ediyorum tahmininizi.
0: Evet satış hızımız biraz yavaş konut satışlarında. Geçtiğimiz yıla göre totalde baktığınız zaman ilk 6 ayda %10 geri gelmiş konut satışları. Bunun başlı sebeplerinden bir tanesi tabii ki konut fiyatları ve özellikle bankada kredi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın konuta erişme hızını engelliyor. Tabii İstanbul'da konutun az önce bahsettiğiniz maliyetinin yarısını arsa olarak düşüneceğiz.
1: Evet.
0: Yani bugün konutun ben geliştirici tarafında da yıllarca çalıştığım için söyleyeyim. Bugün konutun sadece malzeme olarak yapımı metrekarede 30 bin lirayı bulmuş durumda. Yani bu 100 metrekare brüt bir konut üretmek için müteahhitin öyle çok da lüksüne gerek yok. Orta sınıf bir konut için yaklaşık 3 milyon TL harcaması gerekiyor.
1: Kaç için diyoruz bunu
0: bu
1: mesela?
0: Bu 2+1 metrekare brüt böyle 80'lerde net olan bir daire için söylüyorum bunu. Bu hele sitenin içindeyse sosyal alanları varsa bu rakam yükseliyor.
1: Değişiyor.
0: Ama bunun bir 30 bin lirada arsa payı var. Çünkü bugün sizin bir arsanız olsa İstanbul'da müteahhit geldiği zaman %50 çıkan dairenin %50'sini ben alırım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bütün mal sahipleri de arsa sahipleri de söylüyor. Dolayısıyla geliyor 6 milyona dayanıyor. Bunu sadece böyle hesaplamıyoruz. Ben temelde bir iktisatçıyım çünkü. Bu konutun yapımı, ruhsat aşamasıyla birlikte en az 30 ay. Siz bir finans yönetirken o 6 milyonu sadece 6 milyon değil, ben bu 6 milyonu buraya yatırıyorum. Ben 30 ay bu parayı başka yerde değerlendirsem ne kar ederim diye hesaplıyorsunuz. Ve bugün ortalamada İstanbul'da sıfır yeni bir konut yapıldığı zaman 10 milyonun altında artık kimse para konuşmuyor. Ne yazık ki böyle bir rakam var ortada. Bunu da kabullenmek gerekiyor.
1: Bir sorum daha var. Belki onu da paylaşayım sizinle. Şimdi bu kira sözleşmesi 5 yılı dolduğunda raiç bedel davası söz konusu. Evet.

0: olduğunda kiracı nasıl etkilenir ve hemen peşine eklem depozito ve anahtar teslim gibi uygulamalarda kiracıyı bekleyen herhangi bir risk var mı? Varsa onlar nelerdir? Onu da alalım. Şöyle bir bilgilendirme yapalım kapanışa doğru.
1: Evet, şöyle bir kira kontratı yapıldığı zaman ilk 5 yıl en başta söylediğimiz kurallar geçerli. Siz devletin açıkladığı o TÜFE verisine göre 12 aylık ortalamayı zam olarak yapabilirsiniz. İlk 5 yıl ev sahibi buna hiçbir şey diyemez. 5. yıldan sonra ev sahibi şunu diyebilir. Benim bulunduğum bölgede kirayı çok yüksek, benim kiram çok düşük kaldı deyip mahkemeye başvurabilir. Burada genellikle rağ için %16'ını uygun görüyorlar. Genelde biz de bilirkişilik yaptığımız için burada genelde mahkemelerde böyle kararlar çıkıyor. Bir artış oluyor. Kiracı bu artıştan sonra sonraki 5 yılda yine aynı ilk 5 yıldaki kurallarla devam ediyor. Ta ki 11. yıla kadar 10 yılını dolduran kiracıyı ev sahibi sebepsiz tahliye edebiliyor. Bu da kanunen ev sahibinin hakkı. Buraya kadar her şey kiracının yanında. Ama bir evden ayrılacaksanız depozito bir kira bedeli kadar olmalıdır. Ve son kira bedeli neyse
0: o
1: ödenir. Türkiye'de bunlar aslında çok bilinen şeyler değil ama o depozito bedelinin normalde kiracı ve ev sahibinin ortak açacağı bir hesapta tutulması gerekiyor ama şöyle düşünün, 10 yıl önce verdiğiniz o paranın hesapta tutulduğunda ne kadar anlamsız kalacağı üzerinden vatandaş kendi çıkardığı işte son kiraya sayalım bu depozitoyu gibi bir durum var. Genelde bunu yapılıyor eğer
0: orada
1: eviniz zarar görmediyse.
0: Bir kira mı alınma gibi bir yasal
1: en fazla 3 kira bedeli alabilirsiniz.
0: Kira.
1: O evdeki işte mobilyanın, beyaz eşyanın onunla beraber ne verdiğinize bağlı evle beraber. Bazı ev sahipleri bunu istiyor ama genelde özellikle ortalamada 2 kira bedeli gibi alınıyor bu. Ama onun dışındaki kısımda yasal olarak bunu alabilir. Bir de kiracılara bir tavsiyem var. Buyurun. Hiç yapılmıyor çünkü ben çok görüyorum. Anahtar teslim tutanağı diye bir şey var. Evi ev sahibine iade ederken mutlaka bu tutanağı imzalayın. Kötü niyetli bir ev sahibi o tutanak gelmeden size yani o anahtarı ben teslim almadım diye beklettiği boşta kalan ayların kirasını isteyebilir.
0: Çok tehlikeliymiş. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Olcay Selvi, değerli katkılarınız için ana habere. Hepimizin merak ettiği soruları yanıtladınız. Sağ olun. Teşekkürler. Devam edelim. Türkiye'nin Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarımız için büyük fırsat. Yerli turistlere yönelik kampanyalar da sağlanmalı dedi.
2: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedavaya yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
3: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
2: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
2: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
0: Polonya okullarda cep telefonu dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Anaokulu ve ilkokulları kapsayacak olan bu düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3: Polonya'da okullarda yeni dönem başlıyor. Anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejim, dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan düzenleme mecliste büyük bir çoğunlukla onaylandı. Oturuma katılan 420 milletvekili tasarıya destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıyla birlikte anaokulu ve ilkokul

0: Okul öğrencilerinin cep telefonu başta olmak üzere ses ve görüntü kaydı yapabilen akıllı cihazları okulda kullanması yasaklanıyor. Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılında resmen yürürlüğe girecek. Cep telefonu yasağında bazı esneklikler ve istisnalar da yer alıyor. Öğretmenlerin ders içeriği, eğitim süreci ya da ölçme değerlendirme amacıyla gerekli gördüğü durumlarda cihazların kullanılmasına izin verilecek. Ayrıca acil sağlık durumları ve öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmasını gerektiren olağanüstü haller de yasak kapsamı dışında tutulacak. Polonya hükümeti bu adımla özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini yeniden derslere yönlendirmeyi ve okullarda yüz yüze sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi benzer kararlar alırken Polonya'da bu adımla dijital bağımlılıkla mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
1: Hadi şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bir bakalım, peşine de reklam diyelim.
2: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Foez... ...6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda... ...7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu... ...İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Timblem, Kuayolay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. İttifakı sert sözlerle eleştiren Trump, Ankara'da dengeleri değiştirecek hangi mesajları verecek? NATO'da yeni bir dönem mi başlıyor? Erdoğan'la yakın ilişkisini her fırsatta vurgulayan Trump, hangi sürpriz adımları açıklayacak? Washington-Ankara hattı yeniden mi şekilleniyor? ABD'nin desteği zayıflarken Avrupa nasıl bir güvenlik stratejisi izleyecek? NATO içinde yeni güç dengesi mi kuruluyor? Türkiye'nin artan askeri gücü NATO'da dengeleri Ankara lehine mi çeviriyor? Küresel krizlerin çözümünde Türkiye artık başat aktör mü? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, emekli Tuğgeneral Doktor Osman Gazi Kandemir, gazeteciler Gürkan Zengin ve Nedret Ersenel yanıtlıyor. Gerçek fikrini bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ana haberdesiniz. İkinci dilimde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da bir süredir sıcak hava vardı. Hatırlayacaksınız, yaşadık derin derin. Etkili olan hemen sonrasında sağanak özellikle sürücülere gün boyunca zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar adeta göle döndü. İnsanlar mahsur kaldı, araçlar mahsur kaldı. Bakalım görüntülerine.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
0: Tabii sadece biz değil, Avrupa ülkeleri de bir süredir sıcak hava dalgasının etkisinde. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları yaşandı, hatta giderek artıyor maalesef. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı veriliyor.
1: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı. Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya Askeri Yardım Biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
0: Emeklinin maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Bakalım.
1: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak.

0: Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması, maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmak istediğini söyledi bir kez daha. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmiyor. Bu noktada oldukça kararlı. Bu arada tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da bir kez daha masaya oturabileceği belirtiliyor.
0: Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini savundu. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. Tahran'dansa Trump'ın İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak, onlar önce kendi sorunlarına odaklanmalı dedi. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız. ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz derken Londra ve Paris'e de uyarı mesajı gönderildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İngiltere ve Fransa'nın Boğaz'dan geçişleri desteklemek için askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır diyerek krize yol açanlar sonuçlarından sorumlu olacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır ifadesini kullandı. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı boğazın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonu ise taraflar arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edebileceğini öne sürüyor. Tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konusunu ele alması bekleniyor.
1: İran 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney'in naaşı İran

İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da halkın yoğun katılımıyla yapılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Hamane'nin naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Cami ve çevresi

0: Çünkü resmi programa katılmadı. Resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi. Ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor.
1: İranlı yetkililer cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek. Tahran'da başlayan tören ve 5 şehri kapsayan törenler Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
2: Tabii bu saldırıların ilk gününde sadece Ali Hamaney değil, aynı zamanda kızı, torunları da hayatını kaybetmişti. Bu 6 gün boyunca yaklaşık 20 milyon insanın bu törenlere, merasime katılması bekleniyor. Ve sonrasında ise Hamaney doğduğu yerde, Meşet'te gömülecek. Bu havayı orada takip eden kim? Çetin Erçetin. Önemli bir an, önemli bir gün. Çetin Er, öncelikle nerede olduğunu merak ediyorum. Çok büyük bir kalabalık var. Sen bu cenaze törenini nereden takip edebiliyorsun? Sana bırakayım sözü.
0: Şöyle söyleyeyim Dilek. Buranın adı Musalla. Tahran'da cuma namazlarının kılındığı yerin adı. Şii mezhebine göre, Şii uygulamalarına göre her kentte bir cuma imamı olur ve her kentte sadece bir yerde cuma namazı kılınır. Burası da Musalla ve Tahran'ın cuma namazı kılınan tek merkezi. Tabii Tahran'da musalla dendiği zaman, Tahran'da cuma namazı ve cuma imam dendiği zaman dini lider Ayetullah Ali Hamaney aklı geliyor. Zira buradaki genel cuma namazlarını kıldıran, fetvaları veren ve açıklamaları yapan isim genel itibariyle Ayetullah Ali Hamaney olurdu. Ya da onun yetkilendirdiği bir cuma imamı. Tabii buranın adı Musalla. Normal şartlarda şu an kırmızı halılar serilmiş buraya. Hatta şöyle ifade edeyim, biraz Babek kameraman arkadaşından rica edeceğim, yavaş gitsin. Karşıda İran bayraklarını görüyorsunuz. Normalde buradaki dini lider bu karşımızda görmüş olduğunuz kapıdan giriş yapıyordu. Ama tabii bugüne kadar o kapıdan giriş yapan Ayetullah Ali Hamaney bugün kendisi için burada cenaze namazı kılınıyor. Halkla bir araya geliyor ve son bir veda töreni düzenleniyor. Tabii yarın da bu veda töreni düzenlenecek. Katılım oldukça yüksek. Pakistan'dan, Türkiye'den, Irak'tan, dünyanın farklı ülkelerinden Şiiler akın akın buraya geliyorlar. Ama bir taraftan da tabii güvenlik önlemleri. Hatta biz şu anda yayın yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü bu binanın her noktasında neredeyse jammer var. O jammerların kurulmasının nedeni de hatırlayacaksın. Bundan tam 10 yıl önce yine Ayetullah Ali Hamaney'in kendisinin yaşayan şehit olarak ilan ettiği Kasım Süleymani için de yine burada bir veda ve bir cenaze namazı kılınmıştı. Ve o cenaze namazının da Ayetullah Ali Hamaney kılınmıştı. Tabii bura hareketli bir yer ve buradaki cenaze namazı sonrasında dışarıdan gelen bazı terörist grupların saldırıları olmuştu ve bomba patlamıştı. Hayatını kaybedenler olmuştu. Hemen şunu belirteyim. İran'ın 3 tane çok sıkıntılı sınırı var. Bunlardan biri Pakistan sınırı, biri Afganistan sınırı, bir diğeri ise Irak sınırı. Ve her üçü de daha radikal grupların giriş çıkışlarına elverişli olan ortamlar. İran'da bunun önlemlerini almaya çalıştı. Çünkü sadece İran için değil, Şii dünyası için çok önemli bir isim defnediliyor. Ve ona veda programı düzenleniyor. Tabii böylesine önemli bir günde, böylesine önemli bir zamanda Habertürk olarak biz de şu salonda olmaktan, ki bu salon medya için hazırlanmıştı. Kameraman arkadaşım Babek'ten rica edeceğim. Şu an bu görmüş olduğunuz salonda yaklaşık 2700 tane gazeteci var. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteciler var. Ve buradaki ambiyansı genel itibariyle görüyorsunuz siyah giyinmiş. Herkes siyahları aldı. Yabancı gazeteciler de buna dahil olmak üzere. Dolayısıyla dışarıda hemen şu camın arkasında bir tören var ve on binlerce insan sıraya giriyor. Sıraya girdikçe insanlar buraya geliyorlar ve geldikçe tabii o cenaze ritüeline uyarak dualar ediliyor, fatihalar okuluyor ve tabii mersiyeler burada ifade ediliyor. Şu ana kadar benim aldığım bilgi 900 bin kişi geçti buraya gelenlerin sayısı, ama bu saatten sonra daha da artacaktır çünkü gündüz 41 derecelik bir sıcaklık vardı. Evet. Şimdi artık hava serinlemeye başladı ve 24 saat açık olacak.

0: burası. Yarın da açık olacak. Daha sonra tabii bu cenaze Kerbela'ya ve Necef'e gidecek. Tabii burada iki tane önemli nokta var. Bunlardan biri bu cenazenin Kerbela'ya ve Necef'e gidiyor olması. Çünkü İran burada çok açık bir mesaj veriyor. Ben Irak'taki gücümü çok net bir şekilde ortaya koyuyorum ve bu coğrafyadaki gücümü net bir şekilde ortaya koyuyorum. Ama tabii burada önemli bir nokta var. Şimdi buradaki törenlere dün Irak Cumhurbaşkanı gelmişti. Irak'taki birçok yetkili gelmişti. Hatta Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı da gelmişti. Birçok Kürt siyasi parti, Sünni Şii siyasi parti buraya gelmişti. Fakat dikkatler Nuri el-Maliki'deydi. O burada yoktu. Çünkü bu da dikkat çeken bir durum oldu. Ama gelen açıklamalar da şu oldu. Nuri el-Maliki'nin de Necef'te Kerbela'daki törenlere katılacağı. Şimdi bu isimleri dile getiriyorum ama bu anlamda işte bu proxy güçlerin başında olanlar, siyasi temsilcilerinin burada olması beklenirken gelmiyor olması her biri başka bir anlam ortada için. Ve evet. Son bir şey. Tabii herkesin beklediği şey direkt Müşteba Hamaney bu törenlere katılacak mı? Şimdi ben bu törenler başlamadan saatler öncesinde burada beyte yaptım. Yani buranın dini idari yönetiminden sorumlu isimlerden bazılarına ulaşmaya çalıştım ve onlar da bilgi almaya çalıştım. Sağ olsun bir kısmı da telefonlarımıza döndüler ve şunu söylediler. Aslında Müşteba Hamaney babasının cenaze törenine ve dün yapılan devlet yetkililerinin geldiği, devlet temsilcilerinin geldiği toplantılara katılmak istediğini ancak şu an güvenlik koşullarının buna müsait olmamasından dolayı evet. Kendisinin buna katılmak istemediğini ifade ettiler. Dolayısıyla şimdiye kadar yani 28 Şubat'tan bu yana herkesin merak ettiği, sağlığını merak ettiği ve devlet idaresinde hiç görüntüsü ortaya çıkmayan, sadece özel sözcüsüyle mesaj yollayan Müşteba Hamaney, yani yeni dini lider bu törenlere katılmıyor. Ve biz de gün içinde önümüzdeki saatlerde Habertürk ekranlarından buradaki gelişmeleri an ve an direkt aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çetin Er, çok teşekkür ederiz. Çok tarihi bir anın yayınını veriyorsun bize. Sağ olasın hem Ahmet'e hem sana çok çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Tabii bu Ali Hamaney'in cenazesinin merasiminin günlerce sürecek olması, bir yıl boyunca da devam edecek olması Şii dünyası açısından hem siyasi hem toplumsal anlamda oldukça önemli. Ve şu günlerde Muharrem günleri biliyorsunuz. Bu günlere de denk gelmesi yine Şiiler açısından oldukça kutsal, oldukça değerli. Bu kalabalığı da biraz böyle yorumlamakta fayda var. Yaklaşık 20 milyon insanın 6 gün boyunca düzenlenecek olan bu törenlere, merasimlere katılması bekleniyor. Liderlerin yanı sıra Müşteba Hamaney'in burada olmaması da yine güvenlik gerekçesiyle açıklanmış. Habertürk kaynaklarına bu bilgiyi de geçmiş olalım. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'te bir ortak basın toplantısında konuştu. Bu müzakere süreçlerine değindi. Müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli dedi.
2: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
3: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürüyor dedi. Kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin katkısına değindi.
2: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya geldi. NATO zirvesi öncesi iki ülke arasındaki görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İslamabad mutabakatının önemine vurgu yaptı.
2: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

0: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede alınan kararlara değindi.
2: 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir.
3: Özgür Özel şehir gezilerine Zonguldak'la devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi ve yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
4: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
5: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı. Eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
4: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar. Atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
4: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu ile Trump telefonda bir görüşme yaptı. İkili yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Açıklama İsrail Başbakanlık ofisinden yapıldı. Trump'la telefonda görüşen Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. bağımsızlık günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Açıklamada ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. İsrail basını Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı. Haberde Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın da Washington'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Trump'ın Netanyahu ile Avn'ı bir araya getirmek istediği öne sürülen bir başka başlık, ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediği de ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti efendim. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
5: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu. Atış testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
6: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz ülkemiz

0: Bizim caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteğiyle savunma sanayimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
2: NATO'yu konuşacağız. Dünyanın gözü kulağı da aslında bu hafta Türkiye'de olacak. Sadece biz konuşmuyoruz. Dünya manşetleri de, dünya basını da bu zirveyi çok yakından takip ediyor. 3-0 deniliyor. Rusya-Ukrayna savaşından bahsediliyor. Çeperinde yaşananlardan bahsediliyor. Orta Doğu'da bir savaşı konuşurken NATO neden bu kadar önemli? Ve Türkiye savunma sanayinin gelmiş olduğu aşamayı da eklersek Türkiye'nin NATO'dan menfaatleri ne, NATO'nun menfaatleri ne konusu çokça tartışılan başlıklar arasında. Konuklarım olacak ana haberde. Stüdyo konuğum var. Doçent Doktor Uğur Yasin Asal. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk.
2: Stüdyomuzdasınız.
3: İyi akşamlar.
2: Bir de bağlantımda Serhan hocamı göreceğim herhalde. Evet. Hocam selamlar, merhabalar.
4: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. İyi imamda olsun.
2: Çok teşekkürler.
4: Inşallah.
2: Çok sağ olun.
4: Uğur hocam merhabalar.
3: Merhabalar hocam.
2: Hocam izninizle biliyorsunuz ben her zamanki gibi stüdyodan başlayıp sonra hızla size döneceğim. Dünya manşetlerine şöyle bir baktık. Yunanistan'a baktım. Financial Times'ın bir yazısı var. Türkiye'nin savunma gücüne özellikle Fransa'nın da biraz rotayı buraya kırdığına dair manşetler atılmış. Ben ama şunu merak ediyorum. Bu kadar dünya liderini ağırlayacak Türkiye. Belli dönemlerde NATO zirveleri yapılıyor farklı ülkelerde. Ama öyle bir sıkışmışlık halinde bu zirve gerçekleşiyor ki işte Rusya-Ukrayna savaşında sıkıştık. ABD-İran savaşında sıkıştık. Nükleer tehditte sıkıştık. Pek çok başlık sayabiliriz. İşte Ermenistan, Azerbaycan ortada. Nasıl bir halin içinde NATO derdine derman arıyor? Ben bunu merak ediyorum ve Türkiye'nin buradaki kilit rolünden de biraz bahsederseniz sevinirim. Niye kilit noktada?
3: Evet, teşekkür ederim. İkincisinden başlayalım. Çünkü bu bahsettiğiniz bölgesel çatışmaların ve küresel anlamda güç geçişinin tam da merkezinde yer alan bir coğrafyadayız. Hı hı. Ve NATO'nun hem personel sayısı itibariyle en güçlü ikinci ülkesi, hem de operasyonel kabiliyet itibariyle de savunmanın bu kolektif güvenliğe katkı sağlayan en önemli ülkelerden birisiyiz. Dolayısıyla bir kere zirvenin zamanı ve zemini buradaki gerçekleşecek toplantıyı çok önemli hale getiriyor. Bunların en önemlisi tabii ki özellikle İran, İsrail ve ABD arasında henüz bir barış anlaşmasına dönüşmeyen bu çatışma. Öte taraftan da Donald Trump'ın ikinci liderlik dönemi vaatlerinden biri olan ancak henüz tam olarak nasıl biteceği, bir çatışmayı nasıl durduracağı ve çözümünün yol haritası belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkeleri üzerindeki güvenlik tehdidini canlı tutan bir unsur. Dolayısıyla 32 ülkelik NATO üyelerinin çok büyük bir çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu düşündüğünüzde böyle bir beklentiyle gelen bir Avrupa topluluğu var. Bu çok önemli bir beklenti ve buradaki beklentinin hangi sonuçlara evrileceği. Bakın NATO kendi içerisinde periyodik toplantıları yapar ancak zirveler devlet başkanları düzeyinde katılımın olduğu ve bu katılımlardan yeni yol haritalarının çıktığı toplantılardır. Bu şu anlamda önemlidir. NATO bu zirvelerde kendi varlığını tekrar güncelleme imkanına sahip olur. Bu varlığı da NATO stratejik konsept olarak adlandırır. Yani NATO'nun bugünkü varlığının dayandığı tehdidi bertaraf etmek için üstleneceği mekanizma nedir? Bu rol nasıl yerine getirilir? Buradaki görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılır? Bütün bunlar bu iki günlük zirvede çok önemli detaylarıyla konuşulacak. Türkiye'de yapılıyor olmasının son olarak eklemek istediğim bir husus, tabii ki NATO'nun bu bölgedeki önemli bir savunma aktörü olarak Türkiye'nin üstleneceği diplomatik rolün NATO'nun bu mekanizmalardaki bu sorunların çözümünde nasıl bir rol oynayacağıdır. Bence bu sonuç bu zirvenin en önemli başlıklarından birisi olacak.
2: Çok çok güzel anlattınız. Sizin bıraktığınız yerden sorayım Serhan Hocam size de. Varlığını güncelleyecek dedi Yasin Bey. Varlığını güncellemek kısmına sizin biraz parantez açmanızı isterim. Çünkü NATO 1-0 iken neydi, 2-0 iken neydi, 3-0'da neyi hedefliyor? Bir de Asya Pasifik meselesine artık NATO nasıl bakıyor kısmını da merak ediyorum. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu da içine katarak bu zirveden buraya dair ne çıkar kısmını sormak isterim.
4: Şimdi Dilek Hanım, Uğur Hocam zaten ifade etti.
2: Arkadaşlarından rica edeyim Serhan Hoca'nın sesini biraz açalım, biz de duyalım buradan dostlar. Buyurun hocam.
4: Uğur Hocam ifade etti zaten, zemin ve zamana vurgu yaptı. Bunu belki biraz daha katkı olması açısından konjonktüre bir bakmak lazım. Bu zirve neden bu kadar önemli diye. Ki hocam onun da boyutlarını işaret etti. Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'da yaşananlar, işte ABD'nin Çin'le kurmaya çalıştığı, biraz da NATO'yu da angaje etmeye çalıştı. Bu Asya Pasifik meselesi var. Diğer taraftan bizim açımızdan önemli kılan da Ankara-Washington hattında yaşanan ya da yaşanması beklenen gelişmeler. Ve bu gelişmeler her durumda, en son mesela Madrid zirvesinden bu yana yaşananları hatırlayalım. Bu yaşananlar her durumda da çok bizim lehimize işlemedi ama son dönemlerde bu gidişat olumluya doğru kaymış oldu. Bu nedenle biz bu zirveyi fazlasıyla önemsiyoruz. Zaten Ankara'ya gidip gelenler de, Ankara'da olanlar da devletin bu zirveyi ne kadar önemsediğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla üst düzey hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu NATO şu anda yapılacak tartışmalar neden bu kadar önemli diye sordunuz. Biliyorsunuz Şubat ayından bu yana, bu senenin başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Savunma Politikaları Müsteşarı Colby'nin kullandığı bir kavram var. Daha sonra Savaş Bakanı Hegseth de kullandı bunu. NATO 3.0. Hı hı. Ya da 3.0 diyelim, 3.0'dan bahsetti. Tam da sizin işaret ettiğiniz husus bu. 1.0 bilindiği gibi aslında Soğuk Savaş'ı tırnak içinde kazanmış olan NATO. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcılığını göstermiş ve çok ciddi bir kolektif savunma performansı ortaya koymuş olan NATO. 2.0 bilindiği gibi oradan itibaren esasen bulunduğumuz noktaya kadar gelen ve işlevinin çok uzağında kalmış olan bir NATO, ki Amerika Birleşik Devletleri burada kabahatin büyük bir bölümünü elbette Avrupa'ya atıyor. Bambaşka işlerle uğraştınız diyor. Tırnak içinde boş işlerle uğraştınız diyor. Zaten gerekli harcamaları da yapmadınız bu kolektif savunma için diyor. Biz de buradan o zaman 3.0'a geçmeliyiz diyor. Yani tekrardan dayanıklılığını, caydırıcılığını ortaya koyan, gerçekçi bir savunma, kolektif savunma performansı ortaya koyan bir örgüte dönüştürmeliyiz diyor. Bunun da elbette farklı sacayakları var bilindiği gibi. Her şeyden önce ordularınızı güçlendirin diyor Amerika Birleşik Devletleri. En yalın ifadesiyle bırakın bu çevre işlerini, işte cinsiyetler arası eşitlik falan gibi bu sosyal meseleler, bunları bir tarafa bırakın, ciddi işlerle uğraşın diyor. Amerika'nın perspektifini burada elbette anlatmaya çalışıyorum. Ve bilindiği gibi külfet paylaşımı yapılmalı diyor Amerika Birleşik Devletleri, ki bu da uzun süredir yapılan bir tartışma. Ne âlâ, ben sizi koruyayım, siz savunmaya para harcamak zorunda kalmayın, refah devleti bilmem ne falan, bu böyle olmaz. Siz kendi konvansiyonel savunmanızı sağlayın. Tabii ki ben stratejik istihbarat sağlayayım, nükleer caydırıcılık sağlayayım. Küresel güç projeksiyonu da benim zaten kendime has bir yerim var ama siz de konvansiyonel kapasitelerinizi artırın, daha fazla para harcayın, işte benden de daha fazla silah alın. Dolayısıyla böyle bir tartışma var, 3.0 tartışması büyük oranda bunun etrafında cereyan ediyor. Biliyorsunuz bundan birkaç sene öncesinde özellikle Fransızların, Fransa ekranda şu an Cumhurbaşkanı Macron dillendirdi, evet, NATO'nun işte beyin ölümü gerçekleşti, Avrupa kendi ayaklarının üstünde durmalı falan gibi şeyler, bu olmuyor. Kolektif anlamda da Avrupa bunu yapamadı. Münferit anlamda da yapamadı ki biliyorsunuz en son Almanya 10 milyarlarca dolar ayırdı. Ama onların önlerinde çok büyük handikaplar var. Her şeyden önce az önce hocam söyledi ya, NATO'nun içinde personel itibariyle, kapasite itibariyle birçok açıdan ikinci ülkeyiz. Ordusunun evet, büyük bir açısından diye. Avrupa buna yetişmeye çalışıyor, yapamıyorlar, ordu kuramıyorlar. Yani bunun çok uzağındalar. Hatta biliyorsunuz orada farklı tartışmalar var. Almanya falan büyük bir ordu kuralım dediğinde bu ordu büyük oranda göçmenlerden oluşuyor. Bu evet, da başka bir tartışmayı tetikliyor falan. Dolayısıyla bu 3.0 bağlamında bunu yapmaya çalışıyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla hani biz devamlı ABD Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili böyle çok istahişler, övgüler duyuyoruz ya. Benim gördüğüm kadarıyla Washington'dan bakıldığında bu 3.0'a en uygun NATO müttefiklerinden bir tanesi Türkiye. Hem büyük bir ordusu var, Hem zaten kendi özgün coğrafyamızın durumu itibariyle Türkiye uzun süredir ciddi savunma harcamaları yapıyor. Ama aynı zamanda kendi öz kaynaklarını da geliştiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu 3.0 tartışmalarına ya da müzakerelerin görüşmelerine ev sahipliği yapması, evet konjonktür, evet Tahran Ankara hattında yaşananlar, ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bu 3.0'la

0: alakalı yer itibariyle bence fevkalade manidar olacak. Bu görüşmelerde muhtemelen çok ciddi kararlar alınacak. Konsept metni tartışmalar, hocam da zaten o noktaya işaret etti.
1: Peki sizin Yasin Hocam, mesela bu zirveye şu damgasını vuracak dediğiniz başlıklar var mı? Beklentileriniz var mı? Bunu merak ediyorum. Bir sorum da hemen devamında şu olsun. Türkiye'nin pozisyonundan biraz bahsettiniz. Bu üç sıfıra en uygun da Türkiye dedi Serhan Hocam. Yunanistan mesela manşetlerine şöyle bir baktık. Miçotakis'in açıklamaları var. Daha böyle yumuşak mesajlar veriyor zirve öncesinde. Şöyle demiş mesela, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz. Ki bu SEİ programında biliyorsunuz Yunanistan'ın belli şartları olmuştu Türkiye noktasında. Devamında şunu söylüyor. Çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması. Şimdi bu açıklamaya dair ne söylersiniz? Zirveyi Yunanistan perspektifinden de bakarsak ne koyarsınız bu açıklamanın devamına? Ve bir de dediğim gibi en uygun Türkiye meselesini nasıl açarsınız bize?
2: Evet, teşekkür ederim. Hocam 3.0'ın genel kodlarını çok iyi bir şekilde ifade etti. Çünkü NATO kendi içerisinde bir kolektif güvenlik örgütüyken, bu yaklaşık kurulduğundan bu yana, 1949'dan bu yana aynı zamanda liberal demokratik sistemlerin koruyucusu olarak da geldi. Dolayısıyla bu kodları çoğaltmak mümkün. Onun için NATO tek başına sadece bir askeri güvenlik örgütü değil, az önce söylediğim siyasi, ekonomik ve sosyal yapının da bir sacaya olarak görülüyor. Bunu da eklemiş olalım. Yunanistan medyası yaklaşık bir aydır Türkiye'de yapılacak bu zirveden bahsediyor. Çünkü Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de son yıllarda denge Türkiye lehine çok önemli başlıklarda zaten bir noktaya evrildi. Yunanistan'a ABD'nin yaptığı askeri yatırımları, öte taraftan ABD'nin bir takım projelerde mali finansal desteklerini de bu çerçevede okumak lazım. Bir kere Türkiye'nin bu değişen dengeyi, lehine gelişen durumu Miçotakis içeride de hem argüman olarak kullanıyor, hem de öte taraftan Yunan siyasetini dizayn ederken de bunu bir parçada kullandı. Buradaki unsur tabii ki bizim çatışmaya bakış açımız, Yunanistan tarafının ifadesi, sadece deniz yetki alanları. O da nedir? Bunu açalım biraz. Kara suları ve kıta sahanlığı meselesi. Yani Ege Denizi'nde bulunan adaların, özellikle kara sularının ve kıta sahanlığının, Yunanistan'ın iddiası 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olarak 12 mil olmasını söylüyor. Ancak bu Türkiye'nin egemenlik haklarını doğrudan ihlal anlamına geldiği ve özellikle adaların her birinin ayrı ayrı da kıta sahanlığının ve kara sularının hesaba katılmasını iddia ediyor Yunanistan. Bu şu demek, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarından denize girilememesi demek. Dolayısıyla bu zaten bir savaş sebebi olarak da kabul ediliyor. Peki NATO'ya neden bunu taşıyor Miçotakis? Bu önemli bir konu. Çünkü burada kendi tezlerine NATO ülkeleri tarafından da bir meşruiyet zemini taşımaya çalışıyor. Ama şunu ifade edelim. Şu anda bu konu zaten uluslararası hukuk olarak sorunlu bir konu. Türkiye'nin egemenlik hakları ve ihlalinde de çok açık yaklaşımları söz konusu. Ve geçmişte de Türkiye'nin Kardak çok güncel, evet, bir konudur. Burada üstlendiği rol bellidir. Yunanistan buradan bir çözüm üretemeyeceğini zaten biliyor. Ama hem Yunan siyasetine bir kaldıraç üretmek istedi Miçotakis, hem de NATO ülkelerini kendi arkasına alarak, tıpkı Avrupa Birliği'nde Kıbrıs meselesinde de benzer bir tutum içerisinde. Ama şunu ifade edelim, buradan öyle bir beklenti çıkmaz. Çünkü dünya çok daha farklı bir noktaya geliyor. İkinci sorunuz da bu 3.0'ın bundan sonraki süreçte Türkiye'nin üstleneceği rolle ilgiliydi. Bir kere şunu ifade edelim, bakın biz 2011'den bu yana yaklaşık 15 yıl güney sınırımızda bir iç savaşın ürettiği tehditlerle karşı karşıya kaldık. NATO'dan beklentilerimizi çok geç burada karşıladığını gördük. Burada Türkiye'nin iddia ettiği, öne çıkardığı hususlar şunlar. NATO'nun bütün üyelerine eş ve beklentileri karşılayan bir politika geliştirsin. Yani 32 ülke, burada her zaman Türkiye'nin rolünü ön plana çıkartıyorsunuz. O zaman Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da bu gelişen dengeler karşısında NATO çok daha etkin, çok daha caydırıcı bir şekilde rol almalı. Bunu neyle sağlamak gerekiyor? Bir, bu zirvenin bir somut çıktısının Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında olacağına inanıyorum. Özellikle F-35 meselesi gibi, öte taraftan Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki gibi veya Türkiye'ye Kanada, ABD, Kuzey ülkeleri, Norveç, İsveç, Finlandiya bu gibi ülkelerden bir takım savunma sanayi ürünlerinin, komponentlerinin satışına konulan engeller söz konusuydu. Bu

0: NATO'dan kalkması gerekiyor. Bu arada yapılan değişimin NATO'nun kapasitesine bir artış olacağını ve NATO'nun her zaman güney kanadı olarak ifade edilir. Soğuk Savaş'ta hep bu böyleydi ama artık yeni bir dünya var ve bu yeni bir dünya için Türkiye'nin üstleneceği rol NATO için büyük bir fırsat. Ama burada politik tartışmaların ötesine geçmek gerekiyor. İttifakın geleceğini o ittifakı kuran ruh üzerinden tekrar okumak gerekiyor. Ve burada da bölgesel çatışma ve krizlerin merkezi şu anda Orta Doğu ve Doğu Akdeniz. Bu şu demek Dilek Hanım. Eğer önleyici bir güvenlik oluşturmak istiyorsanız, caydırıcılık kapasitenizi arttırmak istiyorsanız bu güvenliği buradan başlatmanız lazım. Ama hayır, biz yine güvenlik Avrupa sınırlarından başlasın. Avrupa'ya gelen göç akını Türkiye'de kalsın, Türkiye burada bir rol üstlensin diyorsanız bu ittifakın geleceği büyük soru işaretlerine
1: neden olur. Gelmeden yapılan açıklamalar biraz Türkiye'yi artık önceledikleri, bu anlamda önceledikleri anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Onu merak ettim.
0: Evet, bu önemli bir soru. Bunu zirve sonrası çıkacak kararlarla ölçmek gerekir. Aynen. Tabii diplomasi önden iyi niyet beyanında bulunmak ister. Konuşacağı başlıkların çerçevesini çizmek ister. Ama ben Avrupa'nın artık bu konuda gerçekten dürüst olması gerektiğine inanıyorum. ABD'nin de Türkiye ile ilişkilerini kenarda köşede ittifak ilişkisi aradığı bir takım unsurlarla değil, ki burada Suriye'nin kuzeyindeki yapıları kastediyorum, veya bölgedeki bir takım vekil aktörleriyle değil, gerçekten önüne yol haritası koyup Türkiye gibi ciddi bir devletle kurması gerekir. Kurmamasının sonuçlarını, maliyetlerini ya da giriştikleri sonuçlarında başarısız olduklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Ve dolayısıyla burada ilişkilerin bir samimiyet testi olacak. Bir de şununla bitireyim, hocama sözü bırakayım. Özellikle real politiği ve gerçekçi tehditleri NATO'nun varlığı için çok ciddi eleştiriler de var burada. Çünkü NATO kurucu anlaşması halen daha Soğuk Savaş'ın ürettiği tehdit algılarıyla dolu. Bunu yeniden bir güncelleme istiyorsanız bu argümanları dikkate almanız gerekiyor.
1: Şimdi Serhan Hocam, Yasin Hocam şundan bahsetti. Benim dikkatimi çeken, aslında bir süredir de tartışılan başlıklardan biri olduğu için fikrinizi merak ederim. NATO bu zirveden askeri ve güvenlik anlamında farklı bir konsepte geçip belki de kendisini sadece buradan tanımlayıp özellikle siyasi ve sosyal yapısında gerileme ya gidecek diye yorumlar yapılıyor. Yani siyasi ve sosyal yapısının da ne kadar önemli olduğu aşikarken kendisini sadece bu mevcut yaşananlar, dünyada yaşananlar üzerinden bakınca askeri ve güvenlik anlamında tanımlamak ya da buraya doğru kaymak NATO'nun varlığı açısından ne kadar mümkün? Bunu merak ederim. Bir de siz bu zirvenin somut çıktısına dair ne düşünüyorsunuz? Böyle var mı öngörünüz?
2: Şimdi birinci soru, ki hocam da zaten işaret etti, o noktaya değindi. Evet, kulağı biraz tırmalıyor. Bir liberal değerlerden falan vazgeçme mevzu. Ama ben zaten bundan vazgeçildiğini düşünüyorum.
1: Öyle mi?
2: Yani biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde evet sadece bir kolektif savunma paktı şemsiyesi değildi. Aynı zamanda bazı değerlerin muhafızlığını yapıyordu, belki öyle kabul ediliyordu. Ama şunu unutmayalım ki o zaman bilindiği gibi Sovyetlere karşı beyinleri ve kalpleri kazanmak için bir savaş vardı. Amerikalıların meşhur ifadesiyle, yani Sovyet'in dayattığı diyelim ya da sunduğu bir takım değerler vardı. Demokrat dünya olarak tanımlanan dünyanın. Ama Soğuk Savaş'tan bu yana bakıldığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde küresel terörle mücadele performansına bakıldığında 2001'den itibaren zaten Amerika bunu uygularken hiçbir değeri dikkate almadı. Yani sınır dışında da dikkate almadı. Kendi sınır içindeki yansımalarına da dikkate almadı. Biz de o dönemin bir bölümünü Avrupa'da bir şekilde yaşadık. Avrupalılar da bunu çoğu zaman dikkate almadı. Yani kendi çizmiş oldukları bireysel hak ve özgürlükler konusunda karneleri çok iyi değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla yani bunu sadece bazı ülkeler üzerinden okumaya çalışıyorlar. Bunun hiçbir karşılığının olmadığını biliyoruz. Eğer ciddi anlamda, bu klasik anlamda demokratik değerleri, liberal değerlere eğer dönülecekse bundan Avrupa'nın da Amerika'nın da bir hayli uzaklaştığı biliniyor ki zaten Trump'ın böyle gündemleri yok. Çünkü Trump bizatihi kendi Amerika'da bu mücadeleyi verdiğini düşünüyor. Yani Trump'ın asıl bu değerler konusunda mücadele verdiğini düşündüğü kesim Amerika'da ki biliyorsunuz onlarla ilgili söylemediğini bırakmıyor zaten. Onları her türlü ahlaksızlıkla suçluyor, ülke ihanet etmekle suçluyor. Demokratlardan bahsediyorum elbette. Bunlar komünist diyor, bunlar başka şeyler diyor falan. Dolayısıyla

0: Amerika'nın gündeminde böyle bir şey yok. Şimdi diğer taraftan bizim olan biteni anlamamız açısından bize yardımcı olacak bir başka şey daha var. Biliyorsunuz geçen sene Amerika'nın çıkarmış olduğu ulusal güvenlik strateji metni. Şimdi oraya da baktığınız Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası çok net. Tamam, bunu uygularken bu kadar net olabiliyor mu? Asya Pasifik vurgusu var biliyorsunuz orada. Bir Rusya meselesi de var ama Rusya konusunda Amerika'nın kafası çok net değil. Çünkü Amerika baştan itibaren Çin ve Rusya'yı eş zamanlı olarak karşısına almayı makul ve mümkün bulunuyor. Ama bir Asya Pasifik vurgusu var. Hatta biz şöyle onu konuşurken, bu metni değerlendirirken şöyle söylemiştik. Nereden çıktı? Bu İran Savaşı. Çünkü orayı okuduğunuzda hiç onun emaresini, herhangi bir kokusunu falan almıyordunuz. Şimdi oraya tekrar Amerika dönmek istiyor. Bu nedenle de Avrupa'dan ben askerimi çekerim, siz kendi güvenliğinizi sağlayın, ben sizi nereye kadar koruyacağım falan tartışmalarına geliyor. Dolayısıyla ben her ne kadar bu liberal değerlerden retorik anlamında vazgeçileceğini düşünmüyor isem de, ben şu an itibariyle Avrupa'nın da temel önceliğinin bu olduğunu düşünmüyorum. Elbette yani Rusya öbür tarafta, sınırın bir tarafında, Avrupa açısından doğuda Rusya bağırıp çağırırken, tehlike arz ederken, eğer bu tehlike daha da büyürse biz Avrupa'daki bir takım değerlerin daha da aşınmaya başlayacağını da görürüz diye tahmin ediyorum. Bu değerler konusunda retorikte vazgeçilmez ama kesinlikle fiilen ben bu değerlerin odak noktasında olduğunu artık düşünmüyorum. Bunun da yeni bir konu olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Hani dünden bugüne işte efendim birkaç senedir 22'den itibaren Rus savaşı başladı falan, bununla alakalı da olduğunu düşünmüyorum. Bu değerler aşınalı çok oldu. Şimdi somut çıktısı ne olur? Bu konuda da biliyorsunuz farklı iddialar var. Özellikle ABD Başkanı sürprizlerim olacak falan meyanı da açıklamalar yapınca haliyle nedir ne değildir diye, ki Amerikan basınında da F-35 mevzu gündeme getirildi. Benim duyduğum kadarıyla, konuştuğum, anladığım kadarıyla F-35 çok gündemde yok imiş. Ama tabii ki ne kadarını bilebiliriz? Biraz konuştuklarımız, okuduklarımız üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Kaan, malum motoruyla alakalı bir süreç var. Ona zaten daha önce oldukça tartışılmıştı biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da işaret etmişti bu motorların gelmesi gerektiği konusuna dair. Belki F-16 satın alma ve F-16'ların modernizasyonu konusunda somut bir sonuç olabilir. Ama bence Türkiye açısından somut ikili, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump biliyorsunuz Salı günü görüşme gerçekleştirecekler. Baş başa bir görüşme. Orada mutlaka belli meseleler gündeme gelecektir. Ama bence daha büyük çıktılar Dilek Hanım, NATO'nun kendisiyle ilgili olacak. Yani çok önemli bir zirveyle karşı karşıya olacağımız kesin. Bunun tabii ki yapılan açıklamalara nasıl yansıyacağı, stratejik efendime söyleyeyim, metne nasıl yansıyacağı meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ama Amerika-Türkiye ilişkilerinden ziyade NATO'nun kendisine dair önemli sonuçları olacakmış gibi görünüyor bu zirvenin.
1: Çok teşekkür ederim. Vaktim kalmadı ama bir sorum var.
2: Tabii.
1: Çünkü merak ettim yorumunuzu. Askeri ve güvenlik anlamında daha ön planda olan, savunma bütçesini arttıran, kendi içerisinde ülke ülke kendisine yatırım yapan, savunma anlamında söylüyorum, bir NATO, Rusya karşısında bir NATO konumlanması mı olacak? Bunu merak ettim açıkçası.
2: Evet, teşekkür ederim. Çok kısa ifade ettiğim Madrid zirvesinde bu çok açıktı. Çünkü doğrudan tehdit ve zaman buna mümkündü. Ama daha çok Çin'in ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla NATO'nun burada meseleye daha küresel bir çerçeveye oturtacağını ve özellikle savunma kapasitelerinin, harcamaların artışının NATO'nun caydırıcılığına yönelik bir etki olacağı konusunun gündeme geleceğini öngörüyorum. Ancak arka planda da Amerika'nın tekrar NATO ve Avrupa üzerinde liderliğini güçlendirecek bir takım satır arası mesajları da Trump'ın açıklamalarında, çünkü bu iş kendi içerisinde tutarlı bir söylemi var. Bunun da bu zirvede gündeme gelebileceği kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ederim Yasin Hocam. Değerli katkılarınız
2: Teşekkür
1: için
2: ederim.
1: ana habere. Serhan Hocam çok çok teşekkürler. Süren bu
3: Rica
1: kadar
3: ederim.
1: maalesef. Sağ olun katkılarınız için.
3: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Vaktimiz var mı Arzu? Devam edelim mi? Edelim o zaman. Peki, dünyaya 25 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları tarafından yaşam için uygun koşullar taşıdığı düşünülen bu gezegende sıvı su bulunduğu da tahmin ediliyor. Bu haberi izleyelim, devamında reklam edeceğiz.
4: Güneş sisteminin yakın çevresinde yaşam barındırma potansiyeli taşıyan yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları dünyaya sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin sıvı suya sahip olabileceğini doğruladı. Güneş sisteminin kozmik kapı komşusu olarak nitelendirilen öte gezegene GJ 3378b

0: adı verildi.
1: Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Roberts'ın liderliğindeki ekibin yaptığı yeni gözlemler, gezegenin yaşanabilir bölge sınırları içinde yer aldığını ortaya koydu. Gezegen, yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor. Aynı zamanda yıldızından aldığı radyasyon miktarı, dünyanın güneşten aldığı miktarın %90'ına denk geliyor. Bu da yüzeyde sıvı su bulunabilmesi için en önemli şartlardan birinin sağlanmış olabileceği anlamına geliyor. Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. Daha önce dünyanın 5,3 katı olduğu tahmin edilen kütle son ölçümlerle 2,3 katına revize edildi. Kütle oranının düşmesi gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları yine de temkinli. Çünkü gezegenin yaşam barındırıp barındırmadığını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan atmosferin varlığı henüz bilinmiyor. Elde edilen son bulgular, yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar.

0: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Hamenei'nin cenaze töreni. Çokça konuşuluyordu, cenaze töreni yapılmadı. Nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı? İşte o cenaze töreni oluyor. Günün sıcak gündemlerinden biri, İran'ın sembollerle donattığı bir cenaze merasimi. Sembolleri de konuşacağız. Bu cenaze merasimini konuşacağız. Fakat 7-8 Temmuz'da Ankara belki de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO'nun en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Ancak bu zirve sadece NATO'nun geleceğini değil, Türkiye'nin yeni jeopolitik konumunu, ABD ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri, İran Savaşı'nın ardından oluşan yeni coğrafyanın, bölgenin dengelerini, hepsini etkileyecek bir zirve mi olacak? Tüm boyutları konuşacağız. Bir tarafta Trump'ın NATO'yu sorgulayan çıkışları, diğer tarafta Avrupa'nın güvenlik endişeleri, bir yanda katsa yaptırımları ve F-35 tartışmaları, diğer yanda Türkiye'nin artan savunma kapasitesi. Peki Ankara'da sadece bir NATO zirvesi mi yapılacak, yoksa yeni dünyanın güç dengelerini mi, dengeleri yeniden mi yazılacak? Hepsini konuşacağız. Kimlerle? İstanbul stüdyoda Doktor Osman Gazi Kandemir, emekli general. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Gazeteci, dış politika yazarı Nedret Ersen. Hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
0: Nedret. Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
3: Tamam.
0: Ve Ankara stüdyoda ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Hocam hoş geldiniz.
4: Evet, çok teşekkür ediyorum. İstanbul'daydım, Ankara'ya geldim.
0: Yani sırf bu programda burada masada olmamak için mi? Masada olmamak için mi?
4: Gelme hakkımı sonra kullanmak için.
0: Tamam. Sizi masalara da bekliyoruz. Sahadasınız ama masalara da bekliyoruz. Sahada mı masada mı diye biz çok tartıştık burada. Hoş geldiniz tekrar. Evet, konu başlıklarımız
4: çok. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hatta İran'a da bir gideceğiz. Bir Çetiner orada, bu cenaze ne durumda, merasim ne durumda, onu konuşacağız. Sembolleri konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim. Aranın ardından rahat rahat daha uzun konuşalım.

0: Evet, aramızda verdik. Şimdi tam da NATO zirvesi öncesi İran'da yalnızca bir cenaze töreni değil, aynı zamanda belki de yeni dönemin siyasi ve ideolojik mesajlarını verdiği dev bir diplomatik organizasyon desek yeri midir? Çünkü ayetlerine kadar düşünülmüş, her ülkeye özel ayet seçmişler.
1: Seçilmiş.
0: Kendi diplomatik mesajlarını o ayetlerin üzerinden vermişler. Bazılarını burada okuyacağım. Ben Nevzat Çiçek de orada. Nevzat Çiçek'in şeyinde gördüm. Sosyal medya paylaşımında gördüm. Tek tek şey yapmış. Yazmış. Hani Gürkan ne diyorsun? Ayetleri ayrıca okuyacağım yani. Hangi ülkeye hangi ayet onu okuyacağım ama bu şey mi demek? Yani Allah da bizim yanımızda. Bak her ayet bizim, çünkü yani İran dış politikasıyla böyle uyumlu tercihler yapmışlar. Ondan sonra veya dini siyasete alet etmekte nirvana.
1: Biraz da şey yapmışlar yani savaş esnasındaki devletlerin tutumunu
0: Evet ama
1: anlatan
0: ayetlerle.
1: ayetler. Onu ha, yani
0: Çünkü burada hani
1: dış
0: Çin'i
1: politika şey değil
0: saymazsak,
1: de
0: Çin'i saymazsak,
1: Çin'de de var.
0: hayır Çin var da Çin'i saymazsak hepsi Müslüman, yani halkı Müslüman olan
1: Evet.
0: şeyler. O anlamıyla hani
1: Mısır'a. Ha.
0: cihat eden, mücadele içinde olanlarla olmayanlar gibi bir ayırma
1: Evet.
0: gitmişler ve Kur'an'a
2: Ruslar da orada değil mi?
0: referans
2: Medine'de
0: var.
2: de orada değil mi?
1: Ruslar da var. Evet.
0: Ama
3: Onları da savaşın dışında saymıyorlar zaten biraz
0: bir
3: ama
0: tek
3: hani.
0: ama Çin'i gördüm şeyde.
2: Yok Medine'de orada beraber
1: Medine'de
0: yok, Medine'de oradadır da.
1: orada.
0: Demek ki ona tam
1: Ayet
0: anlamlı
1: anlamında herhalde.
0: ayet yapmamışlar belki de. Bilmiyorum.
1: Yok
0: Peki ne
1: ayet.
0: diyorsun?
1: Ayet
0: Burada
1: varmış.
0: bir hani bir cenaze şu an diplomatik bir gövde gösterisi mi dönüştü? İran dış politikasının geleceğini, yarına dair.
3: Ya İran bu savaştan sonra belki hayatiyetini sona erdirmedi, ayakta kaldı. Çok ağır darbeler yedi ama ayakta kaldı. Önce o. Yani koskoca bir dünyanın en büyük askeri gücüne karşı öyle denilebilir herhalde. Verilen bir mücadele. Ağır darbeler yedi. İsrail ile birlikte karşı karşıya kaldığı bir saldırıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ve ne kadar ağır darbeler yediğini bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki dönemde görürüz. Fakat İran malum semboller ülkesi. İran devlet aklı öncesi de öyleydi. Humeyni zamanında da öyleydi. Bu dinin bir mücadele aracı olarak, dini sembollerin, dini metinlerin bir mücadele aracı olarak kullanılması İran örneğinde, İran dosyasında şaşırtıcı değil. Hamane'nin cenazesi kaç ay sonra töreni en azından değil mi yapılabilir hale geldi. Bir mesaj ihtiyacı vardı. Hani böyle bir
0: Birkaç
3: spektaküler
0: şeyi
3: bir
0: okuyayım
3: mesaj.
0: mı?
3: Tabii.
0: Katar heyetine Fetih Suresi 2. ayet. Katar heyetine. Şimdi selamlamaya gittiklerinde o ayet okunuyor. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Mesela Taliban heyeti. Saygı duruşu sırasında Taliban heyetine ise fetih ayet okundu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik, ihsan ettik. Veya Suudi Arabistan'a. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta

0: sözü asla değiştirmemişlerdir. Türkiye heyetinin saygı duruşu sırasında şu ayet okundu. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitler cihattan geri kalanlara büyük bir mükafat ile mücahitleri cihattan geri kalanlara büyük bir mükafatla üstün kılmıştır diye Irak, Haçlı Şabi, Azerbaycan, Pakistan, Mısır, Hizbullah hepsine ayrı ayrı.
1: Buradan bize verilen özel bir mesaj var mı bilemiyorum. Bir özel mesaj buradan çıkartabilmiş değilim ama ötekilerde yani yakışabilecek
0: belki diplomasi uygun gözüyle Hüseyin Bağcı'nın yorumları
1: belki
0: oldu.
1: Hüseyin Bey o daha yaratıcı ve tecrübeli olduğu için aktarabilir bilemiyorum ama şaşırtıcı bir şey değildi. Dediğim gibi spektaküler bir görüntü vermek İran devletinin bütün unsurlarıyla, bütün kültürüyle, birikimiyle ayakta olduğunu, diri olduğunu, dünyaya kafa tutan bir İran görüntüsü de öyle ya da böyle ortaya çıktı. Bütün bunların altını çizen bir görüntü oldu, bir tören oldu. Etkileyiciydi, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Hüseyin Hocam, Lübnan hükümeti heyeti için okunan ayeti de paylaşayım. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı dışında bunu yerine getirmezdi. Nisa 4. Böyle her şey adrese teslim bir şeyle, tercihle bu İran diplomasisinin bu sembolleri kullanma veya bazı şeyleri, değerleri sembole çevirme, bu cenaze töreni, davet edilenler kim onları da konuşacağız. Ne diyorsunuz?
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen hafta Bükreş'te toplantıda İranların çoğunlukta olduğu bir toplantı yaşadık. Çin, Hindistan, Pakistan, işte Türkiye, İran, İran'ın en önemli enstitünün başkan yardımcısının abisi bu saldırıda yaşamını yitirmiş. Çok ilginç konular konuşuldu. Tabii bu konuda konuşuldu, onu da söyleyeyim. Müzakerelerin içinde değil ama mutfağında olan bir İranlı vardı. Onun anlattıkları da çok ilginçti. Biraz sonra onu da belki bir arada anlatırım. Şimdi bu semboller konusunda İran gerçekten büyük bir örnek gösteriyor. Çünkü İran'ın devrim ihracı gerçekleşmedi. Yani 1979'da İran'da Homeini iktidara geldiğinde İran'ın dış politikadaki hedefi İran İslam devrimini başka ülkelere de İslam ülkelerinde de yaymak. Türkiye'de de bunun o zamanlar büyük destekçileri vardı. Mesela Konya mitingi bu açıdan çok önemlidir. Belediye Başkanı Mehmet Geçecilerin olduğu dönemde orada açılan pankartlar tabii çok şeydir. Hatta bir ara çok televizyonlarda görüyordum ama göremiyorum Mehmet Metiner'i şimdi. Mehmet Metiner'in kitabı vardır. Yemyeşil Şeriat, Membeyaz Demokrasi diye. Orada bunu da çok uzun uzun anlatır yani o kanattan olan biri olarak. Şimdi İran'ın bana göre bu gösterisi özellikle İsrail'e yönelik olarak ve Arap ülkelerine yönelik olarak verilen mesajlarla dolu. İranlar, Eren Bey, normalde ikili müzakerelerde ideolojik düşünmezler. Pragmatiktirler, gerçekçidirler, çıkarlarını en iyi şekilde sormaya çalışırlar. Yani din devleti olarak evet orada ama pratikte gerçekçi olarak çıkarlarını koruma yönünde diplomasinin bütün inceliklerini kullanırlar. Tabii işin ilginç yanı şu. Homeini'nin hepimiz hatırlarız cenaze töreninde yüz binlerce insan oradaydı ve o dönemin tabii devrimin de daha yeni yıllar olduğu için tabutuna saldırdılar. Yani kefenini yırtmaya deyim yerindeyse çalıştılar ve başardılar. Şimdi böyle bir durum burada yaşanmayacak. Çünkü Homeini'den sonra Hamenei'nin ikinci dini lider olarak ve şimdi oğlu üçüncü dini lider. Yani böyle bir sıralama koyduğumuzda şimdiki yaşanacak olanlar her şeyden evvel tabii çok fazla insan var. Bir bombalama veyahut da bir suikast olayına karşı da tabii çok önlem almak zorundalar. Biliyorsunuz Kasım Süleyman

0: Annen cenaze töreninde de ve sonrasında da yaşananları. Ama İranlar şu anda bütün dünyaya yeniden canlanabilecek bir İran rejiminin, güçlenebilecek bir İran rejiminin mesajlarını veriyorlar. Yani İran devrimi 2.0 olarak tanımlıyorum ben bunu. Bu ne kadar önümüzdeki süreçte rejimin başarılı olacağını ortaya koyacak, ama şurası bir gerçek. İran'ın ekonomik açıdan tabii çok büyük bir zorluk içinde olduğunu, çok büyük hasar gördüğünü de biliyoruz. Yani bunu İranlı akademisyenler de, diplomatlar da açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi ben bu konuda özellikle rejimin ayakta kalıp kalmaması konusunda, rejim ayakta, rejimi bu noktadan sonra devre dışı bırakmak çok zor olacak. Bunda da Amerikalıların hem yanlış politikaları hem de yanlış hesaplamaları var. Yani yanlış politika işte Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınması, yanlış hesapta İran halkının böyle bir tepkiyi, böyle bir vatanlarını korumaya yönelik bir deyim yerindeyse güç gösterisinde bulunacaklarını düşünmediler. Onlar zannetti ki, Amerikalıların en büyük hatası bence burada, yani Venezuela gibi veya da diğer Orta ve Amerika ülkeleri gibi, yani ben giderim işte devlet başkanını yatağından karısıyla birlikte alırım, veya da işte daha önce biliyorsunuz Orta Amerika'da yine bazı diktatörleri almışlardı. Ben getiririm, orada mahkeme ederim gibi böyle bir takım egzersizleri vardı. Yani başarılı oldukları o anlamda. Ama İran örneğinde bu resilience, dayanıklılık, karşı koyma olayını ben özellikle İslam dünyası içindeki hareketler açısından da çok değerli buluyorum. Yani İranlıların hiç fark etmeden rejim karşıtı veya rejim taraftarı olarak ülkelerini savunmaları, vatanlarını savunmaları çok önemli. Bakın son dönemlerde Şah'ın oğlunun hiçbir açıklaması yok, dikkatinizi çekerse.
1: Evet.
0: Saldırılar esnasında vardı ilk başlarda ama şimdi yok.
1: İran'ın bu süreçte gösterdiği askeri ve diplomatik tavır, onun sonuçları, savaşın sonuçları, onlara değiniriz ama bu cenaze töreni ve bunun mesajları üzerinden biraz daha devam edelim. Ben diğer konuklarımın da bir görüşünü alayım. Ondan sonra gittikçe daha
0: Tabii.
1: da derinleşiriz
0: Olur.
1: hocam. Ne diyorsun Nedret? Bu cenaze töreninin
0: Tabii.
1: ve sembollerini Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada. Hatta o işte şey görüntüleri de var. İşte ayet okuma. Hazır olunca arkadaşlar onu da paylaşırlar. Şu an bu görüntüler onlar mı?
2: Evet.

0: Sadakallahu'l-aliyyü'l-azim.
1: Demek ki her ülke için tek tek bunu yaptılar o zaman. Yani evet, her evet, gelen evet, davetli için, evet, temsilcinin tek tek bu şekilde yapılmış. Ne diyorsun?
2: Her şeyden evvel.
1: Ki Türkiye'den başka temsilciler de var. Hayırlı sayıda evet, davetli var. Siyasi normal parti lideri vesaire.
2: Her şeyden evvel unutmayalım, bu bir cinayetin.
1: Bir cinayetin cinayeti.
2: Cinayetin. Peki olayın, hani cinayetin kendisinden çok biz merasimini mi konuşacağız? Hayır, öyle değil. Cenaze törenleri normal, yani vefatlarda bile uluslararası katılımların kimler tarafından yapılıp yapılmadığına dair bizde de oldu.
1: Abi de İran özellikle konuşulsun istemiş belli ki. Tabii, yaptığı aynen, her şey, aynen, seçtiği her sembol.
2: Katılımcılara da bakarız, katılmayanlara da bakarız. Hmm. Yani Batılıların katılmamış olmasını nispeten anlarız. Şurası katılmıştır, burası katılmamıştır.
1: Peki davet edilip mi katılmama, davet edilmeme mi mesela? Peki, o da.
2: Hiç davet edilmedi, onu biliyoruz. Ama bir cinayet, yani bir, hani hangisiydi unuttum şimdi de. Şöyle bir lafı var Shakespeare'in, hani cinayet konuşur diye diyor. Likrallığı

0: deydi herhalde. Ve bu cinayet konuşuyor şu anda. Birinci kısım bu. Bunun önemine dair, yani evet biz neden bu töreni bir dış politika mevzu olarak irdeliyoruzun cevabını arıyorsak, birincisi bundan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkıp ben işte Hamaney ile Arakçı ile meclis başkanının hayatını kurtardım haberini sızdırmış olması. İki gün önceydi, öyle tahmin ediyorum. CIA üzerinden mi sızdırdı? Amerikalı, iki Amerikalı yetkiliye dayandırılarak dendi ki bu şeyin arifesinde, cenaze töreninin, merasiminin arifesinde biz dedi sizin liderlerinizin hayatını kurtardık. Nasıl kurtardınız? Dediler ki bize istihbarat geldi. Böyle bir İsrail böyle bir saldırıda bulunacak. Bu iki isimle ilgili olarak biz size bilgi verdik dedi. Bu törende hazır İran-ABD müzakereleri sürerken ABD'nin odağa oturtulup oturulması, yani Amerika'nın bundan endişelendiğine dair, kaygılandığına dair ve cenaze törenlerinin nasıl okunması gerektiğine dair örneklerden bir tanesi. Onunla ilgili ben size özel bir not söyleyeyim. Esasında olay doğru. Yani istihbaratı verdiler ama veren onlar değildi. Pakistan verdi. Pakistan Amerikalılara verdi. Böyle bir ikili suikast girişiminin olabileceği suikast demiş. İşte İsrail uçaklarının bombalanması. Amerikalılar şeye verdiler. Arap Körfez ülkelerine, onlar da şeye verdi.
1: Peki bu savaşın başında Amerika, hani Trump şey demişti ya, müzakere yapacaklarımızı da öldürmüşüz, farkında değiliz falan derken kastedilen böylesi bir şey mi?
0: Ondan önceki olayları için. Yani bu olay için bu daha yeni bir şey.
1: Tamam.
0: Ben senin hangisini, yani şimdi kimin ölümü üzerine olduğunu hatırlamıyorum.
1: Ben sanki
0: bunun üzerine miydi?
1: Öldüğü saldırıyı sonra dediğini hatırlıyorum.
0: Ben Arakçı'yı biliyorsun. Yani, Arakçı ile
1: bu saldırıda, Hamene'nin öldüğü saldırıda ya müzakere edeceğimiz kişileri de öldürmüşüz gibi bir laf etmişti sanki.
0: Evet. Katılımcıların niteliği üzerinden bakarsak mesela Rusya'nınki Medvedev'in gelmesi ayrıca bir görüşmeye dönüştü. Yani sadece yani törene katılıyorlar ama aynı zamanda yeni İran'ın dış politikası üzerine ve kendi durumları üzerine görüşmeler yapıyorlar. Aynı zamanda İran'ın sipariş verdiği ciddi bir savaş uçağı var Ruslara, yeni modeli üzerinden. Onların teslimatı da yapılacak. 48'lik bir paket istemiş. İlk 20 partisi tamamlanmış. Bu da o vesileyle basına sızdırılıyor. Buradan kastım şu. Yani evet, taziye bildiriliyor ama iki dakika şurada konuşabilir miyiz de.
1: Tabii canım, zirve gibi.
0: Tabii,
1: Rusya,
0: tabii.
1: Çin, Pakistan,
0: ben
1: Hindistan.
0: Bir tane de örnek vereyim. Mesela 1994 olması lazım. Nixon öldüğünde o zaman şeydi, Bill Clinton'dı başkan. Cenaze töreni sırasında eski ABD başkanları var. Rusya ve Çin temsilcileri var. Hatta birisi başkan seviyesinde olması lazım, yani söylemeyeyim. Onların bu devam ederken o salonda oluyor. Yeni dünya düzeni, hani 90'da sökme olduğu için nasıl olacak diye o salonda yapıldı. O görüşmeler kendi aralarında, hani bir saat sürdü, 10 dakika sonra, yani yapılır yapılmaz diye bir şey yok ve bu şekilde gelişti.
1: Peki senden ilhamla şöyle sorayım, yani bir nevi abartarak söylüyorum, yani NATO zirvesine alternatif bir zirveyi, cenaze törenini
0: en azından bir grubu
1: altında yapmış durumdalar, yani
0: bir grubu oraya
1: Batı dışı
0: toplamış
1: hemen her ülkeyi toplamış
0: haldeler. Mesela şeyi örnek verelim, Pakistan liderliği hem başbakan hem General Münir katıldı. Sonra kardeş ülkemizin başbakanı Ankara'ya geldi. Münir orada kaldı ve döndü sonra. Hatırladım. Şimdi bunlar da çok önemsiyorlar. Hindistan, Pakistan arası çok kötü. Hindistan, İran'la arası İsrail nedeniyle çok kötüydü. Çok önemli bir general gönderdiler. Kor general üstünde. Tabii onlar ayarını yapmaya çalışıyorlar. Bunu çok önemsediler ve bir entelektüelmiş. Bakamadım şimdi artık kimdir nedir falan da. Hani mesela herkes buna göre pozisyon alıyor. Elbette Çinler de yapmıştır. Bizim katılım makamımız, seviyemiz ve senin bahsettiğin gibi hani geniş hacim açısından da yüksek, çok da normaldir. Şimdi Bir de şey geldi aklıma.

0: Onu anlatayım. Bu Kraliçe Elizabeth öldüğünde de skandal çıkmıştı. Rus'a zaten davet edilmedi de Çinlileri şeye sokmadılar salona. Çinli şeyleri diplomatları. Orada da bir kriz çıkmıştı İngiltere'de. Yani bunlar da olabilir. Bunun üzerine gidenler de var. Yani buradaki görüşmelerden de bir yol çıkacağına dair. Ben mesela hala şunu çok katılmıyorum da hani bir ayrışma İran Tahran dinamiklerinde bir ayrışma fikrinin ben somutlaşıp hayata geçtiğini düşünmüyorum. Ya da biraz sonra açacaksın gibi geliyor.
1: İran içi ayrışmayı mı kastediyorsun?
0: Evet, evet onu kastediyorum. Yani
1: onu
0: iktidarla ilgili.
1: Şuradan geçeceğim. Biraz da şeyle hocamla birazdan o konuyu açacağım.
0: Tamam o zaman.
1: O zaman şöyle yapalım. Bir nolu grafiği rica edeyim.
2: Ben konuşmayayım mı bu konuda?
1: Beraber kalkacağız zaten.
2: Tamam. Yok şeyde.
1: Bir nolu grafik. Tabii cenaze şimdi için. Şunu düşünüyorsunuz. Yok cenaze konuşacağız aslında ama cenaze ile ilgili görüşlerinizi alacağım. Tamam. Şimdi belki demişsinizdir ya cenazede niye ayağa kalktık ki? Hangi harekat planı, hangi şeydi? Bu sefer harekat planı değil. Evet. Bir kere cenaze ile ilgili söyleyeceklerinizi alayım. Sonra bu sorunun peşine düşelim hep beraber. Yani İran'da rejim mi değişti, isimler mi? Yoksa isimleri aşan bir sistemlilik mi var? Kişiler üzerinden konuşuyoruz. Cenaze.
2: Şimdi cenaze töreni bir kere bir cenaze töreni diplomasi diye bir kavram var. Hı hı. Bir o boyutuyla bakmak lazım. İkinci boyutu da İran sonuçta savaştan çıkmış bir devlet. Savaştan çıktıktan sonra vermek istediği bazı mesajlar var. O açıdan bakmak lazım. O mesajlara bakarsak bir kere dış dünyaya ben yıkılmadım ayaktayım mesajını veriyor. Çünkü Tahran'da
1: başarılı mı bu görüntüler itibariyle?
2: Yani
1: veriyor biliyor mu mesajı?
2: Şu anda şu ana kadar verdikleri fena değil. Belki de hani daha iyi olması gerektiği yönünde çabaları var. Şu anlamda söylüyorum. İç kamuoyuna yönelik olarak yani rejimin aslında daha da güçlenerek çıktığını bir mesaj olarak belki dünyaya vermek istiyor. İçeriye de bir konsolidasyon yapmak istiyor. İşte çeşitli tedbirler almışlar. Belediyeler ulaşımı bedavaya çevirmiş. Medrese öğrencilerini topluyorlar. Kamu izine ayrılmış. Herkes törene katılsın diye. Yani 20 milyonluk bir katılım bekliyorlar ama bu çok yüksek bir rakam. Gerçekleşecek mi onu göreceğiz. Ya mesajlar açısından birincisi dedim dış dünyaya yıkılmadık ayaktayız mesajı. İkincisi o ayet seçiminde şunu yapmışlar onu gördük. Savaş sırasında kim ne yaptıysa ona uygun bir ayet seçmişler. Yani kimilerini hainlikle, kimilerini işte ortada kalarak düşmana yardımcı olmakla, kimilerini işte Fetih suresiyle cesurlukla Amerika'ya karşı savaşanları. Hı-hı. Taliban mesela, Taliban Hı-hı. öyle yapmış. Hı-hı. Yemen öyle.
1: Yemen
2: işte,
1: öyle yapmış.
2: Lübnan, Hizbullah öyle. Hamas öyle. Ama Lübnan devletini onlardan ayırmış, şeye düşmana yardım eden kategoriye sokmuş. Dolayısıyla orada bir verdiği mesaj var. Dışarıya karşı verdiği şeylerin içerisinde bir tanesi de bir jeopolitik hizalanma okuyabilir miyiz buradan? O çok net değil, şu anlamda net değil. Çünkü karşıdaki Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın olması devletleri de itidalli davranmaya yönlendirmiş görünüyor. Yani herkes aslında tam
1: şöyle eleştiriler de var. İran bundan sonra en azından düşman cephesini genişleten değil de hani dost cephesini genişleten bir politika izleyecekse bu ayetlerle bu ithamlarla bunu yapması zor.
2: Doğru değil. Doğru
1: diyenler
2: değil.
1: De var.
2: İşte ona katılıyorum. Hı-hı. O yüzden de ikinci bölüme yansıdı. Yani devletlerin katılmasını hangi düzeyde katıldığına falan bakarsanız aslında devletler çok itidalli davranmış. Mesela en rahat davranan Irak. Çok yüksek katılımı var. Hı hı. Pakistan hakeza ama Pakistan'ın rolü çok açıklanabilir seviyede. Tabii. Dolayısıyla orada bir şey görünmüyor. Ama diye Hindistan mesela gönderdiği kişiye baktığın zaman tamam bir kor generali göndermiş. Devlet temsilcisi olarak onun gönderilmesi aslında tenkit edilebilir. Hı. Çin gönderdiği kişi İşte mecliste bir komitenin başkanı. Tenkit edilebilir. Yani bir küresel yani hizalanma.
1: Katılımın düzeyi de aslında belirleyici burada.
2: Katılımın düzeyine baktığınız zaman devletlerin de birçok konuda itidalli davrandığını.
1: Evet.
2: Mesela Rusya medya devi gönderiyor. gönderdiği kişi Rusya'nın güvenlik memleğinin başındaki adam.
1: Biz böyle bakıyoruz.
2: Yani mesela Rusya biraz güvenlik üzerinden okuyor, Çin biraz ekonomi üzerinden okuyor filan, böyle anlamlar da yükleyebilirsiniz. Dolayısıyla şunu net görmek mümkün. İran'a herkes, ya tamam sen haklıydın ama bir taraftan da Amerika var, işte biz de dikkatli olmak zorundayız gibi de bir mesaj verdi. Hmm. Yani şunu söylemek çok zor. Jeopolitik hizalanma oldu. Küresel Güney ve işte 3. Dünya, işte Şanghay İşbirliği Örgütü falan İran'ın yanında durdu dememiz de biraz zorlaşıyor bu görüntülere.
1: Bu fotoğraftan o çıkmıyor. Peki bu fotoğraftan o çıkıyor mu?
2: İçeriye döndüğümüz zaman.
1: İran'da rejim mi değişti, isimler meselesinde.
2: Evet.
1: Bir kere Müjdeba Hamaney konusunda hala muğlağız değil mi? Evet. Var mı elimizde bir şey?
2: Yok.
1: Yok.
3: Öldü mü yaşıyor mu anlamında mı söylüyorsun?
2: Öldü mü yaşıyor mu?
1: Öldü mu yaşıyor mu?
0: Yok.
1: Yaşıyorsa yani
3: konusunda bir şüphe olmuş.
1: Görevinin başında kalabilecek durumda mı? Cenazeye yani, katılabilecek mi?
2: Yani öldüyse de çok iyi bir istihbarata karşı koyma uyguluyorlar ki bir sızıntı olmadı. Hı hı. Ama geçmişte İsrail'in, Amerika'nın istihbarat gücüne de baktığımız zaman ölseydi şimdiye kadar öğrenirdik onlar gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla yaşadığını ama işte güvenlik sebebiyle ortaya çıkmadığını, yaralı olduğunu filan kabul ediyoruz.
1: Operasyonlar geçirdi.
2: Öyle kabul ediyoruz. En azından
0: Amerikalıların şimdi resmi açıklaması da başlık. Trump söyledi zaten. Yaralı yaşıyor dedi.
2: Yaşıyor dedi. Evet.
1: Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Komutanı bu cenazede ilk kez ortaya çıktı. Eski İçişleri ve Savunma Bakanı savaş boyunca kamuoyunda görünmekten kaçındı ama cenazede göründü. Bizim daha önce yaptığımız, Gürkan yoktu o tartışmada, geçen hafta yaptığımız tartışmada, hani bu ılımlılar, radikaller tartışmasında sözüm. Radikaller tarafının önemli bir ismi.
2: Evet. Öyle mi görmek önemli lazım? Önemli bir ismi.
1: Ve Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı, o da ılımlı kanadın temsilcisi.
2: Ilımlı kanadın temsilcisi durumunda. Keza Arakçı da öyle. Ilımlı kanadın temsilcisi durumunda. Kalibaf ve alttaki iki kişi Zulkadir Vahidi Sertikyanların tarafında görünüyor.
1: Şu an burası bir koalisyonun resmi mi?
2: Büyük öyle. Büyük resim açısına baktığınızda öyle. Çünkü İran aslında şu anda o çatışmaya girmiş değil. Hı hı. Çünkü iki taraf da İran devletinin işine yarıyor. Bir tanesi tutuyor. İç konsolidasyonu sağlıyor. Bir tanesi de dışarıyla konuşabiliyor. Şu anda dışarıyla da konuşmaya ihtiyaç var. O yüzden Pezeşkiyan ve Arakçı'nın rolleri devam ediyor. Hı hı. Ama kimde güç var derseniz Kalibaf daha güçleniyor gibi görüyorum ben. Hı hı. Yani, Kalibaf'ın mesela toplumsal desteği de yok. Birkaç defa Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu, kazanamadı. Ama içerisinde müesses nizam diyelim, İran'ın yerleşik yapısı, devlet yapısı içerisinde Kalibaf diğerlerinden daha güçlü görünüyor.
1: Peki bu anlamıyla rejim değil, isimler değişti diyebilir miyiz?
2: Rejimde
1: bu soruya yanıt.
2: Evet. Rejimde bir değişme.
1: Yani Trump diyordu ya. Rejim değişti.
3: Yani savaşın içindeki bir ülke, savaşmış bir ülke de biraz rejimin daha fazla hem konsolide olması hem de sertlik yanlılarının gücünün artması beklenen bir şeydir. Hı hı. Ben burada Pezeşkiyan'ın, Ali Kalibaf dahil olmak üzere Arakçı, o blok biraz işte sekreteryasını yürütüyorlar. Ama asıl Ahmet Vahidi ile Zülfikar'ın daha etkin bir konuma geldiğini düşünüyorum. Bu süreç için Zülkadir'in daha etkin konuma geldiğini düşünüyorum. Bu süreç içinde İran'da çalışan arkadaşların aktardığı bilgiler de genellikle o yönde oluyor.
0: Normalleşme peki oldukça, yani ABD-İran meselesi normalleştikçe Pezeşkiyan grubu daha öne çıkacak.
1: Öyle mi?
0: Ve sadece öne çıkma değil, ben önünü açtık geçen hafta da söylemiştim. Hamaney'in önlerini açacağını düşünüyorum.
1: Peki mesela bu bir koalisyon mu? Yani işte ılımlar, radikaller diye bir ayrım değil. Yani iyi polis, kötü polis, herkesin görevini yaptığı uyumlu bir birliktelik mi? Yoksa her şey normalleştiğinde birbiriyle rekabeti sertleştik, iki hizip mi?
3: İran devlet aklı diye bir şey var sonuçta. Bunlar güçleri eşit aktörler değil. Hmm. Ama Nedret'in de söylediği gibi dışarıya dönük bir yüzünüzün olması lazım. Diplomasiyi yönetecek adamlarınızın olması lazım. Ve diplomasi diplomatik bir şeydir. Diplomasi başka bir şeydir. Arakçı gibi, Pezeşkiyan gibi insanlar lazımdır. Onları Ahmet Vahidi ile ya da işte yapamazsınız ama devlet yapılanması için de İran gibi coğrafyada savaşmış Amerika ile İsrail ile birebir vekil örgütleri olan bir yapının içinde bir takım adamların olması lazım. O adamlar Pezeşkiyan'ın ya da Arakçı'nın yaptığı işleri yapacak adamlar değil, bunlar başka adamlar.

0: derin devlet dediğimiz yapı, rejim dediğiniz yapı, bir din devleti bir taraftan. Dolayısıyla bu savaş ortamı şu anda onları biraz daha öne çıkarttı ama öteki işler de görülmesi gereken işler.
1: O zaman şu sorunun yanıtını bu masadan alıp Hüseyin Bağcı'ya döneyim. Yani sizdeki görüşle kim hangi görüş savunuyor? Belki üçünüz de aynı görüştesiniz. Yani Ali Hamenei öldü ama rejim ayakta kaldı. İran'da devleti kişiler mi yönetiyor yoksa artık kendi kendini yöneten kişilerden bağımsız bir kurumsallaşmış devlet aygıtı her şeyle var mı?
2: Ya şimdi öyle bir kurdun ki sanki büyük bir şirketten bahsediyor gibi. Hani kurumsallaşma şu bu filan. Böyle bir şey yok. Bak savaştaki bir ülkenin geçiş aşamasındayız ki soru sadece aradaki kavgaların bir yere bağlanması değil. İran'ın nerede kalacağı da önemli. ABD'nin konuşmalarında da biz hani İran'ın artık çok diğer tarafa kaymaması konusunda adımlar attığını görüyoruz. Ama bugün işte o şeyin
3: geçen
2: ziyareti
3: konuştuğumuz şey vardı ya daha ılımlılar evet. Uzun vadede kazanacak demiştik. Hani,
1: siz öyle yaklaşıyorsunuz.
2: Evet. Evet. Ve yani bak Ruslar için çok önemli. Bak Çin için o kadar yani Çin elbette önemli Çin için de ama bu sefer Ruslar için daha önemli İran'ın kaymaması mesela.
1: Peki.
0: Orta Doğu'daki en önemli müttefiki İran artık. Başka bir kıymetli müttefiki kalmadı. Bu derece hayati müttefiki
2: konu
0: yok.
2: Konu uzamasın diye şey yapmıyoruz da bak Hazar'ın durumu, Avrupa'daki Rusya, Avrupa gerilimi. Yani bir kısımlar bir kısım diyor ki
1: var.
2: Hani şeyde
1: Ermenistan'da var evet.
2: Tabii yani
3: Paşinyan'da gitmişti.
2: Oradaki Trump şeye dönüyen diyen bir grup var dünyada. Ukrayna Savaşı'na geri dönüyor diyen olur olmaz konuşuruz yani NATO konusu açılınca. Diyen bir grup var. Şimdi Ruslar bu konuya bakarken İran burada o kadar onlar için hayati bir hale dönüşüyor ki. Neyse.
0: Suriye'de gitmiş.
2: Ya, hepsinden düşmüş. Evet.
1: Peki.
2: Dahasını da söylüyorlar da neyse yani. Çünkü bölgeye göre bir tasarım da yapıyorlar yani.
1: Hüseyin Hocam. Ne diyorsunuz? Böyle kişilere bağlı, çünkü biz kişilere baktık tek tek herkesin gücüne vesairesine ama hani kişileri de aşan bir kurumsallık lafına takıldı Nedret. Çok konuşuluyor.
2: Savaş, savaş.
1: Kurumlar yani. Hani o anlamıyla hani i̇şte o, artık ya. Kurumlar var. Kim giderse gitsin mekanizma, sistem kendi kendine de işliyor. İran öyle bir yapıda mı yoksa hala kişilerin ağırlığıyla yürüyen işte bu kadroları tek tek konuştuk. Yani bu savaş o anlamda nasıl etkiledi İran'ı? Bundan sonra öyle suikastlerle vesaireyle yıkamayacağınız kurumlarıyla yürüyecek bir İran mı var?
4: Şimdi İran tabii kadim bir devlet, kadim bir medeniyet. Öyle son yüzyılda kurulmuş bir devlet falan değil. Ben burada yine hem Bükreş'te yaptığımız tartışmalardan ki çok gerçekten derin tartışmalardı. Hem de Vali Nasır'ın İran'ın Yüksek Stratejisi isimli kitabından da alıntı yaparak söyleyeyim. Yani orada İran'ın bakış açısını, İran'ın aklını, bu Şah dönemi veyahut da Homeini dönemi veyahut da şimdiki Hamenei dönemi gibi farklılıklardan öte yani farklı yapı arz etmesine rağmen devlet geleneği çok güçlü olan bir yer. Bakın o kadar çok liderler öldürüldü ama devlet devam ediyor. Bizde de öyle değil midir? Yani Türk devletlerinin yapısına baktığımızda hep o süreklilik gözükür. Yani kişiler gelir gider ama devlet aklı, Gürkan Bey söylemişti onu İran'daki devlet aklı diye ve doğru. Yani orada var. Yani bu mollalara baki bir şey değil. Genel olarak İran devletinin Darius'tan bugüne kadar olan o tarihsel akış içerisinde görmek lazım. Ben dediğim gibi İranlarla son dönemlerde özellikle her yıl İran'a en azından iki defa giden tartışmaları İran dışında Viyana'da olsun, Bükreş'te olsun veya Prag'da olsun yapan biriyim. Yani onlarla çok konuşuyorum entelektüellerle, politikacılarla. Sürekli bağlantı halindeyim. Anlamaya çalışıyorum. Çünkü Orta Doğu'daki yeni düzen çerçevesinde Eren Bey, şu anda yeni bir yapılanmanın ayak seslerini de görüyoruz. Az evvel o söylediğiniz Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetler var ya, gerçekten çok ince düşünülerek seçilmiş. Arap ülkelerine yönelik olarak özellikle baktığımızda yani Körfez ülkelerini burada kastediyorum. İbrahim anlaşmalarını

0: taraf olan ülkelerin...
1: Peki siz bunu, bu hamleyi mesela İran'ın bu tercihini, böyle diplomasi penceresinden baktığınızda ittifaklarını genişletecek, dostlarını arttıracak böyle cinlikte bir hareket olarak mı görüyorsunuz, yoksa ya bu şekilde devam etmesi doğru bir tercih değil diye mi bakıyorsunuz?
0: Şimdi yani bu güzel bir soru ama çok detaylı tartışmak lazım. Şöyle
1: detayına hani girmeden son cümleyi, şeydeki son cümleyi. Yani
0: şöyle, İran diplomasisi ve İran ticari mantığını iyi anlamak lazım. Hmm. Yani İranlar sonuçta tüccar bir millet. Orta Doğu'da dikkat ederseniz Türkler, İranlar ve Pakistanlar Arap değillerdir. Yani Arap mantığından farklı hareket ederler. İran'ın tarihine baktığımızda her zaman Araplarla hemfikir değildirler. Arapların İran'daki genişlemesi, Orta Asya'daki genişlemesini de bu anlamda tarihsel çerçeve içerisinde değerlendirmek lazım. İran nükleer güç olmak isteyen orta boy bir ülke, halen nükleer tam olarak elinde yok ama uzun 2000 kilometreyi aşan füzeleri var. Ve hem Amerika'ya hem de İsrail'e karşı geçen yıl 12 gün, bu yılda işte 28 Şubat'tan itibaren deyim yerindeyse kendini savunan ve tepki veren bir ülke konumunda. Hiç kimse İran'ın bu kadar dayanabileceğini veya bu kadar cephanesi bol bir ülke olduğunu düşünemedi. Bu Batı ülkelerinin tamamında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini kastediyorum ben. Orada da İran'a yönelik olarak bakıldığında İran'ın bu kadar dayanıklı olabileceğini hesaplayamadılar. Bu İran'ın son yıllarda kendi iç ekonomisinden çok silah ekonomisine yatırım yaptığını, işte az evvel Nedret Bey de söyledi ki doğru. Yani Rusya'dan uçak alıyorlar, filolarını genişletiyorlar. Füzeler konusunda ve dronlar konusunda onlar da çok önemli işlevler yapıyorlar. İran'ın savunma sanayi alanındaki gelişmişliğini göz ardı etmemek lazım bu anlamda. Özellikle Çin'in ve Rusya'nın desteğiyle, tabii bunu da özellikle vurgulamak lazım. En iyi dostları doğrudur. Hem Çin hem Rusya, bir de Şangay ve BRICS ülkelerine de baktığımızda, küresel güney olarak tanımladığımız ülkeler arasında İran'ın önemli bir ağırlığı var. Askeri anlamda da var, diplomatik anlamda da var, ekonomik anlamda da var. Ekonomiler kötü yönetilebilirler ama İran'ın yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla insan kaynakları açısından bakıldığında 100 milyona yakın bir kitle hiç de öyle kolay kolay göz ardı edilecek bir şey değil. Türkiye'deki İran'a yaklaşım açısından da ben şöyle bakayım. Kamuoyundaki bazı tartışmalar, yani İran severler veyahut da İran karşıtları olarak eğer ikiye ayıracaksak, hükümet çerçevesinde baktığımızda olaya, hükümet çok temkinli, çok dengeli gidiyor. Tıpkı Rusya-Ukrayna arasındaki şeyde olduğu gibi, yani güvenlik üreten tartışmaları özellikle dolaylı olarak, bakın Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, ABD ile şey arasındaki, İran arasındaki müzakerelerde ABD'ye baskı yapan ülkeler arasında. Yani orada önemli bir blok oluştu. İran'ın yanında olan değil, sadece Hürmüz Boğazı'nın açılmasının dünya ekonomisine olan ve bu ülkelere olan zararı bir an evvel azaltmak için ABD'nin abluga politikasından vazgeçmesi yönünde önemli baskılar yapıldığını biliyoruz. Pakistan'ın ön plana çıkması aslında bana göre Türkiye'nin de desteğiyle olan bir durum. Onu da görmek lazım. Aslında Türkiye'nin burada daha fazla ön planda olması gerekirdi ama bu da iyidir. Yani Pakistan'ın Türkiye ile olan bağlantılarını, bakın her görüşmeden sonra Türkiye ile Pakistan sürekli istişare içinde bulunur. Ben Amerikalıların ve İsrail'in İran'la ilgili olarak bundan sonraki süreçte savaşa girme gibi veyahut da yeniden bir savaş başlatma gibi bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Olmayacağını da düşünüyorum. Nedeni de hem Netanyahu'nun hem de Donald Trump'ın Ekim ayında ve Kasım ayındaki seçimler sonrasında ortaya çıkacak, benim de beklentim o yönde, olumsuz

0: bir tablo çıkacak gibi, yani kaybedecekler gibi gözüküyor şu aşamada. Çünkü ekonomileri de çok kötü durumda. Amerika'nın da, İsrail'in de. Bakmayın öyle İsrail kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor ama ekonomik olarak pek o kadar da sağlam değil. Orada da büyük sorunlar var. Ve daha da önemlisi Eren Bey, şunu söyleyeyim. Ben geçen yılki LOBSEC konferansında Prag'da İsrail'in herkes arkasındaydı. Yani İran'a yönelik başlattığı o savaşta. Bu sene hiç kimse, Avrupalı siyasetçilerden, başbakanlar, dışişleri bakanları, devlet başkanları, savunma bakanları, hiç kimse İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunmadı, bulunmamaya çalıştı. Ve bu açıdan bakıldığında, İsrail'in küresel diplomasi açısından bakıldığında, hem Gazze hem de İran olaylarından sonra çok büyük oranda itibar yitirdiğini ve bunun altından da kolay kolay kalkamayacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Şimdiki genel havayı da verelim. İranlar Eren Bey toparlanma aşamasında şu anda. Yani büyük bir şok atlattılar. Bu şoku siyasal anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda atlatma aşamasına geldiler. Bu gördüğümüz bence bu akşam ve bir hafta sürecek olan bu cenaze töreninde bütün dünyaya Osman Bey çok güzel söyledi. Yıkılmadım, ayaktayım mesajını veriyor ki bence bu da sembolik anlamda bile olsa uluslararası ilişkilerde diplomasi açısından çok önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu geçeceğim. Var mı ekleyeceğiniz? Mutlaka
2: NATO-İran
1: söyleyelim. Soğulamazsak.
2: NATO bağlamında yine geliriz.
1: NATO bağlamında yine geliriz.
3: Ama İran konusunu kapatacak mıyız?
1: Evet.
3: Belki birkaç
1: tabii.
3: İran'ın bu savaşı kaybetmediğini biliyoruz. Amerika ile İsrail ile savaşırken bir savaş kaybetmemiş olmanın içeride yansımalar olacak. Nasıl yansımalar olacak göreceğiz. Kaybetmezken halkından aldığı destek çok anlamlıydı, çok önemliydi. Biraz değinildi buna. Onun İran'ın içeriye Doğru. bakışını, kendi halkına bakışını nasıl etkileyeceğini, bu devrim muhafızlarının, bu etkili aktörlerin, onu bir göreceğiz. Bir onu belirtelim. İran'ın bölgesel ağırlığını belki konuşuruz. Askeri gücü zayıflamış ama bölgesel ağırlığı artmış bir İran, ilginç bir şekilde bu olaylardan sonra. Bir bunu söylemek lazım. Savaş sonrasında dış politikası nasıl etkilenir? Yeni bir dış politika benimserler mi? Yani bölge içinde o biraz değişti. Yani radikal bir değişimi ben şahsen zor görüyorum ama yine de bu olaylardan sonra farklı bir İran görür müyüz?
1: Ama buradan hareketle şu cümleyi kurabiliriz sanırım. Eğer bir devlet gerçekten bir devletse, kağıttan değilse, kartondan değilse, imal edilmiş değilse, o ülkenin siyasal sistemini, siyasal rejimini halkından başkası değiştiremez. 1979'da halkı değiştirdi. Bundan sonra değişecekse de, değişirse de yine kendi halkı değiştirirse değiştirir. Ama onun dışında bir devletin...
4: O açık. Yani şey mesela...
1: Gerçek, yani, hayır, senin şu, dış hani, müdahaleyle rejimleri değiştirilmiş devletler var ama onlar ne kadar devlet tartışılır. Evet. Ama gerçek bir devlette onun kendi halkından kurumsal, başka hiçbir irade yok.
4: Eyvallah. Yine bu kurumsala döneceğim ama şu sebepten. Şimdi bak, bir ülkeyi şöyle bir planla savaş içinde yaklaşıyorsunuz. En ağır lider kadrosunu temizleyeceğiz ve bu hem içeriden hem dışarıdan bir göçme hali yaratacak. Burada iki tane mesele var. Onu bir daha temizlediler, bir daha temizlediler, bir şey olmadı. Kurumsallık da bu, devlette bu.
1: Evet.
4: Tersini de ama konuşmamız gerekiyor. Bir devlet, İsrail, bir başka süper devlete dedi ki bu çalışır. Bir söylediği yalandı. İsrail gibi bir ülkenin Orta Doğu dinamiklerini bilmemesi mümkün değil. İki, PES, Amerika'nın bunu yutması inanılmaz. İnanılmaz ve ondan sonraki parçaların hepsi tel tel döküldü.
5: Orada da işte kurumsal hepsi tel tel.
3: Orada da Amerika mı yuttu? Trump'ın adamları mı?
4: Onu Eren Bey
5: söyleyeceğiz.
4: İşte kurumsal olmayan da bu.
1: Kurumsal olmayan
3: da o. Son söz olarak da bu savaşta ben bütün bu Habertürk yayınlarında da falan gördüğüm doydu, söylediğim doydu. Bu coğrafyanın gücü, yani bu İran bu savaşı kaybetmemişse, kazandı diyemiyoruz elbette ama kaybetmemişse, ki o bir yere kadar kazandığı anlamına da geliyor. Coğrafyasının gücü.
1: Tabii.
3: Hürmüz bütün bir ülkeyi korudu. Hürmüz'deki özel coğrafi
1: Hürmüz ve dağlar. Yani Zagros'lar vesaire.
3: Kesinlikle.
1: Kar harekatını o engelledi.
3: Hani, yanlış hatırlamıyorsam bu bizim Osmanlı'nın çöküş döneminde Keçecizade Fuat Paşa'nın bir sözü vardır. Der ki ya devletimiz başkentimizi koruyor değil. İstanbul başkentimiz devleti koruyor. Bu İngiltere ile Rusya arasındaki denge siyasetini de anlatan ince bir mesajdı o. Hürmüz İran'ı korudu ve bugün kazasız belasız bizi de son derece memnun edecek, stratejik olarak da bizi de koruyacak bir sonuç ortaya çıkmasında Hürmüz'ün rolü çok belirleyici oldu.
4: Yani en azından belki, tamam, bize
1: dekapitasyon konusuna yani bir cümle ekleyebilir. Bu liderlerin öldürülmesi meselesi bugünün problemi veya bugün ortaya çıkmış bir şey değildi. Hani dinleyenler açısından 2018'den itibaren İsrail ve Amerika bu işi yapmaya başlayınca İran'da kendi tedbirlerini aldı ve sonucunu görmüş oldu. Onu eklemek istedim sadece.
6: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ve gelelim NATO zirvesine. Ankara'da 7-8 Temmuz'da Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO'nun en kritik zirvelerinden biri dedim açılışta. Ben Ankara'da diye ben mi abarttım? Bir şeyler Türkiye'de olunca en kritiktir ya. Biz çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yoksa hakikaten en kritik mi? Bunu sizlerden öğreneceğiz, duyacağız. Fakat şöyle bir kere hani işin büyük siyasetini konuşmadan önce şu kısmı konuşalım. NATO zirvesinin yapılacağı yer, NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemleri. Hani işin böyle mikrosunu bir konuşalım. Bu memleketin insanı olarak farklı boyutları var ülkemizde yapılmasından kaynaklı. Arkadaşlarımdan 10 nolu grafiği rica edeyim. Onu verirlerse Murat Bardakçı, ona da buradan selamlar, sevgiler. Bu hafta içi yazısında NATO zirvesi bu binada yapılacak diye fotoğrafları da koydu. Ama şöyle bir tarihçiyle geldi. Diyor ki, bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye NATO zirvesini şimdi bu binada yapıyor. Allah Allah, ne demek diye düşündüğümüzde diyor ki, lise ve üniversite senelerinde yaşadığım Ankara'da bürokrasi kendini her yerde hissettirdi ama şehre insanların birbiriyle gayet samimi olduğu irice bir kasaba havası hakimdi. Esenboğa havaalanından yabancı konuk Ankara'ya havaalanından şehre uzanan ve iki yanında gece konuların arz endam ettiği dar bir asfalttan götürülür ama dışarıya bakıp da estetik rezaleti görmemesi için yol boyunca mümkün olduğu kadar lafa tutulup meşgul edilirdi. Karlı gecelerde vasıtaların Kızılay'dan Çankaya bile çıkamadıkları o senelerin başkentinde yabancı konuklar otellerde ağırlanır ve şayet boyları uzun ise yatacakları yatak bulmakta bile sıkıntı çekilirdi. Mesela 1962 Ağustos'unda gelen Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı Johnson'ı Kızılay'daki Balin Oteli'nde misafir etmiş ama boyunun uzun olduğunu unutmuş ve çıkabilecek protokol rezaletini gelişinden birkaç saat önce sitelerde uygun bir karyola yaptırarak önleyebilmiştik. 28 Ekim 1975'te 5 günlüğüne gelen İran Şahı Rıza Pehlevi ile karısı Farah'ın gelişinden itibaren de terslikler yaşanmıştı. İran Büyükelçiliği Ankara çiçeklerinin hiçbirinde Şah için Esenboğa'da yapacak karşılama töreni sırasında çiçekçilerde Farah Pehlevi'ye vermeye layık çiçek bulamadığı için Avrupa'dan alelacele buket getirtilmişti. Şah'la hanımın Çankaya Köşkü'nde misafir edecektik ama köşkte misafirlere layık bir yatak odası yoktu. Çareyi zamanın first lady'si Emel Korutürk bulmuş. İstanbul'da Moda'daki köşkünden nefis bir yatak odası takımıyla bir avizeyi ve bir halıyı hemen Çankaya'ya taşıtmıştı. Şah ile hanımı kendileri için alelacele hazırlanan bu yatak odasını kullanmışlardı diye bazı örnekleri veriyor. Sonra diyor ki, aşağıda bazı fotoğraflar dediği bu fotoğraflar burada yapılacak diyor NATO zirvesi. Ankara'da önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinin toplanacağı mekanlarda hazırlıklar. Zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda ve salonun hemen yanı başındaki Millet Kütüphanesi'nde toplanacak. Liderler sergi binasının büyük salonunda bir araya gelecekler. Diplomatik temaslar üst katlarda, açıklamalarda kütüphanenin Cihan Nüman Salonu'nda yapılacak. Külliyede görevli bir arkadaşım şaka niyetine zirve için gelen liderler kütüphaneyi görüp kitap ehli olacaklar diyordu, diyor. Murat Bardakçı'nın yazısı. Biraz nereden nereye hikayesi şeklinde bir yazı. Türkiye'de uluslararası bu tür ziyaretlerde bir dönem bazı imkansızlıklar içindeydik ama bunlar aşıldı diye özetleyebileceğimiz...
3: Ankara için söylenebilecek şeyler tabii.
6: Ankara, İstanbul, evet. Hepsi Ankara merkezli, evet. Anlattıkları. Ankara'da

0: ağırlamalar için.
1: Biraz da kültürel
0: işte,
1: bu yani.
0: Evde şeyde kendi kişisel imkanlarıyla çözümler üreten bir Türkiye'den buraya diye bir yazı. Ne diyorsunuz?
2: Vallahi ben şey yani biraz eskiden almış. Yenisinde de aksaklıklar vardı. Aksaklıklardan kastım aksayan işlerden çok. Hani görüntü bozuklukları. Çok önemli ya bu imaj işleri. Ben şey geldiğinde, Baba Bush geldiğinde akrediteydim. Uçağın 5 metre önündeydim. Bütünüyle düzenli hareket edilmeye çalışıldı. Yani gayri çok büyük gayret gösterildi. Ama sonuçta bu tek ziyaret, tek bir liderin ziyaretidir.
3: Öyleydi.
2: Burada 40'a yakın NATO liderlerinin dışında da sadece işte basın yabancı basın mensubu kaç oldu? Son ben 3200'de kalmıştım. Yani bunların ağırlanması şusu busu falan filan. Hatta burada Ankara'daki dostlar dedi ki siz tüyüm dedik. Yani kaçın yani orada. Yani durmayın. Yani çünkü artık
0: iş olmayan Ankara'da durmasın
2: yani. Ondan sonra
1: biz Ankara'yı koruyoruz.
0: Hocam zirve boyun bir kere bir Ankaralı'ya şunu sormak isterim.
2: Dur yavaş gel Ankaralı var.
3: Ankaralı çok.
0: Şu açıdan Ankaralı. Sonuçta Ankaralı Ankara'da duruyor. Siz bu masadasınız beyler. Siz bu masadasınız.
2: Siz azınlıktasınız yalnız bu masada.
0: Ben de Ankara'dan buraya gelmiştim.
2: Oo artık ne konuşayım ben.
0: Bir tek siz mi Ankaralı değilsiniz?
3: Ankara'da yaşayan demek istedim.
0: Yok ben yanımda Ankaralı. Bir de gerçekten Ankaralı.
3: Şu anda Ankara'da yaşayanları kastettiğim
0: söyleyeyim. Ben 96'ya kadar Ankara'da yaşadım. 96 İstanbul'a geldim. Ama Hüseyin Bağcı bu masada değil, hala Ankara'da. İstanbul'daymış gitmiş. O kadar Ankaralı. Program var İstanbul'daymış gitmiş. Şunu soracağım. Ankara'da yaşayan biri olarak soracağım. Bir akademisyeni değil. Şimdi biraz NATO meselesinde bir sitem var. Bu hazırlıklar. Gürkan Zengin'le bunu konuştuk Perşembe günkü programda. Hani milletin NATO sitemi. Ya asfaltlar yapılıyor, işte rögarlar şeyle sıfırlanıyor, bilmem nereler boyanıyor, oralar düzenleniyor. İnsanlar da diyor ki ya diyor, madem bunlar oldu biliyordu. Biz de hani bu ülkenin, memleketin insanıydık. Bize olsaydı hani niye bize olmadı madem olabiliyordu diye. Hatta kimisi işte espriler yaptı. 81 ilde ayrı ayrı NATO zirvesi olsa da her şey bir toparlansa diye. Bu anlamıyla halkımızın bir miktar kalp kırıklığı var mı? Ankara'da siz bunu nasıl hissediyorsunuz ve nasıl gözlüyorsunuz?
4: Şimdi bugün İstanbul'dan uçakla döndüğümde ayrıldığımda geçen hafta bu kadar çok tabela falan yoktu. Şimdi her taraf tabelalar var, kapatılmış falan. Her köşe başında bir polis arabası. Ama bence bu çok normal. Yani gerçekten... programın başında da söyledik. Yani NATO'nun belki 1991'den beri yapacağı en önemli zirve. Bunun tesadüfen Türkiye'de olması Türkiye'nin ayrı bir şansı olarak görülebilir. Bu işin altından başarıyla kalkacağını ben düşünüyorum. Türk halkının o kadar devlet adamını misafir etmek kolay bir iş değil. Ama Ankara'nın geldiği nokta itibariyle baktığımızda bu kadar insanı bir arada tutabilecek, güvenliğini sağlayabilecek bir yapıyı sunabilmesi de çok önemli. Ben olumlu yönden bakanlardanım. Tabii NATO karşıtı gösteriler olacaktır, memnun olmayanlar olacaktır. Bunlar olur. Dünyanın her yerinde olan şeyler. Geçen hafta da işte Evian'da toplantı yapıldı. İsviçre'de insanlar, iş yerleri bütün her tarafı tahtayla kapadılar. Bir saldırı falan olur diye 50 bin kişinin toplandığı bir gösteri. Benim asıl burada vurgulamak istediğim nokta şu. Ankara'da tabii yaşam durmuş durumda. Benim üniversitem dahil olmak üzere. Bizler de tabii bu kadar çok güvenlik görevlisinin, emniyet görevlisinin 56 bin son olarak rakamlar gördüğüm kadarıyla. O kadar insanın da tabii devlet kurumlarında bir araya getirilmesi ve onlara yatak sunulması gerekiyor. O nedenle sadece hükümet değil, bütün idari kurumların, üniversitelerin ortak çalışmasıyla bunu bir şekilde atlatacağız. Daha iyi olabilir mi? Bakın
0: hemen bu söylediğinizle ilgili rakamları vereyim mi hocam? Onu da izleyicilerimize duyuralım sizin bu söylediğinizle ilgili. 8 nolu grafik ekranda verebilir arkadaşlar. Ankara'da NATO önlemleri zirvenin

0: huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından biri. Toplam 56.288 evet. güvenlik personeli sahada olacak. Emniyet 48.841 personel, jandarma 7.447 personel, siber ortamda gelebilecek tehditlere 639 uzman personel 7/24 esasına göre yani görev yapacak.
1: Yani bazı NATO üyelerinin ordusu.
0: Bazı NATO üyelerinin ordusu
2: büyük ondan.
0: Dan büyük bir
1: i̇şte yani bence konu kapanmış olabilir yarın.
0: Ha, NATO'da ağırlık konusu kapanmış olabilir diyor. Bu şekilde. Hani biz sadece güvenliği bu kadar ayırıyoruz diye. Ama bu konuda da bir sorun olacak ama siz sözünüzü tamamlayın hocam.
3: Şimdi ben Murat Bardakçı'nın makalesine bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii o çok güzel tarihsel olarak yazmış ama sonuçta hep bir çözüm bulunmuş. Evet. Biz ona Türk mucizesi diyoruz.
0: Türk mucizesi.
3: Türkler hep en zor durumlarda muhakkak bir çözüm bulurlar. Ama NATO zirvesi Eren Bey, Türkiye'de yapılmış olmasının, Ankara'da yapılmış olmasının tabii sadece sembolik anlamı yok. NATO'nun bundan sonra NATO 3.0 tartışmaları yapılıyor. NATO'nun yeniden hayat bulması, canlanması, Avrupa güvenliğinin tekrar gündeme gelmesi, Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar sürüp sürmeyeceğinden tutun da Orta Doğu'daki yeni dengelere, Hürmüz Boğazı'nın ablukasının kaldırılmasına kadar çok bölgesel ve küresel sorunların tartışılacağı bir toplantı olacak. Yani sizler de gazeteci olarak ben de onu da söyleyeyim. Habertürk beni şey yaptı, angaje etti. Ben de yorum yapacağım külliyeden o 7 ve 8 tarihlerinde.
0: Ne güzel.
3: Habertürk önce davrandı öyle diyelim. akredite oldum. kartımı da bugün
0: çok
3: aldım.
0: Çok iyi yapmış arkadaşlar.
3: Bunu şunun için söylüyorum. Binlerce şey gelecek, televizyoncu gelecek, röportaj. Ben bugün ve yarın yani Çin televizyonlarından İngiliz, Alman sayın, Romanya sayın hepsine fırsat buldukça 5'er dakika, 10'er dakika görüş vereceğim. Yani bizlere de çok iş düşüyor yorumlarda, anlatmakta. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir NATO var. Hani hakikaten Donald Trump patron. O anlamda geçen hafta evet. söylediği gibi.
0: Bu da bir sonraki turda konuşacağımız süreçte başlıklar hocam. Bu söylediklerinizde bundan sonra Ankara'yı evet, kapattığımızda konuşacağımız başlıklar. Orada tamam. Tekrar döneyim evet. size.
3: Ama bir cümle söyleyeyim mi?
0: Tabii buyurun.
3: Bir cümle.
0: Buyurun.
3: Bir cümle.
0: Buyurun.
3: Ankara, güzel Ankara seni görmek ister Erbahtı Kara dediğimiz için bütün o devlet başkanları da Ankara'ya gelecekler ve Ankara'yı yani görecekler.
1: Bahtı Kara karardı diyorsunuz şey. Yani.
0: Ya, NATO üyelerine Bahtı Kara mı demiş oldunuz? Öyle mi anlayalım?
4: Güzel yani, Ankara diye.
0: Bence güzel Ankara ama evet. gelenler Bahtı Kara. Evet, evet bahtını şey konuşacağız istiyorum. Tabii. Tabii tabii.
3: Yani bu olaylarda ben Adana usulü ortaya konuşuyorum. İsteyen istediğini alsın.
0: Bazen hocam Edirne usulü de koyuyorsunuz. Mesela her değil de er bahtı kala oluyor filan. Çok güzel.
2: Bir tek
3: doğru.
2: Şey benim canım sıkan bir konu var. Daha doğrusu herhalde sadece beni sıkıyor ki çok söylenmiyor sağda solda. Medyanın bazen ele alış biçiminde ben şimdi bu iş mesela demin gösterdiğim fotoğraflar yani ev sahipliği yapılacak mekanların içinde Ay Yıldız yerleşkesi de var biliyorsunuz. Hı hı hı. Bu ve benzeri yapıları ya da adımları genellikle şöyle kuruyor Türk medyası. Bunlar manşetlerden geliyor bak. Türkiye'nin Pentagon'u.
0: Evet.
2: Pentagon'dan bile büyük. Yani hiç uzun konuşmaya gerek yok. Kardeşim biz bunları niye yaptık? Niye bunun ismi Ay Yıldız? Hala neyin peşindesiniz?
0: Hala niye Pentagon?
2: Hala ne Pentagon'u ya? Adam 2020'de Pentagon'u koruyamadı. Şeyde 11
0: Eylül'de. 11 Eylül'de evet.
2: Yani bir şeyi küçümsemek adına değil. Biz niye bunlar üzerinden gidiyoruz? Bak, yani hiçbir zaman da kimseyi de mahcup etmek istemiyorum ama manşet büyüklüğünde atılıyor bu başlıklar. Sen kendine bak ya. 40 tane devlet yani binlerce
0: şimdi
2: kişi
0: bu söylediğin
2: gelecek.
0: Şey Batı karşısındaki çok yıllara dayanan psikolojik bir ezikliğin şeyi. Yani harika futbolcun vardır. O futbolcunun adı Şifo
2: peki,
0: Mehmet.
2: Bu kadar yıldır
0: yani illa şifosu işte, eklenmesi lazım tamam ona. Bu, işte veya
2: her alanda kim? Batı, her ülke alanda bazında şey. Ya da Batı'nın genel tarifi içinde de bu ülkeleri...
0: Doğu'nun Paris'i.
2: Tamam. Bu yani ülkeleri hep böyle. Her alanda geçebilirsiniz. Bak her alanda geçebilirsiniz. İşte

0: Al İran'ı gör. Tamam mı? Hiçbir şey olmasa bile ayakta kalarak, yani yenmesine gerek olmadan başardı. Ama
1: geri çekilmesi bile galiba.
0: Tamam da biz bu kadar işi yapıyoruz. Bir tek alanda açık ara gol yiyoruz ya. Açık ara sosyal doku ve kültür meselesi. Eğer sosyal doku ve kültürü bundan vareste tutamazsak, bakın söyleyeyim, diğerleri de yavaşlar. Füze yapıyorsun, Amerikan füzesinin bilmem nesiyle yan yapıyor. Bunları bırakalım. Öldü o dönem.
2: Ama mazisi uzun.
0: Mazisi uzun dediniz bizim yüzümüzden.
2: Bizim yüzümüzden. Yani Ayhan Işık, Clark Gable.
0: Tabii.
2: Bilmem kim.
0: Sadece benzetmeler yani. Ya benzetmeler
2: Türkiye'nin
0: aslında.
2: Türkiye'nin alendeli onu.
0: Bak bu tür atıflar aslında imrenme.
2: Evet.
0: Daha neyi imreniyorsunuz ya?
2: Orayı geçtik diyorsun.
0: E çok geçildi yani. Ama şurada işte dediğim gibi 20 tane skala koy, 19'unda sen galip gel, birinde bu konuda yenil, diğer 19'u götürme ihtimali var.
2: Temiz bir suya dökülmüş mürekkep gibi.
0: Aynen.
2: Bir damla mürekkep gibi. Peki. Şimdi şöyle, evet, milletin bu konudaki sistemini de ilettik. Biz de kıymetliyiz, biz de değerliyiz kısmı.
1: O konuda bir iki cümle de
2: lütfen
1: söyleyeyim.
2: Lütfen, buyurun.
1: Şimdi bu zirve meselesi akla şu gelebilir. Ya bu zirveler her ülkede yapılıyor, her ülke böyle mi yapıyor?
2: Hı hı.
1: Boyutu gündeme gelebilir. Bir kere organizasyon açısından, ya bu büyük bir organizasyon gerçekten. Hani gelen liderler, aynı anda gelmeleri filan. Dolayısıyla güvenlik meselesi Türkiye gibi ülkelerde çok daha öne çıkıyor. Yani siz bunu Brüksel'de yaparsınız, Washington'da yaparsınız, bu kadar sıkıntı olmayabilir. Ama Türkiye'de bir şey olduğunda bu çok daha
2: mesela
1: büyük
2: bu
1: boyutlar olur.
2: Güvenlik konusunda evet. Size bir soru sorayım.
1: Evet.
2: Bir dostumun şöyle bir yorumu olmuştu. Böyle işte neredeyse bazı NATO üyelerinden daha fazla güçle şey yapmak. Acaba dedi Türkiye'deki bir zirvede bu kadar yüksek güvenlik almak Türkiye'nin konumunun, jeopolitik konumunun yarattığı risklerden kaynaklı mı? Yoksa Türkiye'de NATO'ya duyulan sempatinin düzeyini mi gösteriyor? Yani o kadar da sempatik değil. Biraz güvenlik almamız lazım.
1: Çok da, yani birçok boyuttan.
2: Hatta şöyle dedi. Ya memleketinde bu kadar darbe yapmış bir şeye bu kadar ya,
0: herkes belirsizlik
2: halk,
0: o kadar çıkış kapısı sarıyor. Ya, ya şeyi de sormak lazım. Hani bu NATO gösterisi, karşıt gösteriler yapılıyor ya. Hani ilk önce şunu da bir anlaşalım. Hangi NATO'ya tam karşısınız onu bir anlayalım. Sonra bakarız yanınızda mıyız değil miyiz yani. Yani. O çok konu var.
1: NATO ülkelerinin liderleri NATO karşıtlığında alışkınlar. Yani bence temel problemin olduğunu düşünmüyorum. Ana mesele güvenlik konusu. Jeopolitikten kaynaklı güvenlik diyelim buna.
2: Jeopolitikten kaynaklı.
1: Hı. Ya ben şimdi Hüseyin Hocam da sürekli gidiyor geliyor. Biliyoruz şeyi. Ben şimdi Avusturya'da gezerken yanımdan Avusturya Başbakanı eli cebinde yanında sekreteriyle konuşurken gidiyor. Bu tür bizim gibi ülkelerde bunu göremezsiniz. Şimdi onun yansıması birinci boyut bu. Yani gerçekten çok fazla güvenlik alınmanın ana sebebi bu. İkincisi bir de kültür boyutu var. Yani şimdi bir yabancı ülkeye sizin devlet başkanınız ya da şey gittiğinde onlar bu kadar ilgilenmiyor. Doğrusu bu. Yani sizin oradaki büyükelçiliğiniz alıyor üstüne ya da ateşelikler alıyor vesaire. Siz burada geleneksel Türk misafirperverliğini gösteriyorsunuz. Biraz da onun etkisi var. Yani Murat Bardakçı belki başka bir yönden bakıyor ama şimdi ben şuna şahit oldum. Bizim bir orgeneralimiz İtalya'ya geldi. Normalde biz hani VIP'den girer bir orgeneral. Bir de sene 2000 daha başı. İtalyanlar dedi ki bizde yok. Bizde sadece kara kuvvetleri komutanına VIP açarız. Onda parasını alırız dediler. Şimdi bir onun kültürü ayrı, benim kültürüm ayrı. Ben misafirperver olmam lazım. Burada düzenliyorsam onun mükemmel olması lazım. Yani bütün bunların yansımaları. Dolayısıyla iş biraz şey oluyor, büyüyor yani.
3: Ankara, bu Türkiye'de daha önce NATO zirvesi olmamış değil.
2: Tabii
3: İstanbul'da oldu. 2004. İstanbul buna alışık, evet. 2004 evet. Haziran'ında. Evet. Ama Ankara'da ilk defa oluyor.
1: Evet.
3: Murat Bardakçı'nın yazısına biraz eskiden gelmiş ama eskiden de dünyada öyleydi. Türkiye'de de imkan var falan ama şimdi yakın dönem açısından bakıldığı zaman da Ankara böyle bir zirveyi yapmaya hazır değildi yani. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu başkent böyle bir zirveyi yapabilmeliydi ve ilk defa da yapıyor. Yani bu otellerle ilgili kapasitedir. Bir sürü kapasitedir. Yani bu Ankara buna hazır değildi.
2: Altyapı
3: niye İstanbul'da yapılıyordu? Sadece NATO zirvesi değil. Bir sürü zirve yapıldı İstanbul. İstanbul bir zirveler şehri oldu. uluslararası zirveler yapılabildiği için yapıldı. Ankara'da yapılamıyordu. Yani tesis yoktu, mekan yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Şimdi bu açıdan bence son derece önemli bir, biraz da Ankaralı olarak görürüm kendimi. Çok memnun oluyorum Ankara'da böyle bir zirvenin yapılabilmesi. Ben de o Cumhurbaşkanlığı

0: Kutluluklar da
1: Tabii.
0: normaldir. Dünyanın her ülkesinde de bir takım düzenlemeler yapılır. Yani süslemelerde, yolların temizlenmesi de, boyanması da falan. Bizimkiler bunu abartmış da olabilir. Ankara'dakiler daha iyi bilirler. Bilemiyorum ama bunlar da normaldir. Fakat böyle bir zirvenin yapılabiliyor olması, Ankara'da yapılabiliyor olması önemli. Özellikle bu kütüphane, Millet Kütüphanesi benim Ankara'ya kazandırılmış çok önemli bir eser. Bütün Ankaralıların gidip bir görmesi lazım. Yani zirvenin mekanlarından birinin olması da bence son derece önemli. İyi bir şey olmuş yani. Gerçekten görkemli bir eser.
1: Peki, tam da bu sorudan değil daha doğrusu yargıdan hareketle gidelim. Tarihi zirveden bir önceki. Yani ittifak Ankara'da sınanacak diyor. Ben onu sınanacak mı diye sorayım. Çünkü ittifak demek tartışmaların minimumda, dayanışmanın maksimumda olduğu bir kavram. Ama bir yanda Trump'ın eleştirileri, öbür tarafta Avrupa'nın kendi cihetinden yaptığı eleştiriler. Belki de bu zirveyi tarihi kılan şeylerden bir tanesi, hani bu bir soğuk savaş sonrası gerçek bir çeşit tartışma veya hesaplaşma gibi mi geçecek? İttifak Ankara'da sınanacak mı? Nedet Ersenel?
2: Ben KC'nin yanında durayım.
1: KC'nin yanında durayım. Yani
2: soru ekini kaldırıyorum. Tabii ki sınanacak. Bunun görsel yansıması sınırlı olacaktır. Yani içerideki kavganın, gürültünün boyutlarına varmayacak. Ama şu konularda artık herhalde bir tartışma olmamak lazımdır. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında NATO'ya bakış çok açık farklı. Çok açık farklı oldu. Dahası bu NATO jeopolitiğine yansıyacak. Yansıyor da. Yani siz bu yaşta ve bu yapıdaki bir, yani şu ana kadar dünyanın gördüğü en iyi savunma ittifakı. Hani iyilikten değil. Yapısal olarak iyiydi. Burada Avrupa'nın kendi hedeflerine dair yatırımları da bunu sağlaması. Baştan sona Avrupa kendini, yani bize yansıyanın çok çok üstünde, özellikle silah sanayini, savunma sanayini para ayırarak, proje ayırarak, yapısal olarak değiştiriyor. Buna ilişkin çok fazla dış basında, Avrupa ve Amerika basınında yazı, makale, yorum var. Bunların büyük kısmı da birbiriyle örtüşüyor. Sadece ortada olmayan şey formülasyonun nasıl olacağı. En yakın tabir şu. ABD ile Transatlantik İttifakı'nın iki kanadı olan ABD ile Avrupa arasında bir azalma hali var. Bu azalma hali Avrupa'nın bir kendi başına bakmasını motive etti. Bunda hiçbir soru, hiçbir tartışma yok. Ve bir özel, yani ABD'den bağımsız değil, işbirliğini devam eden ama NATO'nun kendine özgü ruhunu kaybettiğini de işaret eden. Bu şöyle gelecek bizim karşımıza. Hiç kimse sonuç bildirisinde şunu beklemesin. Beşinci madde yoktur. Öyle bir şey yok. Beşinci maddeye bağlayacaklar. Ama gerçek bu değil. Beşinci madde çalışmayacak. Çalışmaz yani. Dördüncü madde bile şüphelidir. Ya
0: birimiz hepimiz birimiz için.
2: Yani ruhu odur yani.
0: Ruhu NATO'nun olan madde.
2: Ruhu olan
1: maddeleri yani. Çalışmayan bir ittifak.
2: İşte Avrupa'nın Amerika'ya söylediği şu iki tane planları vardı. Birisi şimdi kadük oldu. İkinci plan şu. Kardeşim bak biz kendimizi bu şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştireceğiz de. Sen aşama aşama, yani NATO'dan çıkmıyor Amerika, zaten onda mutabıkız yani herhalde. NATO'yu terk etmiyor ama azalıyor. Bu azalmayı lütfen merhaleli yap. Yani bizi bir anda
1: bırakma.
2: Bırakma.
1: Gitme, sana muhtacım.
2: O da diplomatik olmayan tercümesi diyebiliriz. Ama bazı ülkeler, İngiltere, Fransa, Almanya, çekirdek ülkeler diyebiliriz. Ve şuna da varmış durumda, Avrupa Birliği'nin militarize olması konusuna kadar varmış. Mesela şeylerin yorumları öyle, Avrupalıların. Artık Avrupa Birliği de ana formunu yavaş yavaş bir metamorfozdan geçerek dönüştürüyor. Sadece ekonomi şu bu falan değil, aynı zamanda askeri bir yapıya dönüşüyor. Yine ben hani okuduklarımdan paylaşayım. Bunu nasıl yapacaksınız diye kendi aralarında tartıştıklarında, Amerika'dan kopmadan ama ilişkiyi sadece pratik, çıkarcı bir zemine oturtarak bir takım

0: kümeler kuracakları anlaşılıyor. Avrupa'da şu şu şu ülkeler, 9 ülke bir parça, 4 ülke bir parça. Bunları birbiriyle örtüşecekler. Avrupa Birliği, NATO ile örtüştürecekler.
1: Minilateral dediğimiz konu.
2: Minilateral diyorsunuz. Evet.
0: Kümeler dedi, yani burada da çünkü uzantıları var. Şimdi burada bir başka mesele daha ortaya çıkıyor. Yani NATO 2 tane, Avrupa Birliği 2 tane, bunların yansıması da 2 tane az olamaz. Yani mesela Sayın Savunma Bakanımız ne demişti? Artık bir kanat ülkesi değildir, bir merkez ülkedir. Bu aynı zamanda coğrafi bir tanım ise, NATO coğrafyası jeopolitiği açısından bir kayma söz konusuysa, yani Avrupa Birliği Hazar'a yapışmıyorsa, biz merkez ülke coğrafi olarak yer değiştiriyorsak, askeri şey stratejik anlamda söylüyorum, o zaman direkt Hazar Havzası, Karadeniz, Rusya ve şeyle bu dörtlü ittifaklar vesaireler üzerinden Orta Doğu'yla da ciddi bir rabıta kuruyoruz demektir. Kuruluyor demektir. Ama bu parçaların her biri, iki NATO'nun her biri birbiriyle uyumlu değil. Burada. Ayrı ayrı çalışıyorlar. Bazen birbirine karşı çalışıyorlar. İran'da da o gördük. Yani İngiltere
2: mesela
0: her zaman...
2: Mesela o coğrafi kayma söz konusu diyor musun?
0: Tabii tabii net. Ben bunu sahada yani yansımalarını
2: NATO
0: görüyorum.
2: NATO anlamıyla Orta Doğu'nun dibi mi artık? Ve Orta Doğu'ya...
0: Yok yok geçiyor diyorum ben.
2: Geçiyor.
0: Geçiyor diyorum yani.
2: Peki.
0: Yani bunun ters örnekleri çıkabilir karşımıza ve çok tehlikeli olacağını
2: O zaman soruyu şöyle sorayım.
0: Gürcistan, Ermenistan, yani bu olaylar...
2: Orta Doğu'yu dediğin için soruyu şöyle sorayım. İsrail müstakbel NATO üyesi mi?
0: Zor. Tekniği de çok zor ama bunun bir önemi yok bence. Başka türlü halledileceğini düşünüyorum. Burada yeni ittifaklar kuruluyor. Onun üzerinden yani Orta Doğu'daki ittifaklar...
2: Resmen değil, fiilen öyle. Bir başı derde girdi, merkez bir şekilde koşturuyor da. Hı hı. Ama resmi bir durum yok. Yani bunu fiili durumu resmileştirelim mi, doğru mu gidiyor?
0: Yani bu bir sıralama ben yapmıştım, tekrarlayayım onu. Filistin meselesinin biraz daha İran Savaşı'nın bitmesi, Filistin meselesinin biraz daha yönetilebilir hale gelmesi, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi... Ve ondan sonra İsrail'in bölge dinamiklerine, bu bahsettiğimiz dinamiklerine uyumlu hale gelmesi üzerinden. Bunlar çok çekişmeli konular olacak. Buna karşı çıkan da çok olacak. Bunu kabul eden de çok olacak. Destekleyen de çok olacak. Ve tabii bölgede kendisine göre bir düzen var artık. Türkiye, Irak, Suriye, İran vesaire gibi ayrı bir yapısal mimari de kuruluyor. Şimdi bunun... Sonuç yani bu zirvenin sonuçlarından biri bunu tarif edecek. Ama biz bunu şeylerde tam göremeyeceğiz. Yani ancak sonra yavaş çıkacak. Yani biz artık daha çok görseline odaklanacağız. Bizim şu andaki meselemiz şudur. Ha şeyi söyleyeyim, Sayın Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinden sonra çıkıp Rusya ile Avrupa arasındaki sorunun halledilmesi yönünde ağırlık veren bir cümle kurması, konuşma yapması... Çok önemliydi. Bak çok önemli. Ama Avrupa bunu dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Avrupa şu anda hiç o havada değil. Bak hiç o havada. İki tane ihtimal var. Ukrayna Savaşı şu anda yükseliyor. Ya bir, NATO zirvesi nedeniyle bu yükseltiliyor ki üyeler daha kolay Ukrayna'ya destek versinler. ABD dahil üyelerin Ukrayna'ya desteğini teşvik amacıyla yapılıyor. Ya da genel havaya bakarsak bunlar ciddi ciddi hani kendi başlarına bir iş yapma ya cüret edecekler gibi de bir hava, yani bunların hepsi konuşulmalı. Benim de yani önce tespit etmemiz gereken şey şu: ne kadar mutabık kalırız hocalarımla vesaire bilmiyorum. NATO'nun AB ve ABD olarak ayrıştığında bir mutabık mıyız? İki, bunun derecesinde mutabık mıyız? Ben büyük diyorum
2: bir
0: ki ben biraz
2: ayrışmamız.
0: Yüksekten tabii tabii yani yönetilebilir ayrılıklar çok yaşadı şey NATO.
3: Çok yaşadı. Peki bunu Trump'la sınırlı bir konu olarak mı görmek lazım?
0: İki güzel bir soru.
2: Trump'ın tam cevabı.
0: Tam ben hani daha da yani biraz da hem speküle etmiş olayım hem de teşvik etmiş olayım. Ben Trump değilse bile artık bunun geri dönüşü olmayacağını, dönüşemez. Yani reversible bir şey bu. Yani dünyayı tersine döndürmek gibi gelecek. Bir de bunlar şöyle bir şey yaptılar. Dur bulabilirsem hızlıca. Kendi kamuoylarını Avrupa'dan bahsediyorum. O kadar hızlı ve sert manipüle ettiler ki savaş hazırlıklar konusunda.
3: Avrupalılar.
0: Tabii tabii. İş şuna kadar gelmiş gibi gözüküyor. Bir anketler yayınlanıyor. Yani kaynağını da söyleyecektim. Bulursunca söylerim. Hüseyin Hocam bak %25'i Avrupa ülkelerinin ABD'nin düşman ve veya rakip olduğunu tabii düşünüyor. %25. Normal olarak şu sorulduğunda Avrupalılara, kaynağını da vereceğim birazdan. ABD ile Avrupa arasında bir ayrışma olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun 3 katı. Yani efendice bir soru yani. Bir sorun mu var aramızda sorusunda 3 katı veriliyor. Şimdi bunu da hani nasıl dönüştürecekler, dönüştürmeyecekler, bu nasıl kontrol edilecek bilmiyoruz.
4: Amerika'yı dünya barışı için tehdit gören sayı da ciddi yüksek.
0: Tamam. Hani bizim yani mesela Orta Doğu'da sorsak.
4: Yok yok Avrupa'da.
0: Tabii yani bu rakamlar tamam burası böyle filan hani ve haklılar yani diyebilecek.
3: NATO üyesi ülkeleri toprak bütünlüğüne gözükmüş evet, Kanada'nın işte
4: yani bu arkadan. Anket yeni değil.
3: Bunlar da var yani.
4: 3-5 ay oldu sonuçlarda rakamlar etkili. Yüksek yani.
0: Evet bu şey de sonuç bunları bir derleyip tam NATO zirvesi öncesinde hem sadeleştirip hem sabitlemek gerekiyor. Çünkü iş bu soruların cevaplarını sonuçta Türkiye'ye gelecek bu konu. Türkiye'nin şu anki resmi duruşu şu. Aranızda sorun çıkarmayın. NATO durmalıdır. Biz destek veriyoruz. Avrupa'ya da destek. Avrupa savunma güvenlik mimarisine de destek veriyoruz. Bu konu üzerine çalışanlar kendilerine özgü nedenler mesela para çok önemli bir konu ve bu savunma sanayine büyük miktarlarda Avrupa para harcayacak. Tabii ki Türkiye bundan faydalanmak istiyor. Son derece normal bir şey. Kimler nelerden faydalanıyor? Türkiye niye faydalanmasın? Ama öteki taraftan yarın adam hani şöyle mi diyecek bize? Al kardeşim bak sana paranı verdik. Evet ama bunun jeopolitik külfetlerini de onu ne yapacağız derse. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Vallahi konu konuyu açar.
2: Ne diyorsunuz? Bir kere yani Nedet'in sorularına dair yorumlarınızı bir almak isterim.
4: Biraz vaktimiz var.
2: Var var vaktimiz var.
4: Peki.
2: Sonra şu soruyu da ama sormuş olayım. Hani bu 3-0 deniyor ya. Yani bunun 1-0 neydi, 2-0 neydi ki bu 3-0 olmuş? Yani ona ne
0: yani hani anket verdiğimiz için söylemek zorunda gibi bir şey var. Onu bir söyleyeyim mi kaynağını? O kadar. Evet, başka tamam. Bir şey söylemeyeceğim. YouGov anketi evet, ciddi bir şeydir. 15 ülkede yapılmış. 15 Avrupa ülkesinde yapılmış. %11'i sadece %11'i ABD'yi müttefik olarak görüyor. %11'i evet diğerleri rakamları da söyledim zaten.
2: Buyurun.
4: Şimdi son zamanlarda okuduğum makalelerden bir tanesinde Schrödinger'in NATO'su diye bir ifade var.
2: Kedisi değil NATO'su.
4: Schrödinger'in NATO'su.
0: Canlı mı? Onu konuşuyoruz.
4: Kedi canlı mı? Yaşıyor mu? Yani bu bir kuantum düşünce deneyi. Bir kediyi koyuyorlar bir kutunun içerisine. Yanına da bir nükleer malzeme koyuyorlar, madde koyuyorlar. Bir de ona ateşleyici bir şey. Ateşleme yaptık. Kedi öldü mü ölmedi mi? Belli değil. Kutuyu açmadan göremeyiz. Şimdi NATO'yu da öyle görüyorlar. Yani Schrödinger'in NATO'su olmuş durumda. Kutuyu açmadan görmeyeceğiz. Evet bir takım değişimler var.
0: %50 ölü demiş gibi olmuş.
4: %50 ölü veya %50 yaşıyor.
2: Macron beyin ölümü gerçek yaşı demişti.
4: Yani ona da pişman olmuştur muhtemelen söylediğine. Çünkü NATO'nun da önemini anladılar bir yandan da. Yani ona da öyle bakmak lazım. Şimdi NATO'nun ben bazı konularda yani büyük ölçüde katılıyorum. Bazılarını net söyleyelim. Bir tanesi bugünden yarına sonuç görmeyeceğiz. Yani 8 Temmuz akşamı artık NATO şöyle oldu, böyle oldu dememiz mümkün değil. Gene gündemi tartışacağız. Gene işte savunma harcamalarının artırılmasının sonuçlarını konuşmaya başlayacağız vesaire. Amerika burada varlığını devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi mevzusu hep açık kalacak. Ama şu bir netleşmiş durumda Avrupa artık kendi başına ayakta durmanın yollarını aramak zorunda olduğunu biliyor. Bunun için de adımlar atıyor. Burada bir NATO'nun dönüşümü söz konusu olacak. Bunu yavaş yavaş anlıyoruz. Daha doğrusu yavaş yavaş NATO dönüşecek. Çünkü şimdi NATO 1-0, 2-0'a gelelim. NATO 1.0'da Soğuk Savaş dönemini kastediyoruz genelde. Soğuk Savaş döneminin özelliği şu: Amerika isteksiz bir vaziyette buraya girdi. Bu işin orijinal başlangıcı 1948'deki Batı Avrupa Birliği'dir. 5 tane ülkenin kurduğu, işte bunlar İngiltere, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda. Bunlar Batı Avrupa Birliği'ni kurdular 1948'de. Hatta karargahını oluşturdular, kuvvetlerini koydular. General Montgomery de bunun komutanı oldu. Daha sonra dediler ki buraya Amerika, Kanada da ön ayak oldu. Belçika filan teşvik, Amerika da gelsin. 1949'da Amerika geldi. Gelirken dedi ki 5+2 oldu, 7 oldu yani. Dedi ki geldiğinde ben gelirim ama şu ülkeleri de alacaksınız. Mesela İzlanda, Norveç, Danimarka, Portekiz, İtalya. Bunda, bu ülkelerin özellikleri, bakın işte bir tanesi İzlanda, İngiltere'nin kuzeybatısı. Norveç, Kuzey Buz Denizi'ni tutuyor. Danimarka onun çıkışını tutuyor. Efendim Portekiz, Avrupa'ya Amerika ayak atacağı zaman ilk basacağı yer. Ve İtalya, Afrika, şey, Akdeniz'i kontrol ediyor. Hı. Dolayısıyla jeopolitiği güçlü olan ülkeleri de kendisiyle beraber NATO'ya soktu. 12 ülke. Sonra işte Türkiye ve Yunanistan var 52'de. Arkasından 55'te dedi ki cephe ülkesi olsun, Almanya'yı soktu. Sonra İspanya 12 ile şeyi tamamlam, 16 ile Soğuk Savaş'ı bitirdik. Soğuk Savaş süresince Amerika bu örgütün temel belirleyeni, başat aktörü. Ve bütün ülkeler onun dediyse onu yaptılar. Geçen programda da söyledim. Hiçbiri dış politika hedefi takip edemedi. Amerika'nın belirlediği esaslar içerisinde kaldı. Şimdi Soğuk Savaş bitti. Amerika dünyanın hakimi olarak ortaya çıktı. Hegemon güç olarak ortaya çıktı. NATO 2.0. 2.0'da NATO'nun siyasi bir örgüte dönüştüğünü gördük. Daha çok. Ya mesela o dönemde de, bugünkü yazımda da ifade ettim. Türkiye birdenbire öne çıktı. Türkiye'nin jeopolitik önemi sanki yeni keşfedilmiş gibi bir sürü yayınlar yapıldı. İşte 93'te Graham Fuller Rand Corporation'dan bir rapor yayınladı. O sonra kitaba çevrildi. En meşhur işte Brzezinski'nin satranç tahtası, o 90'lı yılların, 98 falan herhalde çıktı. Hep Türkiye'ye bir rol biçildi. Ama 97. onunla NATO 16 üyeden 32 üyeye çıktı, bakın 2 kat 2.0'da. Ortaklar 38 tane ortağı oldu, 70'e ulaştı. Şimdi burada mesela Türkiye önemli roller üstlendi. Sovyetler dağılmış, Yugoslavya dağılmış. Burada Türk ve Müslüman olan ülkelerle, daha sonra işte 2004'teki zirvede Körfez'le ilişkiyi sağladı. Yani Türkiye bir takım roller aldı. Şimdi bunun da artık yavaş yavaş bittiğini, Amerika'nın kendi yükünü azaltmaya çalıştığını, Avrupa'nın daha güçlü bir savunmada yapılaştığını, yine Türkiye'ye bazı roller düşünüldüğünü görüyoruz. Bunları çok açık ve net söylemek şu anda zor. Hani biraz önce Nedret Bey'in söylediği, yani sadece biz para vereceğiz ya da asker vereceğiz, buna karşılık güvenlik mi üstleneceğiz? Belki en uçta akla gelecek bir şey. Ama buraya giderken bir başka konu çıkıyor önümüze. Bu NATO 3.0'a geçtiğimizde karar mekanizmaları nasıl olacak? Daha önce Amerika'nın başat olduğu örgütte yeni güç merkezleri, yeni başat ülkeler mi ortaya çıkacak? Buna adaylar da var. Yani Fransa aday mesela, en bariz önde çıkan. Ekonomik gücü açısından bakarsanız Almanya aday.
2: Şu İngiltere. Bakalım mı? Yani Ankara'da NATO 3.0 hazırlığı, toplam üye 32. Kuruluş tarihi 4 Nisan 1949.
4: Evet.
2: En yeni üye İsveç, ki İsveç'in üyeliği hayli tartışmalıydı. Türkiye için de tartışmalı oldu.
4: Evet.
2: Tanımayın tanımayın olsun. Evet. En uzun sınırı Rusya ile Finlandiya. En güçlü ordular. Birinci sırada ABD, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada Birleşik Krallık, beşinci sırada Almanya. Şimdi tabii bu manzaranın içerisinde Rutte'de galiba onun da grafiği vardı, onu da verirseniz. Rutte'de işte o 3.0'a gönderme yapıyor doğrudan. Oraya geçiyoruz diyor. İşte 3.0 inşa etmek için büyük dönüşümden geçiyoruz. Şimdi büyük dönüşüm hakikaten tam olarak ne demek? Yani paradigmada bir dönüşüm mü? Şimdi, yoksa teknolojinin gelişmesiyle birlikte ona bağlı bir dönüşüm mü? Genişleme manasında üyeler ve sınırlar, coğrafyalar anlamında bir dönüşüm mü?
4: NATO'yu, büyük dönüşüm. NATO'yu anlatan birçok yayında şunu söyler. NATO gerçekten hani uzun süreli ve üye sayısını giderek artıran, ekisasını giderek artıran bir örgüt sıfatıyla görüldüğü için ona atfedilen şey NATO'nun gerektiği zaman dönüşebilen bir yapı olmasıdır. Yani bunu bir övünecek şey olarak gösterirler. Bugün de bir dönüşümden geçtiğini ifade ediyor. Zaten 3.0 şeyini de onlar kullanıyor. Amerika Savunma Bakanı, Savaş Bakanı Hegseth de kullandı. Şimdi burada paradigma değişimi dediğimiz işte biraz önce de yine konu olan karar mekanizması.
2: Hegseth şöyle kullanıyor. Avrupa daha fazla sorumluluk üstlenecek 3.0'da.
4: Tamam.
3: Hayır, şimdi rolü, paradigma değişimi bu mu yani?
0: Hayır, rolü şimdi onu da iyi tarif etmemiz lazım.
4: Şimdi ona da müsaade ederseniz geleyim. Bir tanesi karar mekanizmaları konusu. Hı-hı. Yani bu Ukrayna Savaşı sırasında yaşanan bazı konular şey yaptı Avrupa'yı. Mesela Amerika'dan bile rahatsız oldular. Neden? Bir kere Amerika geldi, işte Grönland istedi vesaire vesaire. Bunlar bir rahatsızlık Hı-hı. konusu. Hı-hı. İki, Ukrayna konusunda birdenbire Amerika'nın tavır değiştirdiğini görünce rahatsız oldular. O halde biz bu karar konusunu öyle bir yapıya dönüştürelim ki yarın başımıza iş çıkmasın. Çünkü NATO'nun içerisinde gerçekten çok küçük devletler de var. Yani bizim güvenlik aldığımız rakamdan küçük ordusu olan ülkeler var. Şimdi işte mesela Slovakya Macaristan'la beraber bazı konularda veto kullandı. Bizim İsveç'e yaptığımızın aynısını yaptılar. Bunları elemine edecek yeni komuta yapısı, yeni karar mekanizmaları. İşte Avrupa'da başat aktör 5 ülke var. Bunun dışında da bölgesel komutanlıklar üzerinden bazı kararları önceden verelim. Şimdi Polonya ve Baltık ülkeleri mesela şu anda NATO savunması açısından en öne çıkan ülkeler. Buraya tayin edeceğimiz komutan daha önceden verdiğimiz yetkilerle gerektiği zaman savaşa girebilsin. Bu NATO'ya bir esneklik kazandıracak. Bu birinci boyut paradigma olarak. İki, şu ana kadar NATO üzerinden veya kendi kurduğu düzenle dünya ticaret yollarının güvenliği ya da işte Körfez'in güvenliği, Akdeniz'in güvenliği konularını Amerika üstleniyordu. Eğer savunma harcamaları artırılacaksa bunlar nereye gidecek? Yani silahları al depolara diz diye bir şey yok ki. Yetenek üretecekler. Yani bir filosu varsa uçak filosu 2 filo, 3 filo olacak. Denizinde 15 tane gemisi varsa 30 olacak. Bunlar dünya güvenliğine sokulmak zorunda o zaman. Yani bu sefer Avrupa'nın da güvenlik üstlendiğini göreceğiz. Şimdi işte Avrupa güvenlik üstleniyorsa bazı konularda birlik yaratıyorsa, güç, kapasite yaratıyorsa işte o zaman Türkiye gündeme geliyor. Niye? Avrupa'nın savunma düşündüğü, savunma tasarladığı yerlerde coğrafi olarak Türkiye ile çakışıyor. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil. O zaman bunu NATO üzerinden Avrupa ile nasıl entegre ederiz? Amerika'nın da şu anda yapmaya çalıştığını öyle görüyorum.
2: O zaman ben şu soruyu tartışmaya açayım.
0: Biraz şu şeyleri düzelterek giderim. Yani sen dedin ya hani Avrupa'nın yönetimdeki rolünün şeye bir etkisi yok. NATO düşünce zihin yapısına. Onlar şu anda açığı yamamaya çalışıyorlar. Hani buradaki paradigma değişikliğini biz şey diye anlamayalım. Özellikle yani paradigma ne? Zihin değişimi yani zihinsel bir şey. Avrupa bu ölçüleri karşılayabilecek durumda değil. Hızlıca yapacak ve bunu 5 yıl içinde bitirmeye çalışıyor. Ama 2030'un sonuna kadar. Diğer taraflarda yani güvenlik vaat eden Avrupa dışında da güvenlik vaat eden bir yapıya gelmesi çok zor şu an bu hızda.
2: Ben şu soruya dönecektim Gürkan'a. Hı. Aslında bu soruyu tartışırken
0: ya bence çok özür dilerim. Gürkan'dan da sen de
2: hayır şöyle bunları sen yine tekrar etmek zorunda kalacaksın. Çünkü şu ya çok daha temel bir şey konuşalım burada. Bir, dünyanın gerçekten NATO'ya ihtiyacı var mı? Hı. İki, dünyanın gerçekten NATO'ya ihtiyacı
0: var.
2: İşte
0: bu klasik NATO'yu konuşmak anlamına gelecek. Ama
2: tamam orada da klasik NATO var, NATO var, hangi NATO?
0: Ama şunu söyleyeyim, kısa konuşacağım. Buraya nereden geldik? Buraya nasıl geldik? yeni dünya düzeni tartışmaları üzerinden geldik. Avrupa ile

0: Amerika arasındaki paradigma farkı küreseli nasıl algıladıklarıyla ilgili.
1: Aynen öyle, doğru.
0: Tamam
1: doğru.
0: mı bu? Doğal olarak buradan çıkış yolları da öyle.
1: Onun için de ister istemez bu sorunun yani ana basit sorudan gitmek yani. Buyurun. Bir, gerçekten dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı? İki, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı? Yani İran'ın yok, Hindistan'ın yok, Rusya'nın yok, Çin'in yok. Türkiye'nin niye NATO'ya ihtiyacı var? Sorularını hem kendi açımızdan hem dünya açısından sorulabilir.
2: Evet, yani bir başka aslında Nedret'in de birazdan herhalde daha da açar. Vurgulamaya çalıştığı tahmin ediyorum şu. Küreseli nasıl algıladıkları dedi ya, oradan çıkarak evet. söylüyorum. Bu durumu anlayabilmemiz için Amerika ile Rusya'nın ilişkileri, Amerika ile Çin'in ilişkileri, Rusya ile Çin'in ilişkileri belirleyecek ilişkiler. Yani bunlar küreseli anlamamız açısından önemli. Ve buralardaki askeri boyut ne kadar? NATO 1-0, 2-0, işte 3 geldi bilmem. Bunlar biraz en azından son dönemi itibariyle bana PR çalışmaları gibi de görünüyor. NATO, senin soruna da cevap mahiyetindeki yaklaşım şu. Evet, bir İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselen bir gerilim oluştu. Soğuk Savaş yılları, Sovyetler Birliği'nin pekala işgalci bir yaklaşımları vardı. Amerikalıların müdahaleci yaklaşımları vardı. Dünya kutuplaştı ve bir Türkiye gibi ülkeler bir blok aradılar ve işte NATO bir güvenlik teşkilatı olarak biraz da işte serbest seçimler yapan, hukuk devleti, demokrasi bu gibi kavramlarda önemseyen bir blok oluştu. Karşısında Varşova Paktı oluştu. İşte NATO 1-0 bu. Bunu anlıyoruz. Net bir güvenlik ihtiyacı var. İşgal edilmiş ülkeler var. Oralarda yönetilmiş Moskova'dan atanan liderler falan var. Böyle bir resim var. Bunu anladık. Bu devir bitti. Yani 90'larda bitti bu iş. NATO bu anlamda bir soğuk savaş teşkilatı. Soğuk savaş dönemi teşkilatıydı. Anlamlıydı, işlerliği vardı. Eğri oturalım doğru konuşalım vardı. Bizim açımızdan da vardı. Yani soğuk savaştan sonra NATO yani ne işe yarıyor? 2-0 olunca mesela kendisine kilit kavram nedir? Tehdit. Birinciyi yaratan da buydu. İkinciyi yaratan da ikinci kavram, ikinci dönemde NATO 2-0 denilen dönemde tehdit kavramının karşılığını nerede buldu? Mesela Ankara'dan bakın dünyaya. NATO var, lazım. Sovyetler Birliği dağılmış, 15 cumhuriyet oluşmuş falan. NATO'nun bir tehdit araması lazımdı kendisine var olmak için. Yapay bir arayıştı. Neydi yani NATO? Hangi tehdide karşıydı?
1: O tehdidi bulamadıkları için
2: evet.
1: dediler ki, bulamadı ya. Tehdit belirsizlik dedi.
2: Radikal örgütler, İslamcılık.
1: Sonra buldular onu. Ya, onu sonra buldular.
0: Gürkan'ın dediğin çok önemli. Şöyle bir yer var. NATO çift 0-0 olsun, 1 olsun, 2 olsun buraya kadar ki hatta zihin değişmiyor. Sadece NATO'nun işlevleri üzerinden bir kavga var. Tamam mı? Kavga da değil. Yani böyle yapalım bundan sonra. Yapay zekayı da falan. Tamam. Ama burada artık burası farklı.
2: Ne kadar zihniyetten farklı olduğunu
0: ayrılıyor.
1: Farklı ve onun çatışması var.
2: Şimdi ben biraz böyle bakıyorum. Yani daha somut olan da budur. Şimdi Rutte demiş ki efendim işte biz şimdi yeni dönemde yeni bir paradigma. Neyin paradigması? Ben bir paradigma falan 3-0. Ya bir yapıyı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Karşılığını görmüyorum ben açık söyleyeyim. Yani bu bakın jeopolitik gerilimler var mı? Var. Sıcak çatışma ortamları var mı? Var.
1: Şimdi Osman Gazi Kandemir dedi ki Macron pişman olmuştur beyin ölümü gerçekleşti diye ama senin söylediğin şeyde benim gözümde ne canlanıyor? Kalp masajı canlanıyor.
2: Öyle. Ama şimdi
0: Fransa özellikle konusunda hala pozisyonu
2: koruyor. NATO'nun en büyük, en etkili ülkelerinden birisidir. İkinci en büyük kara ordusudur. Yani Türkiye'siz bir NATO çok manasız bir durumu. Türkiye için tehdit algılaması ne? 1950'lerde neydi belli. İşte ötekiler gibiydi. Bugün Türkiye için bir gün bir milli güvenlik siyaset belgesi yazacak olsak Türkiye için birinci tehdit kim? Mesela Rusya mı? Çin mi? Hayır. Yani Rusya'nın Türkiye'yi işgal veya Türkiye'ye saldırı, Çin'in yani NATO belgelerinde bunlar tehdit olarak belirlendiği için söylüyorum. Hayır. Bölgesel düzeyde bir İsrail tehdidi var. Hani böyle bir sonuç alıcı
1: NATO o konuda topa girmez.
2: Savaşacak ama bir tehdit. Yani bir bölgesel düzeyde
1: NATO
2: bir tehdit.
1: O konuda topa girer
2: mi? Yunanistan girer mi? Yani İsrail mevzu bahis olduğunda ben NATO'yu yanımda falan görecek miyim? Böyle bir şey
1: tamam.
2: var mı?
1: Demin o zaman basamak İsrail söz konusu Türkiye'nin yanında NATO yok diyorsun.
0: Ya NATO İran'ın yanında Amerika'ya destek vermedi.
2: İstatistiği bir sorun bakalım. Yani demin Nedret'in bahsettiği istatistik %10'lar.

0: Amerika falan. Bir sorun bakalım, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun ikinci büyük ordusu, ikinci büyük hani ülkesi, birinci büyük ülkesini nasıl algılıyor? Tehdit düzeyini Türkiye ölçeğinde bir bakın, sonucu görürsünüz. İsrail o ülkenin en büyük müttefiki falan. Yunanistan küçük bir ülke, Türkiye için bir tehdit kapasitesi olan bir ülke değil ama şimdi tehdit algılamasında o ülkeye bir sorun, diğerisi tehdit. Sovyetler Birliği, Rusya mı diyecek size, Çin mi diyecek, Türkiye diyecek. Bizim açımızdan bir tehdit değil ama bir sıkıntı, bir komşu falan.
1: Gürkan Zengin için Türkiye'ye ilk üç tehdit ne?
0: Üçü sayamam. Birincisi İsrail'dir. Tehdit derken yani baş edemeyeceği bir tehdit olarak söylemem. İsrail öyle Türkiye'nin baş edemeyeceği
1: ama bir tehdittir. Yazsam,
0: bölgesel düzeyde de bir tehdittir. Zaten sonuçlar ortada. Yani 70 binden fazla çoluğu çocuk katletmiş. Deniz, Akdeniz'i mahvetmiş. Suriye alanını hala mahvetmeye, istikrarsızlaştırmaya çalışan bütün alanlarda, yıkıcı bir aktör olarak ve bizim de bütün bölgesel çıkarlarımızla çatışma içinde, dünyanın barışı açısından çatışma içinde bir bela memleket İsrail. NATO nereye koyuyor bu İsrail'i mesela, bizim içinde bulunduğumuz ittifak? Nerede İsrail?
1: Bu soruda duralım, araya gidelim.
2: Şeyi bize sormayacak mı, Türkiye'nin en büyük?
1: Araya gideceğiz hepsini.
2: Ben gitmiyorum buraya.
1: Ben gitmiyorum, ben buradayım, ara falan da yok. Şöyle bunu tartışalım yani. Hüseyin Hoca kolları bağladı. Bence
0: cevaplarını
1: da hazırladı. Osman Gazi Kandemir'de, Nedret de. Yani şunu bir yerli yerine oturtalım. Mesela Türkiye üzerinde tehditler ne ki Türkiye NATO ile olmalı? Ve o tehditler karşısında NATO bir çözüm mü? Çözüyor mu? İsrail
0: bazen içinde
1: mesela
0: bulunmanız
1: bir de dünyanın, olur. Yoksa dünyanın bir NATO'ya değil ihtiyacı var mı? Hı-hı. Varsa niye var? Yoksa niye yok? Bir de şimdi NATO içinde olmayan ülkeler var. Onlar NATO'suzlar. Hani NATO içinde olmak için can atıyorlar da mı, olmuyorlar? Onlara da teklif edilse olurlar
0: birkaç
1: mı?
0: Birkaç cümle daha söyleyeyim. Bir şeyden sonra,
1: bunların
0: reklamdan sonra devam edelim.
1: Bir tartışalım aradan sonra.

0: En sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Soruyu sadece izleyenler için tekrar ediyorum. Bir, dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı? İki, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı? İhtiyaç ne?
1: Bir, dünyanın NATO'ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir, ikincisi Soğuk Savaş Teşkilatı olduğunu, Soğuk Savaş sona ermesiyle de anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Askeri bir örgüt olarak. Fakat NATO, Türkiye açısından da bakıldığı zaman belirleyici kavram tehditlerdir. Tehdit algılamalarıdır. Eğer NATO bir tehdit algılamasına dayalı askeri örgüt ise, bugün karşı karşıya kaldığımız bu jeopolitik ilişkilere baktığımda, Türkiye merkezli olarak veya öteki ülkeler merkezli olarak baktığımda, bizim tehdit algılamalarımız, gündemlerimiz, önceliklerimiz bu üyelerin çok farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi ülkelerin sadece Türkiye'ye değil, Kanada'ya, Danimarka'ya açıktan tehdit olan ifadeler kullanabiliyor. O ülkelerin topraklarını talep edebiliyor. Böyle ittifak mı olur? Böyle ittifak ilişkisi mi olur? Olmaz böyle şeyler. NATO'nun, daha doğrusu NATO'nun en büyük, yani Amerika, NATO eğer Amerika demekse, herhalde bunun tersini iddia edebilecek biri yoktur. Amerika, NATO demektir. NATO, Amerika demektir. Ve bu açıdan bakıldığı zaman şu son 20 yıl bizim Amerika ile ilişkilerimiz...
0: Bu dediğine bence Nedret karşı çıkıyor. Ben anladıklarına onu anladım.
1: Neyi?
2: Öyle mi?
0: Yani NATO Amerika demektir, Amerika NATO demektir.
1: Zannetmiyorum buna itiraz edebileceğini.
0: Avrupa Amerika ayrımının bir anlamının olmaması lazım.
2: Ben de bunu çok sık tekrarladığım bir şey. Evet. ABD eşittir NATO'yu, ama şöyle olabilir. Şimdi bu yeni değişimden sonra artık öyle diyelim.
0: İki zihniyet.
2: Tabii Avrupa, Avrupa hani biz daha çok yükleniyoruz bu işi dediğinde formül değişecek. Ama buraya kadarki öykü, hani 48'den günümüze kadarki öykü
0: böyleydi.
2: Budur.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bağlayayım. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye merkezli olarak bu soruya da cevap vermiş olarak, yani Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri, İran'la Türkiye'nin ilişkileri, yani NATO içi veya NATO dışındaki ülkelerle ilişkileri, Çin'le ilişkileri, Amerika ile birebir ilişkileri, Amerika'nın bölge politikaları ile ilgili Türkiye'nin tavrı, tutumu, özellikle biz bunu son 20 yıldır Amerika ile biz büyük gerilimler yaşadık. Bu stüdyolarda bunları günlerce konuştuk, tartıştık. Neler yaşadık? Yani şu Trump'la kurulan daha sağlıklı gibi görünen ilişki arızi bir şey. 2 sene sonra yine o fabrika ayarlarına dönmeyecek bir Amerika olmayabilir yani. Bambaşka bir Amerika ile yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Bölge politikaları itibariyle tahripkar. Yine işte bu iş Kürt devletinden başlar. Bölgenin destabilize edilmesine kadar gider. Bunu yaptılar 20 yıl. 20 yıl bunu yaptılar. İsrail'i de kullanarak yaptılar falan. Gene aynı. Yani nerede kaldı NATO? NATO Türkiye, Kıbrıs, Ege, Akdeniz konularında. Bunu da anlamıyorum. Yani Türkiye'nin yükselen bir profili var. NATO içi ülke falan, yani bir ülkeye verilen yükümlülükler, sorumluluklar ya da biçilen payeler daha önemli, anlamlı hale geldi denilen bir dönemde bunun somut karşılığı olarak Yunanistan nedir? Yani Yunanistan nedir? Doğu Akdeniz politikalarında Türkiye'nin yanında durmuş bir NATO üyesi görmedim ben. Kıbrıs meselesinde, Suriye alanında görmedim öyle bir NATO üyesi ülkeler falan. Bizim güvenlik riskleri olan bir ülke ve NATO içinde herhalde 2.0 dedikleri dönemden bahsediyorum mesela. Terör örgütlerinin, efendim işte devlet dışı aktörlerin tehdit olması üzerinde kurulu 2.0 döneminin en büyük belalara maruz kalan ülkelerinden biri bizdik. En başındaki ülke bizdik. Her türlü terör belasıyla hem de varoluşsal tehditler neredeyse yaratacak kadar tehdit, bu yaşadık. Suriye parçalandı, Irak parçalandı. Bu örgütler üzerinden parçaladılar bunu. Türkiye için son derece yıkıcı bir gündemle geldiler ve biz yanımızda

0: NATO'yu falan gördük. Karşımızda gördük, yanımızda görmedik. 15 Temmuz neydi? 15 Temmuz'u yapan örgütün arkasındaki ülke hangisiydi? 15 Temmuz'u yapan örgütün liderinin yaşadığı ülke neresiydi? Biz bunları unutuyor muyuz? Yani NATO üyesiyiz demekle olmuyor bu iş. NATO benim gözümde bütün bu resimlerin de içinde bulunduğu bir NATO. NATO bu. Olur mu? Şurada senin yanında. Nerede yanında? Hiçbir yerde yanında falan değil. Karşı karşıya bulunduğum bir askeri risk. Birle on arasında 3 birim bir risk var idiyse, varsa, bugün varsa, diyelim ki İsrail 3-4 birim bir risk, orada mı yanımda? Orada bile yanımda değil. Ama hükümetimi, seçilmiş hükümetimi yıkmaya kendi jeopolitik çıkarları amacıyla davrandığında NATO bunu yapıyor. Bunu yapan bir NATO. Hala NATO'da olmalı mıyız? Evet, olmalıyız. Niye? İçinde bulunmak faydalı da o bakımdan. Yani çünkü Türkiye'nin, yani bu argümana katılıyorum, sağda solda çok da yazılıyor. Yani Türkiye NATO'dan çıkacak olsa, ben çıktım kardeşim dese, o yapının içine bir askeri ittifaktır. Kimleri alacakları belli olmaz. Yani evet, İsrail'i alabilirler, evet Kıbrıs Rumlarını alabilirler. Ondan sonra başımıza başka türlü belalarla gelebilirler. İçinde bulunalım. Bulunalım içinde. Veto hakkı vardır en azından. Bulunalım içinde. Hani her şekilde Türkiye kendi başına bu karşı karşıya kalacağı
1: aktörlerle... Sen şöyle bir panorama çizdin.
0: Mücadele
1: Türkiye,
0: eder.
1: Türkiye NATO ve onun çeşitli müttefiklerinin yaratacağı güvenlik risklerine karşı NATO'ya üye.
0: NATO'nun
1: NATO'ya karşı
0: değil.
1: Kendini korumak için NATO'ya
0: NATO,
1: üye.
0: NATO'nun içinde bulunmamız şey, onun hikmetinden değil, şerrinden korunmak içindir. Öyle diyelim.
1: Peki.
0: Türkiye için NATO'da bulunmak bu anlama gelir. Ha, ayrıca NATO için bir şey daha söyleyelim. Bakın 1952'den beri NATO bize ne fayda verdi? Bu Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir anlamda kalkan olmuşluğu vardır bir dönem için. Ama onun dışında NATO sadece bir askeri örgüt olarak görünür. Ama NATO aynı zamanda bir siyasi örgüttür, idari örgüttür. NATO sizin eğitim müfredatınızın belirlenmesine... Devlet kurumları içindeki istihbarat teşkilatısının ordusudur, şudur, bunun içine giren bir aktörler bütünlüğü. Bakın şeye kadar, milli eğitim müfredatına kadar giren, çocukların, kuşakların yetiştirilmesindeki argümanlara kadar girebilen de bir yapıdır.
2: İşte bu değişik kanallarıyla. Söyledik ya, hani ya kardeşim hala niye Pentagon'un yanına yıldızı koyuyorsunuz?
0: Aydınları ifsad etme.
2: O işte o. O
0: aydınları
2: yani.
0: İfsad etme de dahil olmak üzere böyle bir peki, 50 yıl yaşadık biz.
1: Hüseyin Bağcı'ya bir döneceğim.
0: Öyle söyleyelim.
1: Şimdi... Gürkan Zengin bir tablo çizdi. Çizdiği tablonun içerisinde somut örnekler verdi. Ve o örnekleri birleştirdi ve dedi ki, yani ilk önce dedi ki, yani hani onun söylediğinden hareketle şöyle bir not almışım. Kastettiği tam o. Yani terör saldırısı Amerika'ya oluyorsa El-Kaide'ye karşı NATO hep beraber. Terör saldırısı Türkiye'ye oluyorsa PKK'ya karşı NATO hep beraber değil.
0: Karşımızda da yer alıyorlar bu arada.
1: Ha, bir de karşımızda yer alıyorlar.
0: Açık gizli diyor. Yollarla.
1: Öbür taraftan işte 15 Temmuz örneğini verdi, darbeler dedi vesaire dedi. 12 Eylül NATO darbesi ise bir de oradan darbe de yediğimizde bir yapı. Ve bütün bunları alt alta koydu, birçok örnek için İsrail örneğini verdi. Ve dedi ki biz NATO'nun hikmetinden yararlanmak için değil de şerrinden korunmak için NATO üyesiyiz yani.
0: Bugün içinde bulunduğumuz sebebi olur.
1: Budur dedi. O anlamıyla soruyu da size o şekilde soruyorum. Dünyanın NATO ihtiyacı var mı? Türkiye'nin NATO ihtiyacı var mı?
3: Ne kadar süren var?
1: Yani şöyle...
0: Bir dakika hocam.
1: Hayır, bir dakika değil tabii ki ama hızlı ama tartışmaya da müsait. Araya herkes girebilir. Buradaki İstanbul'daki konuklar araya girip sorular sorabilir. Çünkü bir tartışma başlatıyoruz aslında. Buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi Emel Sayın'ın bir şarkısı var. Al götür beni diyor seninle. Sorana başımın belası dersin. Yani Türkiye NATO ilişkileri biraz da böyle. Ne NATO'suz ne NATO ile birlikte. Yani ne sen ne sensiz. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında almış olduğu en doğru kararlardan biri NATO üyeliğidir. Bu Türkiye'nin devlet aklı ile birlikte alınmış olan bir karardır. Üzerine çalıştığım için veya son olarak Orhan Karaoğlu'nun yazdığı NATO ile ilgili olarak devlet aklı NATO'ya girme konusunu da öneririm. Şimdi Gürkan Bey çok güzel söyledi. tam kafası karışık. Yani hem gerekli diyor hem gereksiz diyor. Yani

0: Yani çok normal ama yani ben Türkiye'deki tartışmalara baktığımda, Avrupa'daki tartışmalara baktığımda dünyada herkesin kafasının karıştığı bir süreç içindeyiz zaten. Eski düzen ölmedi, yeni düzen doğmadı. Şu anda Ivan Krasnev'in, Bulgar filozofunun söylediği gibi monsterlerin dünyası. Şimdi biz çok kritik bir süreçten geçiyoruz dünya olarak. Avrupa, Nedret Bey'in bence çok haklı olarak söylediği, çok güzel anlattı aslında. Tebrik ediyorum ayrıca onu bu akşam, bu akşamlık.
1: Tabii hep tartıştığımız için.
0: Transatlantik ayrışmayı çok iyi anlattı. Gerçekten öyle. Avrupa'da şu anda Amerika'ya olan güvensizliğin zirve noktaya vardığı doğrudur. Hatta birçok Alman ve diğer ülkelerden olan entelektüeller, Council on Foreign Relations diye Avrupa'nın bir şeyi var, böyle bir düşünce kuruluşu var. Orada üç akademisyenin, araştırmacının daha yeni birkaç gün evvel yazdıkları bir makale var. Avrupa'nın kendini nasıl ABD'ye çok daha fazla bağımlı kılmadan kendi güvenliğini nasıl sağlayabilir üzerine fikirler yürütülüyor. Ama şunu unutmamak lazım. NATO dediğimiz yapı bir gönüllülük esasına dayalı olan bir askeri yapılanmadır. Dünya tarihinde de eşi benzeri yoktur. Ekonomik olarak baktığımızda şu anda dünyanın 7 gelişmiş ekonomisinin Japonya haricindeki hepsi NATO içerisinde. Almanya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi dünyada, Amerika ve Çin'den sonra, ama nükleer silahları yok. Avrupa Birliği'nin şu anda kafası çok karışık. Amerika Birleşik Devletleri'ni devre dışı bırakabilecek bir yapılanmayı kurması söz konusu değil. Daha çok değerler üzerinden giden, idari anlamda giden, karar alma mekanizmalarının çok zorlandığı bir Avrupa Birliği var. O nedenle Avrupa Birliği'nin, hatta SAFE olarak da bildiğimiz Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin de nasıl kararlar alabileceklerini bile şu anda tartışıyorlar. Çünkü küçücük ülkeler, orada Gürkan Bey çok haklı, yani bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin yüksek siyasetini, yüksek stratejisini engelleyebiliyor Türkiye'yi almayın diyerek. O nedenle Avrupa Birliği içerisinde şimdi oy birliğinden oy çokluğuna yönelen bir eğilim var. Bu özellikle Olaf Scholz döneminde Almanya'nın başbakanı iken Macaristan'ın ve Slovakya'nın koymuş olduğu o engelleri ortadan kaldırma yolunu şöyle yaptılar. Viktor Orban'a sen dışarıya çık bir kahve iç dedi Olaf Scholz. O dışarıya çıktı. Sonra oylama yapıldı. Oy birliğiyle alındı. Bunlar tabii diğer trikler. Dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı yok mu? Şimdi nereden baktığınıza göre değişir. İdeolojik olarak bakanlar var halen. Onlara göre yok. Bakmayanlar için, yani pragmatik olarak düşünenler açısından NATO dediğimiz olay tamamıyla bir zihinsel bakış açısıdır. Bu çok doğru. İkinci defa Nedret Bey'e katılıyorum. Yani bu bakış açısını
1: hayırdır inşallah
0: anlamak lazım. Hayırlara vesile olur inşallah.
1: Evet.
0: Ne yapayım? Doğru söylüyorsa doğru söyleyecek. Doğru söylüyor. Yani katılıyorum. Gerçekten de öyle. Şimdi
1: buyurun.
0: Çok doğru Osman Gazi Bey. Ama müsaadenizle biraz daha devam edeyim.
1: Tabii tabii buyurun.
0: Müsaadenizle biraz daha devam edeyim. Şimdi NATO'nun mu dünyaya ihtiyacı var, yoksa dünyanın mı NATO'ya ihtiyacı var? Bakın, Güney Kore gibi, Japonya gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelerde NATO ile bir bağıntı kurmak istiyorlar. NATO sonuç itibariyle nereden bakarsanız bakın bir güvenlik yapısı olarak 1949'da kuruldu ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa'da doğru veya yanlış bir Rus tehdidi algısı çok güçlü. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları çok önemli. Stoltenberg'in işte Ben Görevdeyken isimli kitabı da yayınlandı biliyorsunuz. Çok da güzel anıları var Türkiye ile de. Ben İsveç'teydim Nisan ayında. İsveç'te bir hafta içinde 8 görüşme yaptım. Savunma Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na kadar, akademilerden üniversiteye kadar. Şöyle İsveç gibi 200 yıldır

0: tarafsız olan bir ülkenin apar topar NATO'ya üye olmasının tek bir nedeni vardır. O da Rusya tehdididir. Şimdi tabii Gürkan Bey buradan bakıyor. Yani Türkiye merkezli baktığı için çok iyi de anlıyorum. Ama bir Finlandiyalı ve İsveçli bir gazeteci olsaydı veyahut da bir entelektüel olsaydı bu Rus tehditinin ne kadar önemli olduğu konusunda büyük bir olasılıkla onlar gibi düşünecekti. Yani sizin çok büyük bir komşunuz var. Ukrayna'ya bir saldırı var. Ukrayna'ya bakın, Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'yı Ukrayna'da meşgul etmeye çalışmalarıdır. Orada meşgul edecekler ki Rusya bir tehdit olmasın. Bu Rusya'nın tehdit algısı veyahut da algılaması çok önemli şu anda Avrupa'da.
1: Yani ben ama bu Norveç'in sorunu veya İsveç'in sorunu.
0: Ayrı ayrı Norveç'in olur mu? Herkesin sorunu. Finlandiya'nın da. Norveç zaten üyeydi.
1: İsveç diyecektim Norveç.
0: Şimdi benim
1: üye oldu ya.
2: Ukrayna'yı NATO'ya almak
0: dil sürçmesi
2: hamlesiyle Rusları Ukrayna'nın üzerine saldırtıp bölgede eritmeye çalıştılar. Şimdi bu da bir vaka, bu da bir gerçeklik yani. Hani bunlar da var yani.
3: Mesela kendisi bir Avrupa'ya yönelik
0: şimdi, Rus literatüre, şimdi
2: mesela.
1: Bir daha ne detersen bir soru soracağım size.
0: Eren Bey. Eren Bey tekrar söyleyeyim. Şimdi literatürde ve yaptığımız tartışmalarda Gürkan Bey'i haklı çıkaracak tezler çok. Yani kim saldırttı veya Kuzey Denizi'nde işte o bombalama, suikast olayını kim yaptı? Nord Stream 2 olayını, Kuzey Akım 2 olayı neden durduruldu? Gerhard Schröder neden bir cadı avıyla karşı karşıya kaldı? Tabi bunları da özellikle Avrupa tartışmalarını ele aldığımızda çok net bir biçimde göreceğiz. Ama NATO'nun, bakın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusu. Ben daha dün akşam Hulusi Akar Bey, eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Letonya Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve eski Amerikan Büyükelçisi diplomatı Birza ve Estonyalı bir akademisyenle tartıştık. 1,5 saat boyunca konuştuk. Ben şuna katılıyorum. Kuzey ülkeleri ve Baltık ülkeleri mesela Türkiye'ye çok olumlu yaklaşıyor. Polonya dahil olmak üzere Balkan ülkeleri, Türkiye'nin özellikle savunma sanayi konusunda son yıllarda atmış olduğu adımlar Türkiye'yi çok ayrı bir konuma getirdi. Yani bunları da görelim. Şimdi NATO içinde, Türkiye'nin NATO içinde ve dışında olduğu iki senaryodan yola çıkarsak hangisi daha iyi? Türkiye içinde mi olmalı, dışında mı olmalı? Yani bunun hesabını yaptığımız zaman çıkacak sonuç içinde olmalı.
1: Ama Gürkan Zengin'in dediği gibi Türkiye'nin hikmetlerinden yararlanmak için değil de şerrinden korunmak için mi yani kastettiğiniz?
0: Ama ikisi birbirini tamamlıyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile ikili anlamda çok problemler yaşadık. 80'li ve 90'lı yıllarda PKK terörü konusunda gerçekten ya ben Almanya'da okudum, Avrupa'da okudum. Verdiğimiz mücadeleleri akademik anlamda ben size anlatayım. Korkunç bir destek vardı ve bize söyledikleri hep şuydu. Bizim iç yapımıza zarar vermediği müddetçe biz bunlara izin veririz gösteri yapmaya işte vesaire. Tabii bu çok ayrı bir tartışma konusu. Ben sizinle sabaha kadar bunu tartışırım. Avrupa'nın nasıl yanlış yaptığını. Türkiye'nin dayanıklılığı, Türkiye'nin uluslararası terörizmle, sınır ötesi terörizmle vermiş olduğu mücadele zaten Türkiye'yi şu anda güçlü kılan olaylardan biri. Resmi rakamlardan çıkıyorum. 200 milyar dolardan fazla bir rakamı biz 1984 yılından beri PKK ile mücadelede harcamış durumdayız. Bu para eğer PKK ile mücadelede, sınır ötesi terörizmle mücadelede harcanmayıp da Türkiye'nin ekonomisine, üniversitesine, yollarına, dağlarına, taşlarına yatırılsaydı bugün Türkiye çok daha fazla ekonomik açıdan ileri bir noktada olacaktı. Ama bu coğrafyada zannediyorum Gürkan Bey'le de hep konuştuk bunu. Yani derslerimi de aldı. Onu da başarılı bir öğrenci ayrıca. Şunu da söyleyeyim. Burada asıl şey şu. Gürkan Bey, burada asıl nokta şu. Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Bu coğrafyada dayanıklı olmanız lazım. Bu coğrafyada uyanık olmanız lazım. Bu coğrafyada zayıf olma lüksü

0: henüz yok. O nedenle yani NATO'nun içinde olup olmamak, şimdi Türkiye'de bir NATO seviciler var, bir de NATO'dan nefret edenler var. Ama devlet aklıyla hareket ederseniz, yöneticiyseniz, yani ben size söyleyeyim.
1: Ya hocam, şu anda masada oturan NATO'nun en büyük askeri başka gücü, benim 40 yıldır mücadele ettiğim bir terör örgütüne niye silah veriyor? Silahlandırdılar 2014 Ekim'inden itibaren PKK'yı. Bunu Amerika yaptı. Amerika benim NATO'daki en büyük müttefikim. Böyle izahlar, bunları izah edemezler. Tabii ki şimdi Rusya, dediğiniz doğru. Yani İsveç'te ya da Polonya'da bir gazeteci olsan Sovyet-Rus tehdidini algılarsın bugün. Hani bunu anlarım. Bunu
2: var
1: anlıyorum.
2: Mı ama?
1: Ama yani orada da bir kışkırtıcı aktör rolü var NATO'nun. Yani bela
0: tabii
1: arıyor.
0: Canım, yok demedim
1: Orta Doğu'da
0: zaten.
1: Bela
0: yok,
1: arıyor. Yok, Orta Doğu'da katliamlara destek veriyor.
0: O, tabii ki.
1: Ya, bunları yapan bir NATO'yu ne yapacağız? Amerika'yı ne yapacağız? Sorun bu.
3: Amerikasız bir NATO daha iyi o zaman.
1: Buralarda uzlaşabiliriz belki.
4: Şöyle bir,
1: yani.
4: Bir şey var. Yoksa... Şimdi hep şöyle bir vurgu...
0: Eren Bey bir şey daha söyleyebilir miyim?
4: Onu da söyleyeyim. Tamam.
0: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
4: Yayacağım, evet.
0: Tamam. Sonra ara vereceğim. Şimdi tamam. Bakın. Ben 3 gündür İstanbul'dayım ve size gelemedim bugün. Çünkü 3 gündür İstanbul'daydım hakikaten. Çok yoğun geçti program. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5. Deniz Zirvesi yapıldı. Biz sadece savaş gemilerinden söz ediyoruz. Ama o değil. Ben orada tarihsel açıdan, jeopolitik ve jeostratejik açıdan denizlerin önemine değinmeye çalıştım. Tarihsel örnekler vererek. Türkiye şu anda mesela Türk limanları en fazla yük alan ve boşaltan alanlardan biri. Bizim deniz zabiti olarak tanımladığımız insanlar, binlerce insan yetişiyor ve birçok Avrupa ülkesi o yetiştirdiğimiz insanları alıyor. Ben sadece savaş gemilerinden değil, ekonomik olarak da baktığımızda Akdeniz, Karadeniz, bütün bu coğrafyalarda, denizlerde NATO'nun orada da doğru. Fransa'nın yaptığını tabii ki kabul etmek mümkün değil Yunanistan ile birlikte. Ama daha önce ne oldu? Mısır, İsrail, değil mi? Fransa daha 4 yıl önce bir araya geldiler ve Akdeniz'de Türkiye'yi dışlama politikası yaptılar. Şimdi bizim politikamız şu olmalı. Yani benim akademisyen olarak öneri olarak sunabileceğim şey şu. Sistemin içinde olmak her zaman daha iyidir. Önlem alabilirsiniz. Sistemin dışına çıktığınız zaman bilgiye ulaşamıyorsunuz. Önleminizi daha rahat alabilirsiniz. O nedenle yani bir aile kavgası içinde bile olsa, hani paranın içeride kalması gibi diyelim. O sistem içerisinde yer almanız önemli. Bakın Avrupa güvenliği ile ilgili olarak Eren Bey, şu anda Avrupa yeni mimari, güvenlik mimarisine Türkiye'nin alınıp alınmamasını tartışıyoruz. Türkiye reddedildi. Niye? Bir küçücük ülkenin karşı koyması nedeniyle. Ama bu Avrupa'daki elitlerin Türkiye'ye bakış açılarını değiştirmedikleri müddetçe, Türkiye'yi algılamaları sadece Türkiye'deki sistemle ilgili olaraksa veyahut da eksikliklerimizle olacaksa bu iş yürümez. O zaman Ukrayna'nın, ben bunu toplantılarda söylüyorum, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne veyahut da NATO'ya alın bakayım. Yani NATO'ya nasıl alacaklar Ukrayna'yı? Alsınlar bakayım. Hangi ülkelere verecek? NATO'nun şu andaki taktiği mümkün olduğunca Rusya ile çatışmaya girmemek. Ukrayna bir laboratuvar sahası gibi görülmeli. İşte Zelenski gelecek, burada da konuşacak. Ben bütün o uluslararası toplantılarda görüyorum. Yani o tartışmaları yaşayan biriyim. Hiç kimse kendi güvenliğinin öncelikli olmadığı bir politikayı desteklemiyor. Ne Baltık ülkeleri, ne Kuzey ülkeleri. O nedenle bizim yapacağımız iş şu. Tarih olarak biz NATO içerisinde çok olumsuzluklar yaşamış olan bir ülkeyiz. 1974'te Türkiye'ye uygulanan ambargo, 25 askeri üssü Süleyman Demirel 30 Aralık'ta ambargo konuldu. 75'in ilk günlerinde 25 Amerikan üssünü kapadık. Şimdi bizim Amerika ile olan ikili ilişkilerimizle NATO ilişkilerini belli bir çerçevede ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bizim ABD ile ilişkilerimiz hiçbir zaman kolay olmadı ve olmayacak. Yani daha bir önceki dönemde Biden'ın Türkiye'ye uyguladığı politikaya baksanıza, yok sayıyordu Türkiye. Şimdi Donald Trump geldi, birdenbire Türkiye çok daha önemli bir pozisyona geldi. Şimdi bu tarihsel fırsatları ve meydan okumaları da iyi değerlendirmek lazım. Bana göre son olarak

0: Şunu söylemek istiyorum. Bizim NATO ile şu anda NATO zirvesini Ankara'da yaptığımıza göre NATO'nun bizim için gerekli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Türkiye'de hiçbir hükümet, ben bunu hep yıllardır söylüyorum, hiçbir hükümet Avrupa Birliği müzakerelerinden çekilemez, NATO'nun dışına çıkamaz. Eğer bu örgütler kendilerini lağvetmedikleri sürece Türkiye orada kalacak. Hakan Fidan açıklamalarına bakın, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakın. Her ikisi de Türkiye'nin Batı ekseninde kalması gerektiğini defalarca söylüyorlar. Şimdi o zaman kimi biz ciddiye alacağız? Yani ya devleti yönetenlerin takip ettikleri politikaları bileceğiz ki tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini lağvetmesi mümkün değil. Çıkması da mümkün değil müzakerelerden. Aksak topal gider, o ayrı dava. NATO'dan ise
1: bir 50 sene daha bekleriz Avrupa Birliği'nden
0: çıktığı anda işte o.
2: Peki.

0: ile anlaşma yapıldı. 18 Mart 2016 geri dönme anlaşması. Ve bütün Türkiye'de herkes Avrupa Birliği'ne gidiyoruz, dolaşacağız falan dedi. Şimdi Türkiye'nin yaptığı hataları da görmek lazım. Biz hep şeyi görüyoruz. Yani karşı taraf tukaka ve peki bizim yaptığımız hatalar yok mu? Bizim yaptığımız hatalar üzerine de konuşalım. Bu ülkede 3 defa darbe yapıyorsanız, efendim söyleyeyim demokrasiden
1: yapıyorsanız derken
0: eğilimine giriyorsanız tabii ki hala, ama şu anda dünyanın geldiği noktada Eren Bey, Gürkan Bey şu var. Al ver üzerine kurulu bir dünya siyaseti var. Normatif değerler üzerinden giden bir dünya yapısı yok. Avrupa yapısı yok artık. Peki. O nedenle bizim de o kafa yapımızı yeni ortama
2: göre... Şöyle bu söylediklerinizi tartışalım şimdi hocam.
0: Ve hazırlanmamız lazım.
2: Peki bu söylediklerinizi tartışalım. Çünkü araya girmeye çalışıyorum. Mesela Nedret darbe konusunda yapıyorsunuz tabii, derken. Tabii. Çünkü 12 Eylül darbesi değil mi? Bizim çocuklar başardı meselesinde. Hani, ve hemen her darbenin NATO'ya bağlılığını açıklaması hızla. Ardından da bütün Avrupa ülkelerinin 12 Eylül darbesinden sonra yayın organlarında demokrasinin ve siyasetin Türkiye'yi çok kötü yönetmesine asker dur dedi şeklinde 12 Eylül'ü destekler manşetler Doğru. atması. Bütün Avrupa'nın 12 Eylül'ü Doğru. destekler manşetler atması alt alta konduğunda işte o anlamıyla hani şer nereden geliyor, hikmet nereden geliyor meselesi. Şimdi aslında kritik bir konu. Hı hı. Yani kritik bir konu. Şu açıdan kritik bir konu. Nedret diyor ya, artık bu saatten sonra Avrupa ile Amerika'nın farklı bakış açılarının yarattığı bir gerilim var. Aslında bu saat denilen saat Türkiye açısından da aynı şekilde. Yani Türkiye'de 70 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık paradigmalar üzerinden değil, bundan sonra ne olacağına dair, bundan sonraki dünyaya dair evet. bakış açısı üzerinden bir karar verecek. Geleceğe bakarak bir karar verecek. Evet. Geçmişe değil. Şu, tekrar saydım. Pakistan NATO üyesi değil, nükleer güç. İran NATO üyesi değil, nükleer güç olacak olmasın diye büyük baskı var. İsrail NATO üyesi değil. Rusya NATO üyesi değil. Hindistan NATO üyesi değil. NATO'suz ayakta duran ülkeler sıralamasında bölgesel güçler, ne derler, coğrafi güçler var. NATO üyesi olmayan İran, ABD ile diş ediş mücadele etti.
1: Şimdi
2: Nedret'in dediği gibi NATO'da destek vermedi ABD'ye.
1: Evet, NATO'da destek vermedi ABD'ye. Çünkü NATO üyeleri de geçmişte ABD'ye çok güveniyordu demek de doğru değil. Yani biraz daha geriye gidersek, aslına bakarsanız Avrupa'da Türkiye gibi, Türkiye'de öyle. Soğuk Savaş döneminde Amerika'ya tam güvenmemiştir. Yani hep şu soru sorulmuştur. Avrupa bir saldırı altında kalırsa Amerika gelip bizi koruyacak mı? Bu hep sorulmuştur yani. Türkiye de sordu. Gerçekten bir ana şey var, problem var. Bir tanesi Amerika ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkileri, Amerika-NATO ilişkileriyle karıştırılıyor hep. Yani mesela Gürkan Bey'in söylediği, işte milli eğitimimize bile karışıyorlar meselesi. Yok, bu doğrudan Amerika ile ilgili bir konu.
3: Yani bizim evet. Amerika eşittir NATO olduğu için ha, oraya
4: Amerika
3: da bağlı.
4: Amerika ile NATO ayrı görmediğim
1: Amerika
4: için.
1: Amerika eşittir NATO değil aslında. Şöyle, Amerika NATO'da başat ülke. Ama Amerika'nın Türkiye'de yaptığı birçok iş NATO üzerinden değil. Onu ayırmaya çalışıyorum.
4: Ama ya, hocam bu işin nüansı şimdi, ya.
1: O zaman
4: bu
1: işte o zaman şu soru.
4: Bir şey yani.
1: Hayır, o zaman şu soruyu sorarız.
4: Hayatın gerçeği Amerika NATO'dur yani, budur.
1: O zaman şu soruyu sorarız. Amerika'nın olmadığı bir NATO bizim için iyidir gibi bir şey çıkar. Yani. Yok. Yani konu ayırmanın şu faydası var. Şimdi NATO bir batı kulübü. Yani şeyine bakarsanız.
2: Madde bir.
1: Madde bir, bir kere batı kulübü. Biz son 300 yıllık geçmişimize bakarsanız oluşan stratejik kültür açısından kendimizi batıya ait hissediyoruz. NATO bu yönüyle siyasi bir yapı. Yani Türkiye... Belki o Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında, Sovyet baskısının çok hissedildiği yıllarda NATO'yu bir güvenlik şemsiyesi olarak görmüş olabilir. Ama daha sonra işte 1960'lara falan gelindiğinde Sovyetlerle ekonomik ilişkiler kurulduğunda işte Erdemir'in veya işte İskenderun Demirçelik'in falan kurulması safhasından itibaren o güvenlik tehdit algısı da yumuşamıştır. Buna karşılık Amerika onu sürekli tehdit şey yapmıştır, artırmaya çalışmıştır. Yani Türkiye'nin

0: Sovyetler karşısındaki tehdit algısını sürekli tahrik etmiştir. Ama o Soğuk Savaş'ın ilk yıllarındaki şey de kalmamıştır Türkiye'de. Buna rağmen Türkiye kendisini hep NATO'nun bir üyesi, Batı kulübünün bir üyesi hissetmiş, istemiş, orada bulunmak istemiş. Yani bugün NATO'yu bence güvenlik örgütünden ziyade bu siyasi yapısıyla değerlendirmek lazım. Öyle de görünüyor yani zaten yani.
1: Çin bir fikirdir ve Türkiye bu fikre yakın değildir. Rusya bir fikirdir, Türkiye bu fikre yakın
0: aynen
1: değildir.
0: İşte, aynen işte.
1: İran bir fikirdir, evet. Türkiye bu fikre yakın değildir.
0: Stratejik
1: NATO bir fikirdir, Türkiye bu fikre yakındır.
0: Dediğiniz NATO bir Batı kulübünün siyasi bir örgütlenmesidir. Bir ölçüde güvenliği de içine alan. Türkiye kendisini oraya ait hissetmektedir. Zaten istediğiniz kadar söyleyin darbeler vesaire diye demokrasinin en şeyini ifade eden siyasi liderler de NATO'ya bağlılığını ifade etmiştir. NATO da onlara desteğini ifade etmiştir. Yani şimdi darbeleri öven NATO'yu kötülerken bizim şu anki Cumhurbaşkanımızı öven Trump'ı niye şey yapıyoruz değil mi?
2: Çünkü aslında o aynı düzlem. Temsil etmiyor.
0: Aynı düzlem.
1: Bir kere neyi kastettiğiniz hemen 4 nolu grafikle de aynı. İzleyicilerimize de göstereyim. Trump'ın Erdoğan sözleri 4 nolu grafiği alırsak hatta ben oradan yani Osman Gazi Kandemir'de söz. Osman Gazi Kandemir neyi kastetti? Bunu kastetti. Trump'ın Erdoğan sözleri. Erdoğan harika bir iş çıkartıyor. Saygıdeğer bir lider. Erdoğan gel dediği için gidiyorum. Yani Ankara'ya geliyor. Hı hı. O olmasaydı NATO toplantısına gitmezdim. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor. Ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet muhtemelen onu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Bu arada şunu da lütfen söyleyin. O çok mutlu edecek şey ne? Trump ne verecek? Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var. O kadar güçlü ki insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. Yani sizin bahsettiğiniz Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri ve
0: evet ama bunlar bu burada yazılı olanlar başka bir boyut. Yani başka bir konu açıyor orası. Biz şimdi Türkiye ve NATO meselesini konuşuyoruz. Şimdi dünyanın her ülkesinde yani bunu Arnavut şeye gidin. Arnavutluk ya da Makedonya Karadağ mesela. Karadağ'ın NATO'ya katılış töreninde Karadağ'ın Cumhurbaşkanı çıktı konuşma yaptı. Dedi ki işte Karadağ şöyle iyi olacak, böyle olacak NATO üyeliğiyle. Bu arada Karadağ'ın NATO'ya katılmasını protesto ederek meclis çalışmalarına katılmayan muhalefet partisini de meclis çalışmalarına katılmaya davet ediyor. Son cümlesi bu. Yani her ülkede bu şey vardır. Bir grup karşı, bir grup şey. Burada realist bakmak lazım. Türkiye burada bulununca NATO'nun şerrinden korunuyor lafı da NATO'yu meşrulaştırmanın bir yolu aslında. Ama şu da görmek lazım. Yani Türkiye görünmeyen boyutta NATO'nun faydalarını da görüyor. Mesela Amerika bize ambargo uyguluyor. Arka kapı NATO. Biz gene bir şeyler
1: ambargoyu deliyor.
0: Her mesela şu anda birçok ülkenin NATO üyesi olan gelişmiş birçok ülkenin bize ambargosu var. Bu ambargolar NATO üzerinden deliniyor. Ha dönerseniz bizim NATO ihtiyacımız var mı? Biz NATO'da olmalı mı? Biz İran olmalıyız? Bu bir siyasi tercih meselesi.
3: Biz yani İran'da olmalıyız diye bir şey
0: yok. Yok İran derken şey kastediyoruz
1: veya
0: yani.
1: Çin veya Rusya.
0: Veya Çin veya Rusya.
1: Yani NATO'suz ayakta olan ülkeler.
0: Olabilir miyiz konusu? Bu bir siyasi tercih meselesi. Oturursunuz eline boyuna düşünürsünüz. Ben artık bundan sonra ayrı bir yol çiziyorum dersiniz. O ayrı bir tartışma konusu.
1: Yani Hüseyin Bağcı'nın söylediği şey NATO'nun içinde olmanın getirisiyle yani, dışında olmanın getirisini kıyaslayarak mı?
0: Kıyaslarsınız evet. Şu diyelim ki bugüne kadar fayda görmüşsünüzdür. Bundan sonra kendinizi güçlü hissediyorsunuzdur. Kendinizi bir ekol ya da bir ideolojinin veya bir kutbun başında görüyorsunuzdur. Ayrılırsınız. Bunlar sonuçta siyasi tercihlerdir.
1: Hani NATO'nun Türkiye'ye yararı ne? Bir soru. NATO'nun Türkiye'ye maliyeti ve zararı ne? O da bir soru. Onu da çıkartmanız lazım.
3: Mesela hangi tehdide karşı bizi NATO'nun koruduğunu söyleyebilir misiniz?
0: Hiçbir tehdide karşı.
3: Hiçbir tehdide karşı Türkiye'yi korumaz. Ne yapıyor peki Türkiye'ye NATO?
0: Ya dedim ya ben size bir siyasi örgüttür bu yani. İlla bir şeye karşı korumaz. Orada bulunmanız size bir şey sağlıyor. İşte bak 40 tane ülkenin devlet başkanı buraya geliyor. Bunlar siyaset.

0: Faydalardır esasına bakarsanız. Yoksa Türkiye hiçbir dönem, bak onu söyledim zaten, Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında belki Sovyetlere karşı bir koruyucu şemsiyeye ihtiyaç duymuş olabilir. Bu belli bir zamandan sonra zaten ortadan kalktı. Yani Türkiye hiçbir zaman şuna inanmadı. Bir savaş olunca Amerika gelecek beni kurtaracak. Askeri bir şeyde hem Soğuk Savaş'ı yaşamış hem sonrasını yaşamış biri olarak söylüyorum. Bizim hiçbir şeyimizde NATO'ya güvenerek adım atılmamıştır yani.
1: Mesela ordumuzun bugünkü gücü, ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir ordudur.
0: Ya geçmişte de öyleydi diyorum size. Geçmişte de biz NATO'ya güvenerek bir plan yapmadık diyorum.
1: Yani, hayır, onu demiyorum. Bir soru olarak soruyorum.
0: Tamam.
1: Türk ordusunun güçlü bir ordu olması NATO sayesinde midir mesela?
0: Şimdi Gürkan Bey, geriye bakarsanız yani bu soruya evet dersem şey yapacaksınız, kızacaksınız ya da dinleyenler dinleyenler şey yapacak. Yani şimdi şu son
2: diyorum,
0: yani bir 50 yıllık savunma sanayi şeyimiz olmasaydı geriye dönüp baktığınızda Türkiye'nin İngiltere ile başlamak üzere yaptığı anlaşmaların hemen hepsi silah alım üzerinedir.
1: Yaparsanız yani ikili ilişkilerle ikili silah anlaşmaları yapmanız engel bir durum
0: işte,
1: yok ki.
0: NATO ile
1: NATO üyesi
0: değil.
1: Olduk diye bizim bir ordumuz mu oldu? NATO üyesiyiz diye mi ordumuz bizim güçlü? Bunu söyleyebilir misiniz? Ben sanki tersini söyleyebilirmişsiniz gibi geliyor bana.
0: Bunu bakın, siz NATO üyesi olduğunuz için değil, Amerika ile kurduğunuz ilişkiler üzerinden o silahları aldınız.
1: Amerika ile kurduğumuz ilişkiler üzerinden yapamadığımız
3: tam
1: şeyler,
3: tam da onun yanlış olduğunu düşündüğünüz
1: teknolojiler, kuramadığımız uçak sanayi, bunlar
3: Zaten hani neyse.
0: Yanlışlık başka bir şey. Bugün bunun üzerine bina etmek başka bir şey. O günün şartları, ben dönüp de geriye yargılamıyorum.
1: Neyse tamam.
3: Yok, yargılayın. Yargılamamız gerektiğini düşünüyorum ben şu açıdan. Yani haksız bir mahkeme kurmak adına söylemiyorum ama NATO'yu
1: bugün NATO'dan çıkalım bile demiyoruz yani.
0: Bakın 1939'da İkinci Dünya Harbi yaklaşıyor, belli. Harp belli. Türkiye İngiltere ile anlaşma yaptı. Anlaşmanın tek önemli maddesi Türkiye için bana silah vereceksin.
1: Tamam.
0: Arkasından Fransa ile yaptı, bana silah vereceksin. Rusya ile anlaşma yapmak istedi, olamadı. Savaşın içinde Almanya ile yaptı, ondan da silah istedi. Savaş esnasında Amerika'dan silah aldı. Yani Türkiye 1939'a geldiğinde başka ülkelerle anlaşmayı sadece silah almak üzerine kurgulamış bir ülke.
3: Tamam, bu zaten yani, o dönemin şartlarında kısmen
0: oradan başlıyor.
3: İşte, tamam.
0: Olay oradan başlıyor. Tamam. 64'te
3: ama bunun adını koyacağız.
0: Aklınız şöyle başına geliyor.
3: Kaçta?
0: 64'te.
3: Biraz geç gelmiş. Yani geç değil. Bence hayır, katılmıyorum. Hiç gel, yani öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Nasıl ama yani? Ayrı konuşuruz. Şöyle.
0: Neyi düşünmüyorsunuz?
3: Hayır. Şimdi oraya dağıtmayalım ama konuşalım.
0: Johnson mektubu ile Türkiye'nin aklı başına geldi yani.
3: Ha, o ne oldu, ne işe yaradı?
0: Ondan sonra başladı işte
3: şey. Ne başladı? Yok efendim öyle bir şey. Yani şu son çeyrek yüzyıla kadar öyle bir şey yok. Ben şöyle konuşayım. Yani bakın, benim zaten hani Allah'tan yıllar içinde hep bu kanallarda konuşmuşuz. Hepsi kayda geçmiş. Benim NATO, ABD üzerine...
0: Ya kimsenin ABD'yi savunduğu ya da NATO'yu savunduğu yok.
3: Ya ben öyle bir şey
0: yok,
3: yıkmıyorum size, merak etmeyin. Sizin üzerine öyle bir şey yıkmıyorum. Hepsi kayıtlı kuyutlu. Ne bakışımın ne olduğu da biliniyor. Ama şu, eğer siz NATO'yu bir batı kulübü olarak tarif edip bunun dışında bir işlevinin kalmadığını söylüyor ve buna devam etmemizi istiyorsanız, siz demiyorum. Bak, sizin tarifinizi kullanarak diyen varsa.
0: Ben stratejik diyorum. Kültür olarak
3: tamam,
0: onu söylüyorum
3: tamam,
0: yani.
3: Diyorsanız bu inanılmaz bir yanlış. Bu inanılmaz, böyle altından kimsenin kalkamayacağı bir yanlış. Ve eğer bunu geçmişe de yayıyorsak onu konuşacağız. ABD'yi de konuşacağız, NATO'yu da konuşacağız vesaire de. Şimdi bugün başka bir NATO var, bugün bir başka bir ABD var, bugün başka bir Avrupa Birliği var deyip o dosyaları kapatamadığımız gibi bu ülkeler, bu kurum ve ülkelerin şimdi tartışılır hale gelmesinin sebebinin aslında o rezillikler olduğunu görmemek anlamına gelir. Mesela kıymetli Hüseyin Hocam diyor ki işte hani hedefi Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'dir filan. Ben söyleyeyim, Avrupa Birliği'ne üye olamayacaksınız. Olamayacaksınız. Sizin istediğiniz zaman diliminde de sizle iddiaya girmeye
1: bunu
3: hazırım.
1: Dünyada bilmeyen de kimse yok.
3: Tamam, istediğiniz iddiaya girmeye de hazırım. Yani süreyi de size veriyorum.
2: Şimdi
3: bakın,
2: bu
3: süreyi de veriyorum.
2: İlgisi yok. Türkiye, bir dakika, zannediyorum ya ben kendimi ifade

0: ifade edemedim ya da bir anlama zorluğu var, ikisinden biri. Ben diyorum ki anlama Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği ile içinde bulunduğu hukuki ilişkileri sona erdirip ben artık Avrupa Birliği ile müzakere etmeyeceğim diyen bir hükümet yok, olmayacak. Bakın, ne siz, şimdiki hükümet tamam. Ne de gelecekteki hükümet.
1: Tamam. Şimdi bu istediğiniz bu aslında üstenci de bir dil. Tamam, bakın sevgili hocam, kıymetli hocam, bu aynı zamanda üstenci de bir dil. Şunun için söylüyorum. Siz ne dediniz? Avrupa elitleri dediniz değil mi? Düzelmedikleri sürece.
0: Evet, evet.
1: Bizim AB ile müktesebatımızın bütün günahı orası zaten. Bütün bak müktesebat diyorum. Yani bu 5 yılın işi demiyorum. Türkiye'ye bakarken gördükleri şey hiçbir zaman batılı değildi. Hiçbir zaman Avrupalı bir Türkiye değildi. İkinci sınıf Müslüman, az gelişmiş, demokrasisi olmayan, özgürlükleri olmayan, tarihi, insan hakları var. Olmayan. Tamam mı? Bunları önümüze getirdiklerinde aslında bu değerleri savunmuyorlardı. Savundukları değerler sizin haklı olarak eleştirdiğiniz Avrupa elitlerinin çıkıp şunu demesiydi. Türklerin içimize sızmasını engellemeliyiz. Bu daha 6 ay önce tekrar tekrar söylendi. Şimdi Avrupa'nın bugün lime lime hale gelmesinin sebebi henüz Avrupa elitlerinin değişen dünya konjonktürüne reddedip eski düzene tutunma gayretleri. Tırnak seslerini buradan duyuyoruz.
0: Mutabıkız.
1: Tırnak sesleri buradan geliyor. Avrupa sanki hani biz NATO'ya karşı bir şey kuralım da NATO'ya karşı değil, NATO'nun yerine biz daha gelişelim, özerk bir savunma sistemi kuralım da dediğinde mutabıklar mı? Almanya dedi ki Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağım dedi. Fransa ödü patlıyor böyle bir şeyin olmasından. Avrupa'nın her bir ülkesinde bir Almanya'da biraz daha düzgün, her birinde ekonomik ağır sorunlar var. Yarın siz mesela Berlin'deki patronun AfD olmayacağını nasıl garanti edersiniz? Gibi. Bir sürü problem var.
2: Bir şey söyleyeyim arada?
1: Bitireyim hocam.
2: Mesela Avrupa Türkiye'nin NATO üyesi olmasını da istemedi baştan.
1: En fazla. Abi, hayır, NATO kendisi fazla istemedi zaten. ABD'nin kendisi istemedi. 48 yok, yani başvurdun. Nasıl ya? Yok.
0: Danimarka ve Norveç istemedi. Hollanda istemedi.
1: Başta diyoruz hocam.
3: İngiltere de istemedi.
1: Katılırken
0: tamam bu iş ama İngiltere de istemedi doğru.
1: Tamam
0: doğru. Amerika Birleşik Devletleri istemeseydi Türkiye NATO'ya üye olamaz mı?
2: Tabii canım Amerika teşvik etti.
1: Kore olsaydı olmasaydı başka verirdi başka diyorsunuz yok. Yani.
2: Amerika teşvik etti.
1: Kore olmasaydı da üye yapardı diyorsunuz.
0: Hayır. Amerika tamam, Birleşik Devletleri tamam. Olmasaydı Türkiye'nin
1: Bismillah'ı şehit kanı olan bir kurum bu. Neyse. Sonuç olarak buradaki bak şuna bir şey demiyorum sevgili hocam. Belirsizlik bir fenomen haline dönüştü küresel olarak. Tamam. Hiç kimse net göremiyor. Hı hı. Peki. Ama şunu da görüyoruz. Bak NATO'da bir değişim hali, bir gariplik var. Değil mi? Avrupa Birliği'nde bir gariplik var. Evet. ABD'de o gariplik iyice almış gitmiş halde. Peki bu 5-6 yıl öncesinden geldiğini biz bu hep beraber konuşup tartışmadık mı? Bu dalga geliyordu. Evet. Doğru mu doğru? Yani ufak yani bir savaş çıkıyor oraya batıyoruz. Bir savaş çıkıyor oraya batırıyoruz. Mesela siz anladığım kadarıyla söylemlerinizden hala Rusya'nın mesela Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın çıkardığını düşünüyorsunuz. Bu yani çok
0: hayır,
1: garip.
0: Ben öyle demedim.
1: Ha, yanlış anlamışım ben. Hmm. Tamam.
0: Ya ben yanıldım zaten. Ben Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşünmeyenlerdendim.
1: Tamam yanıldım. Bak onlar da ben onlara yanılgı demem. Burada da kestirmelerde bulunuyoruz hocam. Belirsizlik fenomense bu çok normal. İzleyicilerimiz bizim gayretimize prim versinler. Şeye değil yani. Bak dedi de bilmem ne falan değil. Değil yani. Ya beraber anlamaya çalışır. Hayır zaten kim anlamış ki bize kalıyor. Yani Amerika mı anlamış? Anlasa bu halde olmazdı. Her neyse. Şimdi bugün şöyle bir yüzleşme. Avrupa Birliği'ni Türkiye, şunu ben bir gördüğüm için esasında, Batı ruhunun bir parçası olarak gördüğüm için, Avrupa Birliği'ne Türkiye tam üye olmayacağını, olamayacağını, olamayacaktan kastım yapmayacaklarını bilmiyor olabilir mi? O halde demek ki yeni formdan bazı beklentileri var Türkiye'nin. Bu yeni form ne olacak?

0: varsa, AB, NATO, bilmem ne. Adam diyor ki mesela ben büyük para harcayacağım diyor. Büyük para harcıyor da. Evet, Türkiye doğru. Herhalde yani kaptırmayız yani. Bize de alırız, almak isteriz o paraları. Büyük paralardır bunlar. Gibi. Bir sürü şey olabilir. Düşmansız bir NATO kalmış. Yani düşmanı yok, işlevini yitirmiş, ruhunu... Siz ne dediniz sevgili hocam? Gönüllü katılım. Değil mi? Gönülsüzüz.
1: Evet.
0: Gönülsüzüz. Şimdi mesela Osman Bey dedi ki işlevi de yok dedi. O zaman hay, bak kategorik olarak NATO'ya karşı olmak bir siyasi duruş olabilir. Bu ülkede çok vardı. Vakti zamanında hakları da çok yendi eyvallah. Biz de, ben de karşıyım ama burada şu anda konuşmamız gereken bu mu? Yeni alet çantamızı eski alışkanlıklarımıza 75 yıllık Türkiye NATO ilişkisiyle 50 küsur yıllık AB Türkiye ilişkisiyle mi konuşacağız? Bence ama ben de şunu öneriyorum.
2: Şunun için konuşuyoruz.
0: Şunu öneriyorum.
2: Şunun için
0: biz
2: konuşuyoruz.
0: Hayır,
2: yani cümle takviye belki takviye olacak. Esasında konuştuğumuz hemen NATO kapanacak başka bir şey olacak değil. Birçok şey NATO'nun içinde olacak zaten o söyledikleriniz.
0: Tamam. Tamam olacak ama o değişime de bir davet gelecek herhalde Türkiye'ye değil mi? Diyecekler ki siz de, tamam.
2: Davet gelmeyecek. Sonuçta aynı sistemin içerisinde sürecek, devam edecek ha, onlar.
0: Tamam. O yani, zaman işte konuşalım
2: ne
0: diyoruz.
2: Amerika, ne
0: hangi NATO?
2: Ne
0: eski
2: Amerikan
0: NATO mu, yeni NATO mu?
2: Ya NATO sürekli değişen bir örgüt.
0: Tamam. NATO'yu siyasi bir örgüt olarak tarif ettiğiniz an ki bence öyledir.
2: Siyasi örgüt.
0: Daha mi? Çok öyledir savunma örgütünden. Evet, daha çok
2: öyle
0: öyledir.
2: Yazıyor zaten.
0: Buna ilişkin geçmişe yönelik hesaplaşmaları da yapmak zorundayız. Geçmişten hesap sormak adına değil. Biz bu kadar kazığı nasıl yedik? Bundan sonra yeni bir NATO var ise, hele birden çok NATO var ise daha yemeyelim. Meselemiz budur. Ha birisi de gençlerde çıkabilir. NATO şeyinde protesto ediyoruz diyebilir filan. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Biz bu işte efendim, Ankara'daki hazırlıkları bir kısım destekliyor. Bir kısım ya şimdi mi yapılıyor bu işler deniyor. Biz Amerikalılar buraya gelirken İstanbul'da vesairede ne hazırlıklar duyduk tarihte?
2: Onlar çok şey değil yani mevzu.
0: Ne değil ya mevzu olur yok, mu? Sizin yok. Ruhunuza ait bir şey.
3: Kıracak şeyler yaşanmış.
2: Ha, yok, ya, ben tamam şeyi söylemek istiyorum. Yani NATO toplantı geri geçen
3: önemli olan. NATO'nun geleceği hakkında konuşacaksak konuyu değiştirelim.
0: Hani şöyle. İlk önce ama şunda mutabık olalım. Yani.
3: Konuşacaksak o zaman. Hiç giremediğinizde konuşamadığımız bir nokta var. Bu konuyla akraba. Ve siz hep söylediniz. Bu arada Osman Gazi Kandemir'in sözünün arasına girdik. Orada bir şey tartışmadan kaynaklı.
1: Evet.
3: Ki öyle olması format açısından hayırlıdır yani. Herkes birbirinin sözünü keserek tartışması. Ama şu. Çok önemli bir vurgu yaptınız hepiniz. Dediniz ki, hepiniz demeyeyim, Osman Gazi Kandemir ve siz Hüseyin Bağcı. NATO ile olan ilişkilerle ABD ile olan ilişkiler karışıyor dediniz. Gürkan ve Nedet dedi evet. Ki NATO ile ABD birbirine karıştığı için karışıyor onlar çünkü ayrı değiller dedi. Karışıyor ve karıştırmamak lazım. Mesela şu an işte Trump'ın bu sözleri... İşte Kaan motoru, F-10 motoruna yeşil ışık yakılması, katsa yaptırımlarının kalkacak olması vesaire. Bu tür gelişmeler ABD-Türkiye ilişkilerinde belki bundan 10 yıl öncesine kadar, mesela 15 Temmuz'dan hemen sonrasında yaşanan kopmayanın tam tersi bir yakınlaşma varsa bu aynı zamanda eşittir. NATO'yla da yakınlaşma mıdır mesela? Yani o anlamıyla bunlar da iç içe midir? Yoksa bizim... Artık bu saatten sonra Türkiye'de siyasal iktidarla ABD arasında başka bir hikaye mi var? Yoksa o ABD'li de değil de Trump'la mı? Trump giderse o hikaye biter. Tamam, ne mesela?
2: Şimdi,
3: orada bir
2: şimdi
3: düğümü de çözer misiniz?
2: Aslında yani? Önemli bir yere temas ettiniz. Onu açmakta fayda var. Türkiye'nin NATO ile ilişkileri büyük ölçüde Amerika üzerinden şekillendi bugüne kadar. Yani Türkiye NATO'yu Amerika üzerinden okudu. Ve olayı hep onun üzerine bina etti. Belki Amerika'nın NATO'daki varlığını azaltma çabaları işte yeni konuştuğumuz birçok konu bu açıdan baktığımızda faydalı da olabilir. Yani Türkiye Amerika'ya ne kadar yakınsa İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya o kadar yakın olmadı hiçbir zaman. Bu süreçte yani 1949'dan bugüne geldiğimizde. Hani içinde görmüş, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Kişisel bazda değil tabii ki. Yani kişisel bazda bir şey var. Türkiye

0: Hep Amerika ile çözdü işini. Amerika'da Türkiye ile çözdü yani bu. Şimdi benim zaten baştan beri savunduğum şu konu var. Amerika NATO içerisinde Türkiye'nin rolünü Avrupa'ya anlatarak, bastırarak Türkiye'ye yeni kapılar açıyor orada.
1: Peki şöyle dersek abartılı mı olur sizin söylediğiniz?
0: Onlarla ilişkilerimiz belki.
1: NATO'nun içerisinde bir Avrupa kanadı var bugün, bir de Amerika kanadı var ve Türkiye şu an NATO'nun içerisinde Amerika kanadında. Avrupa kanadının karşısında.
0: Öyle görünüyor, karşısında demeyelim. Hı. Öyle görünüyor. Amerika'da Türkiye'ye, bak Avrupa'ya şunu demeye çalışıyor. Bakın yalnız yanı başınızda Türkiye gibi bir güç var. Bu güçten istifade etmelisiniz. Hmm. Tamam, cümle böyle kabaca söyleyebilirim.
1: Avrupa'nın Türkiye karşıtı direncini kırmaya çalışan bir Amerika.
0: Bir Amerika görüyorum ben. Baştan beri bunu savunuyorum. Zaten Avrupa'nın düşüncesindeki savunmanın da coğrafi olarak birçok yerinde çakışıyor dediğim bu. Hmm. Yani burada aslında Avrupa'ya giderek yaklaşan bir Türkiye görebiliriz ilerleyen süreçte.
1: Ama Amerika'nın zorlamasıyla.
0: Zaten öyle oluyor işte. NATO 2.0 dediğimiz
1: peki,
0: bölümde de
1: Avrupa Amerika'ya şunu mu söylüyor o zaman direnirken? Belli ki direniyor ki Amerika zorluyor.
0: Yani şu anda görmezden geliyor.
1: Ey Amerika,
0: geliyor.
1: Türkiye senin öyle veya böyle sınır komşun değil. Aranda 12 bin kilometre var. Hı hı. Ama biz çok yaklaşırsak Türkiye ile birlikte gelecek her türlü şey de sana gelmeyecek, bize gelecek. Biz direniyoruz.
0: Bu da var.
1: Göç,
0: bu da olur.
1: Enerji,
0: evet. İşte bu da
1: iş
0: olur.
1: Gücü.
0: Şimdi mesela
1: vesaire.
0: Bence hani Türkiye'ye direnç gösteriyor lafı biraz abartı olur ama görmezden geliyor. Hı,
1: görmezden yani geliyor.
0: Seyfin içerisine Türkiye'nin adını koymaması görmezden gelmektir mesela. Ama buna mukabil.
1: Evet. Peki bu Türkiye'den bu çekinmekten sanayi kaynaklı mı, küçük görmekten kaynaklı mı?
0: Ya Türkiye'ye her zaman işte Batı kulübü dediğimiz şey o.
1: Nedret dedi ki kendilerinden görmüyor.
0: Görmüyor işte Batı kulübü dediğimiz, Türkiye'yi kendilerinden görmüyorlar belli yani bu. Bunun şeyi hani
1: lamıcımı yok.
0: Lamıcımı çevirelim, yumuşatalım filan boyutu yok. Kendilerinden görmedikleri açık. Ama yani işte görmezden geliyor. Ukrayna'yı görüyor, Moldova'yı görüyor. Seni görmezden geliyor buradaki yani
1: savunma sanayi. Bakalım dediği Hristiyan kulübü meselesine dönüyor.
0: Yani oraya dönüyor iş. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye ile Avrupa'nın Amerika'ya kıyasla daha yaklaştığını görebiliriz bu sürecin arkasında. Hmm. Diye düşünüyorum ben.
2: Görmezden gelme sistemik bir sorun. Görmezden gelme Avrupa Birliği içerisinde karar alma mekanizmalarının sonucu olan bir durumdur.
0: Doğru, o da doğru.
2: Bunu söyleyelim. Mesela Baltık ülkeleri bundan çok rahatsız.
0: Evet.
2: Yani Rum kesiminin vetosu nedeniyle, yoksa Avrupa Birliği içerisinde çok sayıda Türkiye'nin başta Polonya olmak üzere Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasını istiyor. Yani Baltık ülkeleri, kuzey ülkeleri istiyorlar.
1: Şunu çok net sorayım. Hocam tamam, size istiyor. Şunu çok net sorayım. Avrupa açısından,
2: buyurun,
1: resmi anlamda değil ama fiili gerçeklik olarak, hakikat olarak Türkiye'nin sınırı, Orta Doğu'ya dayanan sınırı Avrupa'nın sınırı mı bakış açısı itibariyle? Yoksa Avrupa işte Yunanistan'da, Edirne'de bitiyor mu Avrupa açısından? Ondan sonrası Orta Doğu mu? Türkiye'de dahil olmak üzere. Yani Avrupa bu anlamda, çünkü Türkiye tam ortası.
2: Türkiye'nin sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. Mesela Avrupa Birliği'nin uydu sistemi burada yakında Gölbaşı'nda, Ankara'da 50 kilometre ötede. Türkiye bütün bu bilgileri Avrupa Birliği ile NATO ile paylaşmaktadır. Biz aslında Avrupa Birliği'nin birçok şeyinin içindeyiz. Sadece adı konulmamış bir şey var. Yani bu futboldan başlayıp işte şampiyonalara kadar. Haksızlık yapılan şu: Türkiye'ye vize verilmiyor. Bizim çalışanlarımıza, beyaz yakalılarımıza, tüccarlarımıza şey yapılmıyor, vize verilmiyor. Bu önemli bir sorun. Şimdi
1: adamlar uydusunu korumuş da geçecekler. Yani Avrupa şöyle Türkiye'nin topraklarının ve jeopolitik imkanlarından faydalanan, ama
2: Türkiye
1: karşılığında
2: Avrupa
1: hiçbir
2: Birliği,
1: şeyde
2: Avrupa Birliği'nin sınırları içindedir. Türkiye Avrupa Birliği'nin sınırları içindedir.
3: Bu ya Hüseyin hocam çok seviyorum ben. Biliyor,
2: biz müzakere eden bir ülkeyiz.
3: Tamam, Hüseyin hocamı sevdiğim kendisi biliyor yani. Bizim çok bunlar bir şey değil yani. Ne konuşmalarımız, tartışmalarımız oldu. Ayrı hukukumuz da vardır. Saygım çok büyüktür. Onlar ayrı konu. Tabii. Hep ama bilinsin isterim.
1: Bir şey diyecek ama şimdi.
3: Hayır. Yok yok. Diye söylemiyorum. Evet. Kendisi de biliyor, izleyicilerimiz de bilsin. Tamam. Ayrı konudur onlar. Yani biz burada işte Türkiye için konuşuyoruz. Bahis odur. Fakat tabii.

0: Şimdi desem ki AB'nin sınırları Türkiye'nin sınırlarıdır. Hangi uluslararası hukuka göre cevap veriyorsunuz desem karşılığı yok. Hiçbir karşılığı yok. Uyduyla filan Eurovizyon yarışmasına katılmakla oluyor mu o işler? O zaman bir zahmet vize alın bize.
1: Ya Hüseyin Hocam'ın söylediği şey kurumsal şimdi düzeyde
2: geçen
1: oluyor.
2: Hafta, geçen hafta yani. Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı
1: kayıt yaptırmaya
2: Avrupa Birliği'nden gelenler de görüşler. Bakın.
0: Kaçıncı görüşmedir hocam ya?
2: Şimdi tekrar ya. Söylüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi devre dışı bırakma gibi bir lüksünün olmadığını düşünenlerden.
0: Tamam, o başka bir
2: Avrupa
0: konu.
2: İçindeki şu anda güvenlik mimarisinde Türkiye'nin devre dışı bırakılmasından rahatsız olan birçok Avrupa Birliği ülkesi vardır. Daha da önemlisi, ben size söyleyeyim. Güney Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği'ne üye olması tamamıyla Yunanistan'ın şantaj politikasıyla olmuştur. Ben bütün o toplantılarda, Brüksel'de, Berlin'de, Londra'da bana hepsi şey diyorlardı. Ya Hüseyin Bey kusura bakmayın ama işte Yunanistan tehdit etti. Diğer ülkeleri de veto edecek diye. Hmm. Yani böyle abuk sabuk bir sistemleri var. Sistemden kaynaklanan bir zorluk var.
3: Ya Türkiye, hocam ya bırakın
0: Türkiye'de bir gün bir tehditse nasıl olur?
3: Aç. Ya NATO'nun lideri, efendim? Patronu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hatırlar mısınız Beyaz Saray'daki fotoğrafı? Bütün Avrupa Birliği dahil, hepsini dizdi adam böyle Beyaz Saray'da, o tarihi bir resimdir.
2: Evet.
3: Avrupa Birliği'nin lideri de Almanlarla Fransızlardır.
2: Cami İbriği gibi.
3: Merkel'le Sarkozy Türkiye'nin Avrupa yolunu kesmiştir. Schröder'le ondan önceki Chirac müzakere sürecini başlatmıştır. Almanlarla Fransızların vizyonu o şekildeyse böyle olur, bu şekildeyse şöyle olur. Yunanistan öyle demiş, Rum kesimi böyle demiş. Yok efendim şudur budur. Ya yapmayın Allah aşkına. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını bu adamlar istemediler. Chirac'la Schröder'in bir dönem, bir arızi bir dönemdir o. Bir vizyonlarıyla Türkiye müzakere sürecini başlamıştır. Sonra Merkel'le Sarkozy gelince Rum kesimi bahanesiyle, Yunanistan bahanesiyle, şu bahaneyle ya 50 sene olacak iş midir bu? 2016'da dediği doğru hocanın, Hüseyin hocanın vize meselesini Avrupa Birliği hallediyordu, çözüyordu. Hani iki engel, üç engel doğrudur ama bugün Türkiye'yi hala vize kapılarında bekletmeleri, süründürmeleri Türk vatandaşlarını stratejik güçlerinin yansıması değil diploma yani şeyle güç diplomatik güçleriyle yapıyorlar bunu. Duygusal tepkileriyle yapıyorlar bunu. Türkiye'yi cezalandırmak duygusuyla yapıyorlar. Öteki gördükleri için yapıyorlar. Tarihi bagajımız diye bakıyor adam Osmanlı'ya falan. İstanbul'u alma meselesini bile kafalarından atabilmiş değiller. Yapmayın. Erdal İnönü'nün ifadeleri var, anekdotlar var, hikayeler var. Bu adamların Türkiye'ye karşı nasıl mesafeli olduklarını biliyoruz. Bunların hocam anladıkları tek dil, bir gücünüz varsa, bir jeopolitik gücünüz varsa... Evet. Yeri gelir Kıbrıs'a harekat yapmaktır. Yeri gelir NATO içinde bir yerde vetonuzu kullanmakta ve kararlı bir biçimde sıkı durmaktır. Yeri gelir ikili ilişkilerde değişik coğrafyalarda Türkiye'nin hele hele bugünlerde yükselmiş gücünü kullanmaktır. Bunların hepsiyle bunları kullanarak siz bu Avrupalılarla konuşabilirsiniz. Çünkü adamlar sizi aşağılıyorlar, küçük görüyorlar, kendilerinden görmüyorlar. Bunların genetik tarihsel kodlarında bunlar var. Eğri oturalım doğru konuşalım. Bunlar gerçek. O yüzden biz 60 yıldır kapılarda bekletiliyoruz. Hristiyan olmadığımız için, Osmanlı torunları olduğumuz için, Türk olduğumuz için. Ama siz de Türkiye olarak kusura bakmayın bir vize meselesini bile çözemiyorsunuz. Yani Avrupa'nın göç mülteci meselesinde güvenliğini temin edeceksiniz.
2: Bana suçlamada
3: Sovyetler Birliği'ne karşı dün, bugün Rusya'ya karşı bir stratejik kuvvet oluşturacaksınız ama hiçbir karşılığını almayacaksınız. Şu NATO tartışmalarına dönelim. 2-0, 3-0. İnşallah bu NATO tartışmalarıdır veya bu yeni jeopolitik dönemde gerçek gücü, Türkiye'nin mevcut artırılmış kapasitesini Ankara'dakiler, hariciyeciler kullanır da bakın nasıl 24 saatte 48 saatte vize sorununu çözüyorlar. Bu adamlar 2016'da veriyorlardı vizeyi. Türkiye fakir olduğu için Avrupa'ya akın akın gideceği için falan vermiyor değiller. Gerçekten değiller. Tamamen ön yargılarıyla vermiyorlar. Erdoğan hükümetini cezalandırmak duygusuyla vermiyorlar. Sen de şunu yap diyorlar. Şımarıklıktan vermiyorlar.
2: Doğru.
3: Rum kesimi nedir ya? Rum kesimi devlet midir? Yunanistan mesele midir Avrupa Birliği'nin hayati kararlarını alabilmesi için? Almanlarla

0: Fransızlar
1: bahane,
0: tamam dedi.
1: Ama biter. bahane.
0: Bunlar hep bahane. Bunları bilelim sanki.
1: Ama
0: böyle
1: iyi bir bahane Gökhan Bey.
0: Yani bu bunlara bu
1: birbirleriyle tartışarak en fikir olan yani, bir ikili
2: süper.
1: Mükemmel. Tartışarak en fikir.
0: Gerçekleri ve jeopolitik gerçekleri bu adamların yüzüne söylemedikten, kararlı durmadıktan sonra bu Avrupalılardan ne vize alabilirsiniz ne bunlarla herhangi bir diyalog sağlam bir şekilde bir yere ulaştırabiliriz. Biz bunu yaşadık gördük. Bak ömrümüz bitiyor. Biz yaşadık gördük. Siz bizden daha uzun süre yaşadınız gördünüz. Bunlar gerçek. Bunlarla diyalogla, diplomasiyle, konuşarak, görüşerek, müzakere ederek, komisyon kurarak varabileceğiniz bir yer yoktur. Varamadınız zaten 60 senedir. Adamlar geldi 10 senede üye oldular. 5 senede üye oldular. 3 senede üye oldular. Olan oluyor. Biz bir vizeyi alamıyoruz ya. Şu Türk vatandaşları bugün bu kadar sürünüyorlarsa ya biz artık bir dünya iç içe geçmiş diyor. Çocuklar Erasmus'a giden çocuklar var. Aileleri Avrupa'da yaşayan çocuklar var. Türk vatandaşlarının tabii kapılarda sürünmesi kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'nın yüksek gücü, Türkiye'nin de zayıf gücünün yansıması değil. Bilakis tamamen orada bir arıza var. Bu hariciye bu mesele artık çözmeli. Hakan Fidan'a da buradan çağrımız. Çözün bu vize meselesini. Gücünüz var çünkü. Türkiye'nin bu gücü var. Kullanmıyorsunuz. Kullanın, çözün. Çünkü konuşacağınız dil o dildir. Öyle konuştuğunuz zaman bu işi çözersiniz. İkili görüşmelerle, temaslarla, muhabbetlerle olacak işler değil mi?
1: Tersinden Avrupa'nın gücü yok buna direnecek.
0: Avrupa'nın
1: diyorsun.
0: Hele şimdi hiç yok. Trump'tan sonra hiç yok. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra hiç yok. Bakın bu yeni resimde hiç yok. Türkiye'ye karşı hiçbir güçleri yok. Vizeyi 24 saatte verirler hemen. 24 saatte alırsınız bu vizeyi. İddia ediyorum şurada ya. Güç jeopolitiğinde, güç analizinde, güç projeksiyonunda alırsanız 24 saat, 48 saat. Almıyorsanız bir sorun vardır.
2: Gürkan Bey'e
0: sizinle alakalı bir sorundur.
2: Müzakereyi imza atıyorum.
0: Ya gücünü kullanamıyorsun. Bu kadar
1: Hüseyin Bağcı'nın imza attığı cümleler.
0: Biliyor çünkü kurdu hoca. Türkiye'nin güç projeksiyonundaki
1: durumu görüyor. 3 dakika kalmış. Öğrencisi hadi bu 3 dakikayı hızlıca şey yapalım. Buyurun. Buyurun. Yani ne diyeceksiniz?
3: Türkiye için hayırlısı olsun diyeceğim başka. Ne diyeyim?
4: 3'er dakika da değil yani. 3 dakika.
3: Toplam 3 dakika. Yani.
4: Birisine ben bağış kimi istiyorsun? Evet. Yazık. Bari hani hepimizin gitmesin. Evet,
0: evet. Ben uzun konuştum. Sana verdim. 2 dakika oldu seninki.
1: Herkes belli bloklarda kendince bir uzun konuştu. O totalde dengesini sağlıyor.
4: Bence de.
1: O totalde dengesini sağlıyor. Çünkü herkes de kendini ifade etmiş hissetmeli yani. Konuştum ve diyeceğim dediğim hissetmeli.
3: Zirve Türkiye için inşallah hayırlısı olur.
2: Yani o zaman Ankara son sözü söylesin. Madem
1: tamam.
2: Zirve burada.
1: Osman
2: olur.
1: Gazi Kandemir'den veriyorum bir sözü. Alacağım tamam. Evet, manşet yani, sonra size döneceğim.
3: İnşallah hani bu zirve özellikle savunma sanayimiz açısından iyi sonuçlar doğurur. Çünkü kısa vadede olacak işler onlar. Hayırlısı olsun diyorum ben ve Hüseyin Hocam'a veriyorum Ankara'ya.
1: Evet Ankara. Zirve Ankara'da madem.
2: Söz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir tartışma oldu. Güzel bir fikir alışverişi oldu.
1: Böyle kıymetli şimdi, insanlar olur da.
2: NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi yeni meydan okumaları ve yeni fırsatları getirecek. Türkiye'yi sadece NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak görme eğiliminden öncelikle vazgeçirtme gerekir. Türkiye yapay zekadan dijital dünyaya, ticaretten ekonomiye, bilime kadar ben de katılıyorum. Daha güçlü bir konumdayız. Ben Avrupa'yı dolaşıyorum diğer arkadaşlar gibi. Yani bizdeki son dönemlerdeki gelişmelere baktığımızda Avrupa Birliği'ne üye olan birçok ülkenin biz çok fersah fersah ilerisindeyiz. Ve bütün bunlar siyasi kararlardı. Yani Avrupa Birliği'ne alınan ülkeler, Balkan ülkelerinin birçoğu tamamıyla siyasi kararla alındı. Bakın daha Prag'da bir buçuk ay evvel Karadağ'ın Avrupa Birliği ile müzakereleri yürüten temsilcisiyle panelde birlikteydik. Efendim Avrupa Birliği onlara 3500 tane madde söylemiş uyum sağlamak için. Dedim ki ya küçük olmak da ne kadar güzel. Bize 85 bin madde söylediler. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri kolay olmayacaktır ve bu tarihsel bagaj da dahil olmak üzere bunun üzerine bilerek politikamızı yapacağız. Yani Türkiye hiçbir zaman, Türk mantığı hiçbir zaman Avrupa'ya güvenmedi. Güven üzerinden giden bir ilişkimiz yok. Onlar bize güvenmiyor, biz de onlara güvenmiyoruz ama sonuçta aynı gemideyiz. Yani geminin batmaması gerekiyor. Bu anlamda bana göre Avrupa Birliği'nin içerisinde Türkiye'ye yakın olan, daha sıcak bakan ülkelerle olan ilişkileri geliştirmemiz lazım. Kesinlikle doğru. Sarkozy ve Angela Merkel Türkiye'nin önünü kestiler. Schröder ve

0: Jacques Chirac önünü açmışlardı. Tabii bu dönemsel olarak iniş çıkışları da bilmemiz lazım ama Ankara zirvesinin bize getireceği bir şey var. Bir, bütün dünya şu anda Türkiye'yi konuşuyor. NATO'nun nereye evrileceği konusu çok önemli. Donald Trump'ın neler söyleyeceği, başta %2'den %5'e artırma gayri safi milli hasılanın önemli. Çok büyük bir paket var savunma sanayi ile ilgili olarak. Dünya hızla silahlanıyor. İnsanlar, ülkeler birbirlerine karşı daha tedirgin, daha güvensizliğin hakim olduğu bir dünyanın içindeyiz şu anda. Biz bu güvensizlik ortamını yaşıyoruz. O nedenle NATO'dan çıkacak kararlar bizi ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz etkileyecek onu göreceğiz. Ama ben de ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Ankara'nın ve Türkiye'nin bu zirvenin altından başarıyla kalkacağına da inanıyorum.
1: Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, teşekkür ediyorum. Doktor Osman Gazi Kandemir, teşekkür ediyorum. Nedret Ersenal, teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin, teşekkür ediyorum. Konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir aralardan da sizlere teşekkür edeceğim.

Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, katkıları için, emekleri için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikrin'in sonuna geldik. Ama ayrılmayın. Ahmet Arı karşınızda olacak. Gece bülteninde günün bütün gelişmelerini sizinle paylaşacak. Bir başka Gerçek Fikrin'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer

ve Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
0: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Suruç'ta Birecik ilçesini birbirine bağlayan D400 karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pütürge ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına toplam 15 araç, bir iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yangını söndürmek için zamanla yarışı devam ediyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, parti disiplinine uymayan il başkanlarının ihracı sürecek. Bu hafta NATO zirvesi dolayısıyla olağanüstü önlemlerin alındığı başkent Ankara'da CHP-MYK toplantısı yapılmayabilir. Özgür Özel ise meclisin kapalı olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
1: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kurumsal kimliğe zarar veren, Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da ihraçlar yine gündemde olacak. Ancak MYK tarihi henüz netleşmedi. NATO zirvesi nedeniyle MYK toplantısının yapılması beklenmiyor. NATO tedbirleri kapsamında mecliste çalışmalarına bir hafta ara verdi. Bu nedenle Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını Eskişehir'de yapmaya karar verdi. Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da geçtiğimiz hafta görevden alınan il başkanları arasında yer almıştı. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Yol haritasını anlatacak. Toplantıda olağan kurultay süreci görüşülecek. CHP'de hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik iç denetim de sürüyor. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda MYK'ya sunum yapılacak. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili hakkında kuvvetli delil olan başkanlar ihraç edilecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de şehir gezilerine Zonguldak'ta devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık diyen Özel yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
3: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
1: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı, eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
3: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi

0: partisine soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar. Atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
0: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz dedi.
3: Yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
1: Genel seçimler için Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz dedi. Yerel seçimler içinse Çankaya'yı hedef gösterdi.
3: Bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
3: Ana muhalefetin eski genel başkanı çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama, Türkiye'yi dışarıya siyaseti katarak şikayet etme. Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, iltikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir güvenilmez olan. Ben inanıyorum bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
2: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Ayrıntılarına bakalım.
1: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması, maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışıldığını ve bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de ifade

ifade et. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürerken uluslararası basının gözü de zirveye çevrildi. Yunanistan basınında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. ABD basınında ise

0: Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Ay'ın haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.
1: Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçiminin takvimi netleşti. Ülkede 18 Nisan 2027'de sandık başına gidilecek. Fransa hükümeti bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 18 Nisan 2027'de muhtemel ikinci turunsa 2 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. İki dönem görev yapan Cumhurbaşkanı Macron anayasa gereği yeniden aday olamayacak. Anketlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi önde görülürken Marine Le Pen ile Jordan Bardella Cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü isimleri arasında gösteriliyor. Öte yandan Marine Le Pen'in kamu görevi yasağına ilişkin temyiz kararının 7 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Mahkemenin kararı Le Pen'in adaylığının önünü açabileceği gibi 2027 yarışı dışında da bırakabilir. Seçim sürecine girilen Fransa'da bütçe krizi ve siyasi belirsizliğin de önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıkları olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rushmore Dağı'nda konuştu. İlerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlike yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük kaldı.
0: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
2: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
0: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
2: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
0: New York Belediye Başkanı Mamdani ise Bağımsızlık Günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. Katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da

0: Görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğundan ayrılmasını simgeliyor.
1: Haberimizde izledik, ABD Başkanı Trump ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getiriyor. Peki bu ne demek? Trump neden böyle bir cümle kurdu? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk hocamızla birlikte konuşacağız. Cem hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Trump komünist tehlike yeniden canlandı dedi. ABD asla komünist bir ülke olmayacak. Söz veriyoruz ifadelerini kullandı. Trump neden böyle bir cümle kurdu? Neyi kastediyor sizce?
2: Yani tabii bu cümleyi çeşitli açılardan değerlendirmek mümkün ama hangi açıdan bakarsanız bakın, hani meşhur bir laf var, nereden baksan tutarsızlık olarak nitelendirmek mümkün. Özellikle tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi liberal demokrasinin kalesi bir ülkede özellikle demokratik ilerici demokrat kimlikli siyasetçilerin yükselişini ve bu çerçevedeki ideolojik dönüşümü komünist bir tehdit olarak nitelemek açıkçası biraz absürt duruyor. Yani olaya öncelikle bir tarihsel açıdan baktığımızda Trump'ın söylemi Soğuk Savaş döneminin o güçlü anti-komünist geleneğini yeniden canlandırmak istediğini görüyoruz. Ama yani McCarthyist bir tavrın böylesi bir dönemde 21. yüzyılda yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tavır olarak bir iç güvenlik meselesi olarak komünizmin nitelendirilerek muhalif olan kişilere yönelik bir dalga yaratır mı? Onu göreceğiz tabii. Bu Trump burada biraz tarihsel hafızayı günümüz siyasetine taşıma niyetinde. Bu söylem tabii açıkçası klasik bir seçim mobilizasyonu aracı. Son dönemde özellikle ilerici demokrat kimliği ön plana çıkan bazı adayların, özellikle New York Belediye Başkanı Mamdani'nin desteği de burada belki biraz önemli. Cumhuriyetçi Parti açısından oldukça sıkıntı yaratıyor. Tabii böyle bir ideolojik söylemi ortaya koymak ne kadar doğru, kavramsal açıdan da tabii elbette büyük bir aslında sıkıntı yaratıyor. Çünkü kavramsal açıdan baktığınızda komünizm, biraz önce bahsettim, yani tek parti yönetimleriyle ilişkilendirilen bir ideoloji en nihayetinde. Sovyetler Birliği ve diğer eski Doğu Bloku ülkelerinde gördük. Günümüzde işte Kuzey Kore, Küba gibi ülkelerde veya işte Çin'de bunun uygulamaları var ama yani Amerika Birleşik Devletleri ile de çok da örtüşen bir durum değil tabii. Yani diğer taraftan baktığımızda ilerici demokrat kişilerin tabii şu var, Cumhuriyetçi Parti tarafından bakıldığında bu tür söylemler en ufak bir liberal söylemden sapma hemen işte günümüz Trump benzeri siyasetçiler tarafından komünizm olarak nitelendiriliyor ve bunun tabii elbette ki işte vergilendirmeyle, sosyal politikaların güçlendirmesiyle hemen bağlantısı kuruluyor ve bu nitelendirme yapılıyor ama bunların hiçbirisi tabii aslında kavramsal, tarihsel ya da siyasal strateji açısından çok güçlü şekilde arkasında durulabilecek ifadeler değil. Trump özellikle İran krizi sonrasında ortaya çıkan, İran savaşı sonrası ortaya çıkan güçsüzlüğünü biraz da bu ideolojik söylemlerle
1: güçlendirmeye çalışıyor.
2: Arkasında bırakmaya çalışıyor ve biraz da böyle bütün tuşlara basar bir hali var gibi görünüyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz ayı saymazsak ara seçimlere 4 ay gibi bir süre kaldı. Yani seçimler öncesinde böyle bir cümle kurması bir tesadüf mü? Yoksa Trump'ın bir seçim stratejisi diyebilir miyiz? Zira Trump'ın seçim stratejileri ya da kampanyaları da oldukça ilginçlikler barındırıyor. Yine böyle ilginçlikler görecek miyiz hocam?
2: Yani muhtemelen göreceğiz. Yani çünkü bu söylem aslında o klasik ideolojik rekabetin ötesinde böyle bir iç ideolojik bir güvenlik yaklaşımını yansıtıyor. Yani Soğuk Savaş'ta malumunuz işte tehdit Sovyetler Birliği'ydi. Bugün Trump tehdidi Amerika içindeki siyasal hareketler üzerinden tanımlıyor ve dış tehditten iç kutuplaşmaya doğru bir geçiş gösteriyor. Tabii bu Amerikan siyasetinin giderek daha da kutuplaşmasını ve seçmenler arasında bir kendi seçmenini mobilize etmeyi hedefliyor. Ancak bu tabii gerilimi artırabilecek bir nitelik de taşıyabilir. Daha önce işte ICE birliklerinin yapmış olduğu bir takım göçmenlere yönelik hareketler vardı malumunuz. Onun bir benzerini tekrar görebiliriz açıkçası. Çünkü söyleminde komünizmi göç meselesiyle birlikte kullanıyor. Dolayısıyla burada öyle bir işte tutuklama, deport etme gibi davranışlar, yaklaşımlar seçilebilir. Yeni bir McCarthyizm beklenebilir mi? Açıkçası Trump'ın seçimi kazanabilmek için her yolu deneyebileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet, biraz önce siz de ifade ettiniz. İran Savaşı ile birlikte Trump'ın destekçisi de oldukça azaldı. Peki Trump nasıl bir hamle yapacak sizce seçimi kazanmak adına?
2: Açıkçası Trump ve Cumhuriyetçiler oldukça zorlanıyorlar bu seçim döneminde. Gerçi işte yaklaşık 3-4 aylık bir süre var önümüzde. Gösterecekleri adaylar, elbette ki yerel siyaset Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça güçlü. Yani kişilerin o seçilecekleri bölgedeki konumları oldukça belirleyici. Ama şu var tabii, şu anki Cumhuriyetçi Parti özelinde baktığımızda Trump desteği veya da Trump'tan destek almak oldukça önemli görünüyor adaylar için. Hakeza tabii demokratlar için geçtiğimiz dönemlerde ciddi bir tipoloji problemi vardı adaylar açısından. Başkan adayları açısından oldukça bunu kuvvetli bir şekilde yaşadılar. Yani Biden daha önceki dönemde seçilmişti ama zayıf bir tipolojisi vardı. Kamala Harris zaten onu yaşamıştı. Başkanlık seçimlerinin bir ön provası olacak olan bu Kasım seçimleri Demokrat Parti'nin gösterecekleri adaylar, seçecekleri kişiler ve bunların ortaya koyacakları yaklaşımlar Trump ve Cumhuriyetçi Parti'yi oldukça zorlayacaktır. Açıkçası gidişat da çok başarılı bir seçim kampanya dönemi yaşayabilecekleri konusunda şüpheler ortaya çıkarmaktadır. Ve şu an elde etmiş olduğu gücü muhtemelen kaybedecek gibi görünmektedir Trump.
1: Evet, tabii ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında da çeşitli kutlama programları yapılıyor. Ve Trump da bu programlara katılarak konuşmalar gerçekleştiriyor. Saatler sonra da yine bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Sizce bu konuşmada ne mesaj verecek? Zira Trump'ın ne diyeceği dünya tarafından oldukça her zaman merak ediliyor. Her an bir sürprizle karşımıza çıkabiliyor Trump. Ne dersiniz hocam?
2: Yani evet, Trump çeşitli sürprizler yapıyor ama bu tavrın, bu yaklaşımın, bu retoriğin devam edeceğini düşünüyorum ben. Özellikle böyle bir söylemi tutturmaları, bunun üzerine eğilmeleri, ülke içerisinde bir güvenlikleştirme olarak adlandırdığımız bir iklim yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle demokratların ülke güvenliğini sağlamada ciddi bir problem teşkil ettikleri yönünde söylem geliştiriyor Trump. Bu çerçevede de önümüzdeki dönemde adımlar da atacaktır. Biraz önce bahsettiğim özellikle göçmenlere yönelik bir olumsuz yaklaşımın kuvvetlenmesini bekleyebiliriz. O çerçevede de söylemlerini kuvvetlendirecektir ve seçim sonucuna kadar o güvenlikleştirmeyi artırarak devam ettirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerici demokratlara yönelik sarf ettiği sözleri bu saat diliminde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk hocamızla birlikte değerlendirdik. Cem hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Konuğumuzu uğurlarken diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin birliğinin en önemli strateji olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İmam Hümeyni Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebi. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır dedi. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birliğinin düşman saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli strateji olduğunu belirtti. Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek ifadesini kullandı. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney ile ilgili de konuştu. Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor dedi. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutta halkın ziyaretine açılırken, on binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için başkent Tahran'da toplandı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. İntikam sloganları atıldı. Beş şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
0: İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da halkın yoğun katılımıyla yapılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Cami ve çevresinde on binlerce kişi son yolculuğuna uğramak için toplandı. Halk ellerini göğüslerine vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sloganları attı.
3: Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın Tahran'a geliyor. Musalla, yani her cuma günü hutbenin okunduğu ve her cuma günü cuma namazının kılındığı bölgeye gidiyorlar. Bir taraftan da Orta Doğu'dan gelenler var, Türkiye'den gelenler var, Pakistan'dan, Avrupa'dan gelenler var. Yoğun bir katılım var. Aşırı sıcağa rağmen önlemler alınmaya çalışılıyor.
0: Katılımcılar arasında babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Müçtebe Amaney'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü. Müçtebe Amaney ise güvenlik gerekçesiyle törene katılmadı.
3: Babasının cenazesine katılıp katılmayacağıydı. Dünkü resmi programa katılmadı. Resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi. Ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor.
0: İranlı yetkililer cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek. Tahran'da başlayan tören ve 5 şehri kapsayan törenler Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
1: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükselirken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
0: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la Afat Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belgeyle adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
0: adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
1: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti.
0: Danıştay trafik cezaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Henüz kesinleşmemiş trafik cezası için ödeme emrinin gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Cezaya itiraz eden sürücü dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Danıştay dosyayı inceledi. Farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ve jandarma komutanının ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan'a ait sim kartın Ankara'ya gönderilmesi de soruldu. İkisi de tutuklanan Vali Tuncay Soneli işaret etti.
0: Sim kartın aileden alındığını duymadım. Böyle bir talimatım olmadı dedi. Dönemin emniyet müdürü, Gülistan 9 soruşturmasındaki sim kart skandalında tutuklanan dönemin valisine işaret etti. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9'un 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturması cinayet soruşturmasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede Delen'e Gülistan Doku'nun Ankara'ya gönderilen sim kartı soruldu. Yılmaz Delen, sim kartın aileden alınıp Ankara'ya gönderilmesinden haberinin olmadığını savundu.
4: Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aileyle irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve GSM hattını aileden aldığını duymadım. Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertuğ'u tanımıyorum. Sim kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen bilgim dışında gelişmiştir.
0: Delen ifadesinde Vali Tuncay Sonel bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemedi ifadelerini kullandı. Dönemin il jandarma komutanı Sinan Şen de ifadesinde Gökhan Ertok ismini ilk kez dosya kapsamında tutuklanınca öğrendiğini söyledi.
5: Sim kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada il emniyet müdürü Yılmaz Delen de vardı diye hatırlıyorum. Hatta emniyet müdürü ve ben kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması gerektiğini beyan ettik. Vali Bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Başsavcıyı aradı mı bilmiyorum.
0: Dönemin il jandarma komutanı ifadesinde sim kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini vali de bilir dedi. Vali Bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermediği ifadelerini kullandı.

0: Bursa'da İznik Gölü'ne giren iki gençten acı haber geldi. Gölde kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
1: Serinlemek için girdikleri gölde kayboldular. Ekipler seferber oldu. İki gençten acı haber geldi. Bursa'da 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ve 21 yaşındaki arkadaşı İsmail İmamoğlu İznik Gölü'ne girdi. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin gölde yaptığı aramada gençlerin göle girdikleri noktadan yaklaşık 30 metre açığında cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda can pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
2: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
3: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
1: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
1: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
4: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
1: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
4: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
4: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
1: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
0: Diyarbakır merkezi 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak devlet kurumlarında işe yerleştirme gibi vaatlerde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah ruhsatı temin etme, trafik cezası sildirme gibi vaatlerde de bulunduğu tespit edilen suç örgütüne Diyarbakır merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar liralık hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Niğde'de bir kadın tartıştığı eski nişanlısını rehin aldı. Kadın polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
1: Nişanım

0: Bozulması, tartışması kavgaya döndü. Kadın eski nişanlısını rehin aldı. Olay Niğde'de yaşandı. İddiaya göre H.E. ve F.S. arasında nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren genç kadın cam parçalarıyla eski nişanlısını yaraladı. Ardından odanın kapısını kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin önünde hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin uzun süren çabalarının ardından genç kadın ikna edildi. Çift kilitli odadan çıkarıldı. Kolundan yaralanan gençle sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Polonya, okullarda cep telefonu dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Anaokulu ve ilkokulları kapsayacak olan düzenlemenin yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Polonya'da okullarda yeni dönem başlıyor. Anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejim, dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan düzenleme mecliste büyük bir çoğunlukla onaylandı. Oturuma katılan 420 milletvekili tasarıya destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıyla birlikte anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin cep telefonu başta olmak üzere ses ve görüntü kaydı yapabilen akıllı cihazları okulda kullanması yasaklanıyor. Tasarının senatodan da geçmesi halinde yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılında resmen yürürlüğe girecek. Cep telefonu yasağında bazı esneklikler ve istisnalar da yer alıyor. Öğretmenlerin ders içeriği, eğitim süreci ya da ölçme değerlendirme amacıyla gerekli gördüğü durumlarda cihazların kullanılmasına izin verilecek. Ayrıca acil sağlık durumları ve öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmasını gerektiren olağanüstü haller de yasak kapsamı dışında tutulacak. Polonya hükümeti bu adımla özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini yeniden derslere yönlendirmeyi ve okullarda yüz yüze sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi benzer kararlar alırken Polonya'da bu adımla dijital bağımlılıkla mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarımız için büyük fırsat, yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı ifadelerini kullandı.
2: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor, neredeyse bedava yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
0: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
2: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
2: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
1: Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar, aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden Empire State binasının zirvesinde yapılan evlilik teklifi sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftin sıkı güvenlik önlemlerini aşarak zirveye nasıl tırmandığının detayları da ortaya çıktı.
3: I'm okay. Yeah.
0: Empire State binasına ziyaretçi olarak girdiler. 86. kattaki açık gözlem terası için bilet aldılar. Bina kapandıktan sonra ise gözlem alanındaki bakım odasında gece boyunca saklandılar. ABD'nin New York kentindeki Empire State binasının zirvesine çıkarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan Angelina ve Ivan'ın tehlikeli eylemlerinin ayrıntıları netleşti. Savcılık belgelerine göre binaya bilet alarak ziyaretçi gibi giren çift 86. kattaki açık gözlem alanındaki bir bakım odasında gece boyunca saklandı. Şafak öncesinde gizlendikleri yerden çıkan çift yalnızca yetkili personelin erişebildiği bölümlere ilerledi. Güvenlik kartıyla açılabilen kapıları geçerek kuleye çıkan bölüme ulaşan fenomen çift yaklaşık 442 metre yükseklikte kulenin tepesine ulaştı. Üzerinde güç sevgi yerine sevginin gücü kazandığında dünya barışı tanıyacaktır yazılı siyah bir pankart açan Ivan, Angelina'ya evlenme teklif etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken acil servis birimi emniyet kemerleri kullanarak kuleye tırmandı ve çifti gözaltına aldı. Hırsızlık, insan hayatını tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli suçlamalar yöneltilen çift adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer çiftin binanın güvenlik düzenini önceden inceleyip incelemediğini araştırıyor.
1: Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale iki kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. Houston Stadyumunda oynanan maçta ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise gol perdesini açan isim İzzettin Unahi oldu. Unahi 50. dakikada attığı golle Fas'ı 1-0 öne geçirdi. Unahi dakikalar 82'yi gösterdiğinde skoru 2-0'a getirdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Süfyan Rahimi oldu. 90+8'de Rahimi'nin golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, kupada adını son 8'e yazdıran ilk ülke oldu. Fas bu turda Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kültür Yolu Festivali coşkusu bu kez Sakarya'da. Peki festival rotasında ilk kez eklenen Sakarya'da hangi etkinlikler olacak? Bakalım.
0: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, Kültür Yolu Festivali Sakarya'da.
4: 6 yıllık Türkiye Kültür Yolu macerasında her geçen gün şehir sayımız daha da artıyor. Sakarya bu sene ilk defa Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak ve bu sene 9. durağımız.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Sakarya oldu. 4-12 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
5: 10 noktada 186 etkinlikle karşılayacağız onları. Konserlerimizle, çocuk etkinlik alanlarımızla, Osmanlı'dan günümüze mukaddes emanetler sergimizle, resim sergilerimizle birçok aktivite onları bekliyor.
6: Festivalin en önemli duraklarından biri de gastronomi alanı. Coğrafi işaretli ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
4: 50'den fazla noktada Sakarya'nın yöresel lezzetleri başta olmak üzere. Sakarya'da evlerde yenilen artık ama restoranlarda çok yer bulamayan lezzetlerini artık daha fazla ön plana çıkaracağımız bir gün silsilesi yaşayacağız Sakarya'da 9 gün boyunca.
1: Dünyaya 25 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları tarafından yaşam için uygun koşullar taşıdığı düşünülen gezegende sıvı su bulunduğu tahmin ediliyor.
0: Güneş sisteminin yakın çevresinde yaşam barındırma potansiyeli taşıyan yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları dünyaya sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin sıvı suya sahip olabileceğini doğruladı. Güneş sisteminin kozmik kapı komşusu olarak nitelendirilen öte gezegene GJ3378b adı verildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Roberts'ın liderliğindeki ekibin yaptığı yeni gözlemler, gezegenin yaşanabilir bölgesinde

0: yörünge sınırları içinde yer aldığını ortaya koydu. Gezegen, yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor. Aynı zamanda yıldızından aldığı radyasyon miktarı, Dünya'nın Güneş'ten aldığı miktarın %90'ına denk geliyor. Bu da yüzeyde sıvı su bulunabilmesi için en önemli şartlardan birinin sağlanmış olabileceği anlamına geliyor. Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. Daha önce Dünya'nın 5,3 katı olduğu tahmin edilen kütle son ölçümlerle 2,3 katına revize edildi. Kütle oranının düşmesi gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı Dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları yine de temkinli. Çünkü gezegenin yaşam barındırıp barındırmadığını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan atmosferin varlığı henüz bilinmiyor. Elde edilen son bulgular, yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.
1: Roket Sağ'ın tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
0: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu. Atış testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
2: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteğiyle savunma sanayimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
0: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
1: Haber bülteninde ilk saati haftanın kültür sanat ajandasıyla tamamlayalım. Kısa bir aramız olacak, sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. (Gülüyor) 33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Foez, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek.

İkinci kısmında vokalde Seda Kırankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri...

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu. İstanbul'da ani

0: bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
3: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
1: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
2: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Suruç'ta Birecik ilçesini birbirine bağlayan D400 karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi kapsamında tarihi buluşmaya az bir süre kaldı. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Başkent'te ise hazırlıklar tamamlandı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da olacak. An be an NATO zirvesi takip edilecek. Geri sayım sürerken hazırlıklar tamam. Başkent NATO'ya ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentte güvenlik en üst seviyede. Ekipler 7/24 sahada, denetimlerde araçlar aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor.
1: Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Dünya basınının zirveye ilgisi büyük. Yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusu yaptı. Zirvenin medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Ankara'nın sokak ve caddelerinde de zirve atmosferi hakim. Şehir genelindeki 4434 açık hava iletişim noktasında zirveye ve Türkiye'nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan 4 ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapıldı.
0: Bu arada NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump da 7 Temmuz'da başkentte olacak. Ankara'ya 1000 kişilik bir ekip de gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da başkente taşınacak. ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesi de bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald

0: Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağınınsa Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat sırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. Müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli dedi.
2: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
3: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürüyor dedi. Kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin katkısına değindi.
2: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya geldi. NATO zirvesi öncesi iki ülke arasındaki görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İslamabad mutabakatının önemine vurgu yaptı.
2: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
3: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede alınan kararlara değindi.
4: 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir.
1: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmak istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmiyor. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da masaya oturabileceği belirtiliyor.
0: Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti.

0: teknik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olan ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavar lakaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şehir gezilerine Zonguldak'ta devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık diyen Özel, yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
2: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
0: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı, eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
2: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar. Atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
2: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
1: Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklaması yaptı. Beker, yoluna bağımsız Ankara Milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Beker, partisinden istifa etmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. Gerçekten Türkiye'mizde şu an çok sıkıntılı bir esnaf. Sizler bizleri dinle. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz dedi.
3: Yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
0: Genel seçimler için Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz dedi. Yerel seçimler içinse Çankaya'yı hedef gösterdi.
3: Bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
3: Ana muhalefetin eski genel başkanı çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama. Türkiye'yi dışarıya siyaseti katarak şikayet etme. Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir.

0: güvenilmez olan. Ben inanıyorum bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Bakalım.
2: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesiyle 2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak memur maaş katsayıları, bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı güncellendi. Genelgeye göre 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak memur maaş katsayıları kesinleşti. Bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı ve sözleşmeli personel ücretleri yeniden belirlendi. Sözleşmeli çalışanların ücretleri %13,52 oranında artarak 86.231 lira 60 kuruşa yükseltildi. Yeni katsayıların yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Temmuz'da 14 Temmuz tarihleri arasında maaş farkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Genelgeye göre 1 Temmuz'dan itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı da 73.729 lira oldu.

0: Malatya'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pütürge ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına toplam 15 araç, bir iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yangını söndürmek için zamanla yarışı sürüyor. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

0: Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
1: Bursa'da İznik Gölü'ne giren iki gençten acı haber geldi. Gölde kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
0: Serinlemek için girdikleri gölde kayboldular. Ekipler seferber oldu. İki gençten acı haber geldi. Bursa'da 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ve 21 yaşındaki arkadaşı İsmail İmamoğlu İznik Gölü'ne girdi. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin gölde yaptığı aramada gençlerin göle girdikleri noktadan yaklaşık 30 metre açığında cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Tokat'ta Kenen'in ısırdığı bir kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu, Kenen'in ısırması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Kolcu ilk müdahale sonrasında Sivas'a sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Kolcu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde balkonunda uyuyan 70 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğradı, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Osman Gültaş tek katlı evinin balkonunda uyuyordu. Bir anda yanına gelen ayı 70 yaşındaki adama saldırdı. Ayının balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan ayı bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
0: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
2: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtı zannetti.
0: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
2: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
2: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
0: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
1: Sigarayı bırakmayı isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar, aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı, tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Bir süre önce de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde atar damarının yırtıldığı ortaya çıktı.
0: Karın ağrısı için hastaneye gitti. Atar damarının yırtıldığını ve iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.
3: Birkaç tane ancak bu tarz.

0: bir vaka olduğunu gördük. Ve belki de ülkemizde ilk defa böyle bir tabloyu görmüş oluyoruz.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Şiddetli ağrı hissedince ambulans çağırdı.
2: Hastaneye geldiğimde damarımın patlamış olduğunu, iç kanama geçirmiş olduğumu öğrendim.
0: Sedef hastalığına bağlı bu damarla ilgili genişleme ve yırtılma, balonlaşma durumunun literatürü de incelediğimizde, yayınlara da baktığımızda çok nadir olan bir durum olduğunu gördük.
3: 33 yaşındaki Yusuf Baynal, kalp ve damar cerrahi bölümünde gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
4: Niğde'de bir kadın tartıştığı eski nişanlısını rehin aldı. Kadın polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
1: Nişanın bozulması, tartışması kavgaya döndü. Kadın eski nişanlısını rehin aldı. Olay Niğde'de yaşandı. İddiaya göre H.E. ve F.S. arasında nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren genç kadın cam parçalarıyla eski nişanlısını yaraladı. Ardından odanın kapısını kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin önünde hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin uzun süren çabalarının ardından genç kadın ikna edildi. Çift kilitli odadan çıkarıldı. Kolundan yaralanan gençle sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belge ile adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
1: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde, suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
4: Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak devlet kurumlarında işe yerleştirme gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah ruhsatı temin etme, trafik cezası sildirme gibi vaatlerde de bulunduğu tespit edilen suç örgütüne Diyarbakır merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar liralık hareketlilik bulunduğu da tespit edildi. Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti.
1: Danıştay trafik cezaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Henüz kesinleşmemiş trafik cezası için ödeme emrinin gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Cezaya itiraz eden sürücü dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Danıştay dosyayı inceledi. Farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı.
4: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü, can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı veriliyor.
1: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı. Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya askeri yardım biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
4: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükselirken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
1: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la Afat Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
4: ABD Başkanı Trump ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rushmore Dağı'nda konuştu. İlerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlike yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük kaldı.
1: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
5: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
1: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
5: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani ise Bağımsızlık Günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. Katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasını simgeliyor.
4: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Hamine'in cenaze töreni. Çokça konuşuluyordu cenaze töreni yapılmadı. Nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı? İşte o cenaze töreni oluyor. Günün sıcak gündemlerinden biri İran'ın sembollerle donattığı bir cenaze merasimi. Sembolleri de konuşacağız. Bu cenaze merasimini konuşacağız. Fakat 7-8 Temmuz'da Ankara belki de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO'nun en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Ancak bu zirve sadece NATO'nun geleceğini değil, Türkiye'nin yeni jeopolitik konumunu, ABD ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri, İran Savaşı'nın ardından oluşan yeni coğrafyanın, bölgenin dengelerini, hepsini etkileyecek bir zirve mi olacak? Tüm boyutları konuşacağız. Bir tarafta Trump'ın NATO'yu sorgulayan çıkışları, diğer tarafta Avrupa'nın güvenlik endişeleri, bir yanda katsa yaptırımları ve F-35 tartışmaları, diğer yanda Türkiye'nin artan savunma kapasitesi. Peki Ankara'da sadece bir NATO zirvesi mi yapılacak, yoksa yeni dünyanın güç dengelerini mi, dengeleri yeniden mi yazılacak? Hepsini konuşacağız. Kimlerle? İstanbul stüdyoda Doktor Osman Gazi Kandemir, emekli general. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Gazeteci, dış politika yazarı Nedret Ertan. Hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
0: Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
2: Tamam.
0: Ve Ankara stüdyoda ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Hocam hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'daydım, Ankara'ya geldim.
0: Yani sırf bu programda burada masada olmamak için mi? Masada olmamak için mi?
3: Masalar... Gelme hakkımı sonra kullanmak için.
0: Tamam. Sizin masalara da bekliyoruz. Sahadasınız ama masalara da bekliyoruz. Sahada mı masada mı diye biz çok tartıştık tamam. Burada. Hoş geldiniz tekrar. Evet, konu başlıyoruz.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hatta İran'a da bir gideceğiz. Bir Çetiner orada, bu cenaze ne durumda, merasim ne durumda, onu konuşacağız. Sembolleri konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim. Aranın ardından rahat rahat daha uzun konuşalım.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
5: Yürüyebiliriz.
6: Yürütebiliriz.
7: Konuşabiliyoruz.
4: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Evet, aramızda verdik. Şimdi tam da NATO zirvesi öncesi İran'da yalnızca bir cenaze töreni değil, aynı zamanda belki de yeni dönemin siyasi ve ideolojik mesajlarını verdiği dev bir diplomatik organizasyon desek yeri midir? Çünkü ayetlerine kadar düşünülmüş, her ülkeye özel ayet seçmişler.
1: Seçilmiş.
0: Kendi diplomatik mesajlarını o ayetlerin üzerinden vermişler. Bazılarını burada okuyacağım. Ben Nevzat Çiçek de orada. Nevzat Çiçek'in şeyini de gördüm. Sosyal medya paylaşımında gördüm. Tek tek şey yapmış. Yazmış. Hani Gürkan, ne diyorsun? Ayetleri ayrıca okuyacağım yani. Hangi ülkeye hangi ayet onu okuyacağım ama bu şey mi demek? Yani Allah da bizim yanımızda. Bak, her ayet bizim, çünkü yani İran dış politikasıyla böyle uyumlu tercihler yapmışlar. Ondan sonra veya dini siyasete alet etmekte nirvana.
1: Biraz da şey yapmışlar, yani savaş esnasındaki devletlerin tutumunu
0: Evet, ama
1: anlatan
0: ayetlerle.
1: ayetler. Onu ha, yani
0: Çünkü burada hani
1: dış politika şey değil de
0: Çin'i saymazsak,
1: Çin'de de var.
0: hayır, Çin var da Çin'i saymazsak hepsi Müslüman, yani halkı Müslüman olan
1: Evet.
0: şeyler. O anlamıyla hani
1: Isırıyor. Evet.
0: cihat eden, mücadele içinde olanlarla olmayanlar gibi bir ayırma
1: Evet.
0: gitmişler ve Kur'an'a
2: Ruslar da orada değil mi?
0: referans
2: Medvedev de
0: var.
2: orada değil mi?
1: Ruslar da var. Evet.
0: Ama
3: Onları da savaşın dışında saymıyorlar zaten biraz
0: bir
3: ama
0: tek
3: hani.
0: ama Çin'i gördüm şeyde.
2: Yok, Medvedev orada beraber
1: Medvedev
0: o Medvedev oradadır da demek ki ona tam
1: ayet
0: anlamlı
1: anlamında. Evet.
0: ayet yapmamışlar belki de. Bilmiyorum.
1: Yok,
0: Peki ne diyorsun?
1: ayet
0: Burada
1: var.
0: bir hani bir cenaze şu an diplomatik bir gövde gösterisi mi dönüştü? İran dış politikasının geleceğini, yarına dair.
3: Ya İran bu savaştan sonra belki hayatiyetini sona erdirmedi, ayakta kaldı. Çok ağır darbeler yedi ama ayakta kaldı. Önce o. Yani koskoca bir dünyanın en büyük askeri gücüne karşı, öyle denilebilir herhalde, verilen bir mücadele. Ağır darbeler yedi. İsrail ile birlikte karşı karşıya kaldığı bir saldırıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ve ne kadar ağır darbeler yediğini bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki dönemde görürüz. Fakat İran malum semboller ülkesi. İran devlet aklı öncesi de öyleydi. Humeyni zamanında da öyleydi. Bu dinin bir mücadele aracı olarak, dini sembollerin, dini metinlerin bir mücadele aracı olarak kullanılması İran örneğinde, İran dosyasında şaşırtıcı değil. Hamane'nin cenazesi kaç ay sonra töreni en azından değil mi yapılabilir hale geldi. Bir mesaj ihtiyacı vardı. Hani böyle bir
0: Birkaç
3: spektaküler
0: şeyi
3: bir
0: okuyayım
3: mesaj.
0: mı?
3: Tabii.
0: Katar heyetine Fetih Suresi 2. ayet. Katar heyetine. Şimdi selamlamaya gittiklerinde o ayet okunuyor. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Mesela Taliban heyeti. Saygı duruşu sırasında Taliban heyetine ise fetih ayet okundu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik, ihsan ettik. Veya Suudi Arabistan'a. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Hamas için okunan ayetse Ashab suresi 23. ayet. Mealen, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözle sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Türkiye heyetinin saygı duruşu sırasında şu ayet okundu. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri cihattan geri kalanlara büyük bir mükafatla üstün kılmıştır diye Irak, Haçlı Şabi, Azerbaycan, Pakistan, Mısır, Hizbullah hepsine ayrı ayrı

0: Buradan bize verilen özel bir mesaj var mı bilemiyorum. Bir özel mesaj buradan çıkartabilmiş değilim ama ötekilerde yani yakışabilecek
1: belki diplomasi uygun... gözüyle Hüseyin Bağcı'nın yorumları
0: belki
1: oldu.
0: Belki Hüseyin Bey o daha yaratıcı ve tecrübeli olduğu için aktarabilir bilemiyorum ama şaşırtıcı bir şey değildi. Dediğim gibi spektaküler bir görüntü vermek İran Devleti'nin bütün unsurlarıyla, bütün kültürüyle, birikimiyle ayakta olduğunu, diri olduğunu, dünyaya kafa tutan bir İran görüntüsü de öyle ya da böyle ortaya çıktı. Bütün bunların altını çizen bir görüntü oldu, bir tören oldu. Etkileyiciydi, öyle söyleyeyim.
1: Evet. Hüseyin Hocam, Lübnan hükümeti heyeti için okunan ayeti de paylaşayım. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı dışında bunu yerine getirmezdi. Nisa 4. Böyle her şey adrese teslim bir şeyle, tercihle bu İran diplomasisinin bu sembolleri kullanma veya bazı şeyleri, değerleri sembole çevirme, bu cenaze töreni, davet edilenler kim onları da konuşacağız. Ne diyorsunuz?
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen hafta Bükreş'te toplantıda İranlıların çoğunlukta olduğu bir toplantı yaşadık. Çin, Hindistan, Pakistan, işte Türkiye, İran, hatta İran'ın en önemli enstitünün başkan yardımcısının abisi bu saldırıda yaşamını yitirmiş. Çok ilginç konular konuşuldu. Tabii bu konuda konuşuldu, onu da söyleyeyim. Müzakerelerin içinde değil ama mutfağında olan bir İranlı vardı. Onun anlattıkları da çok ilginçti. Biraz sonra onu da belki bir arada anlatırım. Şimdi bu semboller konusunda İran gerçekten büyük bir örnek gösteriyor. Çünkü İran'ın devrim ihracı gerçekleşmedi. Yani 1979'da İran'da Homeini iktidara geldiğinde İran'ın dış politikadaki hedefi İran İslam devrimini başka ülkelere de, İslam ülkelerinde de yaymak. Türkiye'de de bunun o zamanlar büyük destekçileri vardı. Mesela Konya mitingi bu açıdan çok önemlidir. Belediye Başkanı Mehmet Geçeciler'in olduğu dönemde orada açılan pankartlar tabii çok şeydir. Hatta bir ara çok televizyonlarda görüyordum ama göremiyorum Mehmet Metiner'i şimdi. Mehmet Metiner'in kitabı vardır. Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi diye. Orada bunu da çok uzun uzun anlatır yani o kanattan olan biri olarak. Şimdi İran'ın bana göre bu gösterisi özellikle İsrail'e yönelik olarak ve Arap ülkelerine yönelik olarak verilen mesajlarla dolu. İranlar, Eren Bey, normalde ikili müzakerelerde ideolojik düşünmezler. Pragmatiktirler, gerçekçidirler, çıkarlarını en iyi şekilde sormaya çalışırlar. Yani din devleti olarak evet orada ama pratikte gerçekçi olarak çıkarlarını koruma yönünde diplomasinin bütün inceliklerini kullanırlar. Tabii işin ilginç yanı şu. Homeini'nin hepimiz hatırlarız cenaze töreninde yüz binlerce insan oradaydı ve o dönemin tabii devrimin de daha yeni yıllar olduğu için tabutuna saldırdılar. Yani kefenini yırtmaya deyim yerindeyse çalıştılar ve başardılar. Şimdi böyle bir durum burada yaşanmayacak. Çünkü Homeini'den sonra Hamenei'nin ikinci dini lider olarak ve şimdi oğlu üçüncü dini lider. Yani böyle bir sıralama koyduğumuzda şimdiki yaşanacak olanlar her şeyden evvel tabii çok fazla insan var. Bir bombalama veyahut da bir suikast olayına karşı da tabii çok önlem almak zorundalar. Biliyorsunuz Kasım Süleyman'ın cenaze töreninde de ve sonrasında da yaşananları. Ama İranlılar şu anda bütün dünyaya yeniden canlanabilecek bir İran rejiminin, güçlenebilecek bir İran rejiminin mesajlarını veriyorlar. Yani İran devrimi 2.0. olarak tanımlıyorum ben bunu. Bu ne kadar önümüzdeki süreçte rejimin başarılı olacağını ortaya koyuyor.

0: olacak ama şurası bir gerçek. İran'ın ekonomik açıdan tabii çok büyük bir zorluk içinde olduğunu, çok büyük hasar gördüğünü de biliyoruz. Yani bunu İranlı akademisyenler de, diplomatlar da açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi ben bu konuda özellikle rejimin ayakta kalıp kalmaması konusunda, rejim ayakta, rejimi bu noktadan sonra devre dışı bırakmak çok zor olacak. Bunda da Amerikalıların hem yanlış politikaları hem de yanlış hesaplamaları var. Yani yanlış politika işte Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınması, yanlış hesapta İran halkının böyle bir tepkiyi, böyle bir vatanlarını korumaya yönelik bir deyim yerindeyse güç gösterisinde bulunacaklarını düşünmediler. Onlar zannetti ki Amerikalıların en büyük hatası bence burada. Yani Venezuela gibi veyahut da diğer Orta ve Amerika ülkeleri gibi. Yani ben giderim işte devlet başkanını yatağından karısıyla birlikte alırım. Veyahut da işte daha önce biliyorsunuz Orta Amerika'da yine bazı diktatörleri almışlardı. Ben getiririm burada mahkeme ederim gibi böyle bir takım egzersizleri vardı. Yani başarılı oldukları o anlamda. Ama İran örneğinde bu resilience, dayanıklılık, karşı koyma olayını ben özellikle İslam dünyası içindeki hareketler açısından da çok değerli buluyorum. Yani İranlıların hiç fark etmeden rejim karşıtı veya rejim taraftarı olarak ülkelerini savunmaları, vatanlarını savunmaları çok önemli. Bakın son dönemlerde Şah'ın oğlunun hiçbir açıklaması yok dikkatinizi çekerse.
1: Evet.
0: Saldırılar esnasında vardı ilk başlarda ama şimdi yok.
1: İran'ın bu süreçte gösterdiği askeri ve diplomatik tavır, onun sonuçları, savaşın sonuçları onlara değiniriz ama bu cenaze töreni ve bunun mesajları üzerinden biraz daha devam edelim. Ben diğer konuklarımın da bir görüşünü alayım. Ondan sonra gittikçe daha
0: Tabii.
1: da derinleşiriz
0: Olur.
1: hocam. Ne diyorsun Nedret? Bu cenaze töreninin
0: Tabii.
1: ve sembollerini Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada. Hatta o işte şey görüntüleri de var. İşte ayet okuma. Hazır olunca arkadaşlar onu da paylaşırlar. Şu an bu görüntüler onlar mı?
2: Evet.

0: Sadakallahul aliyyul azim.
1: Demek ki her ülke için tek tek bunu yaptılar o zaman. Yani evet, her evet, gelen evet, davetli evet, temsilcimiz için tek tek bu şekilde yapılmış. Ne diyorsun?
2: Her şeyden evvel.
1: Ki Türkiye'den başka temsilciler de var. Hayırlı sayıda evet, davetli var. Siyasi normal parti, lideri vesaire.
2: Her şeyden evvel unutmayalım, bu bir cinayetin
1: bir cinayetin cinayeti.
2: Cinayetin. Peki olayın hani cinayetin kendisinden çok biz merasimini mi konuşacağız? Hayır, öyle değil. Cenaze törenleri normal yani vefatlarda bile uluslararası katılımların kimler tarafından yapılıp yapılmadığına dair bizde de oldu.
1: Bir
2: de
1: İran özellikle konuşulsun istemiş belli ki.
2: Tabii,
1: yaptığı aynen, her şey, aynen, seçtiği yer sembol.
2: Katılımcılara da bakarız, katılmayanlara da bakarız. Hmm. Yani Batılıların katılmamış olmasını nispeten anlarız. Şurası katılmıştır, burası katılmamıştır.
1: Peki davet edilip mi katılmama, davet edilmeme mi mesela? Gibi, o da.
2: Hiç davet edilmedi, onu biliyoruz. Ama bir cinayet yani hani hangisiydi unuttum şimdi de. Şöyle bir lafı var Shakespeare'in, hani cinayet konuşur diye diyor. Kral Lear'deydi herhalde. Ve bu cinayet konuşuyor şu anda. Birinci kısım bu. Bunun önemine dair yani evet biz neden bu töreni bir dış politika mevzu olarak irdeliyoruzun cevabını arıyorsak, birincisi bundan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkıp ben işte Hamaney'le Arakçı'yla meclis başkanının hayatını kurtardım haberini sızdırmış olması. İki gün önceydi, öyle tahmin ediyorum. CIA üzerinden mi sızdırdı? İki Amerikalı yetkiliye dayandırılarak dendi ki bu şeyin arifesinde, cenaze töreninin merasiminin arifesinde biz dedi sizin liderlerinizin hayatını kurtardık. Nasıl kurtardınız? Dediler ki bize istihbarat geldi. Böyle bir İsrail böyle bir saldırıda bulunacak. Bu iki isimle ilgili olarak biz size bilgi verdik dedi. Bu törende hazır İran-ABD müzakereleri sürerken ABD'nin odağa oturtulup oturulması, yani Amerika'nın bundan endişelendiğine dair, kaygılandığına dair ve cenaze törenlerinin nasıl okunması gerektiğine dair örneklerden bir tanesi. Onunla ilgili ben size özel bir not söyleyeyim. Esasında olay doğru. Yani istihbaratı verdiler ama veren onlar değildi.
1: Hmm.
2: Pakistan verdi.
1: Hmm.
2: Pakistan Amerikalılara verdi. Böyle bir ikili suikast girişiminin olabileceği suikast demişler. İsrail uçaklarının bombalanmışları.
1: Hmm, hmm.
2: Amerikalılar şeye verdiler. Arap Körfez ülkelerine, onlar da şeye verdi.
1: Peki bu savaşın başında Amerika hani Trump şey demişti ya, müzakere yapacaklarımızı da öldürmüşüz, farkında değiliz falan derken kastedilen böylesi bir şey mi?
2: Ondan önceki olayları için.
1: Hmm.
2: Yani bu olay için bu daha yeni bir şey.
1: Tamam.
2: Ben senin hangisini yani şimdi kimin ölümü üzerine olduğunu hatırlamıyorum.
1: Ben sanki
2: bunun üzerine miydi?
1: Öldüğü saldırıyı dediğini
2: ben
1: hatırlıyorum.
2: Ben Arakçı'yı diyorsun. Yani. Arakçı'yla
1: yok. Yani bu saldırıda Hamine'nin öldüğü saldırıda ya müzakere edeceğimiz kişileri de öldürmüşüz gibi bir laf etmişti sanki.
2: Evet. Şimdi katılımcıların niteliği üzerinden bakarsak mesela Rusya'nınki Medvedev'in gelmesi ayrıca bir görüşmeye dönüştü.
1: Hmm.
2: Yani sadece yani törene katılıyorlar ama aynı zamanda yeni İran'ın dış politikası üzerine ve kendi durumları üzerine görüşmeler yapıyorlar. Aynı zamanda İran'ın sipariş verdiği ciddi bir savaş uçağı var Ruslara, yeni modeli üzerinden. Onların teslimatı da yapılacak. 48'lik bir paket istemiş. İlk 20 partisi tamamlanmış. Bu da o vesileyle basına sızdırılıyor. Buradan kastım şu. Yani evet, taziye bildiriliyor ama iki dakika şurada konuşabilir miyiz de.
1: Tabii canım, zirve gibi.
2: Tabii,
1: Rusya,
2: tabii.
1: Çin, Pakistan,
2: ben
1: Hindistan.
2: Bir tane de örnek vereyim. Mesela 1994 olması lazım. Nixon öldüğünde o zaman şeydi, Bill Clinton'dı başkan. Cenaze töreni sırasında eski ABD başkanları var. Rusya ve Çin temsilcileri var. Hatta birisi başkan seviyesinde olması lazım, yanlış söylemeyeyim. Onların bu devam ederken o salonda oluyor. Yeni dünya düzeni, hani 90'da sökme olduğu için nasıl olacak diye o salonda yapıldı. O görüşmeler kendi aralarında. Hani bir saat sürdü 10 dakika sonra. Yani yapılır yapılmaz diye bir şey yok. Ve bu şekilde gelişti.
1: Peki senden ilhamla şöyle sorayım. Yani bir nevi abartarak söylüyorum. Yani NATO zirvesine alternatif bir zirveyi cenaze töreni
2: en azından bir
1: görüntüsü
2: grubu
1: altında yapmış durumdalar yani.
2: Bir grubu oraya
1: Batı dışı
2: toplamış
1: hemen her ülkeyi toplamış
2: haldeler. Mesela şeyi örnek verelim. Pakistan liderliği hem başbakan hem General Münir katıldı. Sonra kardeş ülkemizin başbakanı Ankara'ya geldi. Münir orada kaldı ve döndü sonra. Hatırladım. Şimdi bunlar da çok önemsiyorlar. Hindistan, Pakistan arası çok kötü. Hindistan, İran'la arası İsrail nedeniyle çok kötüydü. Çok önemli bir general gönderdiler. Kor general ötesinde. Tabii onlar bir, yani şey işte ayarını yapmaya çalışıyorlar. Tabii. Bunu çok önemsediler ve bir entelektüelmiş. Bakamadım şimdi artık kimdir nedir falan da. Hani mesela herkes buna göre pozisyon alıyor. Elbette Çinler de yapmıştır. Bizim katılım makamımız, seviyemiz ve senin bahsettiğin gibi hani geniş hacim açısından da yüksek, çok da normaldir. Şimdi bir de şey geldi aklıma, da onu anlatayım. Bu Kraliçe Elizabeth öldüğünde de skandal çıkmıştı. Rus'a zaten davet edilmedi de Çinlileri şeye sokmadılar salona. Çinli diplomatları. Orada da bir kriz çıkmıştı İngiltere'de. Yani bunlar da olabilir. Bunun üzerine gidenler de var. Yani buradaki görüşmelerden de bir yol çıkacağına dair. Ben mesela hala şunu çok katılmıyorum da, hani bir ayrışma, İran Tahran dinamiklerinde bir ayrışma fikrinin ben somutlaşıp hayata geçtiğini düşünmüyorum. Ya da biraz sonra açacaksın gibi geliyor.
1: İran içi ayrışmayı mı kastediyorsun?
2: Evet onu kastediyorum. Yani
1: ona şuradan geçeceğim. Biraz da hocamla. Birazdan o konuyu açacağım.
2: Tamam o zaman.
1: O zaman şöyle yapalım. Bir nolu grafiği rica edeyim.
3: Ben konuşmayayım mı bu konuda?
1: Beraber kalkacağız zaten.
3: Tamam. Yok şeyde.
1: Bir nolu grafik. Tabii cenaze şimdi için. Şunu düşünüyorsunuz. Yok cenaze konuşacağız aslında. Tamam. Ama cenazeyle ilgili görüşlerinizi alacağım. Tamam. Şimdi belki demişsinizdir ya, cenazede niye ayağa kalktık ki? Hangi harekat planı? Hangi şeydi? Bu sefer harekat planı değil. Evet. Bir kere cenazeyle ilgili söyleyeceklerinizi alayım. Sonra bu sorunun peşine düşelim hep beraber. Yani İran'da rejim mi değişti, isimler mi? Yoksa isimleri aşan bir sistemlilik mi var? Kişiler üzerinden konuşuyoruz. Cenaze.
3: Şimdi cenaze töreni, bir kere bir cenaze töreni diplomasi diye bir kavram var. Hı hı. Bir o boyutuyla bakmak lazım. İkinci boyutu da İran sonuçta savaştan çıkmış bir devlet. Savaştan çıktıktan sonra vermek istediği bazı mesajlar var. O açıdan bakmak lazım. O mesajlara bakarsak bir kere dış dünyaya ben yıkılmadım, ayaktayım mesajını veriyor. Çünkü Tahran'da
1: başarılı mı bu görüntüler itibariyle?
3: Yani
1: veriyor biliyor mu mesajı?
3: Şu ana kadar verdikleri fena değil. Belki de hani daha iyi olması gerektiği yönünde çabaları var. Şu anlamda söylüyorum. İç kamuoyuna yönelik olarak, yani rejimin aslında daha da güçlenerek çıktığını bir mesaj olarak belki dünyaya vermek istiyor. İçeride de bir konsolidasyon yapmak istiyor. İşte çeşitli tedbirler almışlar. Belediyeler ulaşımı bedavaya çevirmiş. Medrese öğrencilerini topluyorlar. Kamu izine ayrılmış. Herkes törene katılsın diye. Yani 20 milyonluk bir katılım bekliyorlar ama bu çok yüksek bir rakam. Gerçekleşecek mi onu göreceğiz. Ya mesajlar açısından birincisi dedim dış dünyaya yıkılmadık, ayaktayız mesajı. İkincisi o ayet seçiminde şunu yapmışlar, onu gördük. Savaş sırasında kim ne yaptıysa ona uygun bir ayet seçmişler. Yani kimilerini hainlikle, kimilerini işte ortada kalarak düşmana yardımcı olmakla, kimilerini işte Fetih suresiyle, hı hı, cesurlukla Amerika'ya karşı savaşanları. Hı hı. Taliban mesela, Taliban, hı hı, öyle yapmış. Hı hı. Yemen öyle yapmış. Lübnan, Hizbullah öyle. Hamas öyle. Ama Lübnan devletini onlardan ayırmış. Hı hı. Düşmana yardım eden kategoriye sokmuş. Dolayısıyla orada bir verdiği mesaj var. Dışarıya karşı verdiği şeylerin içerisinde bir tanesi de bir jeopolitik hizalanma okuyabilir miyiz buradan? O çok net değil, şu anlamda net değil. Çünkü karşıdaki Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın olması devletleri de itidalli davranmaya yönlendirmiş görünüyor. Yani herkes aslında tam...
1: Şöyle eleştiriler de var. İran bundan sonra en azından düşman cephesini genişleten değil de, hani dost cephesini genişleten bir politika izleyecekse, bu ayetlerle, bu ithamlarla bunu yapması zor.
3: Doğru değil diyenler de var. İşte ona katılıyorum. O yüzden de ikinci bölüme yansıdı. Yani devletlerin katılmasını, hangi düzeyde katıldığına falan bakarsanız, aslında devletler çok itidalli davranmış. Mesela en rahat davranan Irak. Çok yüksek katılımı var. Pakistan hakeza, ama Pakistan'ın rolü çok açıklanabilir seviyede. Tabii. Dolayısıyla orada bir şey görünmüyor. Ama diye Hindistan mesela, gönderdiği kişiye baktığın zaman, tamam, bir kor generali göndermiş. Devlet temsilcisi olarak onun gönderilmesi aslında tenkit edilebilir. Çin gönderdiği kişi işte mecliste bir komitenin başkanı. Tenkit edilebilir. Yani bir küresel hizalanma.
1: Katılımın düzeyi de aslında belirleyici burada.
3: Katılımın düzeyine baktığınız zaman devletlerin de birçok konuda itidalli davrandığını.
1: Evet.
3: Mesela Rusya Medvedev'i gönderiyor. Gönderdiği kişi Rusya'nın güvenlik memleğinin başındaki adam.
1: Biz böyle bakıyoruz
3: yani
1: meseleye.
3: Rusya biraz güvenlik üzerinden okuyor. Çin biraz ekonomi üzerinden okuyor filan. Böyle adamlar da yükleyebilirsiniz. Dolayısıyla şunu net görmek mümkün. İran'a herkes, ya tamam sen haklıydın ama bir taraftan da Amerika var, işte biz de dikkatli olmak zorundayız gibi de bir mesaj verdi. Yani şunu söylemek çok zor. Jeopolitik hizalanma oldu. Küresel Güney ve işte Üçüncü Dünya, işte Şanghay İşbirliği Örgütü falan İran'ın yanında durdu dememiz de biraz zorlaşıyor bu görüntülere.
1: Bu fotoğraftan o çıkmıyor. Peki bu fotoğraftan o çıkıyor mu?
3: İçeriye döndüğümüz zaman.
1: İran'da rejim mi değişti, isimler meselesinde.
3: Evet.
1: Bir kere Müjdeba Hamaney konusunda hala muğlağız değil mi? Evet. Var mı elimizde bir şey?
3: Yok.
1: Yok.
4: Öldü mü yaşıyor mu anlamında mı söylüyorsun?
3: Öldü mü yaşıyor mu?
1: Öldü mü yaşıyor mu?
4: Yok.
1: Yaşıyor.
4: Yaşıyorsa konusunda bir şüphe olmuyor.
1: Görevinin başında kalabilecek durumda mı? Cenazeye yani, katılabilecek mi?
3: Yani öldüyse de çok iyi bir istihbarata karşı koyma uyguluyorlar ki bir sızıntı olmadı. Ama geçmişte İsrail'in, Amerika'nın istihbarat gücüne de baktığımız zaman ölseydi şimdiye kadar öğrenirdik gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla yaşadığını ama işte güvenlik sebebiyle ortaya çıkmadığını, yaralı olduğunu filan kabul ediyoruz.
1: Operasyonlar geçirdi.
3: Öyle kabul ediyoruz. En
2: Amerikalıların
3: şimdi
2: resmi açıklaması da başlı. Trump söyledi zaten. Yaralı, yaşıyor dedi.
3: Yaşıyor dedi. Evet. Evet. Evet.
1: Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Komutanı bu cenazede ilk kez ortaya çıktı. Eski İçişleri ve Savunma Bakanı savaş boyunca kamuoyunda görmekten kaçındı ama cenazede göründü. Bizim daha önce yaptığımız, Gürkan yoktu tartışmada, geçen hafta yaptığımız tartışmada, hani bu ılımlılar, radikaller tartışmasında sözü. Radikaller tarafının önemli bir ismi.
3: Evet.
1: Öyle mi görmek
3: önemli
1: lazım?
3: Bir ismi. Önemli bir ismi.
1: Ve Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı, o da ılımlı kanadın temsilcisi.
3: Ilımlı kanadın temsilcisi durumunda. Keza Arakçı da öyle. Ilımlı kanadın temsilcisi durumunda. Kalibaf ve alttaki iki kişi Zulkadir Vahidi Sertikyanların tarafında görünüyor.
1: Şu an burası bir koalisyonun resmi mi?
3: Büyük şeyle öyle. Büyük resim açısına baktığınızda öyle. Çünkü İran aslında şu anda o çatışmaya girmiş değil. Çünkü iki taraf da İran devletinin işine yarıyor. Bir tanesi iç konsolidasyonu sağlıyor. Bir tanesi de dışarıyla konuşabiliyor. Şu anda dışarıyla da konuşmaya ihtiyaç var. O yüzden Pezeşkiyan ve Arakçı'nın rolleri devam ediyor. Ama kimde güç var derseniz, Kalibaf daha güçleniyor gibi görüyorum ben. Yani, Kalibaf'ın mesela toplumsal desteği de yok. Birkaç defa Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koydu, kazanamadı. Ama şey içerisinde, müesses nizam diyelim, İran'ın yerleşik yapısı, devlet yapısı içerisinde Kalibaf diğerlerinden daha güçlü görünüyor.
1: Peki. Bu anlamıyla rejim değil, isimler değişti diyebilir miyiz?
3: Rejimde
1: bu soruya yanıt.
3: Evet, rejimde bir değişme
1: yani Trump
3: söz konusu değil.
1: Hani diyordu ya, rejim değişti, rejim değişti.
4: Yani savaşın içindeki bir ülke, savaşmış bir ülke de biraz rejimin daha fazla hem konsolide olması hem de sertlik yanlılarının gücünün artması beklenen bir şeydir. Ben burada Pezeşkiyan'ın, Ali Kalilov dahil olmak üzere Arakçı, o blok biraz işin sekreteryasını yürütüyorlar. Ama asıl Ahmet Vahigi ile Zülfikar'ın daha etkin bir konuma geldiğini düşünüyorum. Bu süreç için Zülkadir'in daha etkin konuma geldiğini düşünüyorum. Bu süreç içinde İran'da çalışan arkadaşların aktardığı bilgiler de genellikle o yönde oluyor.
2: Normalleşme peki oldukça, yani ABD-İran meselesi normalleştikçe Pezeşkiyan grubu daha öne çıkacak.
1: Öyle mi?
2: Ve sadece öne çıkma değil, ben şeyin önünü açtık, geçen hafta da söylemiştim. Hamane'nin önlerini açacağını düşünüyorum.
1: Peki mesela bu bir koalisyon mu? Yani işte ılımlar, radikaller diye bir ayrım değil. Yani iyi polis, kötü polis, herkesin görevini yaptığı uyumlu bir birliktelik mi? Yoksa her şey normalleştiğinde birbiriyle rekabeti hani, sertleşecek iki hizip mi?
4: İran devlet aklı diye bir şey var sonuçta. Bunlar güçleri eşit aktörler değil. Ama Nedret'in de söylediği gibi dışarıya dönük bir yüzünüzün olması lazım. Diplomasiyi yönetecek adamlarınızın olması lazım. Ve diplomasi diplomatik bir şeydir. Şu diplomasi onlara, başka bir şeydir. Arakçı gibi, Pezeşkiyan gibi insanlar lazımdır. Onları Ahmet Vahidi ile ya da işte yapamazsınız. Ama yapılanması için de İran gibi coğrafyada savaşmış Amerika ile İsrail ile birebir vekil örgütleri olan bir yapının içinde bir takım adamların olması lazım. O adamlar Pezeşkiyan'ın ya da Arakçı'nın yaptığı işleri yapacak adamlar değil. Onlar başka adamlar. Derin devlet dediğimiz yapı, rejim dediğiniz yapı, bir din devleti bir taraftan. Dolayısıyla bu savaş ortamı şu anda onları biraz daha öne çıkarttı. Ama öteki işler de görülmesi gereken işler.
1: O zaman şu sorunun yanıtını bu masadan alıp Hüseyin Bağcı'ya dönelim. Yani sizdeki görüşte kim hangi görüş savunuyor? Belki üçünüz de aynı görüştesiniz. Yani Ali Hamenei öldü ama rejim ayakta kaldı. İran'da devleti kişiler mi yönetiyor yoksa artık kendi kendini yöneten kişilerden bağımsız?

0: bir kurumsallaşmış devlet aygıtı her şeyle var mı?
1: Ya şimdi öyle bir kurdun ki sanki büyük bir şirketten bahsediyor gibi. Hani kurumsallaşma şu bu filan. Böyle bir şey yok. Bak, savaştaki bir ülkenin geçiş aşamasındayız ki soru sadece aradaki kavgaların bir yere bağlanması değil, İran'ın nerede kalacağı da önemli. ABD'nin konuşmalarında da biz hani İran'ın artık çok diğer tarafa kaymaması konusunda adımlar attığını görüyoruz. Ama bugün işte o şeyin
2: geçen
1: ziyareti
2: konuştuğumuz şey vardı ya, daha ılımlılar uzun vadede kazanacak demiştik.
0: Siz öyle yaklaşıyorsunuz.
1: Evet. Yani bak, Ruslar için çok önemli. Bak, Çin için o kadar, yani Çin elbette önemli Çin için de, ama bu sefer Ruslar için daha önemli İran'ın kaymaması mesela.
0: Peki.

0: Rusya Avrupa gerilimi hani ha bugün bir kısımlar şeyde, bir kısım diyor ki var. Hani şeyde
1: Ermenistan'da var evet.
2: Tabii yani Paşinyan'da gitmişti yani.
0: Oradaki Trump şeye dönüyen diyen bir grup var dünyada. Ukrayna Savaşı'na geri dönüyor diyen olur olmaz konuşuruz yani NATO konusu açılınca. Diyen bir grup var. Şimdi Ruslar bu konuya bakarken İran burada o kadar onlar için hayati bir hale dönüşüyor ki. Neyse.
3: Suriye'de gitmiş.
0: Ya, hepsinden düşmüş. Evet.
1: Peki.
0: Dahasını da söylüyorlar da neyse yani. Çünkü bölgeye göre bir tasarım da yapıyorlar yani.
1: Hüseyin Hocam. Ne diyorsunuz? Böyle kişilere bağlı, çünkü biz kişilere baktık tek tek herkesin gücüne vesairesine ama hani kişileri de aşan bir kurumsallık lafına takıldı Nedret. Çok konuşuluyor.
0: Savaş, savaş.
1: Kurumlar yani. Hani o anlamıyla hani i̇şte o, artık ya. Kurumlar var. Kim giderse gitsin mekanizma, sistem kendi kendine de işliyor. İran öyle bir yapıda mı yoksa hala kişilerin ağırlığıyla yürüyen işte bu kadroları tek tek konuştuk. Yani bu savaş o anlamda nasıl etkiledi İran'ı? Bundan sonra öyle suikastlerle vesaireyle yıkamayacağınız kurumlarıyla yürüyecek bir İran mı var?
4: Şimdi İran tabii kadim bir devlet, kadim bir medeniyet. Öyle son yüzyılda kurulmuş bir devlet falan değil. Ben burada yine hem Bükreş'te yaptığımız tartışmalardan ki çok gerçekten derin tartışmalardı. Hem de Vali Nasır'ın İran'ın Yüksek Stratejisi isimli kitabından da alıntı yaparak söyleyeyim. Yani orada İran'ın bakış açısını, İran'ın aklını, bu Şah dönemi veyahut da Homeini dönemi veyahut da şimdiki Hamenei dönemi gibi farklılıklardan öte yani farklı yapı arz etmesine rağmen devlet geleneği çok güçlü olan bir yer. Bakın o kadar çok liderler öldürüldü ama devlet devam ediyor. Bizde de öyle değil midir? Yani Türk devletlerinin yapısına baktığımızda hep o süreklilik gözükür. Yani kişiler gelir gider ama devlet aklı, Gürkan Bey söylemişti onu İran'daki devlet aklı diye ve doğru. Yani orada var. Yani bu mollalara baki bir şey değil. Genel olarak İran devletinin Darius'tan bugüne kadar olan o tarihsel akış içerisinde görmek lazım. Ben dediğim gibi İranlarla son dönemlerde özellikle her yıl İran'a en azından iki defa giden tartışmaları İran dışında Viyana'da olsun, Bükreş'te olsun veyahut da Prag'da olsun yapan biriyim. Yani onlarla çok konuşuyorum entelektüellerle, politikacılarla. Sürekli bağlantı halinde anlamaya çalışıyorum. Çünkü Orta Doğu'daki yeni düzen çerçevesinde Eren Bey şu anda yeni bir yapılanmanın ayak seslerini de görüyoruz. Az evvel o söylediğiniz Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetler var ya gerçekten çok ince düşünülerek seçilmiş. Arap ülkelerine yönelik olarak özellikle baktığımızda yani Körfez ülkelerini burada kastediyorum. İbrahim anlaşmalarına taraf olan ülkelerin...
1: Peki siz bunu, bu hamleyi mesela İran'ın bu tercihini, böyle diplomasi penceresinden baktığınızda ittifaklarını genişletecek, dostlarını arttıracak böyle cinlikte bir hareket olarak mı görüyorsunuz yoksa ya bu şekilde devam etmesi doğru bir tercih değil diye mi bakıyorsunuz?
4: Şimdi yani bu güzel bir soru ama çok detaylı tartışmak lazım. Şöyle
1: detayına girmeden son cümleyi şeydeki son cümleyi yani
4: şöyle İran diplomasisi ve İran ticari mantığını iyi anlamak lazım. Hmm. Yani İranlar sonuçta tüccar bir millet. Orta Doğu'da dikkat ederseniz Türkler, İranlar ve Pakistanlar Arap değillerdir. Yani Arap mantığından farklı hareket ederler. İran'ın tarihine baktığımızda her zaman Araplarla hemfikir değildirler. Arapların İran'daki genişlemesi, Orta Asya'daki genişlemesini de bu anlamda tarihsel çerçeve içerisinde değerlendirmek lazım. İran nükleer güç olmak isteyen orta boy bir ülke halen nükleer tam olarak elinde yok ama uzun 2000 kilometreyi aşan füzeleri var. Ve hem Amerika'ya hem de İsrail'e karşı geçen yıl 12 gün bu yılda işte

28 Şubat'tan itibaren deyim yerinde ise kendini savunan ve tepki veren bir ülke konumunda. Hiç kimse İran'ın bu kadar dayanabileceğini veya bu kadar cephanesi bol bir ülke olduğunu düşünemedi. Bu Batı ülkelerinin tamamında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini kastediyorum ben. Orada da İran'a yönelik olarak bakıldığında İran'ın bu kadar dayanıklı olabileceğini hesaplayamadılar. Bu İran'ın son yıllarda kendi iç ekonomisinden çok silah ekonomisine yatırım yaptığını, işte az evvel Nedret Bey de söyledi ki doğru, yani Rusya'dan uçak alıyorlar, filolarını genişletiyorlar. Füzeler konusunda ve dronlar konusunda onlar da çok önemli işlevler yapıyorlar. İran'ın savunma sanayi alanındaki gelişmişliğini göz ardı etmemek lazım bu anlamda. Özellikle Çin'in ve Rusya'nın desteğiyle tabii bunu da özellikle vurgulamak lazım. En iyi dostları doğrudur. Hem Çin hem Rusya, bir de Şangay ve BRICS ülkelerine de baktığımızda küresel güney olarak tanımladığımız ülkeler arasında İran'ın önemli bir ağırlığı var. Askeri anlamda da var, diplomatik anlamda da var, ekonomik anlamda da var. Ekonomiler kötü yönetilebilirler ama İran'ın yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla insan kaynakları açısından bakıldığında 100 milyona yakın bir kitle hiç de öyle kolay kolay göz ardı edilecek bir şey değil. Türkiye'deki İran'a yaklaşım açısından da ben şöyle bakayım. Kamuoyundaki bazı tartışmalar, yani İran severler veyahut da İran karşıtları olarak eğer ikiye ayıracaksak, hükümet çerçevesinde baktığımızda olaya, hükümet çok temkinli, çok dengeli gidiyor. Tıpkı Rusya-Ukrayna arasındaki şeyde olduğu gibi, yani güvenlik üreten tartışmaları özellikle dolaylı olarak, bakın Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ABD'ye baskı yapan ülkeler arasında. Yani orada önemli bir blok oluştu. İran'ın yanında olan değil, sadece Hürmüz Boğazı'nın açılmasının dünya ekonomisine olan ve bu ülkelere olan zararı bir an evvel azaltmak için ABD'nin abluga politikasından vazgeçmesi yönünde önemli baskılar yapıldığını biliyoruz. Pakistan'ın ön plana çıkması aslında bana göre Türkiye'nin de desteğiyle olan bir durum. Onu da görmek lazım. Aslında Türkiye'nin burada daha fazla ön planda olması gerekirdi ama bu da iyidir. Yani Pakistan'ın Türkiye ile olan bağlantılarını, bakın her görüşmeden sonra Türkiye ile Pakistan sürekli istişare içinde bulunur. Ben Amerikalıların ve İsrail'in İran'la ilgili olarak bundan sonraki süreçte savaşa girme gibi veyahut da yeniden bir savaş başlatma gibi bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Olmayacağını da düşünüyorum. Nedeni de hem Netanyahu'nun hem de Donald Trump'ın Ekim ayında ve Kasım ayındaki seçimler sonrasında ortaya çıkacak, benim de beklentim o yönde, olumsuz bir tablo çıkacak gibi, yani kaybedecekler gibi gözüküyor şu aşamada. Çünkü ekonomileri de çok kötü durumda Amerika'nın da, İsrail'in de. Bakmayın öyle İsrail kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor ama ekonomik olarak pek o kadar da sağlam değil. Orada da büyük sorunlar var. Ve daha da önemlisi Eren Bey, şunu söyleyeyim. Ben geçen yılki ULOPSEC konferansında Pırak'ta İsrail'in herkes arkasındaydı. Yani İran'a yönelik başlattığı o savaşta. Bu sene hiç kimse, Avrupalı siyasetçilerden, başbakanlar, dışişleri bakanları, devlet başkanları, savunma bakanları, hiç kimse İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunmadı, bulunmamaya çalıştı. Ve bu açıdan bakıldığında İsrail'in küresel diplomasi açısından bakıldığında hem Gazze hem de İran olaylarından sonra çok büyük oranda itibar yitirdiğini ve bunun altından da kolay kolay kalkamayacağını düşünüyorum. Peki. Şimdiki genel havayı da verelim. İranlar, Eren Bey, toparlanma aşamasında şu anda. Yani büyük bir şok atlattılar. Bu şoku siyasal anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda atlatma aşamasına geldiler. Bu gördüğümüz bence bu akşam ve bir hafta sürecek olan bu cenaze töreninde
bütün dünyaya Osman

0: Bey çok güzel söyledi. Yıkılmadım ayaktayım mesajını veriyor ki bence bu da sembolik anlamda bile olsa uluslararası ilişkilerde diplomasi açısından çok önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu geçeceğim. Var mı ekleyeceğiniz? Mutlaka NATO söyleyelim. Soğulamazsak.
2: NATO bağlamında yine geliriz.
1: NATO bağlamında yine geliriz.
3: Ama İran konusunu kapatacak mıyız?
1: Evet.
3: Belki birkaç İran'ın bu savaşı kaybetmediğini biliyoruz. Amerika ile İsrail ile savaşırken bir savaş kaybetmemiş olmanın içeride yansımalar olacak. Nasıl yansımalar olacak göreceğiz. Kaybetmezken halkından aldığı destek çok anlamlıydı, çok önemliydi. Biraz değinildi buna. Onun İran'ın içeriye doğru bakışını, kendi halkına bakışını nasıl etkileyeceğini, bu devrim muhafızlarının, bu etkili aktörlerin, onu bir göreceğiz. Bir onu belirtelim. İran'ın bölgesel ağırlığını belki konuşuruz. Askeri gücü zayıflamış ama bölgesel ağırlığı artmış bir İran. İlginç bir şekilde bu olaylardan sonra. Bir bunu söylemek lazım. Savaş sonrasında dış politikası nasıl etkilenir? Yeni bir dış politika benimserler mi? Yani bölge içinde o biraz değişmiyor. Yani radikal bir değişimi ben şahsen zor görüyorum ama yine de olaylardan sonra farklı bir İran görür müyüz?
1: Ama buradan hareketle şu cümleyi kurabiliriz sanırım. Eğer bir devlet gerçekten bir devletse, kağıttan değilse, kartondan değilse, imal edilmiş değilse, o ülkenin siyasal sistemini, siyasal rejimini halkından başkası değiştiremez. 1979'da halkı değiştirdi. Bundan sonra değişecekse de, değişirse de yine kendi halkı değiştirirse değiştirir. Ama onun dışında bir devletin...
4: Açık. Yani şey mesela,
1: gerçek, yani, hayır, senin şu dış hani, müdahaleyle rejimleri değiştirilmiş devletler var ama onlar ne kadar devlet tartışılır. Evet. Ama gerçek bir devlette onun kendi halkından kurumsal, başka hiçbir irade yok.
4: Eyvallah. Yine bu kurumsala döneceğim ama şu sebepten. Şimdi bak, bir ülkeyi şöyle bir planla savaş içinde yaklaşıyorsunuz. En ağır lider kadrosunu temizleyeceğiz ve bu hem içeriden hem dışarıdan bir göçme hali yaratacak. Burada iki tane mesele var. Onu bir daha temizlediler, bir daha temizlediler, bir şey olmadı. Kurumsallık da bu, devlet de bu.
1: Evet.
4: Tersini de ama konuşmamız gerekiyor. Bir devlet, İsrail, bir başka süper devlete dedi ki bu çalışır. Bir söylediği yalandı. İsrail gibi bir ülkenin Orta Doğu dinamiklerini bilmemesi mümkün değil. İki, pes, Amerika'nın bunu yutması inanılmaz. İnanılmaz ve ondan sonraki parçaların hepsi tel tel döküldü.
2: Orada da işte kurumsal zayıflama.
3: Orada da Amerika mı yuttu? Trump'ın adamları mı?
4: Onu Eren Bey söyleyeceğiz. İşte kurumsal olmayan da bu.
1: O kurumsal olmayan da o.
3: Söz olarak da bu savaşta ben bütün bu Habertürk yayınlarında da falan gördüğüm buydu, söylediğim buydu. Bu coğrafyanın gücü, yani bu İran bu savaşı kaybetmemişse, kazandı diyemiyoruz elbette ama kaybetmemişse, ki o bir yere kadar kazandığı anlamına da geliyor. Coğrafyasının gücü.
1: Tabii.
3: Hürmüz bütün bir ülkeyi korudu. Hürmüz'deki özel coğrafyayı korudu.
1: Hürmüz ve dağlar, yani Zagroslar vesaire.
3: Kesinlikle.
1: Kar harekatını o engelledi.
3: Hani, yanlış hatırlamıyorsam bu bizim Osmanlı'nın çöküş döneminde Keçecizade Fuat Paşa'nın bir sözü vardır. Der ki, ya devletimiz başkentimizi koruyor değil, İstanbul başkentimiz devleti koruyor. Bu İngiltere ile Rusya arasındaki denge siyasetini de anlatan ince bir mesajdı o. Hürmüz İran'ı korudu ve bugün kazasız belasız bizi de son derece memnun edecek, stratejik olarak da bizi de koruyacak bir sonuç ortaya çıkmasında Hürmüz'ün rolü çok belirleyici oldu.
4: Yani en azından tamam, bize
2: dekapitasyon konusuna
4: yani
2: bir cümle ekleyebilir. Bu liderlerin öldürülmesi meselesi bugünün problemi veya bugün ortaya çıkmış bir şey değildi. Hani dinleyenler açısından 2018'den itibaren İsrail ve Amerika bu işi yapmaya başlayınca İran'da kendi tedbirlerini aldı ve sonucunu görmüş oldu. Onu eklemek istedim sadece.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ve gelelim NATO zirvesine. Ankara'da 7-8 Temmuz'da Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO'nun en kritik zirvelerinden biri dedim açılışta. Ben Ankara'da diye ben mi abarttım? Bir şeyler Türkiye'de olunca en kritiktir ya. Biz çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yoksa hakikaten en kritik mi? Bunu sizlerden öğreneceğiz, duyacağız. Fakat şöyle bir kere hani işin büyük siyasetini konuşuyoruz.

0: Maz'dan önce, konuşmadan önce şu kısmı konuşalım. NATO zirvesinin yapılacağı yer, NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemleri. Hani işin böyle mikrosunu bir konuşalım. Bu memleketin insanı olarak farklı boyutları var ülkemizde yapılmasından kaynaklı. Arkadaşlarımdan 10 nolu grafiği rica edeyim. Onu verirlerse Murat Bardakçı, ona da buradan selamlar, sevgiler. Bu hafta içi yazısında NATO zirvesi bu binada yapılacak diye fotoğrafları da koydu. Ama şöyle bir tarihçeyle geldi. Diyor ki, bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye NATO zirvesini şimdi bu binada yapıyor. Allah Allah, ne demek diye düşündüğümüzde. Diyor ki, lise ve üniversite senelerinde yaşadığım Ankara'da bürokrasi kendini her yerde hissettirdi ama şehre insanların birbiriyle gayet samimi olduğu irice bir kasaba havası hakimdi. Esenboğa havaalanından yabancı konuk Ankara'ya havaalanından şehre uzanan ve iki yanında gece konuların arz endam ettiği dar bir asfalttan götürülür. Ama dışarıya bakıp da estetik rezaleti görmemesi için yol boyunca mümkün olduğu kadar lafa tutulup meşgul edilirdi. Karlı gecelerde vasıtaların Kızılay'dan Çankaya'ya bile çıkamadıkları o senelerin başkentinde yabancı konuklar otellerde ağırlanır ve şayet boyları uzun ise yatacakları yatak bulmakta bile sıkıntı çekilirdi. Mesela 1962 Ağustos'unda gelen Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı Johnson'ı Kızılay'daki Balin Oteli'nde misafir etmiş ama boyunun uzun olduğunu unutmuş ve çıkabilecek protokol rezaletini gelişinden birkaç saat önce sitelerde uygun bir karyola yaptırarak önleyebilmiştik. 28 Ekim 1975'te 5 günlüğüne gelen İran Şahı Rıza Pehlevi ile karısı Farah'ın girişinden itibaren de terslikler yaşanmıştı. İran Büyükelçiliği Ankara çiçeklerinin hiçbirinde Şah için Esenboğa'da yapacak karşılama töreni sırasında çiçekçilerde Farah Pehlevi'ye vermeye layık çiçek bulamadığı için Avrupa'dan alelacele buket getirtilmişti. Şah'la hanımın Çankaya Köşkü'nde misafir edecektik ama köşkte misafirlere layık bir yatak odası yoktu. Çareyi zamanın first lady'si Emel Korutürk bulmuş. İstanbul'da Moda'daki köşkünden nefis bir yatak odası takımı ile bir avizeyi ve bir halıyı hemen Çankaya'ya taşıtmıştı. Şah ile hanımı kendileri için alelacele hazırlanan bu yatak odasını kullanmışlardı diye bazı örnekleri veriyor. Sonra diyor ki, aşağıda bazı fotoğraflar dediği bu fotoğraflar burada yapılacak diyor NATO zirvesi. Ankara'da önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinin toplanacağı mekanlarda hazırlıklar. Zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda ve salonun hemen yanı başındaki Millet Kütüphanesi'nde toplanacak. Liderler sergi binasının büyük salonunda bir araya gelecekler. Diplomatik temaslar üst katlarda, açıklamalarda kütüphanenin Cihan Nüman Salonu'nda yapılacak. Külliyede görevli bir arkadaşım şaka niyetine zirve için gelen liderler kütüphaneyi görüp kitap ehli olacaklar diyordu, diyor. Murat Bardakçı'nın yazısı. Biraz nereden nereye hikayesi şeklinde bir yazı. Türkiye'de uluslararası bu tür ziyaretlerde bir dönem bazı imkansızlıklar içindeydik ama bunlar aşıldı diye özetleyebileceğimiz.
1: Ankara için söylenebilecek şeyler tabii.
0: Ankara, İstanbul evet. Için hepsi Ankara merkezli elbette. Anlattıkları. Ankara'daki ağırlamalar için.
2: Biraz da kültürel
0: işte,
2: bu yani.
0: Evde şeyde kendi kişisel imkanlarıyla çözümler üreten bir Türkiye'den buraya diye bir yazı. Ne diyorsunuz?
2: Vallahi ben şey yani biraz eskiden almış. Yenisinde de aksaklıklar vardı. Aksaklıklardan kastım aksayenişlerden çok. Hani görüntü bozuklukları çok önemli ya bu imaj işleri. Ben şey geldiğinde Baba Bush geldiğinde akrediteydim. Uçağın 5 metre önündeydim. Bütünüyle düzenli hareket edilmeye çalışıldı. Yani çok büyük gayret gösterildi. Ama sonuçta bu tek bir liderin ziyaretidir.
3: Öyleydi. Yani
2: burada 40'a yakın NATO liderlerinin dışında da sadece işte yabancı basın mensubu kaç oldu? Son ben 3200'de kalmıştım. Yani bunların ağırlanması şusu busu falan filan. Hatta burada Ankara'daki dostlar dedi ki siz tüyüm dedik. Yani kaçın yani orada. Yani durmayın. Yani çünkü artık
0: iş olmayan Ankara'da durmasın
2: yani. Ondan sonra
4: Ankara'yı koruyoruz.
0: Hocam zirve boyu bir kere bir Ankaralı'ya şunu sormak isterim.
2: Dur yavaş gel, Ankaralı var.
3: Ankaralı çok.
0: Şu açıdan Ankaralı. Sonuçta Ankaralı Ankara'da duruyor. Siz bu masadasınız beyler.

0: Siz bu masadasınız.
1: Siz azınlıktasınız yalnız bu masada.
0: Ben de Ankara'dan buraya gelmiştim.
1: Artık ne konuşayım ben?
0: Bitik, siz mi Ankaralı değilsiniz?
2: Ankara'da yaşayan demek istedim zaten.
0: Yok, ben yanımda Ankaralı. Bir de gerçekten Ankaralı.
2: Şu Ankara'da yaşayanları kastettiğini
0: ben söyledim. Ben 96'ya kadar Ankara'da yaşadım. 96'da İstanbul'a geldim. Ama Hüseyin Bağcı bu masada değil, hala Ankara'da. İstanbul'daymış gitmiş. O kadar Ankaralı. Program var, İstanbul'daymış gitmiş. Şunu soracağım. Ankara'da yaşayan biri olarak soracağım. Bir akademisyeni değil. Şimdi biraz NATO meselesinde bir sistem var. Bu hazırlıklar. Gürkan Zengin'le bunu konuştuk Perşembe günkü programda. Hani milletin NATO sistemi. Ya asfaltlar yapılıyor, işte rögarlar şeyle sıfırlanıyor, bilmem nereler boyanıyor, oralar düzenleniyor. İnsanlar da diyor ki ya diyor, madem bunlar oldu biliyordu. Biz de hani bu ülkenin, memleketin insanıydık. Bize olsaydı hani niye bize olmadı madem olabiliyordu diye. Hatta kimisi işte espriler yaptı. 81 ilde ayrı ayrı NATO zirvesi olsa da her şey bir toparlansa diye. Bu anlamıyla halkımızın bir miktar kalp kırıklığı var mı? Ankara'da siz bunu nasıl hissediyorsunuz ve nasıl gözlüyorsunuz?
3: Şimdi bugün İstanbul'dan uçakla döndüğümde ayrıldığımda geçen hafta bu kadar çok tabela falan yoktu. Şimdi her taraf tabelalar var, kapatılmış falan. Her köşe başında bir polis arabası. Ama bence bu çok normal. Yani gerçekten programın başında da söyledik. Yani NATO'nun belki 1991'den beri yapacağı en önemli zirve. Bunun tesadüfen Türkiye'de olması Türkiye'nin ayrı bir şansı olarak görülebilir. Bu işin altından başarıyla kalkacağını ben düşünüyorum Türk halkının. O kadar devlet adamını misafir etmek kolay bir iş değil. Ama Ankara'nın geldiği nokta itibariyle baktığımızda bu kadar insanı bir arada tutabilecek, güvenliğini sağlayabilecek bir yapıyı sunabilmesi de çok önemli. Ben olumlu yönden bakanlardanım. Tabii NATO karşıtı gösteriler olacaktır, memnun olmayanlar olacaktır. Bunlar olur. Dünyanın her yerinde olan şeyler. Geçen hafta da işte Evian'da toplantı yapıldı. İsviçre'de insanlar, iş yerleri bütün her tarafı tahtayla kapadılar. Bir saldırı falan olur diye 50 bin kişinin toplandığı bir gösteri. Benim asıl burada vurgulamak istediğim nokta şu. Ankara'da tabii yaşam durmuş durumda. Benim üniversitem dahil olmak üzere bizler de tabii bu kadar çok güvenlik görevlisinin, emniyet görevlisinin 56 bin son olarak rakamlar gördüğüm kadarıyla o kadar insanın da tabii devlet kurumları da bir araya getirilmesi ve onlara yatak sunulması gerekiyor. O nedenle sadece hükümet değil, bütün idari kurumların, üniversitelerin ortak çalışmasıyla bunu bir şekilde atlatacağız. Daha iyi olabilir mi? Bakın,
0: hemen bu söylediğinizle ilgili rakamları vereyim mi hocam? Onu da izleyicilerimize duyuralım sizin bu söylediğinizle ilgili. 8 nolu grafik ekranda verebilir arkadaşlar. Ankara'da NATO önlemleri zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından biri. Toplam 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Emniyet 48.841 personel. Jandarma 7.447 personel. Siber ortamda gelebilecek tehditlere 639 uzman personel 7.24 esasına göre
1: yani
0: görev yapacak.
1: Yani bazı NATO üyelerinin ordusu.
0: Bazı NATO üyelerinin ordusu
4: büyük ondan.
0: Büyük bir
1: yani bence şey, konu kapanmış olabilir yarın.
0: Ha, NATO'da ağırlık konusu kapanmış olabilir diyor. Bu şekilde. Hani biz sadece güvenliği bu kadar ayırıyoruz diye. Ama bu konuda da bir sorum olacak ama siz sözünüzü tamamlayın hocam.
3: Şimdi ben Murat Bardakçı'nın makalesine bir şey söyleyeyim. Şimdi o çok güzel tarihsel olarak yazmış ama sonuçta hep bir çözüm bulunmuş. Evet. Biz ona Türk mucizesi diyoruz.
0: Türk mucizesi.
3: Türkler hep en zor durumlarda muhakkak bir çözüm bulurlar. Ama NATO zirvesi Eren Bey, Türkiye'de yapılmış olmasının, Ankara'da yapılmış olmasının tabii sadece sembolik anlamı yok. NATO'nun bundan sonra NATO 3.0 tartışmaları yapılıyor. NATO'nun yeniden hayat bulması, canlanması, Avrupa güvenliğinin tekrar gündeme gelmesi, Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar süreceğin, sürüp sürmeyeceğinden tutun da Orta Doğu'daki yeni dengelere, Hürmüz Boğazı

0: Boğazı'nın ablukasının kaldırılmasına kadar çok bölgesel ve küresel sorunların tartışılacağı bir toplantı olacak. Yani sizler de gazeteci olarak, ben de onu da söyleyeyim, Habertürk beni şey yaptı, angaje etti. Ben de yorum yapacağım külliyeden o 7 ve 8 tarihlerinde.
1: Ne güzel.
0: Habertürk önce davrandı, öyle diyelim. akredite oldum. Kartımı da bugün
1: çok
0: aldım.
1: Çok iyi yapmış arkadaşlar.
0: Bunu şunun için söylüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Binlerce şey gelecek, televizyoncu gelecek, röportaj. Ben bugün ve yarın yani Çin televizyonlarından, İngiliz, Alman sayın, Romanya sayın, hepsine fırsat buldukça 5'er dakika, 10'er dakika görüş vereceğim. Yani bizlere de çok iş düşüyor yorumlarda, anlatmakta. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir NATO var. Hani hakikaten Donald Trump patron. O anlamda geçen hafta söylediği gibi.
1: Bu da bir sonraki turda konuşacağımız başlıklar hocam. Bu söylediklerinizde bundan sonra Ankara'yı kapattığımızda konuşacağımız başlıklar. Orada tamam. Tekrar döneyim size.
0: Ama bir cümle söyleyeyim mi?
1: Tabii buyurun.
0: Bir cümle.
1: Buyurun.
0: Bir cümle.
1: Buyurun.
0: Ankara, güzel Ankara seni görmek ister Erbahtı Kara dediğimiz için bütün o devlet başkanları da Ankara'ya gelecekler ve Ankara'yı yani görecekler.
2: Bahtı Kara karardı diyorsunuz şey. Yani.
1: Evet, NATO üyelerine Bahtı Kara mı demiş oldunuz? Öyle mi anlayalım?
3: Güzel Ankara
1: yani,
3: diye.
1: Bence güzel Ankara ama gelenler Bahtı Kara. Evet Bahtı'nı şey konuşacağız tabii. Bir tek, tabii.
0: Yani bu olaylarda ben Adana usulü ortaya konuşuyorum. İsteyen istediğini alsın.
1: Bazen hocam Edirne usulü de koyuyorsunuz. Mesela her değil de er Bahtı Kala oluyor filan. Çok güzel.
2: Bir tek
0: doğru.
2: Şey benim canımı sıkan bir konu var. Daha da herhalde sadece beni sıkıyor ki çok söylenmiyor sağda solda. Medyanın bazen ele alış biçiminde ben yani şimdi bu iş mesela demin gösterdiğim fotoğraflar yani ev sahipliği yapılacak mekanların içinde Ay Yıldız yerleşkesi de var biliyorsunuz. Hı hı hı. Bu ve benzeri yapıları ya da adımları genellikle şöyle kuruyor Türk medyası. Bunlar manşetlerden geliyor bak. Türkiye'nin Pentagon'u.
1: Evet.
2: Pentagon'dan bile büyük. Yani hiç uzun konuşmaya gerek yok. Kardeşim biz bunları niye yaptık? Niye bunun ismi Ay Yıldız? Hala neyin peşindesiniz?
1: Hala niye Pentagon?
2: Hala ne Pentagon'u ya? Adam 2020'de Pentagon'u koruyamadı. Şeyde 11 Eylül'de.
1: 11 Eylül'de evet.
2: Yani bir şeyi küçümsemek adına değil. Biz niye bunlar üzerinden gidiyoruz? Yani hiçbir zamanda kimseye de mahcup etmek istemiyorum ama manşet büyüklüğünde atılıyor bu başlıklar. Sen kendine bak ya. 40 tane devlet yani binlerce kişi gelecek.
1: Şimdi bu söylediğin şey Batı karşısındaki çok yıllara dayanan psikolojik bir ezikliğin şeyi. Yani harika futbolcum vardır. O futbolcunun adı Şifo
2: peki,
1: Mehmet.
2: Peki bu kadar yıldır
1: yani illa şifosu işte, eklenmesi lazım. Tamam işte veya
2: her alanda kim? Batı, her ülke alanda bazında şey. Ya da Batı'nın genel tarifi içinde de bu ülkeleri...
1: Doğu'nun Paris'i.
2: Tamam.
1: Bu yani ülkeleri hep böyle.
2: Her alanda geçebilirsiniz. Bak her alanda geçebilirsiniz. İşte, al İran'ı gör. Tamam mı? Hiçbir şey olmasa bile ayakta kalarak. Yani yenmesine gerek olmadan başardı. Ama...
4: Geri çekilmesi bile galiba.
2: Tamam da biz bu kadar işi yapıyoruz... Bir tek alanda açık ara gol yiyoruz ya. Açık ara sosyal doku ve kültür meselesi. Eğer sosyal doku ve kültürü bundan variste tutamazsak... Bakın söyleyeyim diğerleri de yavaşlar. Füze yapıyorsun Amerikan füzesinin bilmem nesiyle yan yapıyor. Bunları bırakalım. Öldü o dönem.
1: Ama mazisi uzun.
2: Mazisi uzun dediğiniz bizim yüzümüzden. Bizim,
1: evet
2: bizim.
1: Doğru.
2: Biz
1: doğru bizim yüzümüzden. Yani. Bizim. Ayhan sadece, Işık, Clark Gable.
2: Tabii.
1: Bilmem kim.
2: Sadece benzetmeler yani. Ya da... Ya benzetmeler
1: Türkiye'nin
2: aslında...
1: Türkiye'nin alendeli onu.
2: Bak bu tür atıflar aslında imrenme.
1: Evet.
2: Daha neyi imreniyorsunuz ya?
1: Orayı geçtik diyorsun.
2: Çok geçildi yani. Ama şurada işte dediğim mi? 20 tane skala koy, 19'unda sen galip gel. Birinde bu konuda yenil, diğer 19'u götürme ihtimali var.
1: Temiz bir suya dökülmüş mürekkep gibi.
2: Aynen.
1: Bir damla mürekkep gibi. Peki. Şimdi şöyle... evet, milletin bu konudaki sistemini de ilettik. Biz de kıymetliyiz, biz de değerliyiz kısmı.
4: O konuda bir iki cümle de
1: lütfen
4: söyleyeyim.
1: Lütfen buyurun.
4: Şimdi bu zirve meselesi akla şu gelebilir. Ya bu zirveler her ülkede yapılıyor, her ülke böyle mi yapıyor? Hı hı. Boyutu gündeme gelebilir. Bir kere organize

0: Organizasyon açısından ya bu büyük bir organizasyon gerçekten. Hani gelen liderler aynı anda gelmeleri filan. Dolayısıyla güvenlik meselesi Türkiye gibi ülkelerde çok daha öne çıkıyor. Yani siz bunu Brüksel'de yaparsınız, Washington'da yaparsınız. Bu kadar sıkıntı olmayabilir. Ama Türkiye'de bir şey olduğunda bu çok daha
1: mesela
0: büyük
1: bu
0: boyutlar olur.
1: Güvenlik konusu evet. Size bir soru sorayım. Bir dostumun şöyle bir yorumu olmuştu. Böyle işte neredeyse bazı NATO üyelerinden daha fazla güçle şey yapmak. Acaba dedi Türkiye'deki bir zirvede bu kadar yüksek güvenlik almak Türkiye'nin konumunun, jeopolitik konumunun yarattığı risklerden kaynaklı mı? Yoksa Türkiye'de NATO'ya duyulan sempatinin düzeyini mi gösteriyor? Yani o kadar da sempatik değil. Biraz güvenlik almamız lazım.
0: Çok da, yani birçok boyuttan...
1: Hatta şöyle dedi, ya memleketinde bu kadar darbe yapmış bir şeye bu kadar... Ya
2: herkes belirsizlik o kadar çıkış kapı sarıyor. Ya, ya şeyi de sormak lazım. Hani bu NATO gösterisi, karşıt gösteriler yapılıyor ya. Hani ilk önce şunu da bir anlaşalım. Hangi NATO'ya tam karşısınız onu bir anlayalım. Sonra bakarız yanınızda mıyız değil miyiz yani. Yani. O çok konu var.
0: NATO ülkelerinin liderleri NATO karşıtlığında alışkınlar. Yani bence temel problemin olduğunu düşünmüyorum. Ana mesele güvenlik konusu. Jeopolitikten kaynaklı güvenlik diyelim.
1: Jeopolitikten kaynaklı.
0: Ya ben şimdi Hüseyin Hocam da sürekli gidiyor geliyor biliyoruz şeyi. Ben şimdi Avusturya'da gezerken yanımdan Avusturya Başbakanı eli cebinde yanında sekreteriyle konuşurken gidiyor. Bu tür bizim gibi ülkelerde bunu göremezsiniz. Şimdi onun yansıması birinci boyut bu. Yani gerçekten çok fazla güvenlik alınmasının ana sebebi bu. İkincisi bir de kültür boyutu var. Yani şimdi bir yabancı ülkeye sizin devlet başkanınız ya da şey gittiğinde onlar bu kadar ilgilenmiyor. Doğrusu bu. Yani sizin oradaki büyükelçiliğiniz alıyor üstüne ya da ateşelikler alıyor vesaire. Siz burada geleneksel Türk misafirperverliğini gösteriyorsunuz. Biraz da onun etkisi var. Yani Murat Bardakçı belki başka bir yönden bakıyor ama şimdi ben şuna şahit oldum. Bizim bir orgeneralimiz İtalya'ya geldi. Normalde biz hani VIP'den girer bir orgeneral, bir de sene 2000 daha başı. İtalyanlar dedi ki bizde yok. Bizde sadece kara kuvvetleri komutanına VIP açarız, onda parasını alırız dediler. Şimdi bir, onun kültürü ayrı, benim kültürüm ayrı. Ben misafirperver olmam lazım. Burada düzenliyorsam onun mükemmel olması lazım. Yani bütün bunların yansımaları... Dolayısıyla iş biraz şey oluyor, büyüyor yani.
3: Ankara, bu Türkiye'de daha önce NATO zirvesi olmamış değil.
1: Tabii
3: İstanbul'da oldu. 2004. İstanbul buna alışık, evet, 2004 evet. Haziran'ında. Evet. Ama Ankara'da ilk defa oluyor. Evet. Murat Bardakçı'nın yazısına biraz eskiden gelmiş ama eskiden de dünyada öyleydi. Türkiye'de de imkan var falan ama şimdi yakın dönem açısından bakıldığı zaman da Ankara böyle bir zirveyi yapmaya hazır değildi yani. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu başkent böyle bir zirveyi yapabilmeliydi ve ilk defa da yapıyor. Yani bu otellerle ilgili kapasitedir. Bir sürü kapasitedir. Yani bu Ankara buna hazır değildi.
1: Artık altyapı
3: niye İstanbul'da yapılıyordu? Sadece NATO zirvesi değil, bir sürü zirve yapıldı İstanbul. İstanbul bir zirveler şehri oldu. Uluslararası zirveler yapılabildiği için yapıldı. Ankara'da yapılamıyordu. Yani tesis yoktu, mekan yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Şimdi bu açıdan bence son derece önemli bir biraz da Ankaralı olarak görürüm kendimi. Çok memnun oluyorum Ankara'da böyle bir zirvenin yapılabilmesi. Ben de o Cumhurbaşkanı işte Bush'un veya işte öyle devlet başkanlarının zirvesinde. O Bush'ta da vardık ama bir devlet başkanı, iki devlet başkanı değil. Burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanı geliyor. Bu hazırlıklar da normaldir. Dünyanın her ülkesinde de bir takım düzenlemeler yapılır. Yani süslemelerde, yolların temizlenmesi de, boyanması da falan. Bizimkiler bunu abartmış da olabilir. Ankara'dakiler daha iyi bilirler. Bilemiyorum ama bunlar da normaldir. Fakat böyle bir zirvenin yapılabiliyor olması, Ankara'da yapılabiliyor olması önemli. Özellikle bu kütüphane, Millet Kütüphanesi benim Ankara'ya kazandırılmış çok önemli bir eser. Bütün Ankaralıların gidip bir görmesi lazım. Yani zirvenin mekanlarından birinin olması da bence son derece önemli. İyi bir şey olmuş yani. Gerçekten görkemli bir eser.
1: Peki, tam da bu sorudan değil daha doğrusu yargıdan hareketle gidelim. Tarihi zirveden bir önceki. Yani ittifak Ankara'da sınanacak diyor. Ben onu sınanacak mı diye sorayım. Çünkü ittifak demek tartışmaların minimumda, dayanışmanın maksimumda olduğu bir kavram. Ama bir yanda Trump'ın eleştirileri, öbür tarafta Avrupa'nın kendi...

0: cihetinden yaptığı eleştiriler. Belki de bu zirveyi tarihi kılan şeylerden bir tanesi, hani bu bir soğuk savaş sonrası gerçek bir çeşit tartışma veya hesaplaşma gibi mi geçecek? İttifak Ankara'da sınanacak mı Nedret Ersenel?
1: Ben KC'nin yanında durayım.
0: KC'nin yanında mı diyorsun?
1: Soru ikini kaldırıyorum. Tabii ki sınanacak. Bunun görsel yansıması sınırlı olacaktır. Yani içerideki kavganın, gürültünün boyutlarına varmayacak. Ama şu konularda artık herhalde bir tartışma olmamak lazımdır. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında NATO'ya bakış çok açık farklı. Çok açık farklı oldu. Dahası bu NATO jeopolitiğine yansıyacak. Yansıyor da. Yani siz bu yaşta ve bu yapıdaki bir, yani şu ana kadar dünyanın gördüğü en iyi savunma ittifakı. Hani iyilikten değil, yapısal olarak iyiydi. Burada Avrupa'nın kendi hedeflerine dair yatırımları da bunu sağlaması. Baştan sona Avrupa kendini, yani bize yansıyanın çok çok üstünde, özellikle silah sanayini, savunma sanayini para ayırarak, proje ayırarak, yapısal olarak değiştiriyor. Buna ilişkin çok fazla dış basında, Avrupa ve Amerika basınında yazı, makale, yorum var. Bunların büyük kısmı da birbiriyle örtüşüyor. Sadece ortada olmayan şey formülasyonun nasıl olacağı. En yakın tabir şu. ABD ile Transatlantik İttifakı'nın iki kanadı olan ABD ile Avrupa arasında bir azalma hali var. Bu azalma hali Avrupa'nın bir kendi başına bakmasını motive etti. Bunda hiçbir soru yok, hiçbir tartışma yok ve bir özel, yani ABD'den bağımsız değil, işbirliğini devam eden ama NATO'nun kendine özgü ruhunu kaybettiğini de işaret eden. Bu şöyle gelecek bizim karşımıza. Hiç kimse sonuç bildirisinde şunu beklemesin. Beşinci madde yoktur. Öyle bir şey yok. Beşinci maddeye bağlayacaklar. Ama gerçek bu değil. Beşinci madde çalışmayacak. Çalışmaz yani. Dördüncü madde bile şüphelidir. Ya
2: birimiz hepimiz birimiz için.
1: Yani ruhu odur gelen, yani.
2: Ruhu NATO'nun, olan madde.
1: Ruhu olan
0: maddeleri çalışmayan bir ittifak.
1: İşte Avrupa'nın Amerika'ya söylediği şu, iki tane planları vardı. Birisi şimdi kadük oldu. İkinci plan şu. Kardeşim bak, biz kendimizi bu şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştireceğiz de. Sen aşama aşama, yani NATO'dan çıkmıyor Amerika, zaten onda mutabıkız yani herhalde. NATO'yu terk etmiyor. Ama azalıyor. Bu azalmayı lütfen merhaleli yap. Yani bizi bir anda
0: bırakma.
1: Bırakma.
0: Gitme, sana muhtacım.
1: O da diplomatik olmayan tercümesi diyebiliriz. Ama bazı ülkeler, İngiltere, Fransa, Almanya, çekirdek ülkeler diyebiliriz. Ve şuna da varmış durumda, Avrupa Birliği'nin militarize olması konusuna kadar varmış. Mesela şeylerin yorumları öyle, Avrupalıların. Artık Avrupa Birliği de ana formunu yavaş yavaş bir metamorfozdan geçerek dönüştürüyor. Sadece ekonomi şu bu falan değil, aynı zamanda askeri bir yapıya dönüşüyor. Yine ben hani okuduklarımdan paylaşayım. Bunu nasıl yapacaksınız diye kendi aralarında tartıştıklarında, Amerika'dan kopmadan ama ilişkiyi sadece pratik, çıkarcı bir zemine oturtarak bir takım kümeler kuracakları anlaşılıyor. Avrupa'da şu şu şu ülkeler, 9 ülke bir parça, 4 ülke bir parça. Bunları birbiriyle örtüşecekler. Avrupa Birliği NATO ile örtüştürecekler.
3: Minilateral dediğimiz konu.
0: Minilateral diyorsunuz.
1: Evet. Kümeler dedi, yani burada da çünkü uzantıları var. Şimdi burada bir başka mesele daha ortaya çıkıyor. Yani NATO 2 tane, Avrupa Birliği 2 tane, bunların yansıması da 2 tane az olamaz. Yani mesela Sayın Savunma Bakanımız ne demişti? Artık bir kanat ülkesi değildir, bir merkez ülkedir. Bu aynı zamanda coğrafi bir tanım ise, NATO coğrafyası jeopolitiği açısından bir kayma söz konusuysa, yani Avrupa Birliği Hazar'a yapışmıyorsa, biz merkez ülke coğrafi olarak yer değiştiriyorsak, askeri stratejik anlamda söylüyorum, o zaman direkt Hazar Havzası, Karadeniz, Rusya ve şeyle bu dörtlü

0: ittifaklar vesaireler üzerinden Orta Doğu'yla da ciddi bir rabıta kuruyoruz demektir. Kuruluyor demektir. Ama bu parçaların her biri, iki NATO'nun her biri birbiriyle uyumlu değil. Burada. Ayrı ayrı çalışıyorlar. Bazen birbirine karşı çalışıyorlar. İran'da da o gördük. Yani İngiltere
1: mesela
0: her zaman...
1: coğrafi kayma söz konusu diyor musun?
0: Tabii tabii, net. Ben bunu sahada yani yansımalarını
1: NATO
0: görüyorum.
1: NATO anlamıyla Orta Doğu'nun dibi mi artık? Ya Orta Doğu'ya...
0: Yok yok, geçiyor diyorum ben.
1: Geçiyor.
0: Geçiyor diyorum yani.
1: Peki.
0: Yani bunun ters örnekleri çıkabilir karşımıza ve çok tehlikeli olacağını
1: düşünüyorum. O zaman
0: soruyu
1: şöyle sorayım.
0: Gürcistan, Ermenistan, yani bu olaylar...
1: Orta Doğu'yu dediğin için soruyu şöyle sorayım. İsrail müstakbel NATO üyesi mi?
0: Zor. Tekniği de çok zor. Ama bunun bir önemi yok bence. Başka türlü halledileceğini düşünüyorum. Burada yeni ittifaklar kuruluyor. Onun üzerinden, yani Orta Doğu'daki ittifaklar...
1: Resmen değil, fiilen öyle. Bir başı derde girdi, merkez bir şekilde koşturuyor da. Hı hı. Ama resmi bir durum yok. Yani bunu İsrail'den... fiili durumu resmileştirelim mi, doğru mu gidiyor?
0: Yani bu bir sıralama ben yapmıştım, tekrarlayayım onu. Filistin meselesinin biraz daha, İran Savaşı'nın bitmesi, Filistin meselesinin biraz daha yönetilebilir hale gelmesi, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi... Ve ondan sonra İsrail'in bölge dinamiklerine, bu bahsettiğimiz dinamiklerine uyumlu hale gelmesi üzerinden. Bunlar çok çekişmeli konular olacak. Buna karşı çıkan da çok olacak. Bunu kabul eden de çok olacak. Destekleyen de çok olacak. Ve tabii bölgede kendisine göre bir düzen var artık. Türkiye, Irak, Suriye, İran vesaire gibi ayrı bir yapısal mimari de kuruluyor. Şimdi bunun sonuç, yani bu zirvenin sonuçlarından biri bunu tarif edecek. Ama biz bunu şeylerde tam göremeyeceğiz. Yani ancak sonra yavaş çıkacak. Yani biz artık daha çok görseline odaklanacağız. Bizim şu andaki meselemiz şudur. Ha şeyi söyleyeyim, Sayın Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinden sonra çıkıp Rusya ile Avrupa arasındaki sorunun halledilmesi yönünde ağırlık veren bir cümle kurması, konuşma yapması çok önemliydi. Bak çok önemli. Ama Avrupa bunu dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Avrupa şu anda hiç o havada değil. Bak hiç o havada. İki tane ihtimal var. Ukrayna Savaşı şu anda yükseliyor. Ya bir, NATO zirvesi nedeniyle bu yükseltiliyor ki üyeler daha kolay Ukrayna'ya destek versinler. ABD dahil üyelerin Ukrayna'ya desteğini teşvik amacıyla yapılıyor. Ya da genel havaya bakarsak bunlar ciddi ciddi hani kendi başlarına bir iş yapma ya cüret edecekler gibi de bir hava, yani bunların hepsi konuşulmalı. Benim de yani önce tespit etmemiz gereken şey şu. Ne kadar mutabık kalırız hocalarımla vesaire bilmiyorum. NATO'nun AB ve ABD olarak ayrıştığında bir mutabık mıyız? İki, bunun derecesinde mutabık mıyız? Ben diyorum ki ben biraz yüksekten tabii tabii yani yönetilebilir ayrılıklar çok yaşadı şey NATO.
2: Çok yaşadı. Peki bunu Trump'la sınırlı bir konu olarak mı görmek lazım?
0: İki güzel bir soru.
1: Ben tam cevap maraza mı?
0: Tam ben hani daha da yani biraz da hem speküle etmiş olayım hem de teşvik etmiş olayım. Ben Trump değilse bile artık bunun geri dönüşü olmayacağını, dönüşemez. Yani reversible bir şey bu. Yani dünyayı tersine döndürmek gibi gelecek. Bir de bunlar şöyle bir şey yaptılar. Dur bulabilirsem hızlıca. Kendi kamuoylarını Avrupa'dan bahsediyorum. O kadar hızlı ve sert manipüle ettiler ki savaş hazırlıklar konusunda.
2: Avrupalılar.
0: Tabii tabii. İş şuna kadar gelmiş gibi gözüküyor. Bir anketler yayınlanıyor. Yani kaynağını da söyleyecektim. Bulursunca söylerim. Hüseyin Hocam bak %25'i Avrupa ülkelerinin ABD'nin düşman ve veya rakip olduğunu tabii düşünüyor. %25. Normal olarak şu sorulduğunda Avrupalılara kaynağını da vereceğim birazdan. ABD ile Avrupa arasında bir ayrışma olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun 3 katı. Yani efendice bir soru yani. Bir sorun mu var aramızda sorusunda 3 katı veriliyor. Şimdi burada bunu da hani nasıl dönüştürecekler, dönüştürmeyecekler, bu nasıl kontrol edilecek bilmiyoruz.
3: Amerika'yı dünya barışı için tehdit gören sayı da ciddi yüksek.
0: Tamam. Hani bizim yani mesela Orta Doğu'da sorsak
3: yok yok Avrupa'da.
0: Tabii yani bu rakamlar

0: Tamam, burası böyle filan hani ve haklılar yani diyebilecek.
1: NATO üyesi ülkeleri toprak bütünlüğüne gözükmüş. Evet, Kanada'nın
2: işte yani bu anket yeni değil.
1: Bunlar da var yani.
2: 3-5 ay oldu. Sonuçlar da rakamlar etkili. Yüksek yani.
0: Evet, bu şey de sonuç bunları bir derleyip tam NATO zirvesi öncesinde hem sadeleştirip hem sabitlemek gerekiyor. Çünkü iş bu soruların cevaplarını sonuçta Türkiye'ye gelecek bu konu. Türkiye'nin şu anki resmi duruşu şu. Aranızda sorun çıkarmayın. NATO durmalıdır. Biz destek veriyoruz. Avrupa'ya da destek. Avrupa savunma güvenlik mimarisine de destek veriyoruz. Bu konu üzerine çalışanlar kendilerine özgü nedenler mesela para çok önemli bir konu ve bu savunma sanayine büyük miktarlarda Avrupa para harcayacak. Tabii ki Türkiye bundan faydalanmak istiyor. Son derece normal bir şey. Kimler nelerden faydalanıyor? Türkiye niye faydalanmasın? Ama öteki taraftan yarın adam hani şöyle mi diyecek bize? Al kardeşim bak sana paranı verdik. Evet ama bunun jeopolitik külfetlerini de onu ne yapacağız derse. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Vallahi konu konuyu açar.
3: Ne diyorsunuz? Bir kere yani Nedet'in sorularına dair yorumlarınızı bir almak isterim.
2: Biraz vaktimiz var.
3: Var vaktimiz var.
2: Peki.
3: Sonra şu soruyu da ama sormuş olayım. Hani bu 3-0 deniyor ya. Yani bunun 1-0 neydi, 2-0 neydi ki bu 3-0 olmuş? Yani olan
0: neydi? Yani hani anket verdiğimiz için söylemek zorunda gibi bir şey var. Onu bir söyleyeyim mi kaynağını? O kadar. Evet, başka tamam. Bir şey söylemeyeceğim. YouGov anketi ciddi bir şeydir. 15 ülkede yapılmış. 15 Avrupa ülkesinde yapılmış. %11'i sadece %11'i ABD'yi müttefik olarak görüyor. %11'i evet diğerleri rakamları da söyledim zaten.
3: Buyurun.
4: Şimdi son zamanlarda okuduğum makalelerden bir tanesinde Schrödinger'in NATO'su diye bir ifade var.
3: Kedisi değil NATO'su.
4: Schrödinger'in NATO'su.
0: Canlı mı? Onu konuşuyoruz.
4: Kedi canlı mı? Yaşıyor mu? Yani bu bir kuantum düşünce deneyi. Bir kediyi koyuyorlar bir kutunun içerisine. Yanına da bir nükleer malzeme koyuyorlar, madde koyuyorlar. Bir de onu ateşleyici bir şey. Ateşleme yaptık. Kedi öldü mü ölmedi mi? Belli değil. Kutuyu açmadan göremeyiz. Şimdi NATO'yu da öyle görüyorlar. Yani Schrödinger'in NATO'su olmuş durumda. Kutuyu açmadan görmeyeceğiz. Evet, bir takım değişimler var.
0: %50 ölü demiş gibi olur.
4: %50 ölü veya %50 yaşıyor.
3: Macron beyin ölümü gerçek yaşı demişti.
4: Yani ona da pişman olmuştur muhtemelen söylediğine. Çünkü NATO'nun da önemini anladılar bir yandan da yani. Ona da öyle bakmak lazım. Şimdi NATO'nun ben bazı konularda yani büyük ölçüde katılıyorum. Bazılarını net söyleyelim. Bir tanesi bugünden yarına sonuç görmeyeceğiz. Yani 8 Temmuz akşamı artık NATO şöyle oldu, böyle oldu dememiz mümkün değil. Gene gündemi tartışacağız. Gene işte savunma harcamalarının artırılmasının sonuçlarını konuşmaya başlayacağız vesaire. Amerika burada varlığını devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi mevzusu hep açık kalacak. Ama şu bir netleşmiş durumda Avrupa artık kendi başına ayakta durmanın yollarını aramak zorunda olduğunu biliyor. Bunun için de adımlar atıyor. Burada bir NATO'nun dönüşümü söz konusu olacak. Bunu yavaş yavaş anlıyoruz. Daha doğrusu yavaş yavaş NATO dönüşecek. Çünkü şimdi NATO 1.0, 2.0'a gelelim. NATO 1.0'da Soğuk Savaş dönemini kastediyoruz genelde. Soğuk Savaş döneminin özelliği şu. Amerika isteksiz bir vaziyette buraya girdi. Bu işin orijinal başlangıcı 1948'deki Batı Avrupa Birliği'dir. 5 tane ülkenin kurduğu işte bunlar İngiltere, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda. Bunlar Batı Avrupa Birliği'ni kurdular 1948'de. Hatta karargahını oluşturdular, kuvvetlerini koydular. General Montgomery de bunun komutanı oldu. Daha sonra dediler ki buraya Amerika, Kanada da ön ayak oldu. Belçika filan teşvik, Amerika da gelsin. 1949'da Amerika geldi. Gelirken dedi ki 5+2 oldu, 7 oldu yani. Dedi ki geldiğinde ben gelirim ama şu ülkeler de alacaksınız. Mesela İzlanda, Norveç, Danimarka, Portekiz, İtalya. Bunda, bu ülkelerin özellikleri bakın işte bir tanesi İzlanda, İngiltere'nin kuzeybatısı.